Birliği 36. NATO zirvesi kapsamında 28 Haziran'dan 10 Temmuz'a kadar toplantı yasakları getirildiğini duyurdu. NATO zirvesinin yapılacağı alanlar, delegasyonun konaklayacağı yerler ve geçiş yapacağı güzergahlara da yetkisiz araç ve şahıs girişi yasaklandı. Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı açıklarında Türk sahipli Panama bayraklı kuru yük gemisine düzenlenen İHA saldırısı hakkında açıklama yaptı. Saldırıda yaralanan gemi mürettebatından iki Türk vatandaşının durumlarının yakından takip edildiği belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran, İsviçre'de görüştü, savaşı sonlandırma yolunda önemli ilerleme kaydedildi. Hürmüz Boğazı'nda gemilerin güvenli geçişine ilişkin mekanizma kurulması kararlaştırıldı. Lübnan'da çatışma önleme birimi oluşturulmasına karar verildi. Sürecin siyasi gözetimini sağlayacak yüksek komite kurulması konusunda da uzlaşı sağlandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'la varılan anlaşmaya ilişkin konuştu. İran bize saygı gösterdiği sürece hiçbir sorun yaşamayacağız. Hürmüz tamamen açık, çok iyi gidiyoruz dedi. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırıyor. Ülkenin güneyinde 7 kişi daha hayatını kaybetti. İsrail'in kabine üyesi Katz, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmaya devam edeceklerini söyledi. Saldırılara ilişkin bir kısıtlama yok dedi. İsrail-Lübnan hattındaki gerilim sürerken Türkiye'den Doğu Akdeniz'e yönelik dikkati çeken bir adım geldi. Milli Savunma Bakanlığı iki Türk savaş gemisinin Beyrut limanını ziyaret edeceğini duyurdu. Uzmanlara göre ziyaret, bölgesel denge ve diplomasi açısından önemli mesajlar taşıyor. Rusya ve Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar yoğunlaştı. Ukrayna, Odessa ve Zaporijya'ya yönelik Rus saldırılarında iki kişinin öldüğünü açıkladı. Moskova ise Ukrayna'nın Kerç Yarımadası'na yönelik saldırısında 4 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı aldığı Brexit referandumunun üzerinden 10 yıl geçti. Egemenlik, ekonomik büyüme ve sınır kontrolü vaatleriyle başlayan süreç bugün hala tartışmaların odağında. İngiltere Başbakanı Keir Starmer görevi bırakacağını açıkladı. Kral 3. Charles'la bu sabah konuştuğunu söyleyen Starmer, aksama yaşanmaması için yeni parti lideri seçilip parlamentodan onay alana kadar başbakanlığa devam edeceğini söyledi. Avrupa'da sosyal medya için yaş sınırı tartışmaları yeniden gündemde. Uzmanlar, çocukların olumsuz etkilerden korunması gerektiğini belirtiyor. Veliler, bir denetim mekanizması kurulmasını istiyor, gençler de sınırlamaya karşı değil. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

0: Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.
1: Nuh'un Gemisi 4. Bölüm.

Yazan Ufuk Baltacı. Yöneten Erdal Küçük Kömürcü. Yapımcı Engin Demiray. Efektör Hamit Çelik. Bu bölümde oynayanlar: anlatan Cem Emüler, Nuh Akif Yardımcı, Işık Deniz Gökçe Kayhan, Nuray Pervin Ünalp, Cemil Oktay Dal, Hüsnü Engin Özsayın, Sema Funda Mete.

oranla çok daha hassas bir albino olan Nuh, günlerini gündüz sıkıca yalıtılmış odasında uyuyarak, geceleri de yine sıkıca yalıtılmış giysilerle sahilde yaptığı koşunun ardından telsiz dostlarına kendi yazdığı öyküleri okuyarak geçirmektedir. Sahil koşuları sırasında tanıştığı gözleri görmeyen Cemil sayesinde Nuh'un gemisi adını verdiği bu öykü dinletisini semt kahvehanesinde de yapmaya başlar. Semt sakinlerinden olan ve yakın zamanda geçirdiği bir trafik kazasında bir kolunu kaybeden Mustafa, Nuh'la ve anlattığı öykülerle alay etmektedir. Hele son öyküde aşırı tepki veren Mustafa sonunda Cemil'in sabrını taşırır. Çıkan tatsız olayın ardından her geceki koşusunu yapmak için sahile giden Nuh, oradaki amfiteyatroda köpeği ile dans eden ışığı gizlice izlerken iki serserinin onu rahatsız ettiğini görür. Olaya müdahale eden Nuh bu sayede ışıkla tanışır.

0: Elimiz, kolumuz, dilimiz, gözümüz ve hatta aklımız dahi eksik olsa bile çok ama çok değerliyiz diyerek bitirdi öyküsünü.
1: Harika bir öykü bu Nuh. Dans eden periyi çok sevdim. Aynı benim kafamda.
0: Evet Sema, üstelik senin kadar da güzel.
1: Yok, buna inanmam işte.
0: Haklısın, kimse senin kadar güzel olamaz. Ama o da güzel işte. Yani bana öyle geliyor. Gönderdiğin resmin karşımda duruyor Sema. Haklısın, senin kadar değil. Ama onun da hakkını yememek lazım canım.
1: Çok sevindim Nuh tanışmanıza.
0: 2 gündür yoktun.
1: Biliyorsun, dernek, bilgi.
0: Haklısın. Ne oldu? Alışabildin mi derneğin verdiği bilgisayara Sema?
1: Evet, harika. Tuşları çok hafif.
0: Tabii, daktilo gibi sert değildir. Çok sevindim. Artık daha hızlı yazabileceksin. Yeni öykülerini 4 gözle bekliyorum.
1: Başladım bile.
0: Güneş doğmak üzere. Ona benim için de günaydın de, olur mu?
1: Tabii Nuh, her zaman.
0: Sağ ol. Hoşça kal Sema. Veda konuşmamı yapacak ve kapatacağım. Görüşmek üzere.
1: Hoşça kal. İyi uykular Nuh.
0: Sana da hayırlı sabahlar Sema. Karanlık sulardaki bir seferimiz daha sona erdi. Güneşe, ışığa ulaştık yine. Hadi bugün içimizden bir safa bırakmayın, güneşin bir dahaki doğuşunu garantiye almayı. Hep birlikte karşılayın onu gülümseyerek ve günaydın deyin ona. Günaydın, günaydın. Gülümseyerek bakın kuşlara, ağaçlara, tüm doğaya. Günaydın deyin onlara. Gülümseyerek bakın birbirinize ve günaydın deyin. Günaydın, günaydın. Günaydın güneş. Ne olur yarın sabah yine doğ.

0: Günaydın.
1: İyi geceler anne. Of. Tamam Toprak, uyandım. Uyandım işte Toprak.
0: Nesi var bunun bugün böyle?
1: Hiç, her zamanki hali. Dur Toprak.
0: Öyle mi? Beni buraya nasıl sürükledi bir görsen. Sanki seni bir an önce uyandırmak ister gibiydi.
1: Yok canım.
0: Var canım. Dün gece ne oldu? Bir şey olduğu belli.
1: Şey, hiç canım, ne olabilir ki?
0: İyi soru, ne olabilir ki? Mesela şey olabilir. Adı neymiş?
1: Kimin adı?
0: No.
1: Şey, tamam, ışık oldu mu?
0: Demek ışık. İyi. Başka? Nasıl tanıştınız?
1: Şey, tanıştık işte öyle.
0: Pat diye karşısına çıktın öyle mi?
1: Şey, yok. İzlediğimizi fark etti. İyi bir kız anne. Bale eğitimi alıyor. Üstelik gözleri Behçet hastalığı yüzünden yavaş yavaş kör oluyor anne. Gerçekten.
0: Çok üzüldüm oğlum.

0: Nefis anne.
1: Afiyet olsun. Anlattıklarına bakılırsa iyi bir kız olmalı. Durumuna da çok üzüldüm ama biraz mesafeli olmaya çalış oğlum. Birden kendini kaptırmanı istemiyorum. Hayat böyle pek öykülerdeki gibi değildir.

0: Aman anne.
1: Önce kahve, şimdi de bu kız. İnsanları tanımıyorsun oğlum. Evet, Cemil gibi iyiler de var. Bu kız da iyi olabilir ama Mustafa gibiler de var. Babanın neler çektiğini bilmiyorsun.
0: Merak etme anne.
1: Kırılmandan, incinmenden korkuyorum oğlum. İnsanlar hakkında bilmediğin o kadar çok şey var ki.
0: Evet, haklısın. İnsanları pek tanıdığım söylenemez. Ama onları bu dört duvar arasında tanıyamam ki. Cemil abi benim için çok büyük bir şans oldu. Sayesinde yeni yeni insanlar tanıyorum.
1: Ben senin iyiliğini istiyorum oğlum. Seni de kaybedersem dayanamam. Baban için bir şey yapamadım ama...
0: Anne yapma anne. Beni kaybetmeyeceksin.

0: Demek kollarını kavuşturup böylece dikildin karşılarına ha?
1: Evet.
0: Ve korkup kaçtılar. Maşallah boyun posun yerinde. Sonra şu kara giysilerin var. Gözlük, kukuleta, şapka. Süper kahraman sanmışlardır seni.
2: Yok canım. Köpekleri de unutmamak lazım. Benden çok köpeklerden korkmuşlardır.
3: Sonuçta dans eden periyle tanışmış oldun ha? Anlat bakalım.
0: Evet, biz de bilelim.
2: İşte gözleri. Gözleri yavaş yavaş kör oluyor.
3: Kör mü oluyor?
2: Evet, Behçet hastalığı.
0: Behçet hastalığı mı? O da ne ki?
3: İlk olarak bir Türk doktor koymuş tanısını. Kızıma telefonumu ver de tanışalım. Dernekte uyum konusunda yardımcı oluruz.
2: Tabii.
3: Güzel Sanatlar Akademisi'nde bale eğitimi alıyor demiştin değil mi? Şanslıymış.
2: Ne açıdan?
3: Şu anda okulda olduğuna göre kaydolmadan önce gözleri sağlıklıydı herhalde. Sağlıklı olmasaydı almazlardı okula.
2: Neden? Harika dans ediyor.
3: Unuttun bunu. Dünkü

0: Baba hatta dede mesleğiymiş de kendi atölyesinde çalışabilmiş. Çok sorunumuz var Nuh, çok.
1: Sorunların çokluğundan haberim vardı ama bu yine de çok saçma geldi bana. Sanat engel tanımaz ki. Kör ressamlar bile var dünyada. Bunların haberi yok mu?
0: Uzun ve derin konular bunlar Nuh. Sonra konuşuruz. Herkes Nuh'un gemisinin kalkmasını bekliyor ha. Bu gece uyku yok mu?
2: Evet. Dinleyelim.
0: Hadi bakalım ha.
1: Elbette. O halde size kreş eğitmeni Zeynep'in öyküsünü anlatayım. Tabii onun dilinden. Öyleyse herkes yerini alsın. Nuh'un gemisi kalkıyor. Rotamız ışık. Hızımız olabildiğince, yükümüz alabildiğince. Bu bir kaçış değil yaklaşan tufandan. Tam tersine. Dedik ya, rotamız ışık. Işık tufanın ardında. Gece tamama ermeden, karanlık koyulmadan doğmaz güneş. Aydınlanmaz gün. Karanlıktan kaçarak değil, karanlığı aşarak ulaşabiliriz aydınlığa. Hadi, seferimiz başlıyor. Işığa yolculuk başlıyor. Neden diye hayretle sormuştu belediye başkanı. Açtıkları kreşte çalışmak istediğimi söylediğimde. Öyle ya, benim gibi tekerlekli sandalyeye tutsak biri için önerdiği masa başı görevi çok daha uygundu ona göre. Aslına bakarsanız pek de haksız sayılmaz. Tabii yine kendine göre. Gerekçemi uzun uzun açıkladım kendisine. Size kısa bir cümleyle anlatayım. Ağaç yaşken eğilirmiş. Anladınız mı?
0: Yok, anlayamadım.
1: Hayır mı? İyi, biraz daha uzun cümlelerle anlatayım. Gelecekte bir gün benim gibi bir engelli, onun gibi bir engelsizden iş istediğinde yeterliliğini ve gerekçelerini uzun uzun anlatmak zorunda kalmasın diye. Gelecekte bir gün her belediye seçiminden sonra yenilenen kaldırımlar bizleri de düşünerek düzenlensin diye. Gelecekte bir gün beyaz bir baston yola doğru uzandığında tüm sürücüler taşıtlarını durdursunlar diye. Gelecekte bir gün engelli engelsiz her çocuk birlikte aynı okullarda, aynı sınıflarda eğitim görebilsinler diye. Gelecekte bir gün insan olmak, insanca yaşamak için yeterli olsun diye. Gelecekte bir gün. O günden beklentilerim o kadar çok ki. O günün harcında benim de emeğim olsun diye.
3: Çok doğru. Çok güzel. Çok.
1: Evet. Sizler gibi o da bir parça anladı sonunda. Ve geçen hafta kreşte göreve başladım. İşte sınıftaki ilk günümün öyküsü. Karşılıklı olarak ilk tanışma şokunu atlattıktan hemen sonra çocuklardan ilk sorular da gelmeye başladı. Çoğu tekerlekli sandalyeye tutsak birini daha önce hiç tanımamışlardı. Öyle şirin sorular soruyor ve öyle hoş yorumlar yapıyorlardı ki. 4 yaşındaki bir sarı papatya, "Ne güzel, hep bisiklete biniyorsunuz," dedi. Ve ardından dudaklarını bükerek ekledi, "Annem bisikletime her zaman binmeme izin vermiyor."
2: Yavrum, kıyamam sana.
1: 3,5 yaşındaki bir kara böcek, "Okullum, o bisiklet değil ki," diye atıldı hemen. "Tekerlekli mama koltuğu." 5 yaşındaki haşarı bir kelebek, koltuğumun tekerleklerini bir uzman edasıyla inceleyip sordu, "Bu kaç kilometre hız yapıyor?" 3 yaşındaki bir nazlı civciv, "Ben de bineceğim," diye tutturdu. Ve gelmesini beklediğim ama gelmesini hiç istemediğim soru 5,5 yaşındaki kınalı kanaryadan geldi. "Abla, ne günah işledin de Allah seni böyle yaptı?"
2: Bak yaptığına.
0: Bak şimdi.
1: Gülümseyerek tatlı tatlı anlattım. Anladı ve inanın hatasını da. Pardon, o tertemiz ve masum beynine bu yanlış fikirleri sokanların hatasını anladı. Ve özür dilercesine boynuma sarılıp yanaklarımdan şapır şupur öptü. Canım benim. Galiba anlamayan anne ve babalardı. Evet, anne ve babalar. 3 gün sonra onunla birlikte 5 öğrencim sınıfımdan, hatta görev yaptığım kreşten alındı.
2: Nedenmiş o?
0: Bak. İşte bu. Az önce sözünü ettiğim uzun ve derin konu ancak bu kadar anlatılabilirdi. Kalemine ve diline sağlık Nuh.
1: Sağ ol Cemil abi.
2: Benim sağlık. Aferin.
1: Sağ ol. Şey, bir türlü fırsat olmadı. Mustafa Bey ne oldu? Dün geceki olay tatlıya bağlandı değil mi?
0: Bırak onu Allah'ını seversen. Ne hali varsa görsün.
2: Cemil haklı Nuh. Onun adam olacağı yok.
1: Doğru. Yazık. Üzüldüm. Ama onu yine de yalnız bırakmak doğru değil. Yeni kaza geçirmiş, kolunu kaybetmiş. Onu en iyi senin anlaman gerekir Cemil abi.
0: Kendine yardım etmeyene kimse yardım edemez Nuh. Çocuk değil ki, 40 küsur yaşında. Onun için üzülmeye değmez.
2: Doğru, onu kafana takma sen. Değil kolu, kafası kopsa düzelmez o.
1: Bilemiyorum.
2: Hiç akıllanacak gibi değil.
1: Benim için insanları anlamak çok zor. Her şeyi okumayla öğrenilmiyor. Hele insanlar. Evet. Onları anlamak o kadar zor ki benim için. Yaşamak, konuşmak, tartışmak, dokunmak.

0: Bulmak gerekiyor. Hatta belki dövüşmek, kavga etmek. Sizlerden o kadar çok şey öğreniyorum ki. Beni aranıza aldığınız için çok sağ olun.
1: Rica ederim, sen de sağ ol.
2: Sen de sağ ol, sağ ol.
1: Bu alışverişten biz daha fazla faydalanıyoruz Nuh. Esas sen sağ ol.
2: Çok doğru söylüyorsun.
0: Hepiniz sağ olun. Bizim zamanımız doldu. İzninizle.
2: Tabii ama bundan sonra inşallah bizi unutmazsın artık.
0: Aha, hiç unutur muyum Hüsnü abi? Bu da nereden çıktı şimdi?
1: Hüsnü pek dans etmeyi bilmez de. Üstelik pek de güzel sayılmaz hani.
0: Yapma Cemil abi.
1: Şaka evlat, şaka. Ama ben senin yerinde olsam, Allah'tan görmüyorum da bu çirkinlere katlanıyorum. Koş, daha ne duruyorsun? Bekletme dans eden periyi. Periler bekletilmekten hoşlanmaz.
0: Harikaydı. Toprak da çok beğenmiş.
3: Teşekkür ederiz. Reyhan da teşekkür ediyor bak.
0: O da çok iyi eşlik etti doğrusu. Yürüyelim mi?
3: Tabii.
0: Cemil abiden size daha önce söz etmiştim. Hani şu beni semt kahvesindekilerle tanıştıran.
3: Ha evet, onun da gözleri görmüyordu.
0: Dernekleri var. İstersen uyum konusunda sana yardımcı olabileceğini söyledi.
3: Çok iyi olur. Ben de bu aralar böyle bir şey düşünüyordum. Birçok şeyi yeniden öğrenmem gerekiyor. Işıklar iyice kararmadan başlasam iyi olur. Özellikle kabartma yazıyı. Braille alfabesini öğrenmeliyim mutlaka.
0: Doğru. Biliyor musun? Bir ara ben de merak ettim Braille alfabesini ve bir parça öğrendim.
3: Öğrenme merakın hayranlık verici.
0: Biliyorsun zamanım bol. Okul yok, iş yok, arkadaş yok, eğlence yok.
3: Evet. Evdekilere anlattım durumunu. Yarın amcama da anlatacağım. O doktordur. Ayrıca tıp fakültesinde öğretim üyesi. İstersen seni bir gün muayene etsin.
0: Sağ ol ama doktorum var zaten.
3: Kanepemize geldik. Oturalım mı?
0: Kanepemiz. Şey tabii...
3: Kanepemiz demem biraz tuhafına gitti galiba ha?
0: Bu şey gibi oldu biraz yani.
3: Haklısın tamam, sanki çıkıyormuşuz gibi, sevgiliymişiz gibi oldu. Ama arkadaşların da ortak bir şeyleri olur değil mi?
0: Haklısın, aslında bu tür şeyler bana o kadar yabancı ki. Benim şu ana kadar gerçek anlamda hiç arkadaşım olmadı. Cemil abiyle Hüsnü abi de var tabii ama onlar farklı. Üstelik onlar da yeni sayılır.
3: Doğru, 20 yılı çok zor geçirmiş olmalısın.
0: Aslında pek sayılmaz. Benim için mutlu bir 20 yıldı. İnsan bilmediği şeylerin yoksunluğunu çekmez ki. Anadolu'nun ücra bir köyünde yaşayan yoksul bir çocuğu düşün. Sinema, tiyatro nedir bilmiyor. Çevresinde markalı şık giysiler giyen arkadaşları yok. Bunların yokluğunu arar mı? Bunlar olmadan da mutludur o çocuk.
3: Galiba haklısın. Ama bir dakika. Eskiden olsa belki. Ama şimdi...

0: Sahi hiç dinlemedin mi?
1: Aa, hayır. Ama söz ilk fırsatta dinleyeceğim.
0: Radyo tiyatrosu bu akşam 9'da var. Hı. Arkası yarınlarda her gün sabah 10'a 20 kala yayınlanıyor. Hı.
1: Sabah okulda olacağım için arkası yarını dinleyemem. Ama bu akşam radyo tiyatrosunu dinleyeceğim.
0: Gece 11'den sonra sahile indiğinize göre yarınki buluşmamızda dinlediğimiz oyunu konuşuruz.
1: Tamam. Gerçekten hiç arkadaşın olmadı mı?
0: Çok küçükken oyun oynadığım birkaç çocuk vardı ama biraz büyüyünce anlarsın işte. Ya senin? Herhalde birçok arkadaşın vardır.
1: Evet. Evet ama galiba giderek azalacaklar.
0: Neden?
1: Bilmem ama hissediyorum. Yani bazıları yavaş yavaş uzaklaşmaya başladı benden. Onlar için eskisi kadar eğlenceli değilim herhalde.
0: Ama arkadaşlık sadece gülüp eğlenmek değildir ki.
1: Haklısın ama şu öykülerin yeni bir gün başlattığı konusu. Öykülerde çoğunlukla iyiler kazanır. İnsanlar kazanan gibi veya kazanandan yana olmak isterler. Sonra öykülerde sevgi gibi, arkadaşlık gibi, iyilik gibi, onur gibi, şeref ve haysiyet gibi erdemler yüceltilir hep. Bu da özenti yaratır insanlarda ama gerçek hayat hiç de öykülerdeki gibi değil. Galiba öyküler çoğu insan için yeni bir gün başlatıyor.
0: Belki de yeterince okunmuyor, dinlenmiyor. Annemle de az çok buna benzer bir konuşma yaptık bugün. Galiba ikiniz de haklısınız.
1: Benden bahsettin mi annene?
0: Evet. Aslında o...
1: O anladı. Sana çok düşkün olmalı.
0: Hem de çok.
1: Anneler hep öyledir. Geceleri buraya geliyorum diye evde ne tartışmalar yaptık bir bilsen. Hatta ilk seferinde babamı yollamış annem peşimden. Uzaktan takip etsin diye düşünebiliyor
0: evet.
1: musun?
0: Sevgi bazen
1: Evet, rahatsızlık verici olabiliyor.
0: Evet ama bu da tam olarak söylemek istediğim şey değil. Bilemiyorum. İçinde sahiplenmek de olunca ama galiba haklısın. Anneler hep böyledir.

Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. Yıldızlar Altında.

Mehtaba bürünmüş gece. Bir gelindi ay duvaklı, yıldızlar birer bilmece. Kalbim gibi gizli saklı. Nesrin Sipahi'den dinledik bu geceki ilk eserimizi. Güftesini Vecdi Bingöl'ün yazdığı Saadet'in Kaynağı Nihavend şarkısıydı. Namelerle dolu bir programa daha hoş geldiniz, safalar getirdiniz efendim. Yıldızlar Altında programıyla yine bir saat boyunca yine en güzel eserlerle huzurlarınızda olacağız bu gecede. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu gece programımızda Nihavend ve Hicaz makamında eserler bulabilirsiniz. Dinleyeceğimiz ikinci Nihavend şarkı, güftesini Munis Faik Ozansoy'un yazdığı Muzaffer İlkar'ın bir bestesi. Aytaç Ergen'den dinliyoruz. Bir mevsim o yollardan, o yaz bahçelerinden, günler vererek el ele hülya gibi geçti. Yapraklar uçarken kuru dallar üzerinden, ömrün daha bir mevsimi rüya

Sıradaki şarkımızın güftesi ve bestesi Osman Nihat Akın'a ait. Ayla Büyükataman'dan dinliyoruz. Şu seven kalbin feryadını duy bir gece olsun. Ses ver ne olur, tatlı sesinle acılar dursun. Karşımda senin gül renkli yüzün ay gibi doğsun. Ses ver ne olur tatlı sesinle, acılar dursun.

Rifat Ahmet Moralı'nın güftesini yazdığı Rakım Elkutlu'nun Nihavend makamındaki bestesini korodan dinliyoruz. Mümkün mü unutmak güzelim, neydi o akşam? Rüya gibi, hülya gibi bir şeydi o akşam. İçtik kanarak bir ezeli meydi o akşam. Rüya gibi, hülya gibi bir şeydi o akşam.

Güftesini Mesut Kaçaralp'in yazdığı Şerif İçli'nin Nihavend şarkısını Mustafa Erses'ten sunuyoruz. Gece sahilden açıp sandalı enginlere biz, uyuyan Marmara'nın koynuna girsek ikimiz. Öpüşürken iki aşık gibi mehtapla deniz, biz de ta fecre kadar böyle sevişsek ikimiz.

Ümit Yaşar Oğuzcan'ın bir şiirine Avni Anıl'ın Nihavend şarkısı var sırada. Gönül Aköz'den dinliyoruz hep birlikte. Bir kere bakanlar unutur derdi günahı. Görmem gözünün nuruna daldıkça sabahı. Ben hiç bu kadar sevmedim ömrümce siyahı. Görmem gözünün

Güftesi Melahat Akan'a, bestesi Nuri Halil Poyraz'a ait Nihavend Eser var sırada. Mefaret Yıldırım'dan dinliyoruz. Bir neşe umdu gönül, serapa keder oldum. Göründü geçti bahar, hazanla heder oldum.

Yıldızlar Altında beraberliğimiz Hicaz makamında eserlerle sürüyor. Bu makamdaki ilk eserimiz Avni Anıl'ın bir bestesi, Güfte Turgut Yarkent'e ait. Şükran Özer'den dinliyoruz. Dil şad olacak diye kaç yıl avuttu felek. Saçıma karlar yağmış, boşuna yaz beklemek. Ne bülbül dile geldi, ne de açtı bir çiçek. Saçıma karlar yağmış, boşuna yaz beklemek.

Hudi Mısırlı İbrahim Efendi'nin Hicaz makamındaki şarkısını Özdal Orhon'dan dinliyoruz. Beni sev, ruhumu sar, kalbime yaslan beni sev, ne olur gönlüm avunsun diye bir an beni sev, yine ayrılmayacakmış gibi candan beni sev, ne olur gönlüm avunsun diye bir an beni sev.

Bimenşe'nin Hicaz şarkısını Münip Utandı'dan dinliyoruz. Yıllar ne çabuk geçti o günler arasından, bir tel saç onun kaldı bütün hatırasından. Hala duyarım bin sızı ben her yarasından, bir tel saç onun kaldı bütün hatırasından.

Güftesi ve bestesi Yusuf Nalkesen'e ait Hicaz eseri İnci Çayırlı'dan dinliyoruz hep birlikte. Yalan değil, pek kolay olmayacak unutmak. Öyle zor, öyle zor ki seni içimden atmak. İstemem o günahkar ellerini bir daha ellerime alıp da ne öpmek ne okşamak. Öyle zor, öyle zor ki seni içimden atmak.

Güftesini Ahmet Refik Altınay'ın yazdığı Şemsettin Ziya Bey'in Hicaz şarkısı var sırada. Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz. Kim görse seni aşkına hasrı emel eyler. Güller seni, çamlar seni, mehtap seni söyler. Sensiz yaşamaz hasta gönül vuslatı bekler. Güller seni, çamlar seni, mehtap seni söyler.

Selahattin Pınar'ın Hicaz şarkısı var sırada. Güfte Mustafa Nafi Zırmağ'a ait. Gül Yazıcı'dan dinliyoruz. Leyla gibi hıçkırsa ve Mecnun gibi yansa, kalbin ne olur aşkıma bir lahza inansa.

Sevgili dinleyenlerimiz, bu gecede Yıldızlar Altında programımızın sonuna ulaştık böylece. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi, yine TRT Antalya Radyomuzdan seslenebilmeyi umuyorum siz sevgili dinleyenlerimize. Bu gece sizlere sunacağımız son şarkı, Vecdi Bingöl'ün güftesini yazdığı Saadet'in Kaynağın Hicaz bestesi. Alaaddin Yavaşçı'dan dinliyoruz. Gönlümün içindedir gözden ırak sevgilim, çekilmez biçimdedir bu iftirak sevgilim. Hoşçakalınız.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: düşünün. Yüzyılları aşan, coğrafyaları birleştiren, taşa kazınmış bir yazıdan, gönüle söylenmiş bir nefese uzanan. Orhun'dan Divan-ı Lugat-ı Türk'e, dervişlerin hikmetinden şairlerin mısrağına, bir milletin hafızası, Türkçe. Yedi iklim bir lisan, Türkçenin izini Aleyna Malkoç'un anlatımıyla sürüyor. Yedi iklim bir lisan, her çarşamba saat 14.30'da TRT Radyo 1'de.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı. Haftanın ilk ailecesi ve TRT Radyo 1'de sizinle birlikteyiz. 22 Haziran Pazartesi bugün saat 13.21. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün Gerçek hazırladı. Kerem Arıkaya teknik yönetmenimiz, mikrofonda ben Beyza Aktaş Kanarya sizinle birlikteyiz. 13.50'ye dek de burada olacağız. Size sesleneceğiz sevgili dinleyenler. Bugün Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Profesör Doktor Serdar Kula konuğumuz olacak. Kendisiyle Benim Hikayem kitabından bahsedeceğiz sevgili dinleyenler. O hastaların hikayelerini bizimle buluşturdu. Hem doktorlara hem hastalara aslında bir yandan ışık oldu bu kitap. Güzel, çok güzel mesajlar var içerisinde. Çünkü hastaların kendi hikayeleri var. Pulmoner, hipertansiyon hastalarının hikayeleri bunlar. Hem hastalıktan kısaca bir bahsedeceğiz. Hem de acaba bu kitapta nelere yer verilmiş? Neden böyle bir kitap yazma ihtiyacı hissetmiş yazar? Daha doğrusu ben editörüm, onlar yazdı. Ben editörlüğünü yaptım diyor Doktor Serdar Kula. İşte bunlardan bahsedeceğiz sevgili dinleyenler. Testler hastalığı tanımlar, hikaye ise hastayı diyor kendisi. Ailece

0: başladı. Profesör Doktor Serdar Kula stüdyomuzda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkürler.
0: Şimdi tabii ki zor bir konu. Bir yandan siz bu konuyla sürekli ilgileniyorsunuz zaten. Yıllar içerisinde birçok hastayla karşılaştınız. Belki çok umut verici hikayeler olduğu kadar umut olmayan hikayeler de olmuştur hayatınızda. Ve sonrasında onların hikayelerini bizimle buluşturmaya karar verdiniz. Şimdi o kitap kısmına geçmeden önce bilmeyenler için biraz anlatalım. Pulmoner hipertansiyon nedir? Nasıl bir hastalıktır?
1: Çok teşekkür ediyorum öncelikle bu fırsatı verdiğiniz için. Pulmoner hipertansiyon gerçekte çok az bilinen ama ne yazık ki çok zor bir hastalık. Hem hekimler olarak bizim için de tedavi açısından büyük güçlükler barındıran, evet, hasta açısından da gerçekten büyük bir mücadele gerektiren bir hastalık, öyle söyleyeyim. Ve şöyle tanımlayabiliriz aslında hipertansiyon kelimesini. Dinleyicilerimiz çok yakinen biliyorlar,
0: evet,
1: çok da aşinalar, çok da yaygın bilinen bir sağlık sorunu. Ama buradaki hipertansiyon bizim vücudumuza kanı pompalayan damarlarda değil, kalbimizden akciğerlere giden akciğer damarı, pulmoner damar dediğimiz damarın içindeki hipertansiyon, yani kan basıncı artışından bahsediyoruz. Ve biz bu kan basıncı artışını ne yazık ki bilinen, yaygın olarak bilinen hipertansiyonda olduğu gibi dışarıdan kolumuza bir alet bağlayarak ölçemiyoruz.
0: Evet.
1: Bunu ölçmek için maalesef anjiyo dediğimiz bir tetkiki yapmamız lazım ya da eko dediğimiz tetkikle kısmen şüphelenmemiz lazım. Ve pulmoner hipertansiyonun bu kadar zor yapan ya da üstünde bu kadar konuşmaya değerli kılan şey nedir derseniz, ne yazık ki belirtisi yok ve sahip olduğu belirtiler çok müphem belirtiler. Her an herkesin gün içerisinde hayatı boyunca yaşayabileceği belirtiler. Mesela çabuk yorulma, nefes darlığı, ayaklarda şişme, çarpıntı, bayılma. Bunları hepimiz zaman zaman birçok nedene bağlı olarak yaşayabiliyoruz. Ama burada hasta bunu sürekli olarak yaşamaya başlıyor ve giderek de bu yakınmaları artıyor ve bu da hastalığın en önemli belirtileri. Fakat dediğim gibi bu belirtileri pulmoner hipertansiyonla ilişkilendirmek çok da kolay değil. İlk seferinde aslında hiçbir hekimin ve hiçbir hastanın
0: hemen
1: aklına gelmez
0: bir şey
1: tabii
0: değil,
1: ki.
0: Evet.
1: O yüzden de hastalık biraz geç teşhis alıyor.
0: Peki sebebi belli mi bu hastalığın?
1: Birçok sebebi var. Şu an tüm dünyada 5 ana başlık altında gruplandırılmış onlarca nedeni var. Her birinin seyri farklı, her birinin ağırlığı, şiddeti farklı ve bu belirtilerin bazılarını nedenlerin bazılarını kontrol edebiliyoruz. Ama çoğu bizim kontrolümüzde olan şeyler değil, öngörülebilir şeyler değil. O yüzden açıkçası kimin ne zaman pulmoner hipertansiyona yakalanacağını, hangi yaşta yakalanacağını bilemiyoruz.
0: Evet, o da çok önemli. Yaş skalası çok geniş,
1: çok
0: değil
1: geniş.
0: Mi?
1: Yeni doğandan
0: Evet.
1: 80 yaşına kadar her an olabilir.
0: Evet, ve belki öncesinde var olup belirti göstermeyip sonradan böyle bir belirtiyle ortaya çıkabiliyor,
1: tabii,
0: değil mi? Hemen
1: bazı
0: belirti
1: hastalıklar
0: vermeyebiliyor.
1: Aslında vücudunuzda var ve bu hastalıkla yaşıyorsunuz. Belki bu hastalık size hiçbir belirti vermiyor ama zaman içerisinde herhangi bir şekilde başka bir nedenle bu hastalık tetikleniyor ve pulmoner hipertansiyona yol açabiliyor. Böyle durumlar da var.
0: Bunun tamamen yok olması gibi bir durum söz konusu değil, değil mi? Bu hastalık oldu, biz işte tedavi ettik, bitti gibi bir durum söz konusu değil sanırım.
1: Keşke olsa, maalesef
0: Evet.
1: pulmoner hipertansiyon kesin tedavisi olan bir hastalık olarak kabul edilmiyor. Bütün nedenler için bunu söylemiyorum, yanlış anlaşılmasın. Bazı
0: Evet.
1: nedenler için, pulmoner hipertansiyonu yol açan bazı nedenler hastalığın tedavisi, kesin tedavisi olan nedenler. Yani onları ortadan kaldırabiliyoruz ve pulmoner hipertansiyonu tedavi edebiliyoruz. Ama onun dışında birçok pulmoner hipertansiyon durumunda ne yazık ki kesin tedavimiz yok. Son kesin tedavi seçeneği akciğer nakli.
0: Evet, o şekilde olur. Peki diğerinde de sürekli ilaç kullanımı gerekiyor, değil mi?
1: Evet, ömür boyu ilaç kullanmaları gerekiyor. Hatta birden fazla ilaç kullanmaları.

0: kullanmaları gerekiyor. Ve bu ilaçlar da tabii kendilerince bir takım yan etkilere sahipler. Kullanımı artık çok kolaylaştı birçok ilaç, öyle söyleyeyim.
1: Evet.
0: Ve ilaçları artık eskisi gibi değil, çok iyi tanıyoruz. İlaçların etkilerini de tanıyoruz. Ve biz hastalarımıza ilaçları kullanırken karşılarına çıkabilecek olan güçlükleri önceden söyleyebilme şansına sahibiz. Ve bu deneyimler, hangi ilacın hangi hastada daha etkili olacağını biliyor olmamız ve ilaç çeşitliliği, tabii mesela 20-30 sene önce bu kadar çok seçeneğimiz yoktu. O yüzden pulmoner hipertansiyonla mücadelemizde çok yalnızdık, hem hastalar hem biz. Ama şimdi çok sayıda ve gerçekten de iyi sonuçlar sağlayan, hastanın yaşam kalitesini arttıran, sağlık durumunu oldukça düzelten ve neredeyse normal insanlara yakın bir yaşam sürmesini sağlayan ilaçlarımız var.
1: Bu ilaçların yanında nelere dikkat etmeleri gerekiyor bu hastaların?
0: En çok karşımıza çıkan sorun enfeksiyonlar tabii ki ve biz hastalarımızın özellikle grip enfeksiyonlarına yakalanmasını istemiyoruz. O yüzden de bu hastalarımızın her sene mevsim başladığında Ekim ayında grip aşılarını yaptırmalarını rica ediyoruz. Her sene düzenli olarak faydası olur olmaz kaygısına düşmeden yaptırmaları mutlaka şart. Onun dışında başka aşılar da öneriyoruz. Çünkü birçok enfeksiyon bu hastalığın daha da ağırlaşmasını, şiddetinin artmasına sebep oluyor. Onun dışında beslenme çok önemli. Mesela özellikle D vitamini. D vitamini toplumumuzda ne yazık ki
1: Eksik,
0: sağlıklı
1: evet.
0: bireylerde bile çok eksik. O yüzden D vitamini konusunda destek almalarını sağlıyoruz. Demir eksikliğine yönelik tedavilerini veriyoruz. Ve demir eksikliği yaşamamak için nasıl beslenmeleri gerektiğini söylüyoruz. Ve tabii ki hareket. Hareket her zaman, her hastalık için en güzel tedavi seçeneğidir ya da destekleyici tedavi fırsatlarıdır diyeyim. Çünkü hareket ettiğiniz sürece kaslarınız çalışır. Kaslarınızın çalışması dolaşımınızın daha iyi olmasına, kalbinizin daha sağlıklı olmasına, aynı zamanda hem zihninizin hem psikolojinizin de çok daha iyi olmasını sağlar. Bütün bunlar bir araya geldiği zaman bağışıklık sisteminiz de
1: Evet,
0: güçlenir.
1: evet. Ama ağır sporlar tabii
0: Hayır, tabii ki.
1: önerilmez burada.
0: Kesinlikle öyle sporlardan bahsetmiyoruz. Normal günlük yaşantımızı
1: Yürüyüş.
0: biraz daha hareket. Çok güzel. En sağlıklısı yürüyüş. Hatta yüzebilirler de. Yani onun dışında mesela biz 3 yıldır bu seçenekleri arttırmak adına hastalara hangi sporları yapabilecekleri konusunda fikir vermek adına bocce petanque etkinlikleri düzenliyoruz. Mayıs ayının 5'inde ve hastalar bu sporla tanıştıklarında onun aslında gün içerisinde onları çok yormadan ve ama sosyal çevrelerini artırabilecek şekilde keyif alınacakları bir spor olduğunu görüyorlar.
1: Evet, ne kadar aslında önemli. Hepsi bir arada
0: Evet.
1: işliyor bu tedavi süreçlerinde. Sadece ilaç değil, hareketi var, psikolojisi var, birçok şeyi var. Ve bütün bunlar birleşerek işte hem öncesinde hem sonrasında hastanın hikayesini oluşturuyor. Siz de bu hastalarla ilgilenirken, onlara şifa dağıtırken bu hastaların hikayelerini buluşturmaya karar verdiniz. O karar nasıl oluştu? Ne zaman karar verdiniz? Nasıl karar verdiniz?
0: Biz hastalarımızla bu hastalıkla mücadele ederken aslında pulmoner hipertansiyonla ilgilenen tüm hekimlerin aynı hissiyatı paylaştığından eminim. Hastalarımıza bir aile oluyoruz bir süre sonra. O kadar uzun süre bir birlikteliğimiz var ki 3 ayda bir onları görmek zorundayız. Tetkikler yaptırıyoruz. O 3 aylık kontrollerin arasında herhangi bir sorunları olduğu zaman sürekli iletişim içerisindeyiz. Ve gerçekten her biriyle bir aile gibiyiz ve bu da açıkçası onların hikayelerine oldukça aşina hale getiriyor bizi. Her birinin yaşantısının kendi özelinde nasıl olduğunu bilme şansımız yok. Ama dertleştiğimiz zamanlar oluyor, bizimle paylaştıkları sorunlar oluyor. Birlikte çözüm üretmeye çalıştığımız, becerebildiğimiz kadarıyla, katkı sağlayabildiğimiz kadarıyla. Ya da hasta bize tekerlekli sandalyede geliyor. Verdiğimiz tedavilerin onu tekerlekli sandalyeden kurtarıp koşar oynar hale geldiğini görmek bile bizi çok mutlu ediyor. Ve bu da haliyle dediğim gibi bu hikayeleri aslında uzaktan bizim de yaşayan bireyler olmamıza sebep oldu. Sonra bu hikayeleri onların ağızlarından dinlemenin bizim göremediğimiz eksik kısımları da tamamlayacağını düşündüm. Tüm dünyada da uzun zamandır açıkçası bu konu önemseniyor. Hasta perspektifi diye ve hasta perspektifinin, ya hastanın hastalığı nasıl yaşadığını kendi özelinde

0: ne gibi zorluklarla mücadele ettiğini, hem fiziksel olarak sağlık anlamında bedenen, hem ilaçların yan etkileri, hem sosyal anlamda toplum içerisinde yaşadığı zorluklar, işindeki sıkıntılar, okulundaki yaşadığı zorluklar, işte mesela okula bir hastamız, o kitapta da hikayesi, hı hı, var. Okula başladım, asansörle beni çıkarıyorlar. Mesela evet, merdivenle inip çıkmak bile onlar için çok zor. Ciddi bir efor sorunları
1: bizim
0: var.
1: Bizim için ne kadar böyle tabii herhangi ki bir şey gibi görünen bir durum
0: bizim
1: aslında.
0: Bizim için günlük yaşantının içerisinde asla gözümüze çarpmayan şeyler, onlar, evet, için büyük mücadele gerektiren noktalar ve bizim, hı hı, bu anlatılarla bunu görme fırsatımız olacağını düşündüm. Ve dediğim gibi dünyada da son zamanların yayılması bu perspektifin, hasta perspektifi felsefesinin, ben de bu ülkemizde pulmoner hipertansiyonu bu alandaki ilk kitap olarak bunu bir araya getirmeyi düşündüm. Sağ olsun hastalarım bana hikayeleriyle destek oldu. Sadece benim değil, başka hekim arkadaşlarımın hastaları da, her biri kendi penceresinden neyi yaşadığını, nasıl yaşadığını bize aktardı.
1: Hı hı. Bunun önemi ne sizce? Çünkü bu bazen hem hekimler tarafından hem hastalar tarafından es geçilebiliyor. Bu önemli değil. Ben işte belirtiyi göreyim, hastalığı göreyim, neler olmuş, neler bitmiş öğreneyim, sonrasında tedavi uygulayayım, benim işim burada biter gibi bir yaklaşım olabiliyor hekim tarafında mesela. Hastada bunları anlatsam ne işine yarayacak ki doktor beyin, doktor hanımın, ben bunları kendime saklayayım diye düşünebiliyor. Bunlar nasıl bir işe yarıyor tedavi sürecinde sizce?
0: Hasta perspektifi aslında şu an dünyada tedavinin bir parçası olarak, aslında o da bir tedavi seçeneği, aynı bir ilaç gibi öyle,
1: Evet,
0: düşünülüyor.
1: hı-hı.
0: Ve burada aslında sorunuzun cevabı bunun içerisinde neye yarıyor? Öncelikle biz hastaların bu hastalığı kendi dünyalarında, dediğim gibi, nasıl yaşadığını öğreniyoruz. Şimdi onlara biz ilaç verip gönderiyoruz ama bu ilacı düzgün kullanabiliyor mu? Bu ilacı kullanırken ne gibi zorluklar yaşıyor? Mesela diyoruz ki bazı ilaçlarımız var, günde 6 defa kullanması lazım, 2 saat arayla ya da 4 defa. Peki bunu kullanması için ortam müsait mi? Okulda, dersi sırasında bunu düzenli bir şekilde, hı hı, kullanabiliyor mu? Ya da iş yerinde bunu yapması için o olanaklar var mı? Eğer ki hastanın bu olanakları yoksa, biz onu bu şekilde kullan dediğimizde o düzenli kullanmıyorsa, zaten ilacın ona hiçbir faydası olmayacak. Biz ilacı yazıp onu bir şekilde sağlık haline iyileştireceğimizi düşünüyoruz. Oysa hasta bunu düzgün kullanamadığı için bu konuda ilaçtan yeterince fayda sağlayamıyor. Ya da sosyal ilişkiler, iş yeri, okulu, biraz önceki örneğimiz, ya da aşıları, ya da diğer destek tedavileri, spor, kendilerini hastalığın verdiği o kısıtlamalardan dolayı yaşamdan çekiyorlar, eve kapanıyorlar, sosyal hayattan kopuyorlar, arkadaş ortamlarından kopuyorlar. Oysa bunları gördüğümüz zaman bizim onlara daha çok katkı sağlayarak onları yeniden yaşamın içine çekme fırsatımız oluyor. Şimdi yön verebiliyoruz. Asıl önemlisi, benim açımdan iki önemli nokta şu. Birincisi, diğer hastalar başka bir hastanın yaşadıklarını bu okuyarak, bu paylaşımlarla, evet, kendilerinin yalnız olmadığını
1: bu
0: görüyor.
1: Bu çok önemli. Hı hı.
0: Aynı zamanda bir takım sorunlarla nasıl başa çıkabileceklerini, bir başka hastanın deneyimlerinden faydalanarak ilk ağızdan, ilk elden öğreniyorlar. Benim söyleyeceğim, bir doktorun söyleyeceğinden çok daha değerli bunlar. Yani bir sorunla nasıl, mesela ilaç bulantı yapıyor, ilaç kızarıklık yapıyor, ağrı yapıyor,
1: Evet,
0: vesaire.
1: evet.
0: İşte bunlar hastalarla paylaşımları çok önemli. Diğer konu, hasta bu problemi, onun hayatını tabiri caizse tepe taklak eden bu hastalığı, yaşadığı tüm zorlukları aslında unutmaya çalışıyor, bilinçaltına itmeye çalışıyor.
1: Hı hı,
0: ve bu şekilde onu aktarmak, kağıda dökmek, anlatı halinde bir tür dertleşme, aslında bir günlükle dertleşme gibi düşünün. Ve bu şekilde kafasında her şeyi yeni baştan bir düzene sokuyor. Neden sonuç ilişkileri, yersiz suçlamalar vesaire ortadan kalkıyor ve haliyle mükemmel bir şekilde bir tür terapi.
1: Kesinlikle.
0: Ve bu da onları çok rahatlatıyor. Çünkü bu hikayeler geldiğinde birkaç hastamdan bunu duydum. O da beni çok mutlu etti.
1: Bu zaten affedersiniz, psikologlarca da çok önerilen bir şey. Yani bunu anlatmak, yazmak. Çünkü bazen yaşarken hiç fark etmiyoruz ne kadar güçlü olduğumuzu. Onu şöyle bir bakıp da değerlendirdiğimizde

0: gerçekten ben bunları yaşadım, bunu aştım, bunu yaptım, bundan sonra önüme gelen şunu da aşarım o zaman gibi bir fikir hakikaten böyle yazıp düşünüp onu aktardığınızda ortaya çıkabiliyor.
1: Katılıyorum.
0: Kesinlikle hastalar açısından böyle bir etkisi var. Şimdi birçok hikaye var içerisinde. Çok dokunaklı hikayeler var, çok güzel hikayeler var, umut aşılayan hikayeler var. Bahsetmeye devam edeceğiz kitaptan ama şimdi bir müzik arası verelim. Sonrasında benim hikayem kitabıyla ilgili konuşmaya devam edelim.

0: Ailece devam ediyor. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Profesör Doktor Serdar Kulay'la sohbetimize devam ediyoruz. Benim Hikayem kitabından bahsediyoruz sevgili dinleyenler. Şimdi burada birçok hastanın hikayesi var. Bazıları 70 yaşının üzerinde, bazısı daha küçücük bir çocuk. Bir annenin anlattıkları var mesela, daha 22 haftalıkken bir işte bebeği doğurmak durumunda kalan. Sonrasında o bebekle ilgili işte böyle pulmoner hipertansiyon hastalığıyla mücadele eden ve hala mücadelesi devam eden bir annenin hikayesi var mesela. Dediğiniz gibi şimdi o anneyi görseniz, çocuğunu tanısanız, sadece işte bir tanı konulsa ve ardından ona tedaviye başlansa, küçük bir hastamız var, bebek bir hastamız var, çocuk bir hastamız var, buna tedavi uygulayalım deyip geçilebilir ama o annenin yaşadıkları şimdi okuduğunuzda gerçekten yüreğinize dokunuyor. Çünkü normalinde bile anne olmak çok zor zaten. Bir bebeği bir anda kucağınıza almak, beslemeye çalışmak, peki ufak tefek sorunlar, sonrasında yaşananlar. Bir de böyle bir durumla karşılaştığınızı düşünün. Aylar boyunca o bebeği görememek, böyle bir şey yaşamak. Şimdi bunlar aslında özellikle tıp fakültesi öğrencilerine çok fayda sağlayacak içerikler değil mi hocam?
1: Kesinlikle haklısınız. Bu kitaptaki anlatıların her biri aslında geleceğin hekimi olan tıp fakültesi öğrencilerinin ileride mesleklerini icra ederken hastalarla olan empatilerine çok büyük katkı sağlayacaktır. Ve ben de elimden geldiğince bu kitabın tıp fakültesi öğrencilerince okunması, daha çok okunması için çaba sarf ediyorum. Ama bu örnekler arttıkça İleride hekimlerimizin bu konuda farkındalıklarının çok daha iyi olacağından eminim.
0: Hekim ve hasta arasında bağ kurulmalı mı hocam sizce? Ne dersiniz bu konuyla ilgili?
1: Şimdi aslında bu bağı ister istemez kuruyoruz. Hiç kurmuyor değiliz. Ama tabii buradaki bağın gücü önemli. Ve bazen bu bağ çok aşırıya kaçabiliyor. Tabii burada da bizim bu bağın sağlıklı olmasını sağlamamız lazım. Çünkü sonuçta biz bir meslek icra ediyoruz. Bu mesleğin icra edilebilmesi için de profesyonelliğimizi yitirmememiz gerekiyor. Bu profesyonellik bizim tarafsız karar verme becerimizle eşdeğerdir. Yani biz çok güçlü bağlar kurar, biraz tarafsızlığımızı yitirirsek o zaman kararlarımızda da hata yapabiliriz.
0: Evet, burada yani, ince bir çizgi var.
1: Tabii
0: evet.
1: ki. Yani bizim mesela kendi çocuğumuzla, kendi yakınlarımızla ilgili kararlarımızda da biz biraz geri çekilmeyi tercih ederiz. Çünkü tarafsız değiliz. Duygusal yaklaşırız olaya. Öyle olunca da kararlarımızda gözden kaçırdığımız şeyler olabilir. Hatalar olabilir. O yüzden birçok hekim genellikle kendi ailesinin muayenesini, sağlık hizmetini bir meslektaşına yaptırır ki tarafsız bir gözün değerlendirmesi için.
0: Evet,
1: ama tabii
0: önemli.
1: Ki yine de bir bağ oluyor, olmaz değil. Dediğim gibi bunu profesyonel bir dengeyi kurmak, bu da zamanla öğrenilecek olan bir şey.
0: Sizin şaşırdığınız bir hikaye oldu mu mesela, ya da hikayeler oldu mu bu aldığınız geri dönüşlerden, bakıp hakikaten böyle miymiş, hiç düşünmemiştim dediğiniz şeyler oldu mu?
1: Aslında her birinde bu hissiyatı yaşadım. Yani çoğuyla ya da benzer hastalarla olan ilişkimden, bu yakınlığımızdan dolayı onların yaşamlarına, hikayelerine aşinalığım olsa da bu kadar detayını bilmiyordum. Özellikle geceleri onların evlerinde yalnız kaldıklarında
0: neler
1: oluyor, neler yaşıyorlar, bize kontrole gelmedikleri zamanlarda bir günü nasıl geçiriyorlar, bunun onlar için zorlukları, mücadelelerinin o kısımlarını biz göremiyoruz. Ben göremiyordum. Kendi adıma açıkçası çok şey öğrendim. Ve bazı noktalarda da mesela iletişim konusunda bizim ne kadar iyi niyetli olursak olalım, ne kadar açık olduğumuzu düşünürsek düşünelim, hastanın o anki ruh haliyle bizim söylediklerimizi tamamen başka anlayabileceği ihtimalini de gördüm. Yani bu da benim için güzel bir örnek oldu. O yüzden bu konular, bu tür paylaşımlar ne kadar deneyimli olsam da bana da çok katkı sağladı ki genç meslektaşlarımıza çok çok daha fazla katkı sağlayacaktır.
0: Kesinlikle. Şimdi mesela bir çocuğun hikayesi var. 5,5 yaşındayken benim hikayem başladı diyen, bu yaz Neden Her Şey Bir Tuhaf diye başlıyor hikaye. Hikayenin başlığı bu. 5,5 yaşındayken ufak bir işte göz kararması, bayılma, kusma, belki sonraki yaz aynı şekilde başlayan, hiç böyle bir hastalık düşünülmedikten sonra bu hastalıkla tanışan bir çocuğun hikayesi. Uzun bir hikaye, tabii ki okuyamayacağız o yüzden, ama mesela orada da çok önemli bir cümle var. Aslında bu hepimize bence bir takım mesajlar veren bir cümle. Hem doktorlara, hemşirelere, hem de hepimize aslında güzel bir mesaj veriyor. Yüzü gülen insanlar çocuk kalbine ne kadar iyi geliyor. Keşke bunu bütün yetişkinler bilse de çocuklar hep mutlu olsa diyor. Mesela bir hemşirenin kendisine yaklaşımından dolayı böyle bir cümle kurmuş. Ne kadar önemli aslında ve ne kadar bunu geri plana atıyoruz biz bu hayatta, şu son dönemde özellikle.
1: Evet, o dediğiniz gibi o küçük dokunuşlar, o küçük ifadeler, satırların arasında yitip gitmeyen bence en önemli anekdotlar. Hı hı. Ve ben oralardan çok şey öğrendim kendi adıma ve bunu ekibimle de paylaştım, bu kitaptaki her şeyi. Onlar da hemşiremiz, uzmanlarımız, psikologumuz, yani ekibimizin tüm çalışanları bu kitaptan kendileri adına çok şey öğrendiklerini bana birçok kez ifade ettiler. Her ne kadar bu kadar işin içinde olmamıza rağmen öğrenecek daha çok şeyimiz var.
0: Peki hocam, nasıl temin edebilirler kitabı? Onu da aktaralım dinleyicilerimize.
1: Kitabımız şu an internette satışta. Hı hı. Kitabın yayın evi Emma Tıp Kitabı Evi. Onun sitesinden de alınabilir. Ve şunu da açıkça ifade edeyim. Bu kitapla ilgili olarak hiçbir ücret şahsıma gelmiyor. Bu kitabın tüm geliri Pulmoner Hipertansiyon ve Skleroderma Hasta Derneği'ne gidiyor. Ve bundan sonraki baskılarda da aynı şey olacak. Yani bu kitap hastalarımız için yazıldı.

0: onlara daha çok dokunabilmek adına bu dokunuşumuz ekonomik anlamda da olursa çok seviniriz dedik.
1: Değil mi? Ne kadar güzel. Yalnız olmadıklarını bu şekilde de hisseder o
0: Elbette.
1: zaman hastalar ve böyle de bir katkı sağlamış olursunuz. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Sağolunuz
0: Ben çok
1: geldiğiniz için.
0: teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz, bu fırsatı verdiğiniz için.
1: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Profesör Doktor Serdar Kula bizimle birlikteydi. Böylece Ailece programının sonuna geldik. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün Gerçek hazırladı. Kerem Arıkaya teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın 13 ana haber bülteninin ardından TRT Radyo 1'de buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

TRT Radyo 1'in Sabah Kuşağı'nda yayınlanan Sabahın Hayrı programı hafta içi her gün 6.10-6.30 arasında farklı bir konu ve konukla sizlerle olmaya devam ediyor. Yalçın Çetinkaya'nın hazırlayıp sunduğu Sabahın Hayrı, sabahın ilk ışıklarıyla sizlere hem farklı konularda önemli bilgiler aktarıp zihinleri aydınlatıyor, hem de bu akıcı ve sıcak sohbeti güzel bir müzikle zenginleştiriyor.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Sporun unutulmayanları.
2: Geçmişin izindeki program Spor'un unutulmayanlarına hoş geldiniz. Futbolun en büyük sahnesi, Dünya Kupası. 2014'te Brezilya'da düzenlenen turnuvada 32 takım kıyasıya mücadele etti. Yarı finalde Almanya Brezilya'yı 7-1, Arjantin Hollanda'yı penaltılarda 4-2 eleyerek bir üst tura yükseldi. Almanya-Arjantin arasında oynanan final maçını tam 75 bin kişi izledi. Normal süresi 0-0 biten karşılaşmanın uzatmalarında bir gol bulan Almanya şampiyonluğa ulaştı ve kupayı 4. kez müzesine götürdü. Bu sonuçla Amerika kıtasında düzenlenen bir turnuvada ilk kez bir Avrupa ülkesi şampiyonluğa uzandı. Kupaya ev sahibi Brezilya'nın tarihi yenilgisi damga vurdu. Sambacılar yarı finalde Almanya'ya karşı adeta sahadan silindi. Karşılaşmadan 7-1 yenik ayrılan Brezilya tarihinde ilk defa 7 golle kaybetti. Turnuvanın sürpriz takımı çeyrek finale kadar yükselen Costa Rica oldu. Son şampiyon İspanya ise grup aşamasında elenmekten kurtulamadı. 2014 Dünya Kupası'nda 64 maçta 171 gol atıldı. Rakip fileleri 6 kez havalandıran Kolombiya'dan Rodriguez gol kralı oldu. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Mehmet Bağır ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
1: Sporun unutulmayanları.

0: haberler.
1: İyi geceler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Karol Nawrocki'yi Ankara'da ağırlayacak. Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliği, savunma sanayi başta olmak üzere tüm yönleriyle ele alınacak. Liderler bölgesel ve küresel gelişmeleri de değerlendirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananları içler acısı olarak nitelendirdi. Türkiye'nin muhalefet açığının giderek daha fazla büyüdüğünü söyledi. Siyasi rakiplerimiz gece gündüz koltuk kavgası verirken biz Türkiye'yi geleceğe hazırlamanın mücadelesindeyiz dedi. Adalar Belediyesi'ne yönelik rüşvet, yolsuzluk ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma iddialarıyla başlatılan soruşturma sürüyor. Gözaltındaki 39 şüpheliden 35'i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mersin Silifke Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan 20 şüpheliden 8'i tutuklandı. Tutuklananlar arasında Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut da var. Sakarya'da terör örgütü DAEŞ'in para transferinden sorumlu oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı. Bolu'nun Mengen ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 17 Haziran'da meydana gelen göçükte bir kişi göçük altında kalmıştı. Arama kurtarma çalışmalarının 6. gününde mahsur kalan kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Soruşturma sürüyor. Ankara Valiliği 36. NATO zirvesi kapsamında 28 Haziran'dan 10 Temmuz'a kadar toplantı yasakları getirildiğini duyurdu. NATO zirvesinin yapılacağı alanlar, delegasyonun konaklayacağı yerler ve geçiş yapacağı güzergahlara da yetkisiz araç ve şahıs girişi yasaklandı. Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Çornomorsk limanı açıklarında Türk sahipli Panama bayraklı kuruyük gemisine düzenlenen İHA saldırısı hakkında açıklama yaptı. Saldırıda yaralanan gemi mürettebatından iki Türk vatandaşının durumlarının yakından takip edildiği belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran, İsviçre'de görüştü, savaşı sonlandırma yolunda önemli ilerleme kaydedildi. Hürmüz Boğazı'nda gemilerin güvenli geçişine ilişkin mekanizma kurulması kararlaştırıldı. Lübnan'da çatışma önleme birimi oluşturulmasına karar verildi. Sürecin siyasi gözetimini sağlayacak yüksek komite kurulması konusunda da uzlaşı sağlandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la varılan anlaşmaya ilişkin konuştu. İran bize saygı gösterdiği sürece hiçbir sorun yaşamayacağız. Hürmüz tamamen açık, çok iyi gidiyoruz dedi. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırıyor. Ülkenin güneyinde 7 kişi daha hayatını kaybetti. İsrail'in kabine üyesi Katz, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmaya devam edeceklerini söyledi. Saldırılara ilişkin bir kısıtlama yok dedi. İsrail-Lübnan hattındaki gerilim sürerken Türkiye'den Doğu Akdeniz'e yönelik dikkati çeken bir adım geldi. Milli Savunma Bakanlığı, iki Türk savaş gemisinin Beyrut Limanı'nı ziyaret edeceğini duyurdu. Uzmanlara göre ziyaret, bölgesel denge ve diplomasi açısından önemli mesajlar taşıyor. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı aldığı Brexit referandumunun üzerinden 10 yıl geçti. Egemenlik, ekonomik büyüme ve sınır kontrolü vaatleriyle başlayan süreç bugün hala tartışmaların odağında. İngiltere Başbakanı Keir Starmer görevi bırakacağını açıkladı. Kral 3. Charles'la bu sabah konuştuğunu söyleyen Starmer, aksama yaşanmaması için yeni parti lideri seçilip parlamentodan onay alana kadar başbakanlığa devam edeceğini söyledi. Avrupa'da sosyal medya için yaş sınırı tartışmaları yeniden gündemde. Uzmanlar çocukların olumsuz etkilerden korunması gerektiğini belirtiyor, veliler bir denetim mekanizması kurulmasını istiyor. Gençler de sınırlamaya karşı değil. Kanada'nın Montreal kentinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir polis iki kişi hayatını kaybetti, bir polis yaralandı. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

derken bana artık haram dedin bu yaşam. Yüreğimde taş, gözlerimde yaş varken ne umut kaldı bende ne de hayal. Çok değil daha dün bırakıp giderken bana artık haram dedin bu yaşam. Yüreğimde taş, gözlerimde yaş varken

0: Saat 6.
1: Haberler.
0: Günaydın sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Karol Nawrocki'yi Ankara'da ağırlayacak. Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliği, savunma sanayi başta olmak üzere tüm yönleriyle ele alınacak. Liderler bölgesel ve küresel gelişmeleri de değerlendirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananları içler acısı olarak nitelendirdi. Türkiye'nin muhalefet açığının giderek daha fazla büyüdüğünü söyledi. Siyasi rakiplerimiz gece gündüz koltuk kavgası verirken biz Türkiye'yi geleceğe hazırlamanın mücadelesindeyiz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün iki önemli toplantıya, Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi'ne başkanlık edecek. Gündemde olağan kurultay sürecinin takvimi ve ihraç süreçleri olacak. Adalar Belediyesi'ne yönelik rüşvet, yolsuzluk ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma iddialarıyla başlatılan soruşturma sürüyor. Gözaltındaki 39 şüpheliden 35'i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mersin Silifke Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan 20 şüpheliden 8'i tutuklandı. Tutuklananlar arasında Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut da var. Bolu'nun Mengen ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 17 Haziran'da meydana gelen göçükte bir kişi göçük altında kalmıştı. Arama kurtarma çalışmalarının 6. gününde mahsur kalan kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Soruşturma sürüyor. Ankara Valiliği, 36. NATO zirvesi kapsamında 28 Haziran'dan 10 Temmuz'a kadar toplantı yasakları getirildiğini duyurdu. NATO zirvesinin yapılacağı alanlar, delegasyonun konaklayacağı yerler ve geçiş yapacağı güzergahlara da yetkisiz araç ve şahıs girişi yasaklandı. Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Çornomorsk limanı açıklarında Türk sahipli Panama bayraklı kuru yük gemisine düzenlenen İHA saldırısı hakkında açıklama yaptı. Saldırıda yaralanan gemi mürettebatından iki Türk vatandaşının durumlarının yakından takip edildiği belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran, İsviçre'de görüştü, savaşı sonlandırma yolunda önemli ilerleme kaydedildi. Hürmüz Boğazı'nda gemilerin güvenli geçişine ilişkin mekanizma kurulması kararlaştırıldı. Lübnan'da çatışma önleme birimi oluşturulmasına karar verildi. Sürecin siyasi gözetimini sağlayacak yüksek komite kurulması konusunda da uzlaşı sağlandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la varılan anlaşmaya ilişkin konuştu. İran bize saygı gösterdiği sürece hiçbir sorun yaşamayacağız. Hürmüz tamamen açık, çok iyi gidiyoruz dedi. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırıyor. Ülkenin güneyinde 7 kişi daha hayatını kaybetti. İsrail'in kabine üyesi Katz, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmaya devam edeceklerini söyledi. Saldırılara ilişkin bir kısıtlama yok dedi. İsrail-Lübnan hattındaki gerilim sürerken Türkiye'den Doğu Akdeniz'e yönelik dikkati çeken bir adım geldi. Milli Savunma Bakanlığı, iki Türk savaş gemisinin Beyrut limanını ziyaret edeceğini duyurdu. Uzmanlara göre bu ziyaret, bölgesel denge ve diplomasi açısından önemli mesajlar taşıyor.

0: İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı aldığı Brexit referandumunun üzerinden 10 yıl geçti. Egemenlik, ekonomik büyüme ve sınır kontrolü vaatleriyle başlayan süreç bugün hala tartışmaların odağında. İngiltere Başbakanı Keir Starmer görevi bırakacağını açıkladı. Kral 3. Charles'la bu sabah konuştuğunu söyleyen Starmer, aksama yaşanmaması için yeni parti lideri seçilip parlamentodan onay alana kadar başbakanlığa devam edeceğini söyledi. Avrupa'da sosyal medya için yaş sınırı tartışmaları yeniden gündemde. Uzmanlar çocukların olumsuz etkilerden korunması gerektiğini belirtiyor. Veliler bir denetim mekanizması kurulmasını istiyor, gençler de sınırlamaya karşı değil. Kanada'nın Montreal kentinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda biri polis, iki kişi hayatını kaybetti, bir polis yaralandı. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.
1: Denizlerimizde hava durumu.
0: Fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga 1 ila 2 metre, Batı Karadeniz'in doğusunda 2,5 metre boyunda. Görüş iyi, yağış anında orta olacak. Marmara'da hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga 50 santimetre ile 1,5 metre, doğusu yer yer 2 metre boyunda. Görüş iyi olacak. Ege'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre boyunda, görüş iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre boyunda, görüş iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga 25 santimetre ila 75 santimetre boyunda, görüş iyi olacak.

0: Sabahın Hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Özyılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızılar ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bugünkü misafirimiz araştırmacı yazar Sayın Doktor Fatih Orum. Fatih Hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk hocam.
1: Fatih Hocam, sizinle kıyametin zamanını konuşalım. Gerçi Allah-u Teala'nın bu konuda verdiği bilgi net. O bir şey söylemiyor. Ama Kur'an-ı Kerim'de sanki az daha bu konuda söyleyecektim gibi bir ayet hatırlıyorum. Resulullah Efendimiz'e soruyorlar. Sorandan daha fazla bilmez buyuruyor. Siz ne diyorsunuz bu konuda?
2: Evet, gerçekten çok güzel bir konu. Kıyametin ne zaman kopacağı konusu. Sizin de buyurduğunuz gibi Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette Rabbimiz bu konuda çok net şeyler söylüyor. Diyor ki, bunun bilgisi benim katımdadır. Hiçbiriniz bu işin ne zaman biteceğini bilmiyorsunuz. Peygamberler de dahil. Ama burada kastettiğimiz kıyamet, dünya yok olacak. Artık hiçbir canlı kalmayacak ve bütün insanlar için yeni bir hayatın başlaması için işte insanlar kabir hayatını yaşayacaklar. Doğru, böyle, ama asıl kıyamet eğer bir insanın ölümü ise oradan Kur'an-ı Kerim'de çok güzel bilgiler elde etmek mümkün. Kur'an-ı Kerim bir nevi her insanın kıyametinin ölümüyle başladığını söylüyor.
1: Küçük kıyamet.
2: Evet, küçük kıyamet. Şimdi biz hep şunu söylüyoruz Yalçın Hocam. İnsan bu dünyadayken ölümün kendisinden çok uzak olduğunu hep düşünür.
1: Evet hocam.
2: Hatta galiba Tolstoy ya da Dostoyevski, tam hatırlamıyorum, insandaki şöyle süfli bir duygudan bahseder. Birisi öldüğünde her insanın içerisinde çok derinliklerde bir sevinç yeşerir. O öldü ama ben hayattayım.
1: Evet.

0: Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de anlatılan hesap verme gününün, mahşer yerinin, cennetin, cehennemin bizden binlerce yıl ötede olduğunu ve bunlar olacak mı, olmayacak mı, olacaksa ne zaman olacak? Bu konuda insan kendisiyle bu gerçekler arasında duvarlar örer. Oysa Kur'an-ı Kerim diyor ki, ölüm her an kapınızı çalabilir. Her an. Bunun bir garantisi yok. Ve yine Kur'an-ı Kerim'de insanların tekrar diriltildiğinde biz herhalde bu toprağın altında yarım saat ya da bir saat kaldık. Kısa bir uyku içindeydik. Uyandırıldık diyerek uyanacaklarını Rabbimiz söylüyor.
1: Beni yattığım yerden kim kaldırdı diyor insan.
0: Diyecek
1: Aynen.
0: Yasin suresinde olduğu gibi. Öte taraftan dünyadaki yaşantılarıyla alakalı konuştuklarında da biz dünyada ne kadar kısa süre kaldık. Belki bir günün çok kısa bir anı kadar kaldık diyeceklerini Rabbimiz söylüyor. Öte taraftan Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz hesabın da çok hızlı görüleceğini, bütün insanların hesaplarının
1: Ya.
0: çok hızlı görüleceğini ve insanların cennete ya da cehenneme sevk edileceğini söylüyor. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde, alt alta koyup topladığımızda aslında her insanın cenneti de cehennemi de yarım saat, bir saat ötede.
1: Evet.
0: Çünkü hiçbirimiz 5 dakika sonra yaşayacak mıyız bunu bilmiyoruz.
1: Kesinlikle hocam.
0: Ölürsek, öldükten sonra tekrar diriliş için kalktığımızda çok kısa bir uyku halinden kalkacakmışız gibi hissedeceğiz. Hesap da eğer çok hızlı görülecekse, şu an hayatta olan her insanın cenneti de cehennemi de en fazla yarım saat, bir saat ötede. Şimdi
1: Evet.
0: bütün bunlardan hareketle kıyamet ne zaman kopacak? Kıyamet 5 dakika sonra
1: Biraz
0: kopabilir.
1: sonra.
0: Biraz sonra kopabilir. Ve sen öldüğünde kıyametin kopacak ve her şey senin için gerçekleşecek.
1: Evet, kesinlikle. Hocam öyle enteresan geçiyor ki bu zaman. Çok affedersiniz, bu yaşa geldik. 65'e devirdik Allah'a şükür. Sanki şu radyo programından yarım saat önce 9-10 yaşlarımda gittiğim Kur'an kursundan çıktım. Buraya geldim gibi hissediyorum. Zaman o kadar
0: Çok hızlı
1: müthiş bir
0: akıyor.
1: hızla akıp geçiyor. Şey de böyle, ahirete gidiş de böyle. Hiç
0: Böyle,
1: farkı yok
0: böyle.
1: hakikaten. Buyurduğunuz gibi
0: Evet.
1: yattığımız yerde ne kadar kalacağımız sanki belli. Yani işte bir gün, bir günden
0: Evet.
1: fazla diyoruz ve sonra huzura çıkacağız. Ardından hesabı da hızlı görecek Cenab-ı Allah. Ondan sonra da akıbetimiz neyse bulacağız. Gerçekten insan böyle düşündükçe kafasındaki zaman kavramı allak bullak oluyor.
0: Öyle oluyor.
1: Gerçekten,
0: Evet.
1: gerçekten. Allah selamet versin.
0: Evet.
1: Buyurun, sözünüzü kestim hocam.
0: Estağfurullah. İnsan hani genelde şöyle düşünüyor. Yani bütün bu kadar uzun süre geçmeyecek. Geçse de bu hesap olacak mı, olmayacak mı? Sürekli tereddütler ve bahanelerle dünya hayatını hep merkeze koyup ahireti unutarak hayat yaşıyor. Ama işte ölüm bize o kadar yakın ki, o kadar aniden gelecek ki, işte dün bir sürü insan öldü. Belki biz bu programı yaparken bir sürü insan ölüyor ve bunların hiçbiri de belki ölüme hazırlıklı değil idiler.
1: Evet.
0: Ama ölüm hemen geliyor. Geldikten sonra da Allah'ın karşısına hesaba çekileceğiz. Dolayısıyla bizim bir nevi bu dünyayı merkeze alma alışkanlığımızdan sıyrılmamız lazım. Bu değil ki elimizi eteğimizi çekelim bir kenarda oturalım. Hayır, Kur'an-ı Kerim bunu da söylüyor
1: Elbette
0: değil
1: hocam,
0: bize.
1: tabii.
0: Tabii ki bu dünyaya gelişimizin bir amacı var, görevlerimiz var, sorumluluklarımız var. Elimizden geleni en iyi şekilde yapacağız. Allah'ın bize mükemmel bir şekilde yarattığının farkında olacağız, becerilerimizi kullanacağız. Ama bu hiçbir zaman 5 dakika sonra ölümün gelebilecek olma ihtimalini yok saymak anlamına gelmeyecek.
1: Elbette. Hocam bir müzik arası verelim. Bir Adile Kurt Karatepe icrası dinleyelim. Yarim İstanbul'u mesken mi tuttun? Buyurunuz.

0: Fatih Hocam, bu güzel türküden sonra yine kıyametin ne zaman kopacağını konuşalım. Bu konuda tabii söylediğiniz bir bilgi yok ama işaret var sanki. Yani Resulullah Efendimizin beyan buyurduğu bazı işaretler var. Ne dersiniz bunlarla alakalı?
1: Yani şöyle düşünebiliriz belki. Kur'an-ı Kerim'e göre Muhammed Aleyhisselam son nebi. Kur'an-ı Kerim Allah'ın insanlara göndermiş olduğu son ilahi kitap. Kur'an-ı Kerim'e bakıldığında insanlık tarihi boyunca Rabbimiz neler yaşanmış bunların tamamını aktarıyor. Son nebinin geldiğini de bize söylüyor. Biz bundan sonra gerçekten de büyük anlamda, geniş anlamda bu dünyanın bir şekilde artık yok olma sürecine girdiğini çok rahatlıkla düşünebiliriz. Ama bu bizi ilgilendiren bir mesele değil. Bizi asıl ilgilendiren, biz bu dünyada neler yaptık? Nasıl bir kul olduk? Ve öldükten sonra hesaba çekilirken bu hesap bizim lehimize mi, aleyhimize mi sonuçlanacak? Bizim ona odaklanmamız lazım. Dolayısıyla insanlar dünyanın yok olacağı tarihe odaklanıp aslında her an belki birkaç dakika uzakta olan kendi kıyametini unutarak büyük bir yanılgı içerisine giriyorlar. Biz
0: Doğru.
1: esasında buna dikkat
0: Tabii.
1: çekmek istedik. Kur'an-ı Kerim'de de zaten dünyanın yok oluşundan ziyade her insanın ölüme ne kadar yakın olduğu, hesaba ne kadar yakın olduğu ve bu dünyada hangi hataları yaptığı vurgulanıyor. Bunu vurgulamak istedik. Şimdi insanlar bir de tabii şuna takılıyorlar. Nasıl olacak? Hazreti Adem'den beri bir sürü insan geldi, geçti. Bundan sonra da yaşayacaklar. Hazreti Adem döneminde ölmüş bir insan belki binlerce, on binlerce yıl mezarda kalacak. Ama kıyametten 5 dakika önce ölen ya da kıyamet ile ölen bir kişi belki birkaç dakika mezarda kalacak diyerek bir takım yanlış kıyaslamalarda bulunuyorlar. İşte Kur'an-ı Kerim bütün bunların önüne şöyle geçiyor. Diyor ki,

0: unutmamız gerekir Yalçın Hocam. Ölüm bize her şeyden daha yakın. Öldüğümüz anda aslında cennete de cehenneme de çok yakınız. Bu kadar iş ciddi. Bu dünyada iyi bir kul olmanın gayreti içerisine girmemiz gerekiyor. Bugün nasıl bir takım insanlar öldüyse, dün öldüyse, yarın ölecekse bir gün bizi de ölüm çağıracak,
1: Hep
0: kapımızı
1: şudur.
0: çalacak. Bunda hiç kaçış yok. O halde biz hem bu dünyayı aksatmadan hem de ahireti yok saymadan hayat yaşamalıyız. İşte bu hayatı adı mümince bir hayat. Kur'an-ı
1: Evet.
0: Kerim'in tavsiye ettiği
1: Evet,
0: hayat zaten
1: aynen.
0: bu.
1: Denge
0: Denge.
1: hocam. Yani ahiret ve dünya dengesi.
0: Çünkü biz şuna inanıyoruz. Yaratılan her insan eşsiz yaratılmıştır. Çünkü Rabbimizin sıfatlarından bir tanesidir. Bedi sıfatı, bari sıfatı yarattığı her şeyi emsalsiz yaratan varlık demektir. Yaratılan her insan dünyada hiçbir kimseye hiçbir açıdan

0: diğerlerinden farklı yapan özelliğimizi keşfedip insanlığa faydalı olmak, ayrıca ahiretimiz için de yatırım yapmak, hayatı böyle yaşamak bütün müminlerin amacı, gayreti olmalı.
1: Hocam o farklılık dediniz ya, eşsiz yaratmış olması çok büyük bir hakikat. İnsan bazen kendine bakıyor da sadece ve sadece yapabildiklerimize bakıyorum. Benim yaptıklarım, sizin yaptıklarınız, başka bir arkadaşımızın yaptıkları ya da sahip olduğu kabiliyetler müthiş şeyler hakikaten. Bir de şeye bakın, insanoğlu nereden nereye gelmiş? Şu anda bulunduğumuz noktaya bakın, neleri zorluyoruz artık. Güneş sisteminin sınırlarının dışına çıkmaya çalışıyor insanoğlu. Böyle bir gelişmişlik içerisinde ve dünyada bir şey yapıyor insan. Ama buna rağmen yapması gereken şey ahiretin, kıyametin saatini tam olarak tespit edip yazmak değil, bu çabasını sürdürmek dünyada. Ama pozitif anlamda, yani insanlığın işine yarayacak şeyler yaparak sürdürmek. Herhalde böyle olduğunda İnsan zaten bunu yaparsa sanıyorum kıyameti hatırlaması, hani bir Müslüman, bir inanan olarak elbette her zaman olacaktır ama şey değil, yani hayatının belirleyicisi değil. O sorgulamaları çok sık görüyoruz son zamanlarda. Biliyorsunuz YouTube'da videolar yapıyorlar bu konuda.
0: Evet.
1: İzliyorsunuzdur. Yani bu asla cevabı bulunacak bir şey değil.
0: Değil.
1: Bekle gör kardeşim yani. Olay bundan ibaret.
0: Sen kendi işine odaklan
1: Evet,
0: ve her
1: aynen.
0: an ölecekmiş gibi ahirete yatırımına devam
1: Evet
0: et.
1: aynen.
0: Evet.
1: Şey de öyle. Resulullah Efendimiz hadisi var yani. Hiç ölmeyecekmişsin gibi dünya için. Biraz sonra ölecekmişsin gibi de ahiretin çalış diyor zaten
0: Çok güzel bir
1: Resulullah
0: formül.
1: Efendimiz.
0: Evet.
1: Evet tamamen öyle. Şimdi bir de zamanın hızla geçtiğinden bahsettiniz. Yani bu hız aslında bir insanın düşünüp bir takım şeyleri anlamasına katkı sağlayan bir yardımcı. Ne dersiniz bu?
0: Bundan dolayı da zaten Kur'an'ın pek çok ayetinde bu zaman kavramı kullanılıyor. Rabbimiz buna dikkat çekiyor. Bunun bazen aldatıcı bir yön olduğunu yine Rabbimiz bize anlatıyor. Asr suresi diye bir sure var Kur'an-ı
1: Evet,
0: Kerim'de.
1: evet.
0: Ve zamanın insanı ne kadar aldatabileceği, bu hayatta insanın ne büyük hatalar yapabileceği, hiç bitmeyecekmiş zannettiği o ömrün esasında ne kadar kısa bir an olduğunu hatırlaması bağlamında Kur'an-ı Kerim'de zamanla alakalı pek çok ayet
1: Evet.
0: mevcut.
1: Biz işimize bakalım. Azrail Aleyhisselam randevusuz geliyor. Yani
0: Evet.
1: direkt kapıyı çalıveriyor. Sürpriz. O bakımdan yapmamız gereken şeylere bakalım diyoruz hocam. Allah razı olsun.
0: Cümlemize.
1: Çok güzel bir hatırlatma yaptınız. İnşallah faydalı oldu. Çok sağ olun.
0: İnşallah.
1: Efendim Doktor Fatih Orum hocamızla yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayrı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın hayrı.

0: Günaydın Türkiye.
1: Merhaba, Günaydın Türkiye programına hoş geldiniz. Eğitimden sanata, tarımdan gıdaya, çevrecilikten ormancılığa kadar yaşamın her başlığını konuştuğumuz Günaydın Türkiye'de bugün Türkiye Bilimler Akademisi

Akademisi, Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu üyesi, iklim bilim uzmanı Profesör Doktor Doğan Yaşar'ın havza kirliliğinin bugüne ve geleceğe etkisi hakkındaki düşüncelerini dinleyeceğiz. Günaydın Türkiye'de prodüktör Dorukhan Yılmaz, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt ve speakeriniz ben Giray Çavdar. Günaydın Türkiye başlıyor.

Bir su havzasının kirlenmesi sadece bir akarsuyun değil, o bölgedeki toprağın, havanın ve tüm canlı yaşamının zehirlenmesi anlamına geliyor. Tarımsal atıkların, sanayi sularının ve şehirleşmenin getirdiği yüklerin havzalara dolması, soframıza gelen gıdadan içtiğimiz suya kadar her şeyi doğrudan etkiliyor. Havza kirliliği ekosistemin bağışıklık sistemini çökerterek biyolojik çeşitliliği hızla azaltıyor ve bizleri doğayla olan barışık ilişkimizden koparıp sağlıktan yoksun bir geleceğe sürüklüyor.

Mevlüt Dede'den alınmış, Talip Özkan'ın notaya alıp derlediği Afyon İhsaniye Kayahan yöresinden Allı Gelin Taşbaşını Yol Eder türküsünü Emel Taşçıoğlu'nun sesinden dinledik. Şimdi Samsun Çarşamba yöresine ait Nejat Buhara'nın notaya alıp derlediği Çarşambayı Sel Aldı türküsünü Osman Kalay'ın sesinden dinliyoruz.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: Türkiye Bilimler Akademisi Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu üyesi iklim bilim uzmanı Profesör Doktor Doğan Yaşar konuğumuz. Sayın Doğan Yaşar hocam, havza kirliliği konusu da oldukça etkiliyor tabii insanlığı ve dünyamızı. Bugüne ve geleceğe nasıl etki edecek acaba?
7: Kuraklık önemli değil. Kuraklık gelip geçici bir olaydır. Sorun yok orada. Ama havza kirliliği maalesef şu anda Batı Anadolu'da çok üst seviyelere taşındı. Bütün nehirlerimiz dördüncü dereceden kirli. Yani dördüncü dereceden kirli demek daha ötesi yok kirlilikte bunların. Daha ötesi yok. Ergene, Küçük Menderes, Büyük Menderes, Gediz, Bakırçay hepsi bunların çok şiddetli bir şekilde kirlendi. Örneğin bu yıl Gediz Ovası'nda çok ciddi bir verimlilik düşüşü gözleniyor. Neden oluyor? Çünkü yer altından çok ciddi miktarda su çekiliyor. Çünkü Gediz Nehri çok kirli. Gediz Nehri çok kirli olduğu için çiftçi mecburen yer altına yöneliyor. Yer altından suyu çok fazla çektiği için bu sefer yer altındaki akifer bitiyor. Akifer bitince de yavaş yavaş deniz suyu basmaya başlıyor. Ve bu nedenle toprak tuzlanmış durumda. %18 gibi falan yaptırmışlar analizleri. %18 yani sıfır olması lazım. Yani 18 çok büyük bir rakam ve örneğin pamuk dönüm başı 600 kilogramlarken şu anda 300'lere düşmüş. Yine Denizli Sarayköy, Denizli Sanayisi'nin hiç arıtılmadan verilen sularla, tabii bu yıl su da yok, barajda da su yok, barajda da su verilemediği için yani bir paçal durum da söz konusu değil, doğrudan zehirli sularla tarlalar sulandığı için maalesef yani bırakın siz pamuğu, ot çıkmıyor, ot. Yani bende fotoğrafları da var, resimleri de var bende. Ve bu yıl birçok zaten çiftçi de tarla hiç toplamadan zaten çok az, yani 100 kilo 50 kilo falan düşmüş. Orada da 600-650 kilogram falandır şeyde, Deniz Sarayköy'de dönüm başı şey, pamuk üretim.

hani Ergene, müthiş Ergene Ovası'nda 2000'den fazla fabrika sürekli yer altından su çekiyor ve kirleterek veriyor. Ve yapılan çok da büyük bir hata var orada, yanlış var. Ergene'nin üzerine kurulan arıtma tesisleri var, güzel, ama oradan çıkan sular da Marmara'ya veriliyor. Müsilajda da önemli bir ben rol oynadığını düşünüyorum bu Ergene sularının. Onların Ege'ye verilmesi gerekir. Yani su normal Ergene Nehri Ege'ye akıyor zaten. Onu da oraya verilmesi gerekiyor. Yani gerçekten biz havza basında çok çok ciddi sorunlar yaşamaya başladık. Yapılması gereken tek şey bütün suların arıtılarak derelere, nehirlere verilmesi, hepsinin gerektiğinde bütün arıtma tesislerin sübvanse edilmesi, enerjileri sübvanse edilsin. Çünkü bu tarım alanları çok çok zengin ve eğer bu bulaş başladığı zaman, ağır metal ki var şu anda, bunu gerçekten belki 7-8 sene, belki çok daha fazla o tarlalardan verim düşüklüğü oluşturması demektir bu. Bu nedenle şu artık arıtma testini gerçekten bir şekilde çalıştıralım, denizlerimizi de koruyalım. Yani bugün Marmara'daki bir sürecin ana nedeni ya da İzmir Körfezi'ndeki peş peşe 2024-25'te balık ölümleri oldu. İlk kez Türkiye tarihinde ikisi, iki yıl üst üste oldu. Bütün bunlar geri plandan gelen, maalesef fabrikaların hiç arıtılmadan, fabrikaların hem bazı yerlerde, yerleşim yerleri de direkt olarak foseptik olarak kullanıyor. Yani şu denizlerimizi foseptik olarak kullanmaktan da vazgeçelim. Biz en iyisi bütün bu şeyleri, gri su diyoruz biz buna, bu suları da biz arıttıktan sonra tarlalarımızda kullanırsak tıpkı gelişmiş ülkeler gibi hem su tasarrufu yapmış oluruz hem temiz suyla tarlamızı korumuş oluruz.

Yeryüzündeki havzaları birer atık sahası gibi görmeye devam edersek, yakın gelecekte su fakiri olma riski kapımızı çalabilir. Gelecek nesillere bıraktığımız miras, ne yazık ki temiz akmayan nehirler ve zehirlenmiş yeraltı suları olacak. Bu da tarımsal üretimin çökmesi ve gıda güvenliğinin tamamen ortadan kalkması anlamına geliyor.

Reşat Aker'den alınmış, Muzaffer Sarı Sözen'in notayı alıp derlediği Sakarya G ve yöresinden Evlerine Varamadım Gazel'den türküsünü Adile Kurt Karatepe'nin sesinden dinledik. Şimdi İzmir Bayındır yöresine ait Muharrem Üney'den alınan Salih Urhan'ın notayı alıp derlediği 6 ay oldu ben şu dağları aşalı türküsünü Sabahattin Gülümser'in sesinden dinliyoruz.

Hafıza kirliliğini durdurmak ve geleceği kurtarmak ancak ortak bir çevreci duruş ve radikal bir yeşil dünya stratejisiyle mümkün. Hafızalarımızı bütüncül bir bakış açısıyla korumak sadece yerel bir görev değil, insanlık onuruna yakışan küresel bir sorumluluk aslında. Sanayide kapalı devre su sistemlerine geçmek, tarımda kimyasalları terk etmek ve şehirlerimizi doğayla uyumlu hale getirmek, havzalarımıza yeniden hayat verecektir diye düşünüyoruz.

Mevlüt Can Aydın ve Faik Buz'un kaynağı olduğu, Muzaffer Sarı Sözen'in notayı alıp derlediği Elazığ yöresinden İndim Yarın Bahçesine Gül Açılmış türküsünü Tuncay Kemertaş'ın sesinden dinledik. Şimdi Kırşehir yöresine ait Neşet Ertaş'tan alınmış Yücel Paşmakçı'nın notayı alıp derlediği Gova Gova İndirdiler Yazıya türküsünü Hale Gür'ün sesinden dinliyoruz.

Programın sonuna geldik. Bizler prodüktör Dorukhan Yılmaz, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt ve speakeriniz ben Giray Çavdar. Size son bir türküyle veda ediyoruz. Muğla yöresinden Galip Bilgili ve Raziye Gülten'den alınmış Muzaffer Sarı Sözen'in notayı alıp derlediği Ferai'dir Kızın Adı Ferai türküsünü Cengiz Özkan'ın sesinden dinliyoruz. Hoşça kalın.

0: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Aygaz diyorum.
2: Scooter deyince vatan.
3: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 22-25 Haziran tarihleri arasında ithal muzun kilosu 99 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Migros, hepimize iyi gelecek.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: En güzel karne hediyeleri vatanda. 22-29 Haziran tarihleri arasında Samsung Galaxy S26 Plus 5G 12 256 GB akıllı telefon tüm renkler 72.849 liraya Samsung 163 ekran 4K Ultra HD Smart QLED TV 44.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.

0: Reklamlar.
1: Saat 7:30.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın, ben Büşra Tayırdam. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Karol Nawrocki'yi ağırlayacak. 36. NATO zirvesine hazırlık kapsamında 28 Haziran'dan 10 Temmuz'a kadar Ankara'da yoğun güvenlik önlemleri yürürlüğe girecek. Milli Savunma Bakanlığı, iki Türk savaş gemisinin Beyrut Limanı'nı ziyaret edeceğini duyurdu. Avrupa Birliği'nden ayrılan İngiltere'de Brexit referandumundan bu yana 10 yıl geçti, geri dönmek isteyenlerin oranı %54. Düzeltiyorum, %57. Palyatif bakım hastalarının tedavi süreçleri artık tamamen ev ortamına taşınıyor. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Karol Nawrocki'yi ağırlayacak. Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki, dün akşam saatlerinde Ankara'ya geldi. Bugün Beştepe'deki resmi törenin ardından ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirilecek. Savunma sanayindeki işbirliği fırsatları ve Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum başta olmak üzere güncel uluslararası gelişmeler gündemdeki başlıklar arasında. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'de yaşananları içler acısı olarak nitelendirdi. Siyasi rakiplerimiz gece gündüz koltuk kavgası verirken biz Türkiye'yi geleceğe hazırlamanın mücadelesindeyiz dedi. AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması'nda konuşan Erdoğan, CHP'den istifa eden Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'a partisinin rozetini taktı.
2: Siyasi rakiplerimiz gece gündüz koltuk kavgası verirken biz iktidar ve ittifak olarak Türkiye'yi geleceğe hazırlamanın mücadelesini veriyoruz. Sorunları halı altına süpürenlerden değil, çözmek için çalışanlardan olduk. Türkiye'nin muhalefet açığı kapanmak bir yana giderek daha fazla büyüyor. Siyaset kurumunun koltuk ve kariyer sevdalılarının elinde düşürüldüğü işler acısı hali gördükçe inanın ülkemiz adına biz üzülüyoruz. Rakibimiz de olsa, muhalefet de olsa, Türkiye'nin ikinci büyük partisinin kavgayla, gerilimle anılmasını biz doğru bulmuyoruz. Biz karşımızda iç karışıklıkla malul bir muhalefet değil, hizmette, vizyonda, eserde, fikirde yarışacağımız bir muhalefet görmek istiyoruz.
1: Bugün CHP'de hareketliliğin iki adresi var. Biri genel merkez, diğeri ise meclis. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün iki önemli toplantıya, Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi'ne başkanlık edecek. Gündemde olağan kurultay sürecinin takvimi ve ihraç süreçleri olacak. Özgür Özel ise mecliste grup toplantısında konuşacak. Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak 36. NATO zirvesi öncesi güvenlik önlemleri artırılıyor. Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre 28 Haziran'dan 10 Temmuz gecesine kadar toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, oturma eylemi, miting, stand açma ve benzeri etkinlikler yasaklandı. Zirve süresince hem toplantı alanları hem de liderlerin geçiş güzergahlarında yoğun güvenlik önlemleri uygulanacak. Bu kapsamda delegasyonun konaklayacağı yerler ve geçiş yapacağı güzergahlar başta olmak üzere belirlenen hassas bölgelere yetkisiz araç ve şahıslar giremeyecek. Söz konusu tarihler arasında Ankara hava sahasında her türlü insansız hava aracının uçuşu da yasaklandı. Ayrıca zirve boyunca 40 bin emniyet ve jandarma personeli sahada görev yapacak. Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı açıklarında Türk sahipli Panama bayraklı kuru yük gemisine düzenlenen İHA saldırısı hakkında açıklama yaptı. Açıklamada,

0: Denizde sivil gemilerin seyri sefer emniyetinin sağlanmasının Türkiye'nin temel öncelikleri arasında yer aldığı vurgulandı. İlgili tüm taraflar bölgedeki gerilimi düşürecek önlemler almaya çağrıldı. Karadeniz'de çıkarlarımızı ve bölgesel güvenliği tehdit eden saldırılardan duyduğumuz rahatsızlık her iki ülkenin makamları nezdinde dile getirilmektedir denildi. Gemi saldırısında yaralanan iki Türk vatandaşının durumunun yakından takip edildiği belirtildi. ABD ile İran arasında İsviçre'de varılan mutabakatın ardından taraflardan açıklamalar geliyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik tehditlerini sürdürdü. İran anlaşmanın gereklerini yerine getirmezse gerekeni yaparım. Hürmüz Boğazı açık kalacak, İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmayacak dedi. Trump, Tahran yönetiminin serbest bırakılan fonları gıda alımında kullanılacağını ve bu alımı da ABD'nin yapacağını öne sürdü. Petrol fiyatlarının düştüğünü vurgulayan Trump, Hürmüz'de çok iyi gidiyoruz değerlendirmesini yaptı. İran tarafından açıklama ise Meclis Başkanı Kalibaf'tan geldi. Kalibaf, Lübnan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini güvence altına alarak bu görüşmeleri başarılı bir şekilde sonuçlandıracağız dedi. Kalibaf, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kendi düzenlemeleriyle yöneteceğini de söyledi. Soykırımcı İsrail, ABD-İran mutabakatındaki Lübnan başlığından rahatsız. İsrail basını katil Netanyahu'nun Lübnan'da çatışma önleme birimi oluşturulması nedeniyle panik içinde olduğunu yazdı. İsrail ateşkes ihlallerini de sürdürdü. Ülkenin güneyindeki Nebatiye bölgesinde evlerine dönmek isteyen Lübnanlılara saldırdı. İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılardaki can kaybı 4.175'e çıktı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, ABD ile İran arasındaki anlaşmayı değerlendirdi. Son derece kırılgan bir durumla karşı karşıyayız dedi. Çelik, AK Parti MKYK toplantısının ardından konuştu.
1: Son derece kırılgan bir durumla karşı karşıya olduğumuzu ifade etmek isterim. İşte Hürmüz Boğazı'nın açılmasından Amerikan ablukasının kalkmasına kadar bir sürü madde var. Zenginleştirilmiş uranyumla ilgili bir sürü konular var. Yani aslında iş şimdi başlıyor. Ama İsrail'in hükümetindeki soykırım hükümetinin bakanlarının bunu sabote etmek için şimdiden radikal açıklamalar yaptığını görüyoruz. Bizim değerlendirmemiz herkesin bunun kalıcı barışa dönüşmesi için güçlü bir irade koyması ve bunu en çok tehdit eden İsrail saldırganlığına karşı güçlü bir duruş sergilenmesidir. Hem bu gelinen aşamayı son derece anlamlı buluyoruz, destekliyoruz. Ama kırılganlığının da farkındayız. Onun için herkesi sürece destek vermeye, barışı korumaya destek vermeye davet ediyoruz.
0: İsrail-Lübnan hattındaki gerilim sürerken Türkiye'den Doğu Akdeniz'e yönelik dikkati çeken bir adım geldi. Milli Savunma Bakanlığı iki Türk savaş gemisinin Beyrut Limanı'nı ziyaret edeceğini duyurdu. TCG Sancaktar ve TCG Göksu'nun bu ziyareti uzmanlara göre bölgesel denge ve diplomasi açısından önemli mesajlar taşıyor. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı aldığı Brexit referandumunun üzerinden 10 yıl geçti. Egemenlik, ekonomik büyüme ve sınır kontrolü vaatleriyle başlayan süreç bugün hala tartışmaların odağında. Raporlara göre ekonomik cephede fatura ağır. Yatırımlar %12 ila 18 düştü. İngiltere siyasi olarak da belirsizliğe sürüklendi ve göç vaat edilen seviyede gerilemedi. 23 Haziran 2016'daki referandumla Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı alan İngiltere'de bugün için AB'ye dönmek isteyenlerin oranı %57. İngiltere Başbakanı Keir Starmer görevi bıraktığını açıkladı. Açıklama, Starmer'ın hem İşçi Partisi liderliğinden hem de Başbakanlıktan istifası anlamına geliyor. Ancak istifa hemen yürürlüğe girmeyecek. Starmer, İşçi Partisi yeni liderini ve başbakanını belirleyene kadar görevini sürdürecek. Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi'nin 19. toplantısı Kazakistan'da başladı. Almaty'deki toplantıya başkanlık eden Binali Yıldırım, Türk Devletleri'nin stratejik konumuna ve Orta Koridor'un önemine dikkati çekti.
2: Türk Devletleri ağırlıklı olarak Rusya ile Çin arasında Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan böylesine stratejik

0: bir coğrafyada yer almaktadır. İstikrarı korumak, dengeli ilişkiler geliştirmek, ülkelerimizin egemenliğini, refahını güçlendirebilmek önemli bir yönetimsel başarıdır. Bu orta koridor artık küresel ilgi odağına girmiştir. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yaşanan tedarik sıkıntısı, AB gibi küresel aktörlerin Orta Asya ülkeleriyle, Türkistan ülkeleriyle özellikle enerji ve tedarik temini bakımından bağlamında ilerletilmiş işbirliği arzu ve gayretleri ortadadır.
1: Mersin Silifke Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan 20 şüpheliden 8'i tutuklandı. Tutuklananlar arasında Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut da var. MASAK raporlarına göre belediyede paravan şirketler üzerinden kara para aklandığı ve ihalelerde usulsüzlük yapıldı. İstanbul Adalar Belediyesi'ne yönelik rüşvet, yolsuzluk ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma iddialarıyla başlatılan soruşturma sürüyor. Belediye Başkanı Ali Ercan Akbulat'ın yardımcıları ve iş takibi yaptırdığı müteahhitler arasında rüşvet ağı kurduğu iddia ediliyor. Gözaltındaki 39 şüpheliden 35'i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. İddianamede doğal ve arkeolojik sit alanı statüsünde bulunan Adalar bölgesinde rüşvet karşılığı usulsüz ruhsat verildiği öne sürülüyor. Dosyaya giren 40 eylemde Akpolat'ın bilgisi dahilinde rüşvet pazarlığı yapıldığı belirtiliyor. Sağlıkta entegre ve kesintisiz bakım dönemi başlıyor. Resmi gazetede yayımlanan yeni yönetmelikle kronik ve ileri evre hastalığı olan palyatif bakım hastalarının tedavi süreçleri artık tamamen ev ortamına taşınıyor. Hastanelerde kurulacak koordinasyon birimleri evde sağlık yönetim sistemine entegre edilecek. Aile hekimleri de uzaktan sağlık hizmetiyle hastanın durumunu dijital ortamda değerlendirecek. Hastanede yatışı gerekmeyen hastaların yara bakımı, sonda uygulamaları ve medikal tetkikleri evde yapılacak. Mama, ilaç, bez raporlarıyla reçeteleri düzenlenecek. Hastalar ve hasta yakınları 444-38-33 numaralı iletişim merkezinden veya bakanlığın dijital kanallarından başvurabilecek. TRT'nin sinema dünyasına yön veren platformu 12 Punto bu yıl anlamlı bir yarışma kategorisine yer verdi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılına özel düzenlenen kısa film proje yarışmasında kazanan eserlerin çekimleri sürüyor. O filmlerden biri olan 10 Kere Daha, hain darbe girişimine karşı direnirken şehit edilen bir kahramanın hikayesini beyaz perdeye taşıyacak. Projeler FETÖ'nün hain darbe girişiminin yıl dönümünde izleyiciyle buluşacak. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Karol Nawrocki'yi ağırlayacak. 36. NATO zirvesinin hazırlık kapsamında 28 Haziran'dan 10 Temmuz'a kadar Ankara'da yoğun güvenlik önlemleri yürürlüğe girecek. Milli Savunma Bakanlığı iki Türk savaş gemisinin Beyrut Limanı'nı ziyaret edeceğini duyurdu. Avrupa Birliği'nden ayrılan İngiltere'de Brexit referandumundan bu yana 10 yıl geçti, geri dönmek isteyenlerin oranı %57. Palyatif bakım hastalarının tedavi süreçleri artık tamamen ev ortamına taşınıyor. Spor. ...2026 FIFA Dünya Kupası J grubunda son şampiyon Arjantin, Avusturya'yı Lionel Messi'nin golleriyle 2-0 mağlup ederek 2-2 yaptı. Avusturya karşısında da 2 gol atan Lionel Messi, toplam 18 golle Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcusu olarak zirve adını tek başına yazdırmayı başardı. Gece oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı. I grubunda Fransa 3, Irak 0, Norveç 3, Senegal 2. J grubunda ise şu sıralarda devam eden maçta Ürdün'le Cezayir karşı karşıya geliyor. Mücadele TRT1'den naklen yayınlanıyor. Milli takımımızın FIFA 2026 Dünya Kupası son maçında 25 Haziran'da Amerika'da

0: Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı oynayacağı mücadeleyi Cezayirli Mustafa Gorbal yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu 2026-2027 sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini belirledi. Son şampiyon Galatasaray 9 milyar 6 milyon 596 bin 835 TL ile listede ilk sırada yer aldı. Milli tenisçi Zeynep Sönmez kariyerinde yeni bir başarıya daha imza attı. Ay yıldızı sporcu kadınlar dünya sıralamasında 54.'lüğe yükselerek kendi rekorunu geliştirdi.
1: Hava durumu.
0: Yurdun iç ve doğu kesimlerinin hava durumu parçalı ve yer yer çok bulutlu. Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Bitlis, Hakkari ve Şırnak hariç Doğu Anadolu'yla Niğde, Kayseri, Sivas, Rize, Artvin, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Güneydoğu Anadolu için toz taşınımı uyarısı var. Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara, İstanbul, Çankırı, Hatay ve Malatya 29, İzmir, Denizli, Muğla 34, Bursa, Çanakkale, Burdur 31, Antalya, Mardin, Şanlıurfa 37, Diyarbakır 39 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
0: TEM otoyolunun ilk 11 kilometresi boyunca yenileme çalışmaları sürüyor. Yol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde sağlanıyor. Aksaray-Nevşehir yolunun ilk 31 kilometresinde yol yapım çalışmaları devam ediyor. 13 ile 16. kilometreleri arasındaki ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanıyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Reklam. Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi AGESA.com.tr'de.
1: Reklam. TRT Radyo 1.
4: Reklamlar.
5: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: Herkesler geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye. QNB'ye geçer. Sulanda geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor. Anahtar teslim
2: mutluluk. Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 22-25 Haziran tarihleri arasında salkım domatesin kilosu 25 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize
3: iyi gelecek. İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Her ev güzel İstikbal'de.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: En güzel karne hediyeleri Vatan'da. 22-29 Haziran tarihleri arasında Onvo OV013 X Plus 2000 watt elektrikli scooter 38.999 liraya, Oral-B IO Stitch çocuk şarjı diş fırçası ve seyahat kabı 1999 liraya Vatan'da. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
6: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
7: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: birlikteyiz.
1: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
2: POS başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Benim bankam İş Bankası.
4: Reklamlar. Güvenli yolculuk.
5: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Yolcu indirme ve bindirme noktalarınızı nasıl seçiyorsunuz? Birkaç gün önce tek şeritli yolun kaldırımında yürürken bir aracın yolun ortasına durduğunu gördüm. Araçtan bir yolcu yoğun bir sohbetin sonunda indi. Bu süre içinde aracın arkasında kuyruk oluştu ve trafik durdu. Kornalar çalmaya başladı. İşin enteresan tarafı yolcu indiren sürücünün 15-20 metre ileride bulunan cebi kullanmaması. Ülkemizde birçok sürücü yolcularının müsait bir noktada değil. Trafik akışını ve diğer sürücülerin nasıl etkilendiğini düşünmeden yolcunun gitmek istediği yerin tam önünde bırakmayı tercih ediyor. Yolcu indirme noktası seçerken bazı tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Yolun ortasında inen yolcu gideceği yere yakın olabilir ancak tehlikededir. Yanınızdan geçen bir motosiklet yolcuya çarpabilir. Bir de karayollarımızda duraklama kanunlarına bakalım. Yolcu indirirken park eden araçların yol tarafındaki yanında, yani sol tarafında durmak yasaktır. Ek olarak trafik levhalarına yaklaşım yönünde yerleşim yerleri içinde 15 metre, yerleşim yerleri dışında 10 metre mesafede durmak da yasaktır. Yerleşim yerleri dışındaki karayolu ve otoyollarda zorunlu haller hariç durmak yasaktır. Bu nedenle özellikle otoyollarda yolcu indirilmez. Ayrıca araç sürücülerinin yolcularını aracın sol tarafından indirip bindirmesi, araç durmadan yolcunun kapı açması ve kapıların kapanmasını beklemeden hareket etmek de kanunen yasaktır. Güvenli yolculuklar.
4: Güvenli yolculuk.

0: Gündem.
1: Merhaba, günaydın sayın dinleyiciler. Gündemden selamlar. Bugün 23 Haziran Salı, yurttan ve dünyadan son gelişmelerle her zaman olduğu gibi saat 9.40'a kadar birlikte olacağız efendim. Programı bugün Veli Yıldız hazırladı. Teknik yapımda Ercan Çil, mikrofon başında ben Ceyhan Muran. Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir gün geçirmeniz temennisiyle diyelim ve gündemden başlıklara bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'la telefonda görüştü. Görüşmede İran'la ABD arasında varılan mutabakatın memnuniyet verici olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak sürecin barışla sonuçlanması için ellerinden gelen desteği sağlayacaklarını, müzakereleri sabote etmek isteyenlere karşı dikkatli davranmanın önemli olduğunu ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen sürecin olumlu ilerlediğine dikkat çekerek, eğer İran anlaşmanın gereklerini yerine getirmez ya da uygun davranmazsa yapmam gerekeni yaparım, dedi. İsrail Başbakanı Netanyahu, Savunma Bakanı Katz ve Genelkurmay Başkanı Samir, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptına rağmen Lübnan'ın güneyinde güvenli bölge olarak adlandırdıkları şeridi işgal etmeye devam edeceklerini belirtti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce düzenlenen 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavının tüm oturumları hafta sonu tamamlandı. Türkiye genelinde hava durumu.
2: Zaman geçiyor.
3: Siz kahvaltı sofrasında günü yaşamaya başlarken...
2: Zaman geçiyor.
3: Siz trafiğin içinde işinize yetişmeye çabalarken...
2: Zaman geçiyor.
3: Dünya kendi etrafında dönerken...
2: Olup bitenleri...
3: Geçip gidenleri...
2: Yaşanmışlıkları, yaşanacakları...
3: Üzüntüleri...
2: Sevinçleri...
3: Hayatı dinleyin. Radyodan.
2: Gündem.
3: Hayatın içinde sizinle.

Efendim, günlük gazetelerden öne çıkan başlıkları aktaracağız. Hürriyet'le başlıyoruz turumuza her zaman olduğu gibi. Oğlumu niye öldürdünüz manşeti Hürriyet gazetesinde. İstanbul'da 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürüldüğü olayın ilk duruşması dün yapıldı. Duruşma sırasında Kubilay'ın annesi Ülker'le babası Cemil Kundakçı sık sık söz alarak sanıklara isyan etti. Bugün de Özel konuşacak. Özel dün kendisine yakın isimlerle bir araya geldi. Toplantıda Özel'in bugün yapılacak Cumhuriyet Halk Partisi grubunda konuşma yapması kararı alındı. Bu hafta grup toplantısı yapmayacağını duyuran Kılıçdaroğlu ise bugün MYK ve PM'yi toplayacak. PM gündeminde il disiplin kurullarının durumunun görüşülmesi maddesi de var. İngiltere Başbakanı istifa etti. İngiltere Başbakanı Starmer, yerel seçim hezimetinin ardından başlayan siyasi baskılara dayanamayarak istifa etti. Starmer, İşçi Partisi liderliğini de bıraktı. İşçi Partisi yeni liderini ve yeni başbakanını seçecek. Muhalefet açığı büyüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin muhalefet açığı kapanmak bir yana giderek daha fazla büyüyor. Kalitemize ve kalibremize uygun muhalefet arayışımız devam etmektedir, dedi. Kavgasız ve gürültüsüz günleri geçmiyor. Sadece kendilerine değil, siyaset kurumuna da zarar veriyorlar. İktidarımız döneminde ülkemizin pek çok sorununu çözdük. Lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik. Rahata alışmış muhalefet aktörlerine çalışmayı, proje geliştirmeyi ve hizmet etmeyi maalesef öğretemedik, dedi. Milliyet gazetesiyle devam ediyoruz efendim. Davalar benzer sonuçlar farklı, tazminat mı yara bandı mı manşeti Milliyet'te. Açılan benzer tazminat davalarında Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde milyon dolarlar ödenirken Türkiye'de sebepsiz zenginleşme nedeniyle bu kuşa dönüyor. Ömür boyu sigorta yenileme garantisiyle özel sağlık sigortası yaptırdıktan sonra hayati tehlikeye neden olan kan hastalığı

Salı PNY'ye yakalanan Ahmet Bey, masrafları karşılayamayan şirketten 17.715 euro tazminat kazandı. Benzer durumlarda ilgili şirketlerin Avrupa ve ABD'de çok daha yüksek tazminata mahkum olabildiğini belirten uzmanlar, Türkiye'de içtihatlardaki sebepsiz zenginleşme ilkesi nedeniyle bunun düştüğünü söylüyor. Muhalefet sorununu çözemedik, açık daha fazla büyüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması programında rakiplerimiz gece gündüz koltuk kavgası verirken biz Türkiye'yi geleceğe hazırlamanın mücadelesini veriyoruz. Ülkemizin pek çok sorununu çözdük, lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik. Muhalefet açığı kapanmak bir yana giderek daha fazla büyüyor dedi. Organize suça uzman savcı Adalet Bakanı Gürlek 81 ilde 175 ağır ceza mahkemesi ve Cumhuriyet Başsavcılığına organize suç örgütleriyle mücadele genelgesi gönderildiğini duyurdu. Organize suç örgütlerine karşı adli süreçlerin daha hızlı, etkin ve topyekün yürütülmesini hedefleyen genelgeyle soruşturmalar örgütlü suçlarda uzmanlaşmış savcılarla yürütülecek, kollukla kesintisiz koordinasyon sağlanacak. Masada 4 konu var. Amerika Birleşik Devletleri ve İran heyetleri Bürgenstock'ta yapılan görüşmelerde mutabakat zaptının uygulanmasına dair önemli bir yol kat etti. Şimdi zorlu kısım var. Yani artık içeriye girip işin özünün konuşulması, 4 temel konu var ki anlaşması hiç kolay değil. İran'ın nükleer programı, donmuş varlıkların serbest bırakılması, yaptırımların kaldırılması ve İran altyapısını yeniden inşası için hayata geçirilecek projeler. Türk sahipli gemi vuruldu. Türkiye'den Ukrayna'ya gitmekte olan Panama bayraklı Türk kuru yük gemisi Victress'in İHA saldırısına uğradığı ifade edildi. Mürettebat'tan Mısır vatandaşı bir kişinin öldüğü, 8 denizcinin ise can kurtarma sandalıyla kaçmayı başardığı belirtildi. Dışişleri Bakanlığı saldırıda Mürettebat'tan 2 Türk vatandaşın yaralandığını açıkladı. Gözyaşlarıyla veda etti. İngiltere'de Başbakan Starmer istifa çağrılarına kulak vererek İşçi Partisi liderliğinden ayrıldı ve yeni başbakan seçiminin yolunu açtı. Starmer dün sabah başbakanlık ofisi 10 numaranın önünde yaptığı duygusal açıklamada başbakanlığa seçildiği günün hayatının en gurur verici günü olduğunu söyledi. Starmer ailesine teşekkür ederken gözyaşlarını tutamadı. Yeni Şafak gazetesine geçtik. Değerli dinleyiciler, bu kafalar kapatılsın manşeti Yeni Şafak'ta 28 Şubat'ın ardından geçen zamana, yaşanan tartışmalara ve ayrımcılıkla mücadeleye rağmen bir kesimdeki başörtüsü ve dindar nefreti aynen sürüyor. Mersin'de tesettür mayosuyla havuza girmek isteyen bir kadının engellenmesinden sonra İstanbul'da Hatice Öncel adlı bir kadın da bütün kapalılar mümkünse kapatılsın derken imha şeklinde kapatılsın dedi. Yol haritası hazır. Amerika Birleşik Devletleri ve İran, İsviçre'de 60 gün sürecek ateşkes sürecinde nihai anlaşmayı getirecek takvim üzerinde uzlaşıya vardı. İki ülke ayrıca Lübnan'da da ateşkesin uygulanması için bir mekanizma üzerinde anlaştı. İsrail'de ise Amerika Birleşik Devletleri'ne öfke var. Türkiye Gazetesi ile devam ediyoruz. Tıbbi araştırmalar NASA'ya yön veriyor. Uzay bebeğine Türk doktor. NASA'da uzayda doğumu araştıran ekibin başında bir Türk bilim kadını bulunuyor. Gazetemize konuşan doçent doktor Begüm Matyak'a Mars doğumlu bebek görecek miyiz diye sorduk. Teorik olarak mümkün cevabını aldık. Erdoğan muhalefete yüklendi. Her sorunu çözdük. Cumhuriyet Halk Partisi'ni çözemedik. Türkiye'nin ikinci büyük partisinin kavgayla, gerilimle anılmasını doğru bulmuyoruz dedi. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. Köklü reformlar, sessiz devrimler manşeti Sabah gazetesinde. Başkan Erdoğan başkentte tarihi mesajlar verdi. Partimizi kurarken Türkiye'yi küresel oyun kurucusu yapacağız desek hayalperest olmakla suçlanırdık, ama hayalleri hedeflere, hedefleri de gerçeklere dönüştürdük dedi. 25 sene önce büyük bir kalkınma hamlesine imza attık. Köklü reformlarımızla, sessiz devrimlerimizle Türkiye'ye çağ atlattık. Hiç kimse sağlık, adalet, ekonomi, dış politika, turizmde bu kadar kısa sürede başarı hikayesi yazacağımıza ihtimal vermiyordu dedi. Cumhurbaşkanı adayımız Tayyip Erdoğan'dır. MKYK toplantısı sürerken açıklama yapan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, önümüzdeki seçimlerde partimizin Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'dır dedi. Akşam gazetesiyle devam ediyoruz. Kaliteli muhalefet arıyoruz manşeti Akşam gazetesinde. Başkan Erdoğan, Türkiye

0: Türkiye'nin birçok sorununu çözdük, muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu çözemedik dedi. Biz Türkiye'yi geleceğe hazırlamanın mücadelesini verirken siyasi rakiplerimiz gece gündüz koltuk kavgası veriyor. Siyaset kurumunun koltuk sevdalılarının eline düştüğü bu işler acısı hal bizi fazlasıyla üzüyor. Biz karşımızda iç karışıklıklı mağlul bir muhalefet değil, hizmet ve vizyonda yarışacağımız bir muhalefet görmek istiyoruz. Kalitemize ve kalibremize uygun bir muhalefet arayışımız dün olduğu gibi bugün de devam etmektedir, dedi. Starmer'da gitti. 10 yılda 6. istifa. İngiltere'de İşçi Partisi'nin Mayıs'taki yerel seçim yenilgisinin ardından tepkilerle karşı karşıya kalan Başbakan Starmer, partisinin liderliğini bıraktı. Yeni başbakan seçiminin yolunu açtı. 8 yıl sonra İran'a petrol lisansı, İsviçre'deki ilk temas olumlu sonuçlandı. ABD 2018'den beri uygulanan ambargoyu esnetip İran petrollerinin satışı için 60 günlük geçici lisans verdi. Güven 3 yılın zirvesinde vatandaşların ekonomiye ilişkin olumlu beklentisi güçlendi. Tüketici güven endeksi 87,9 puanla 3 yılın zirvesine çıktı. Efendim son olarak Ekonomi Gazetesi'ne geçiyoruz. İhracatçı açık hesap, ithalatçı peşin çalıştı. Türkiye'nin dış ticaretinde son 5 yılda ihracatçılar müşterisine daha fazla finansman sağlarken ithalatçılar peşin para ödeyerek alım yaptı. TÜİK verilerine göre mal mukabili ödeme yöntemi ihracattaki ağırlığını arttırarak %67 seviyesine ulaştı. Bir anlamda her 3 dolarlık ihracatın yaklaşık 2 doları mal teslim edildikten sonra tahsil edilen ödemelerle alındı. Türk ihracatçısı ürününü gönderiyor, müşterisine vade tanıyor ve ödemeyi daha sonra alıyor. Küresel pazarda sipariş alabilmenin ön koşullarından biri haline gelen bu sistem tahsilat riskini ve finansman maliyetini doğrudan ihracatçının üzerine yüklüyor. Otomotiv sektörü girişim sermayesiyle büyüyecek. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği öncülüğünde kurulan Mobilite İnovasyon Fonu'nun tanıtımını Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yazıcı'nın ev sahipliğinde Ticaret Bakanı Profesör Doktor Ömer Bolat, Tim Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda ihracatçı firma temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirdi. Bu fon yapay zekadan otonom sürüşe, batarya teknolojilerinden bağlantılı araç sistemlerine kadar birçok alanda yenilikçi girişimlere yatırım yapacak. Ovacık Resi kadınlar işletiyor. Enerjisa üretimin rüzgarı enerjiye dönüştüren kadınlar programı çerçevesinde Çanakkale Ovacık Rüzgar Enerjisi Santrali'nin işletmesi tamamen kadınlardan oluşan bir ekip tarafından yapılıyor. Bu gelişme kadınların teknik uzmanlık ve liderlik kapasitelerinin sahadaki en somut göstergelerinden biri oldu. Efendim kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından yorumcu konuklarımızla birlikte gündemi değerlendirmeye başlayacağız.
1: Reklamlar. Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
7: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. En güzel karne hediyeleri Vatan'da. 22-29 Haziran tarihleri arasında Hunter Choice Watch 2'yi

0: akıllı saat 1499 liraya. Marshall Major ve Bluetooth kablosuz kulaküstü kulaklık siyah 4999 liraya vatanda. Üstelik tarafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Happy is-

0: afiyet de ye.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet efendim, saatler 8'i 12 dakika geçiyor. Gündemi değerlendirmeye başlıyoruz. Konuğumuz İstinye Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Fahri Erenel. Sayın Erenel, günaydın, hoş geldiniz efendim.
2: Teşekkür ediyorum Ceyhan Bey, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Sayın Erenel, bildiğiniz üzere Amerika Birleşik Devletleri ve İran Hürmüz konusunda anlaştı. Hatta özellikle Amerika Birleşik Devletleri tarafından önemli açıklamalar geldi. Birlikte çalışmayı, çalışabilmeyi öğrenmeliyiz şeklinde. Tabii bu acaba sadece müzakerelere ilişkin söylenen bir söz müydü, yoksa bundan sonraki süreç içerisinde Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında farklı alanlarda bir işbirliğini pekala mümkün görecek miyiz? Daha farklı konular gündeme gelecek mi? Elbette bunlar merak konusu. Şimdi bu anlaşma belki Hürmüz Boğazı üzerinde şekillenecek, ama bundan sonraki süreç içerisinde özellikle İran'ın petrolünü Amerika Birleşik Devletleri'nin iştahını zaten tarihsel süreçten biliyoruz. Acaba bu anlamda Birleşik Devletler tarafından bir girişim ve İran tarafından da bu konuda bir iştirak olabilir mi? Söz konusu olur mu? Tüm bunlar yaşanırken, böyle bir beklenti içerisindeyken özellikle Birleşik Devletler, İran ve tüm dünya, İsrail bu süreci nasıl takip ediyor? Şimdi İsrail kanadından gelen açıklamalara bakıldığında özellikle İran bu mutabakat zaptının olmazsa olmazı Lübnan'da bir şekilde İsrail saldırganlığının sınırlandırılması üzerine bir ön koşul olarak sunmuştu, ama İsrail tarafından hem Başbakan Netanyahu hem Savunma Bakanı Katz hem Genelkurmay Başkanı Samir'in açıklamalarına bakıldığında Lübnan'ın güneyinde, tırnak içerisinde İsrail'in ifadesiyle söylüyorum, güvenli bölge olarak adlandırdıkları şeridi işgal etmeye devam edeceklerini ifade ettiler. Bu sürecin belki de en büyük tehdidi İsrail tehdidi, elbette bu süreci baltalayacak, bölgeyi yeniden bir ateş çemberine çevirecek girişimleri İsrail daha önce yaptığı gibi yeniden yapabilir mi soruları soruluyor. Amerika Birleşik Devletleri elbette İsrail'e gördüğümüz kadarıyla şu anda tepkisel bir durum içerisinde, ama bu ne kadar sürdürülebilir? Amerika Birleşik Devletleri İsrail'i bu anlamda sınırlayabilir mi? İsrail neyi ne kadar Amerika'ya rağmen yapabilir? Bunları özellikle merak ederiz Sayın Erenel.
2: Evet, öncelikle son söylediğiniz İsrail konusundan söz etmek gerekiyor. Yani bu Trump'ın da meşhur Versailles Sarayı'nda imzaladığı bu mutabakatın aslında birinci maddesi belirttiğiniz gibi Lübnan'a yönelik. Yani birinci madde aslında sürekli olarak izlenip takip edilecek bir süreç. İran'ın evet diğer maddelerde de işte İsviçre'de yapılan görüşmelerde de burada bir teknik komitenin kurulması, iletişim kanalları tesisi, çalışma grubunun kurulması gibi Vance'ın da ifade ettiği gibi birçok olumlu gelişmeler var. Ancak bu arada da İsrail'in tabii saldırı

çalışmaları da devam ediyor. Burada tabii dün yapılmış olan bir anket var aslında 2 gün evvel İsrail'de de 2500 kişi üzerinde yapılmış 17-20 Haziran arasını kapsayan %92'si İsraillerin İran'ın savaşı kazandığını düşündüğünü ifade ediyor. %54'ü de toplumun Netanyahu'nun bu süreçte yaptıklarını olumlu bulmuyor. Yani İran, İsrail içerisinde de ciddi bir özellikle yenilgi duygusunun hakim olunduğu bir süreç içine girildi. Netanyahu bunca saldırganlığına rağmen istediği sonucu elde edebilmiş değil. Yani gerek Gazze'de, gerek Lübnan'da, gerekse özellikle İran konusunda hiç başlangıçta yola çıktığı zamanki hedefleri olan işte direniş gruplarının etkisi hale getirilmesi, Hizbullah ve Lübnan konusunda İran'ın etkili olduğunu görebiliyoruz hala. İkincisi füzelerin sınırlandırılması gibi bir meselesi vardı. O da mutabakat metninin hiçbir metninde ve hiçbir 14 maddenin hiçbir yerinde de yer almıyor. Ve ayrıca nükleerleşme konusunu engelleme, bunun da süreç içerisinde bir şekilde dengeye kavuşturulacağı, hatta nükleerleşme konusunda Amerika ile İran arasında işte İran'da belirttiği gibi, yani İran bunu zaten nükleer silah temin etmeyeceğini, bunu kullanmayacağını teyit ediyor. Fakat bunun nasıl seyreltilerek zenginleştirileceği, seyreltileceği ve aynı zamanda başka alanlarda kullanabileceği konusunda bir takım taahhütlerde bulunuyor. Ayrıca Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun müfettişlerine tekrar gelmesini yapılan açıklamalarla kabul ettiğini belirtiliyor. Yani İsrail açısından bakıldığında İsrail'in bu savaşı Amerika'yı ikna ederek başlattığı hiçbir amacına ulaşabilmiş değil. İran bu savaştan daha da güçlü çıktığını ben değerlendiriyorum. İsrail'in belirttiğiniz gibi temel amacı öncelikle kendi sınırından bir 10 kilometre güvenli bölge ilan etmişti. Sonra Litan Nehri'ne gitti. Sonra Zehrani Nehri'ne doğru gitti ve buradan Suriye ile birleşme. Aslında deniz yetki alanları da bu hizaya getiriyordu. Yani İsrail'in temel amacı sadece Hizbullah etkisi hale getirmek değil. Yani Lübnan'ın işgali Hizbullah olmadan önce de vardı İsrail'in. Ve bu yüzden İsrail'in temel amacı Hizbullah değil, Lübnan'ın güneyiyle birlikte özellikle Lübnan'ın deniz yetki sınırlarında bulunan ve rezerv ve değerli olduğu düşünülen doğalgaz kaynaklarını da ele geçirmek. Çünkü Doğu Akdeniz stratejisi, enerji stratejisi içinde İsrail'in bu hamlesi olduğunu düşünmek gerekiyor. Yani sadece mesele Hizbullah değil. Evet, burada da İran da son derece Hizbullah üzerine etkili ve özellikle son zamanlarda direkt birinci şahıs hedefli drone tabir ettiğimiz dronlarla da İsrail üzerinde, ordusu üzerinde de etkili olmaya başladı ve Hizbullah'ın da morali de yükseliyor. Ve bu durum tabii seçime doğru giderken Netanyahu'ya ne şekilde etki edecek zaman gösterecek, ama Netanyahu bu kadar ülkesini içine soktuğu bu durumda bir kahraman olmaktan ziyade bir savaş suçlusu ve belki de tarihin hak ettiği çöplüğüne atılmış bir kişilik olarak yerini alacak. Ama dediğiniz gibi de en kritik nokta Lübnan meselesi. Tüm dikkatler buraya çevrilecek. Amerika bu konuda ısrarcı İsrail üzerinde, ama Yahudi lobisi ve seçime doğru giderken kararını değiştirir mi? Anketlerdeki sonuçlar neyi gösterir? Bu Trump, yani her an içinde siyasi değişikliğe gidebilir, ama en kırılgan nokta Lübnan konusu. Diğer konu ateşkes anlaşması üzerinde anlaşılması tabii son derece önemli. Bence Trump NATO zirvesine, Ankara'da yapılacak zirveye girmeden evvel bir şekilde elini güçlendirmiş oluyor. Yani NATO zirvesinde, NATO'nun yeni dönüşümünde ki bunu işte Orta Doğu'yu da kapsayacağı, Karadeniz'de daha güçlü bir NATO'nun olacağı konusunda bir takım görüş şeyler var, bilgiler, açıklamalar var. Bu konuda tabii Türkiye'de önemli bir takım roller düşeceği belli, ama bu anlaşmayla birlikte ben Trump'ın NATO zirvesine girerken Avrupalı üyeler üzerinde daha güçlü ve etkisini daha hissettirebilir bir şekilde gireceğini ben düşünüyorum. Aynı zamanda seçimler açısından her ne kadar bunun kaybedeni İsrail gibi Amerika Birleşik Devletleri de olsa bu konuda bence yine de Trump bunu değişik söylemleriyle bir zafere dönüştürebilir Amerikan kamuoyunda. Çünkü ne diyor? İşte varlıkları evet serbest bırakacağım, petrol satılacak, ama bunu Amerikan çiftçilerine soya fasulyesi, işte mısır, buğday olarak bizim çiftçilerimiz zenginleşecek diyor. Hem İran halkı beslenecek diyor. Dolayısıyla Trump bundan İran petrolünü serbest bırakırken aynı zamanda bunun kullanma koşullarını açıklayarak kendi ekonomisine de bir kar elde etmeyi
amaçladığını ben değerlendiriyorum. Evet, dolayısıyla burada tabii İran açısından da aslında çok güzel meclis başkanı açıklaması vardı. 80 yıllık bir hegemonya sona erdi şeklinde Amerikan hegemonyası. Ve Amerika Birleşik Devletleri de artık yeni süreçte tek başına hiçbir şey yapamayacağını ve İran gibi bir

0: bile bütün bu küresel güçteki üstünlüğüne rağmen sona erdiremediği için Çin'e karşı nasıl mücadele edecek? Kafalarda çok ciddi bir soru işareti Amerikan kamuoyunda da bırakmış durumda. Dolayısıyla Amerika'nın ulusal güvenlik stratejilerini ve buna yönelik güvenlik planlamasını da yeniden değiştirmesi gerektiği bir sürece doğru girdiğimizi düşünüyorum.
1: Peki Sayın Erenel, şimdi İran bu şekilde bir açıklama yapıyor ama şimdi tabii bunlar önceki yöntemlere bakarak belki İran yönetiminin bu tanımlamasını, bu açıklamalarını anlamlı, mantıklı bulabiliriz ama şöyle bir durumdan bahsediyor olabilir miyiz? Şimdi İran'ın geçmişine baktığımızda modern İran'dan bahsediyoruz. Özellikle İngilizlerin gelişiyle birlikte, petrolün İran'da keşfiyle birlikte işte orada bir İngiliz tahakkümü vardı. Sonra işte Musaddık geldi. Musaddık devrildi bir Amerikan darbesiyle ve bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri anlayışının yerleştiği ve petrolün Amerikan artık şirketlerince çıkarıldığı işte 79 devrimine kadar giden süreçteki durumdan bahsediyorum. Şimdi fiilen böyle bir durum olmayabilir. Amerika Birleşik Devletleri İran'da fiilen bu şekilde hareket etmeyecek olabilir. Ama farklı şekillerde, farklı bir işbirliği içerisinde görmek mümkün müdür sizce İran ve Amerika Birleşik Devletleri'ne?
0: Evet tabii. Öncelikle mutabakat metni içinde işte İran'a yakın mesafede Körfez'deki mesela Amerikan güçlerinin çekilmesi var. Yani bunlarla kastedilen süreç nedir? Bunlar 60 günlük müzakerelerde ortaya çıkacak. Bu tehdit, Amerika'nın bu Körfez'deki bu tehdidi uzaklaştıkça bir anda bu konuda önemli bir takım çabalar gösterebilir. Çünkü geçmişte de belirttiğiniz gibi buna yönelik birçok faaliyetler var. Özellikle İran, Irak arasındaki savaşta Amerika'nın desteği ve sattığı silah sistemleri var. Belirttiğiniz gibi petrolün işletilme süreci var. Ama şurada burada bir faktör daha var. Çin faktörü tabii. Yani bunu dikkate almak gerekiyor. İran'la Çin arasındaki ilişkiler ve İran petrolünün her ne kadar İran bu süreçte yenilenebilir enerji kaynaklarını kullansa da stoklarını kullanarak aslında Çin'in dünyanın ciddi bir enerji krizine girmesine de bir şekilde engellediğini de dikkate almak gerekiyor. Çünkü petrol arım sürecini azalttı ama İran'dan otomatikman ama kendi stoklarıyla, yenilebilir enerjiyle dünyada dünyanın diğer tarafının petrol almasını aslında imkan sağladı. Ve bu yüzden de Çin faktörünü ve Çin'in Körfez'deki etkisini, hatta Rusya'nın da Körfez'deki etkisini dikkate almak gerekiyor. Dolayısıyla İran'ın her ne kadar Amerika ile olan ilişkilerini bu süreçte ben de geliştirebileceğini düşünüyorum. Tabii mutabakat metninin uygulanma sürecine bağlı olarak tamam. Ama bir diğer bir konuda tabii İran kamuoyu bu süreçte ne ölçüde refaha ulaşacak, petrol satışıyla elde edilen gelir yine devrim muhafızları ve elit kitleleri arasından paylaşacak, halka bu doğrudan doğruya eşit ve adil bir şekilde yansıyacak mıdır? Bütün bu süreçlerde İran toplumunun buna göstereceği reaksiyon da son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Ama bölgesel olarak Amerika Birleşik Devletleri bu takım şartları ben koştuğunu düşünüyorum. Nitekim işte petrol, İran petrolünün serbest bırakılması için 60 günlük geçici bir lisanslama verildi. İşte bunun karşılığında elde edilecek olan gelirin Amerikan tarım ürünlerini alınarak İran'a verilmesi gibi de örtülü, doğrudan açıklanmasa da bu türlü bir mutabakatın olduğu da anlaşılıyor. Dolayısıyla tabii bu İran bunlara tek başına ben karar vereceğini düşünmüyorum. Çin ve Rusya ile birlikte ve elbette kendi toplumdaki olası gelişmelerini de dikkate alarak bir çerçeve çizecektir diye değerlendiriyorum.
1: Peki Sayın Erener, şimdi bölge ülkeleri açısından bu süreci değerlendirmeye çalışalım. Şimdi Mısır'da önemli bir görüşme vardı. Türkiye, Pakistan, Mısır ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları bir araya gelmişti ve bu süreci, yani mutabakatın İran ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından kabul edilmesinin memnuniyetle karşılandığı ifade edildi. Hiç şüphesiz tabii bölge ülkeleri bu çatışmalardan, bu savaştan daha çok etkilendi ve elbette bölgede bir çatışma istenmiyor ama bundan sonraki süreçte özellikle Körfez ve İran arasında yine Birleşik Devletler'le varılan bir mutabakat gibi anlayış, mekanizma geliştirilebilir mi? Sizce Körfez bugüne kadar bir şekilde hem şöyle söyleyeyim, mezhepsel olarak aslında karşısına evet, konumlandırdığı bir İran vardı ve mücadele edilmesi gereken bir aktör olarak görülüyordu. Belki bugün hala öyledir ama bu biraz daha törpülenmiş midir? Bir işbirliği ortaya çıkar mı? Sonucu çıkar mı önümüzdeki süreçte?
0: Evet, ben çıkabileceğini düşünüyorum. Birincisi Körfez ülkelerinin İran'ın

gücünü, Amerika gibi küresel bir güce karşı direnme gücünü anladılar. Ve bu süreç içerisinde evet alternatifler geliştiriyorlar. Boru hatlarının işte batıya doğru yeni boru hatları projesi var. Suriye'nin işte 4 deniz projesi var.

0: yapmış olduğu, kendi üslerini kullanarak yaptıkları saldırılar nedeniyle belli bir miktar belki tazminat ödemeyi de kabul ederek bu yüzden mezhepsel farklılıklara rağmen İran'la bir saldırmazlık ve belli bir zaman diline dayanan karşılıklı işbirliği konusunda da bir çerçeve açılabileceği. Bu konuda biliyorsunuz Suudi Arabistan, İran arasında Çin'in aracılığıyla başlatılan bir süreç vardı. Karşılıklı büyükelçilikler atanmıştı. Yine ben burada Amerika'dan ziyade Çin'in ve hatta bundan 2 yıl önce sanırım Putin'de Körfez ülkeleri arasındaki işbirliği ve diyaloğun arttırılması için buraya yönelik bir plan hazırlamıştı. Her ne kadar Ukrayna meselesiyle boğuşsa bile Rusya'nın da bu konuda etkisi olabilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla Körfez'de ben açıkçası bundan büyük dersler çıkaracaklarını ve gördükleri zararı telafi edecek ve bir daha başlarına başka bir ülkenin koruması altında olmadan karşılıklı işbirliği ve diyalogla bu süreci götürebilecekleri bir zaman dilimine girileceğini düşünüyorum. Bunun ilk örneğinde ben Hürmüz olacağını değerlendiriyorum. Yani bugün Hürmüz'den geçişlerin ki mutabakat metninde de var. İşte Umman'la İran arasında karşılıklı bir diyalogla bu sürecin götürülmesi, yani peşin olarak buradan para almak vesaire gibi bir kavram yok ama ülkeler arasındaki bu işbirliğiyle olabileceğini değerlendiriyorum. Burada tabii tek dikkat edilecek konu Birleşik Arap Emirlikleri. Yani
1: evet, tam onu söyleyecektim.
0: Evet, Birleşik Arap Emirlikleri'nin biraz törpülenmesi gerekiyor. Bu anlaşmadan memnun olmayan ben iki ülke olduğunu düşünüyorum. Bunlardan biri Birleşik Arap Emirlikleri, bir diğeri ise İsrail.
1: Ama yani Körfez'in ve bölge ülkelerinin, bilhassa Arap coğrafyasının Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu süreçte eğer bir tepkisel durum net olarak sergilenirse çok da direnç gösteremeyeceği kanaatindeyim Sayın Erener.
0: Evet, yani bence de kesinlikle. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri İran'la sorunlu olan biliyorsunuz 3 ada vardı. Yani bayağı ciddi bir şekilde buralara el koymayı, Amerika'nın bir nevi kara gücü olmayı bir şekilde kabul etmiş gibi görünüyordu. Olası bir harekatta Birleşik Arap Emirlikleri doğrudan katılacakmış gibi izlenim de vardı. Birleşik Arap Emirlikleri de Suudi Arabistan'la geçmişte biliyorsunuz işbirliği içindeydi. Ama bu ara gerginler. Katar'la zaten gerginliği var. İran'la gerginliği var. Birleşik Arap Emirlikleri'nin buradaki gücü belli zaten. Yani ufak bir ülke ve aynı zamanda bu gerginlik devam ettiği zaman turizm, finansal ve zaten savaştan ciddi zarar görmüş bir Birleşik Arap Emirlikleri var. Bu süreci devam ettirmesinin Birleşik Arap Emirlikleri'ni Dubai ve diğer yerler olmak üzere tamamen merkezlerin başka istikametlere kayacağı anlamı taşır. Belki de Suudi Arabistan'ın batıda yapmak istediği neon projesi canlanarak Dubai'nin yerini alacak alternatifler üretebilir. Bu da Birleşik Arap Emirlikleri'nin ciddi şekilde bu Dubai gibi merkezlerden gelen gücünün erimesi anlamını da taşıyabilir. Bu yüzden de Birleşik Arap Emirlikleri de süreç içerisinde biraz daha sakinleşerek bu sürece dahil olma imkanlarını arayacaktır diye değerlendiriyorum.
1: Peki. Sayın Erener, çok teşekkür ederiz efendim değerli katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.
1: Sağ olun. Yeniden birlikte oluruz diyelim. Efendim İstinye Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Fahri Erener ilk bölümümüzde konuğumuzdu. Kısa bir reklam aramız var. Reklamların ardından yeniden birlikteyiz.
2: Reklamlar.

0: Burası.
1: Maksimum 25 yaşında. Avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın.

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Tablet deyince vatan. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pronto, Pronto Tur.
4: Pronto Tur'da.

Fatih. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: front atır.
1: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık. Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet, devam ediyoruz efendim. Bu bölümde Tahran'a gidiyoruz. TRT İran temsilcisi Harun Aykaç bizimle birlikte. Harun Aykaç, günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın efendim, hoş bulduk.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında sağlanan mutabakatı konuşuyoruz Harun Aykaç. Şimdi bu nasıl bir süreç olacak? Uygulama süreci nasıl gerçekleşecek? İran ne diyor? İranlı liderlerden gelen açıklamalara bakıldığında umutvari bir yaklaşım var. Her ne kadar bir güvensizlik durumu olsa da ama tabii İran toplumu hala bu durumu öyle çok da sakin bir şekilde karşılamıyor. Eleştirilerin dozunun arttığı işte zamanları, alanları görüyoruz. Bunları bazen kent meydanında, protestolarda da görüyoruz. Bu da anlaşılabilir İran toplumu açısından. Ciddi bir travma yaşandı. Binlerce insan hayatını kaybetti. Ağır bir yıkımla karşı karşıya kaldı İran. Bu pekala anlaşılabilir ama bu anlamda bilhassa güveni tesis edecek tarafın Birleşik Devletler tarafı olduğu gerçeği de zaten ortada. Harun Aykaç, şimdi hem bu süreci merak ederiz hem rejim ne diyor, toplum ne diyor bu mutabakata?
2: Yani özellikle tabii İsviçre'de gerçekleşen bu müzakerenin birinci merhalesi İran yetkililerinde, özellikle müzakereye katılanlarda olumlu bir intiba ve olumlu bir anlam bıraktığını söylemek mümkün. Yani Kalibaf, İran Meclis Başkanı, dedi ki İran'ın dondurulan milyarlarca dolarlık varlığının serbest bırakılmasına yönelik anlaşmalar tamamlandı ve gerekli imzalar atıldı. Petrolümüzü de satabilmek için gerekli muafiyetler uygulandı ve şu anda zaten Hürmüz Boğazı'ndan gemiler gidip gelmeye başladı. Yani resmi olarak açıklanmasa da uygulamada işin doğrusu bu. Öte taraftan Kalibaf'ın ve ekibinin İsviçre'ye gitmesini istemeyen insanlar da vardı. Hatta devlet televizyonunun bir programında müzakere heyetine yönelik olarak işte keşke Mihrabat havaalanı kapatılsa da müzakere için İsviçre'ye gitmek isteyenler engellense. Bunun üzerine Kalibaf şöyle dedi: eğer İsviçre'ye gitmeseydik Lübnan'daki Müslümanların ve Şiilerin her an daha fazla kanı dökülecekti. Dolayısıyla bizim gidişimiz bir bağlamda oradaki var olan katliamın da azalmasına sebep oldu, vesile oldu. Dolayısıyla bu bir kazanımdır. Yine Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian görüşmelerin etkinliği üzerinde mutabık kalınan yükümlülüklere tam bağlılığa ve bunların kesin olarak uygulanmasına dedi bağlıdır. Bu yolda kaydeden ilerleme kabul edilen sorumlulukların pratikte gösterilmesiyle ancak mümkündür. Bir de dedi, yani müzakere unsurları içerisinde olmayan şeylerden bahsetmenin de bir anlamı yok. O da kilitlemeye yol açar. Müzakerede ne varsa onların uygulanmasına çalışılmalı şeklinde bir ifade var. Öte taraftan tabii Hürmüz Boğazı'nın idaresi noktasında bir heyet teşkil edilecek. Bu heyet güvenli geçişleri sağlayacak. Yani insanın aklına geliyor, bu heyet acaba Umman'la beraber mi olacak, Amerika Birleşik Devletleri ile beraber mi olacak? Ya mesela bu netlik kazanmadı. İran işte bizim hakimiyetimizde ve bizim kontrolümüzde olacak diyor. İlerleyen süreçte göreceğiz. Mesela yine eğer Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin geçişinde bir problem olursa Amerikalılarla direkt artık temas kurulabilecek bir farklı görüşme alanı da tekrar açıldı yani bu bağlamda. Dolayısıyla yani İran özellikle petrol ve petrol ürünlerini satmaya dayalı şu anda bir aylık yaklaşık bir geçici izin almakla bu işe başladı. Bu hem dünyanın menfaatine tabii hem de İran'ın menfaatine, önemli olan bunun nihai bir şekilde karara bağlanarak uygulanması. Eğer böyle bir şey olursa tabii ki İran belli bir süre sonra var olan ekonomik sıkıntılarının giderilmesini de aslında sağlayabilir. Çünkü önemli, yani ciddi bir gelir elde ediyor oradan. Öte taraftan mal muafiyetlerinin, mallarının Türkiye'ye mallarının İran'a gelmesi, Katar'daki 6 milyar doların gelmesi ilk etapta. Daha sonra 100 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Öte taraftan ABD'nin 300 milyar gibi bir fon mesela bu şekilde sağlaması çok ciddi manada hem altyapı örgülenmesine hem de ekonomik canlanmaya vesile olacağı aşikar. Halkla yapmış olduğumuz röportajlarda halk bu barış anlaşmasının yapılmasının nihai noktasında gerçekleşmesi halinde memnun olacağını dile getiriyor. Ancak diyorlar ki bu yine Amerika ve İsrail'in ihtimal zaman kazanmak için bir oyunu olabilir bize. Özellikle Dünya Kupası maçları bittikten sonra bunlar tekrar saldırabilirler diye bir endişeleri var. Dileriz bu endişeler gerçekleşmez çünkü çok ciddi emek sarf ediliyor bu işler için ve İran gerçekten nokta atışlarıyla belli yerleri çok ciddi İsrail ve Amerika tarafından vuruldu. Bunların tadilatı, tamiratı, örgülenmesi zaman alacak işin doğrusu.
1: Tabii.
2: Yani bir bakalım ne olacak yani süreç içerisinde ama işin doğrusu bütün bunların gerçekleştirilebilmesinin yolunun Amerika'ya bağlı olduğunu artık biz çok net anlıyoruz. Niye? Eğer Amerika'ya bağlı olmamış olsa mesela petrol İran'ın petrolü. Uluslararası alana açılabilir. Hürmüz Boğazı'nı kilitledi. Dolayısıyla izin vermeyince hiçbir gemi gidişi mümkün değil. Gelişi de mümkün değil. Dolayısıyla İran günlük Trump'ın deyimiyle 500 milyon dolar zarara girdi. Düşünün işte 100 günü geçti onu çarpın onunla ne kadar para yapıyor. Yani özellikle İranlı yetkililer olabilecek anlayışla Amerika ile anlaşma yolunda adım atmak istiyorlar. Geri adım da atmak istemiyorlar. Ancak kendi ulusal bağımsızlıklarını zedelenmeden, ekonomik haklarının gasp edilmeden bunun olmasını istiyorlar. Onun için de takip edeceklerini söylediler. Bakalım süreç bize neyi gösterecek.
1: Peki. Harun Akaç çok teşekkür ediyoruz. Aktardıkların ve değerlendirmelerin için yeniden birlikte oluruz diyelim. Kolaylıklar diliyoruz. Efendim TRT Tahran temsilcisi Harun Aykaç bizimle birlikteydi. Şimdi hem İran yönetimi bu anlaşmaya nasıl bakıyor hem İran toplumu bu mutabakata nasıl yaklaşıyor? Bunları ayrıntılı bir şekilde ele almaya çalıştık ama her ne olursa olsun tabii ki beklentimiz olumlu sonuçlar, olumlu bir tablo ortaya çıkması üzerine ama söz konusu Birleşik Devletler ve İsrail faktörü olduğunda İran'da daha önce bu girişimlerin defalarca tekrarlandığını ama bir şekilde yarıda kesilip hatta anlaşmaların iptal edilip saldırıların başlatıldığı, suikastlerin yürütüldüğü zaman aralıklarına tüm dünya olarak tanıklık ettik. Elbette hem İran yönetiminde hem İran toplumunda bu anlamda ciddi bir güvensizlik var. Eğer böyle bir nihai anlaşma ortaya çıkacaksa

0: özellikle Amerika Birleşik Devletleri tarafı bu kararlılığını net bir şekilde ortaya koymalı ve İsrail'in bu saldırganlığına, özellikle Lübnan'da gerçekleştirdiği saldırılara bir son vermesi konusunda, İsrail'i sınırlandırma konusundaki becerisini bir hayli geliştirmek zorunda gibi görünüyor. Devam edeceğiz kısa bir ara.
1: Reklamlar.

0: Japan Dileno'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
1: Telefon istersin, Vatan'da bulursun. 1-30 Haziran tarihleri arasında seçili iPhone ve seçili Samsung telefon modellerinde 4000 liraya varan ek takas desteği Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf Katılım'da. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
4: Neova Sigorta.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
7: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
8: Denize çek gönder, denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet efendim, saatler 8'i 45 dakika geçiyor. Yeniden birlikteyiz. Bu bölümde Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Barış Adıbelli konuğumuz. Sayın Adıbelli, günaydın, hoş geldiniz efendim.
2: Günaydın, iyi yayınlar, hoş bulduk.
1: Efendim, bugün Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki mutabakatı konuşuyoruz. Şimdi bir başlangıç olarak, belki bir iyi niyet göstergesi olarak mutabakat zaptı imzalandı ama bundan sonraki süreç ne getirecek, ne götürecek elbette merak ediyoruz. Temennimiz tabii ki olumlu gelişmeler olması yönünde, nihai olarak bir barış ortamının tesis edilmesi, ama bunun tabii ki sabote edecek en önemli aktörün İsrail olduğunu biliyoruz. Bu sürece başından beri karşı, ama Amerika Birleşik Devletleri tarafında özellikle son günlerde gelen açıklamalara bakıldığında İsrail'le taban tabana zıt açıklamalar geliyor. Hatta İsrail'i eleştiren ve hatta dünyadaki tek

0: Tek müttefiki olan Amerika Birleşik Devletleri'ne artık çok da yıpratmaması gerektiği konusunda bazı uyarılar yapılmıştı geçtiğimiz günlerde ABD Başkan Yardımcısı Vance tarafından. Bunlar özellikle dikkat çekiciydi. Aslında tüm dünyanın dile getirdiği hususu bir kez de Amerika Birleşik Devletleri'nden en üst noktadan duymuş olduk neredeyse. Sayın adı belli ama Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in bu süreci sabote edebilme potansiyelini net olarak durdurabilme, sınırlayabilme olanağına, kapasitesine sahip midir? Tabii şüphesiz görünen odur ama işte bahsettiğimiz görünenin ötesinde farklı durumlar var. İşte lobilerden bahsediyoruz. Bazıları komplo teorileri bağlamında değerlendiriliyor. Onlar ayrı konular ama çok katmanlı bir ilişkiden bahsediyoruz ABD ve İsrail arasında. Bu İsrail sabotesi en azından bu süreç içerisinde Amerika Birleşik Devletleri tarafından net bir şekilde sınırlandırılabilir mi? Bunu özellikle merak ediyoruz. Bunu özellikle soruyorum Sayın Adıbelli. Böyle bir durumu sağlayabilir mi, tesis edebilir mi Amerika Birleşik Devletleri?
1: Tabii mutabakat zaptı imzalandı. Birinci tur görüşmeler yapıldı. Ancak birinci tur görüşmeler de sanıldığı kadar kolay geçmiyor. Yani İsrail sabotajı olmasa bile iki ülke arasında hala derin anlayış farklılıkları var ve güven eksikliği var. Dolayısıyla bu noktada zaten zor yürüyen bir süreç ortadayken biz de buna İsrail'in sürekli süreci zora sokan, sabote etmeye çalışan eylemleri tabii ister istemez barış sürecini de sekteye uğratıyor. Şimdi başından beri İsrail bu anlaşmaya karşı, daha doğrusu mutabakat zaptı olarak söylemeyelim ama genel olarak bir ABD-İran anlaşmasına karşı, hatta bununla ilgili 3-4 haftadır medyasında çok ağır da yazılar yazı kaleme alınıyor. İşte bunlardan bir tanesi de şuydu, deniyordu ki İran-ABD anlaşması bir zafer olarak görülebilir ancak bizim için yeni bir güvenlik arayışının başlangıcıdır. Yani ABD ve İran için bu bir zafer olabilir ama İsrail için bir zafer değil, aksine yeni bir güvenlik arayışının başlangıcıdır diyor. Dolayısıyla bu işi sadece Lübnan'la sınırlamak da bence çok doğru değil. Çünkü Netanyahu içeride çok sıkışmış durumda, seçime giden bir ülkede. Zaten 7 Ekim'in yarattığı o şok dalgasından dolayı Netanyahu'nun içeride çok büyük sıkıntıları vardı. Bunu örtebilme adına, ki bir de yolsuzluklarla ilgili kendinin zaten geçmişten gelen bir problem var. Tüm bunları örtebilme adına çok şiddetli bir şekilde Gazze'ye yüklenmiş ve burada büyük bir insanlık suçu işlemişti. Şimdi onun üzerine bir de İran meselesi bilince ister istemez Netanyahu'nun da içeride hesap vermesi gereken bir seçmen kitlesi, bir siyaset var. Dolayısıyla bunu aşabilme adına Netanyahu bu işi kendi lehine, bakın tekrar ediyorum, İsrail lehine değil, kendi lehine, kendi siyasi geleceğinin lehine çevirebilme adına bu sefer Lübnan'da zafer hikayesi yazabilme adına Lübnan'da bir takım adımlar attı. Şunu biliyoruz, Güney Lübnan'daki hareketini Amerika göz yumdu. İran anlaşması karşılığında Güney Lübnan'da İsrail'in kendini, işte Trump'ın deyimiyle, koruma hakkı var. Bir miktar yeri elinde tutabilir şeklinde bir göz yumması vardı. Ancak Netanyahu ya da İsrail bununla yetinmedi. Daha da kuzeye, daha da yukarıya gitmeye başladı ve tüm Lübnan artık tehdit eder hale geldi. Şimdi İran'da, Lübnan'da özellikle Hizbullah'ı ve Şiileri koruma adına bu önemli. Çünkü İran'ın talepleri mutabakat zaptına geçti ve kabul edildi. Ve bu çok ilginçtir. Lübnan'da İran himayeci bir güç olarak kabul edildi. Yani her ne kadar Birleşmiş Milletler onay olmasa da ABD tarafından Lübnan'da Lübnan'ın geleceğinde rol oynayacak veya iki dudağının arasında kalan İran'ın geleceği belirleme yetkisi bir şekilde kabul edilmiş oldu. Dolayısıyla orada da aslında bir başka çelişki var. Cumhurbaşkanı Aoun, Lübnan Cumhurbaşkanı, bu ülke İran'a ait değil. İran bu halkı yönetmiyor. Dolayısıyla İran'ın Lübnan üzerinden elini çekmesi lazım diye Christian Amanpour'a CNN'de verdiği mülakat daha hala kulaklarımızda, işte geçtiğimiz hafta bunu söyledi. Tahran'la Beyrut arasında bir gerilim de oldu bundan dolayı. Dolayısıyla şimdi İsrail bu noktada Lübnan'da işte Hizbullah'la birkaç gün önce anlaşıldığını, bir anlaşma yapıldığını, ateşkes anlaşması yapıldığı söylenmesine rağmen halen karşılıklı saldırıların devam ettiği, hatta Lübnan'da ağır bombardımanın devam ettiğini görüyoruz. Mesela Netanyahu'nun sürekli açıklamaları var. Diyor ki asla elimiz olan yerlerden çekinmeyeceğiz. Hı hı. Dolayısıyla hani o kuzeydeki kaleden de çekinmeyeceklerini söylediler. Dolayısıyla bütün bunlar İran'ın ortaya atmış olduğu ön koşullardan birinin ihlali olarak görülüyor. İran'da Lübnan'da işler düzelmediği sürece ben Hürmüz'ü açmam, tekrar kapatırım, hatırlayalım. Birinci tur başladığında akşamına İran'dan böyle bir tepki gelmişti. Ancak öbür taraftan İran'la ABD arasındaki görüşmeler de geri planda devam ediyor. Mesela 21 Ağustos'a kadar petrolün satışında bir esneme sağlayacağını Amerika duyurdu. İşte Trump söylüyor. 21 Ağustos'ta tahminim bu 60 günlük sürenin bitimine denk geliyor. Yani bu süreçte İran biraz petrol satabilecek. Yine 12 milyar dolarlık bir İran varlığının serbest bırakılacağını Galibov açıkladı. Fakat dün çok ilginç bir açıklama geldi. Verilecek paranın, dedi J.D. Vance, verilecek para, dedi, sadece Amerika'da üretilen ürünlerin satın almasına kullanılacak ve sadece tarım ürünlerinde bu kullanılacak. Ve bu İran halkına bunu verebilirsiniz. Bu parayı da Hizbullah'tı, şuydu, buydu, rekip güçlere dağıtamayacaksınız şeklinde bir açıklaması oldu. Bu tabii ilginç. Mesela İran o parayla, örnek veriyorum, Avrupa'dan işte 5 tane Airbus yolcu uçağı alamayacak. Mesela. Veya başka bir şey, işte teknolojik bir şey alamayacak. Veya enerji sektörüne onunla ilgili bir yatırım yapamayacak. O para sadece Amerikan ürünlerini almak için, yani başka ülkelerden bir şey almaya da, örneğin Çin'den tarım ürünü alamayacak. Sadece Amerika'da üretilen, Amerikan çiftçilerinin ürettiği ürünleri alabilecek. Şimdi burada da büyük bir tartışma çıkacağı belli. Şu an için henüz bu noktada bir şey gelmedi ama İran daha çok işte 12 milyar doların serbest bırakılacağı noktasında bu işe bakıyor ama bence büyük bir problem de bu.
0: Yani bu anlaşma
1: bir cebinden çıkarıp
0: Trump-bari bir anlaşma gibi görünüyor.
1: Tabii yani bir cebinden çıkarıyor parayı. Ha. Öteki cebine o parayı koyuyor. Yani o para da Amerika'nın parası değil, İran'ın parası. Yani paranın serbest bırakılmasına rıza gösteriyor ancak paranın İran'ın cebine girmesini istemiyor. Tekrar Amerikan çiftçisi. Yani Trump istiyor ki kendi çiftçisi kazansın. Seçimlerde bu bana tekrar ya da partiye oy olarak dönsün şeklinde bir beklentisi var. Bu ne kadar gerçekçi bunu bilemiyoruz. Bunu sahada göreceğiz. Ancak ikinci tur resmi olarak henüz başlamadı. Yani başlamadı deniyor. Çok tabii ara uzayacak. J.D. Vance de şunu söyledi. Yani ben ilahi nihayet burada duramam. Amerika'ya dönmek zorundayım. Dolayısıyla biz dönsek bile burada alt komisyonlar süreci devam ettirecek. Şimdi Trump İsrail noktasında, ki durdurabilecek tek isim Trump, İsrail noktasında ısrarla taleplerinde durmuyor. Yani sert çıkış yapıyor ama arada birkaç gün geçtikten sonra Netanyahu'nun ya da İsrail'in gönlünü alma adına başka adımlar atıyor. Mesela tam görüşmeleri yapılırken Hizbullah'ı tehdit etmesi, Pezeşkiyan'a ileri geri konuşması, süreci tehdit etmesi, ürünümüzü ele geçiririm, %20'sini el koyarım, şöyle yaparım, İran'ın geri kalanını ele geçiririm gibi J.D. Vance'in o ortaya koyduğu barışçıl iklimi bozmaya yönelik açıklamalar oldu. Bunlar tamamen İsrail'i yatıştırma adına yapılan şeyler. Ancak İsrail medyasını okuduğumuzda İsrail'in çok büyük bir öfke dalgasına kapıldığını görüyoruz. Öyle kolay kolay yatışacak bir İsrail yok. Netanyahu üzerinde çok büyük bir kamuoyu baskısı oldu. Yani dün bu işe karşı çıkanlar şimdi Netanyahu'yu, sen niye Amerika karşısında diz çöktün? Niye Amerika'nın dediklerini yapıyorsun? İsrail bağımsız bir devlet. Sen kendi çıkarlarına bak diye Netanyahu'yu kamuoyu şimdi zorluyor. Yani Netanyahu belki bu noktada sessiz kalacaktı ama şu anda içeride Netanyahu için çok büyük bir baskı var. Tabii bir de seçime gidecek. Dolayısıyla şimdi Netanyahu da bu kamuoyu baskısı altında da sıkış bir durumda. Benzeri Trump için de geçerli. Şimdi Trump da çok büyük bir baskı altında. dün bu İran savaşı niye çıktı, çabuk bitir diye.

0: Amerika'daki siyasetçiler. Şimdi tam tersi, Trump'a bunun hangi, ne için, ne pahasına, ne kazandığında bu anlaşmayı imzaladım baskısına döndürdüler. Hem Cumhuriyetçi Parti Trump'a yükleniyor, hem Demokrat Parti yükleniyor. Gerekçe ne? Gerekçe şu: İran'la böyle bir uzlaşmayı neyin karşılığında yaptın? Ne kazandın? İran tamamen bu işten güçlenerek çıkıyor. Aslında dikkat ederseniz tam da İsrail'in söylemleri bunlar.
1: Tabii.
0: İsrail şimdi Amerika'da kongre üyeleri, senatörler üzerinden Trump'a baskı yaptırıyor. Dolayısıyla hem Yahudi lobisinin yoğun bir şekilde baskısı var, hem medyanın, STK'ların, ki bakın çok ilginçtir. Dün, daha düne kadar, geçen haftaya kadar Trump'a bu savaşı bitir çağrısında bulunan siyasetçilerden gazetecilere, şimdi ağız değiştirdiler. Hep bir ağızdan Amerika'nın hangi âli çıkarı için bu imzalandı? İran bu anlaşmayla daha güçlü hale gelecek. Hani İran zayıflatılacaktı. Rejim, aynı İsrail'deki tartışmalar bir benzeri Amerika'da dile getirmeye başladı. Bu aslında Netanyahu'nun Trump yönetimine yapmış olduğu eleştirilerin aynısı. Dolayısıyla şimdi Trump da büyük bir sıkışıklığın içinde. Ya seçmenlerin taleplerini yerine getirecek, işte ekonomiyi düzeltecek, uluslararası enerji fiyatlarını düzeltecek, ya da çünkü İsrail'in özellikle Netanyahu'nun siyasi geleceğini kurtaracak. Ortada iki seçenek var. Ya kendi siyasi geleceği.
1: Şimdi sayın adı belli. Tabii biz İsrail'i okurken, değerlendirirken şimdi belki Netanyahu üzerinde yoğunlaştı. İşte son dönem yaşanan katliamların soykırımcı olarak nitelendiriliyor Netanyahu, evet. Ama sanki sistemsel bir mesele gibi, yani hükümet de değişse, Netanyahu da gitse, sanki bu tavır değişmeyecekmiş gibi görünüyor. Yani hani genelde, doğru, bazen Netanyahu'nun gidişine bağlı umutvari yorumlar, değerlendirmeler yapılıyor, ama ben çok öyle düşünmüyorum. Siz nasıl değerlendirirsiniz?
0: Çok doğru söylüyorsunuz. İsrail'in bekası ismi verilen bir politika var. Biliyorsunuz İsrail'in kuruluşu problemli. Büyük güçlerin bir nevi bir Ali Cengiz oyunuyla İsrail'i bu bölgede yerleştirdiler ve o günden bugüne İsrail'in bakın meşruiyeti ve sınırları tartışılan tek ülke bu bölgede.
1: Evet.
0: Belki dünyada hala sınırlar tam belli olmayan bir ülke. Dolayısıyla işgal altında tuttuğu bir başka ülke, coğrafya ve halk var. Ve bu problem bir türlü çözülemedi. İçeride kendisi büyük şeyler yapıyor. Katliamlar yapıyor. Dolayısıyla bu noktada İsrail'in bekası hükümetlerin üzerinde, İsrail devletinin kadim bir politikası. Onun için şimdi sizin de biraz önce haklı olarak söylediğiniz, biz bunu da çok medyada da tartıştığımız bir mesele. Yani Netanyahu gitse ne olur, ya da Netanyahu'dan sonra ne olacak? Örneğin Naftali Bennett'in adı geçiyor.
1: Ya.
0: Naftali Bennett'in muhalefet liderinin hiçbir farkı yok Netanyahu'dan. Gazze'ye bakış aynı, efendim Batı Şeria'ya bakış aynı, ülke dışındaki sorunlara bakış, işte İran'dır, Lübnan'dır, bu bakış aynı. Bunun ana nedeni ki mesela şu anda Eisenkot, eski Genelkurmay Başkanı önde götürüyor, onun bakışı da aynı. Bunun bakışı şu: İsrail militarist bir ülke. İsrail'i ordu yönetiyor. Çünkü İsrail devleti Siyonistler bunu kurarken silahlı terör gruplarıyla bunu kurdular ve o grupların başları da birer birer bu ülkenin ya Cumhurbaşkanı oldu ya Savunma Bakanı oldu. Dolayısıyla kuruluşu böyle olduğu için İsrail ordusu her zaman İsrail siyasetinde önemli bir rol oynadı.
1: Peki.
0: Dolaylı olarak. Dolayısıyla İsrail sivil siyasete geçmeden bu meselede de bir değişiklik olacağını ben düşünmüyorum.
1: Peki. Sayın Adıbelli efendim, çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için, katkılarınız için. Sağ olun.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Barış Adıbelli konuğumuzdu. Efendim yine Amerika Birleşik Devletleri ve İran mutabakatı üzerinde konuştuk. Tabii durumun en önemli sabote edicisi olarak zaten tarif edilen İsrail meselesini ele almaya çalıştık. İlk bölümü tamamlıyoruz. Şimdi 9 haberler.
2: Saat 9.
3: Haberler.
2: İyi günler, ben Büşra Tayırdam. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'de yaşananları içler acısı olarak nitelendirdi. Türkiye'nin muhalefet açığının giderek daha fazla büyüdüğünü söyledi. Siyasi rakiplerimiz gece gündüz koltuk kavgası verirken biz Türkiye'yi geleceğe hazırlamanın mücadelesindeyiz dedi. AK Parti Ankara Teşkilatı

0: Bilat buluşmasında hitap eden Erdoğan, CHP'den istifa eden Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'a partisinin rozetini taktı. CHP Genel Merkezi tarafından İzmir İl Başkanlığı'na atanan Utku Gümrükçü, İl Başkanlığı binasına giderek görevine başladı. Utku Gümrükçü'nün binaya girişi sırasında arbede yaşandı. Adalar Belediyesi'ne yönelik soruşturmada Belediye Başkanı Ali Ercan Akbulat'ın yardımcıları ve iş takibi yaptırdığı müteahhitler arasında rüşvet ağı kurduğu iddia edildi. Dosyaya giren 40 eylemde Akbulat'ın bilgisi dahilinde rüşvet pazarlığı yapıldığı öne sürüldü. Bugün CHP'de hareketliliğin iki adresi var. Biri genel merkez, diğeri ise meclis. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün iki önemli toplantıya, Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi'ne başkanlık edecek. Gündemde olağan kurultay sürecinin takvimi ve ihraç süreçleri olacak. Özgür Özel ise mecliste grup toplantısında konuşacak. ABD ile İran, İsviçre'de savaşı sonlandırma yolunda önemli ilerleme kaydetti. Hürmüz Boğazı'ndan geçişe ilişkin mekanizma kurulması kararlaştırıldı. Lübnan'da çatışma önleme birimi oluşturulacak, sürecin gözetimi için yüksek komite kurulacak. ABD Başkan Yardımcısı Vance, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı müfettişlerini davet etmeyi kabul ettiklerini açıkladı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer görevi bıraktığını açıkladı. Açıklama Starmer'ın hem İşçi Partisi liderliğinden hem de başbakanlıktan istifası anlamına geliyor. Ancak istifa hemen yürürlüğe girmeyecek. Starmer, İşçi Partisi yeni liderini ve başbakanını belirleyene kadar görevini sürdürecek. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, ABD ile İran arasındaki anlaşmayı kırılgan olarak nitelendirdi. Herkesi süreci ve barışı desteklemeye davet ediyoruz dedi. Ömer Çelik, katliamcı İsrail'in sabotajlarına karşı uyarıda bulundu. İsrail saldırganlığına karşı güçlü bir duruş sergilenmeli ifadesini kullandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dünyada yaşanan enerji krizine dikkati çekti. Enerjide elektriğin payının artırılması gerektiğini dile getirdi. Türkiye'nin 2035'e kadar %35 hedefini hatırlattı. Bu hedef Antalya'da önemli gündemlerimizden biri olacak dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 81 ildeki 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı'na organize suç örgütleriyle mücadele konulu yeni bir genelge gönderildiğini açıkladı. Bakan Gürlek, genelge ile suç örgütlerine karşı adli süreçlerin daha hızlı ve etkin bir şekilde yürütüleceğini belirtti. Suç örgütleri kökünden kazılmak üzere hedef alınacaktır dedi. İstanbul Ümraniye'de silahlı saldırıda öldürülen futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı cinayeti davasının ilk duruşması sona erdi. Müebbet hapis cezası talep edilen Alaaddin Kadayıfçıoğlu ve Aleyna Kalaycıoğlu suçlamaları reddetti. Duruşmada sanıklarla Kundakçı'nın ailesi arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma 13 Temmuz'a ertelendi. Spor. Dünya Kupası G grubunda Mısır son 32 yolunda büyük bir avantaj yakaladı. Mohamed Salah ve arkadaşları Yeni Zelanda karşısında 3-1 galip gelerek son maçlar öncesinde 4 puana ulaştı. Son şampiyon Arjantin Dünya Kupası'nda 2-2 yaptı. Tangocular Avusturya'yı Lionel Messi'nin golleriyle 2-0 yendi. Dünya Kupalarında 18. golünü kaydeden Arjantin'in süper yıldızı tüm zamanların en golcü ismi oldu. Haberleri sunduk.
1: Reklamlar. Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
2: Geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer Türkiye QNB'ye geçer.
3: Bu aralar QNB'ye geçene. Beni anlayan.

0: zamanında çözen,
1: hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Geçer geçer Türkiye QNB'ye geçer.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
4: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
6: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
7: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
8: Peugeot.
9: Japan Delay No'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
10: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
11: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
12: 1 ve 30 Haziran tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
13: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
14: Her ev güzel İstikbal'de.
15: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
16: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
17: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
18: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
17: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
18: Mutlu Akü bir numara.
19: Reklamlar. Bağımlılık bireyin sağlığını, ailesini ve toplumun geleceğini tehdit eden ciddi bir sorundur.
20: Madde, alkol, ekran ve davranışsal bağımlılıklar önlenebilir ve tedavi edilebilir.
19: Unutma, doğru bilgi ve profesyonel destekle bağımlılığın üstesinden gelebilirsin.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Evet efendim, saatler 9.11 dakika geçiyor. Gündem ikinci bölümle yeniden birlikteyiz. Bu bölümde eğitim yazarı Sadık Gültekin konuğumuz. Sayın Gültekin, günaydın, hoş geldiniz efendim.
1: Şeref bulduk, kolay gelsin, iyi yayınlar Ceyhan Bey.
0: Efendim çok teşekkür ederiz. Geçtiğimiz hafta sonu tabii YKS sınavı gerçekleştirildi. Hem soru kitapçıkları hem de cevap anahtarları da ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı. Şimdi nasıl bir sınav geçildi Sayın Gültekin? Sorular nasıldı? Şimdi bundan önceki haftada biz yine liselere giriş sınavı özelinde konuşmuştuk. Orada bazı konuları özellikle söz ağırlıklı oldu. Özellikle matematik testinin çok yoğun biçimde, hatta Türkçeden daha fazla kelime içerdiğine ilişkin dikkat çekici bir eleştiriniz de vardı ki bu sonraki süreçte zaten bu şekilde oldukça yoğun bir şekilde değerlendirildi, eleştirildi. Şimdi bu sınava ilişkin özellikle dikkatinizi çeken hususlar neler? İsterseniz onunla başlayalım, sonra istatistik verilere de bakarız.
1: Söyleyeyim. Şimdi siz tekrar yayına başlamadan önce bir tanıtım vardı. Orada çok güzel bir ifade kullandı. Dedi ki dilimiz kültürümüzdür, dilimiz geleceğimizdir. Bu çok önemli bir tanıtım ifade. Şimdi şeydeki TYT ve AYT'deki Türkçe soruları ya da Türk dili ve edebiyatı soruları esasında bir kimlik, bir benlik, bir karakter, bir kültürdür. Yani dersin, testin ötesidir. Şimdi Ceyhan Bey, AYT'de Türk dili ve edebiyatında 24 adet soru var. 24 adet sorudaki, yani sorular Türkçe. Sınava giren öğrenciler Türk öğrenciler olmasına rağmen 24 sorudaki Türkiye ortalaması 6 net. 6 net. Şimdi bu çok düşündürücü bir sonuç. Şeye geliyoruz, TYT'ye geliyoruz. TYT daha önce de ifade etmiştim. Yani 12. sınıfın dengi olan bir sınav değil. Yani sorumluluk sahibi, iyi çalışan bir LGS öğrencisi TYT'de çok iyi bir derece alabilir esasında. Hani görmediği konuları bir kenara bırakırsak çok iyi bir net çıkartabilir. Şimdi TYT'de Türkçe dersi demeyelim esasında. O bizim doğduğumuz andan itibaren ilk duyduğumuz şey. 40 sorudaki Türkiye ortalaması 20 net. 20 net. Yani yarısı yapılabiliyor, yarısı yapılamıyor. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Türkçeyi yapamadığınız zaman sorular artık öyle bir yapıya büründü ki, yapıya geldi ki fen bilimler soruları örtülü bir Türkçe gibi. Matematik soruları örtülü bir şey gibi, Türkçe gibi. Siz Türkçeyi anlayamazsınız ve yorumlayamazsınız, fen bilimlerinle de mücadele edemezsiniz. Matematiği de yapamazsınız. Artık 1-2 yıllık hazırlık yetmemeye başladı. Türkçe'ye siz hakim olmadığınız zaman sınava hakim olamayacaksınız. Şimdi TYT'de ne oldu? TYT'de Türkçe soruları geçtiğimiz yıl veya yıllardaki kadar uzun olmamakla birlikte öğrencileri yine çok yordu. Öğrenciler bir seferde okuduğunu anlayamadı. Tekrar okumaya başladı. Okudukça yoruldu. Yoruldukça süre kaybetti. Ondan sonraki testlerin sürelerinden harcamaya başladı ve son zamanlara kadar hep paragrafların uzunluğundan şikayet edilirdi. Şimdi bunların yanına seçeneklerin birbirine çok yakın olması eklendi. Yani sadece paragrafların uzunluğu yetmiyor artık. Bununla birlikte, bunun yanında seçenekler de, çeldiriciler de o kadar birbirine yakın ki, yani dolayısıyla Türkçe okuma ön planda bütün testlerde. Yani bu LGS için de geçerli, TYT için de geçerli, AYT için de geçerli. Türkçe testinde öğrencilerin yorumu şu: süre canavarıydı. Yani süreyi sömüren bir test olarak karşılarına çıktı. Şimdi Türkçeden başladı genel olarak, yani %90'ı adayların Türkçe testinden başladı. Orada süreyi yetiştiremediler, bu sefer matematiğin süresinden almaya başladılar. Matematik de zor değildi. Esasında Türkçe de orta düzeydeydi. Matematik de orta düzeydeydi ama matematikte de işlem kalabalığı ve dikkat gerektiren sorular çoktu. Orada da süre kaybedildi. Bu sefer fen bilimleri ve sosyal bilimlerin süresi

0: üzerinden alınmaya başlandı ve sosyal bilimlere az bir süre kaldı. TYT zorluk düzeyi nedir diye sorarsanız orta seviyedeydi. Ama öğrencilerin bununla başa çıkabilmesi için öğrencilerin çok iyi bir okuyucu olması gerekiyordu. İyi bir yorumcu olması gerekiyordu. Çeldiricilere çok dikkat etmesi gerekiyordu. Ve dikkat ve mantık soruları ön plana çıkmaya başladı. Şimdi son yani bu yılki sınavda matematikte ve şeyde tem bilimler testinde AYT'de dikkat gerektiren, mantık gerektiren sorular ön plandaydı. Şeye geldiğimizde, AYT'ye geldiğimizde Türkçe için konuştuğumuz aynı şeyleri Türk dili ve edebiyatı için konuşabiliyoruz. Yani orada da yine paragraflar uzundu, çeldiriciler birbirine çok yakındı. Dolayısıyla gerçi AYT'de süre sorunu olmuyor. Yani 3 saatlik süre yeter bir süre ama adayları biraz bunaltıyor. Şeye geldiğimizde fen bilimler testinde AYT'de fizik daha yapılabilir nitelikte. Yani grafikler vardı, yorum vardı. Yorumuna dayanan öğrenci için çok bir sorun teşkil etmedi. Ama kimya ve biyoloji bilgi ağırlıklıydı. Yorum vardı ama bilgi ağırlıklı testler olduğu için öğrencileri biraz zorladı. Yani AYT'ye baktığımız zaman yine matematik ön planda, yani sözel kısım için diyelim, sayısal kısım için yine matematik ön planda. Ondan sonra tarih, coğrafya, felsefe soruları kolaydı. Yalnız şunu da belirtmekte yarar var Ceyhan Bey. Bakın matematikte, fen bilimlerinde belki bir desteğe ihtiyacınız olabilir. Yani yan unsura çalışmaya ihtiyacınız olabilir. Geçmişten gelen şeyiniz vardır, eksiğiniz vardır falan filan. Şimdi felsefe grubu soruları var AYT'de. 12 adet soru. Yani felsefe grubunda bir desteğe ihtiyaç olacağını sanmıyorum. Yani oturur kendi başınıza bunun üstesinden rahatlıkla gelebilirsiniz. Çıkan sorular belli, çıkabilecek sorular belli. Pratiğinizi yaparsınız, bilginizi sağlamlaştırırsınız. Bu işin üstesinden rahatlıkla gelebilirsiniz. Ceyhan Bey, 12 sorudaki Türkiye ortalaması 1,8 net.
1: Evet.
0: Şimdi birisi bana desin ki sorular zor. Ya felsefe grubunun yani bir matematik gibi, fen bilimleri gibi neresi zor olabilir ki? Çalıştığınız zaman bunu rahatlıkla yapabilirsiniz. İlginç bir veri daha size. Tarih 2, yani sosyal bilimler 2 testinde tarih 2. 11 adet soru var. 11 adet soruda yani bir öğrenci çalıştığı zaman, tekrar yaptığı zaman, üstüne düştüğü zaman yani bu soruları çok rahat, hani sınavdır belki süredir, heyecandır diyelim, 11 soruda herhalde bir 8 net, 8,5 net çok rahat yapılması gerekebilir. Ama Türkiye ortalaması 1,3 net. 11 soruda 1,3 net. Şimdi burada artık sorular kolay mıydı? Sorular uzun muydu? Çeldiriciler birbirine yakın mıydı? Yani bunu aşmak gerekir. Bunu üstüne takılmamak gerekir. Burada bir davranış sorunu var. Yani derslere, testlere bir seçim yaklaşım sorunu var. Dolayısıyla zor değil. Yani hakikaten gerek AYT, gerek TYT, hatta LGS ortaydı. Ortanın bir tık üstüydü ama milyonların katıldığı sınavda bunların daha da zor olması lazım esasında. Ama kalkıp da siz eğer biraz daha zorlarsanız, zor sorarsanız, herhalde felsefede 12 soruda Türkiye ortalaması 0,5 yarım net falan olacak. Yani dolayısıyla daha önce de hep vurguladık. Sorumluluk sahibi, iyi çalışan, günü gününe çalışan, tekrar eden, ders seçmeyen, onlar konu seçmeyen adaylar için zor bir sınav değildi. Onu rahatlıkla söyleyebiliriz.
1: Şimdi sınava katılan aday sayısında şaşırtıcı bir istatistik varmış. Önceki yıllara göre sayıların daha az olduğu ifade edilmiş. Bizim
0: makul
1: önceki konuşmalarımızda.
0: Evet. Ceyhan Bey, makul seviyesine geldi. Daha önce biliyorsunuz ki pandemi süreci vardı. Ondan sonra 12. sınıf konularının ikinci dönemi kaldırıldı depremden dolayı. Onlar kaldırıldı. Sonra mezun olan öğrenci sayısı işte bu 4+4+4'ten dolayı, onların ilk kez sınava katılmasından dolayı bir artış oldu. İşte 3,5 milyon dolayında adaylara kadar çıktık. Sonra 3 milyona indi. Geçtiğimiz yıl 2 milyon 500 bin.

0: düşürdü. Bu yıl 2 milyon 426 bin öğrenciydi. Şu anda olması gereken yerde. Yani hı-hı, normal seviyede. İdeali bu esasında. Hı-hı. Küçük oynamalar olabilir yıllara göre. Olağanüstü bir şey olmadığı takdirde. Şimdi alacak olan öğrenci sayısına baktığımızda da lisansta yaklaşık 400 bin öğrenci. Ön lisansta da işte 370 bine 360 küsür bin dolayında öğrenci. Yani 770 bin dolayında yuvarladığımızda 800 bin dediğimizde 2 milyon 400 bin aday katıldı. 3 adaydan biri üniversitede olacak. Yani lisans veya ön lisans olarak baktığımızda toplamda yaklaşık 3 adaydan biri. Oran olarak baktığımızda güzel. Sınavın zorluk düzeyi olarak baktığımızda orta ve ortanın bir tık üstünde. Yani esasında daha önceki yıllara nazaran biraz daha iyi şartlar. Ve şu var mesela, önümüzdeki yıl sınava katılacak olan öğrenciler şuna çok dikkat etsinler. Yani sorularda branşına göre değişmekle birlikte bilgiyi soruyorlar, kazanımı soruyorlar. Aynı soru içinde oluyor bütün her şey. Beceriyi soruyorlar, şeyi bağlamı, yani işte bir şeyle bağlamak, günlük hayatla, soruda istenenle, ondan sonra gibi bir şeyle bağlamayı istiyorlar. Çeldiriciler birbirine çok yakın. Dolayısıyla çok yönlü çalışmak gerekiyor. Yani çalışırken çok böyle uyanık olmak gerekiyor. Zor değil ama zorlayıcı unsurlar var içerisinde. Bunlara dikkat etmek gerekiyor Ceyhan Bey. Hı hı.
1: Şimdi Sayın Gültekin, bazı görüntülere de her sınav döneminde sosyal medyada hem de televizyonlarda görüyoruz. İşte son saniye, son dakika öğrenci sınava yetişmeye çalışıyor. Bambaşka bir stres. Şimdi hemen her gün bu tarz günlerin yaşandığı dönemlerde bu tarz durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. ÖSYM de bu bağlamda bu görüntüleri incelemeye aldı şeklinde bir haber paylaşıldı. Ama şimdi tam olarak ne incelemeye alındı, amaçlanan ne? Şimdi orada sizce, şimdi elbette tayin edilen bir saat var ama şimdi öylesi anlara tanıklık ediyoruz ki öğrenci koşuyor sınava yetişmek için, görevli kapıyı kapatıyor, yetiştiği anda yüzüne kapı kapandı ve öğrenci dışarıda kaldı. Şimdi hakikaten böyle görüntülerle karşılaşıyoruz.
0: Bunun iki yönden de olmaması lazım. Yani tarafından da sınavı uygulayan oradaki idareciler, yöneticiler, görevliler, her neyse, onlar açısından da olmaması lazım. Bakın, yıllardır bu söyleniliyor. Daha önceden biliyorsunuz ki bizim dönemimizde yakın döneme kadar sınavlar sabah 9'da başlıyordu. Sonra işte bu yakınmalar oldu, geç kalmalar oldu, kapıda işte saniyelerle kaybetmeler oldu. Sınav saati 10'a kadar, 10'da artık kapılar kapanıyor, 10'u çeyrek geçe başlıyor. Yani ileride, şimdi biz seneye desek ki sınavı saat öğlen yarımda yapacağız, İnanın aynı tablo gene gerçekleşti. Evet, evet. Yine geç kal. Yani mesele ötelemek, saati ötelemek değil. Mesele sorumluluk. Sen bu sınava yıllarca hazırlanıyorsan, bu sınav tabii ki senin için önemli ve değerliyse, o zaman sorunlu sınavı kazanmak sadece soruları çözmek değil Ceyhan Bey. Kendinle mücadele edeceksin, ne bileyim, şartlarla mücadele edeceksin, uykunla, beslenmenle, o kadar çok şey var ki işte sınava zamanında gitmek de bu sınavı kazanmanın bir unsuru esasında. Ve bu belli olan bir şey. Yani sen bir saat önce gitsen ne olur oraya? Şimdi olay soruşturma, ama soruşturma neticesinde belki görevliye bir şey verilecektir. Ama o aday için sınav bir daha yapılacak anlamına gelmeyecek bu. Çünkü geç kalan adayın kendisi. Ha, orada şu yapılabilirdi. Bahçe kapısında, yani okulun bahçe kapısında girişler saat 10'da kesilebilirdi. Ama o bahçenin içerisine çocuk alındığı zaman artık kapıya gelen B görevli bunu gördüğü anda artık onu da alman gerekirdi. Yeah. Ama o bahçenin içerisine o ortamı yaratmamak gerekirdi. Yani o kapıda, dış kapıda bunun engellenmesi gerekirdi. Yani adımlar kala, saniyeler kala görmene rağmen kapıyı da kapatman çok hoş olmadı. Ama işi de oraya da kalmaması lazım. Başka bir olay daha var. Takılları yüzünden kadın öğrencilerin sınava giremedikleri çok oldu. Yani küpesi çıkmadı, çıkartılmaya çalıştı.

0: çalışıldı, olmadı ve sınava giremedi. Yahut da işte kongresi çıkartılamadı, sınava ama bunların bir önceki akşamdan çıkartılması lazımdı Ceyhan Bey.
1: Tamam.
0: Bunların çok daha 3-4 gün önceden çıkartılması lazım.

0: de şimdi karşı karşıya kaldı. Bunlar tabii bahsettiğim münferit olanlardan bahsediyorum. Şimdi burada şöyle bir durum da söz konusu olamaz mı? Evet, öğrenci diyelim ki 5 dakika geç kaldı. O kayıp onun 5 dakikası şeklinde değerlendirilemez mi?
1: Şimdi bakın şu var, yani sınava giderken Allah göstermesin bir kaza olur, bir şey olur, benim başıma bir şey gelir. Bu benim elimde olan bir şey değildir. Buna işte kader deriz. Ha, ben bunu hak etmemiştim. İşte bu kadar çalıştım, emek verdim. Kahroluruz ama ondan sonra da deriz ki ya ne yapayım, bunu ben yapmadım ki, işte geldi beni buldu. Bu bir kaderdir. Bu bizim elimizde değil, bizi aşan bir şeydir. Benim kolyemi akşamdan çıkartmamam,
0: Hiç şüphesiz.
1: küpemi çıkartmamam, yahut da sınava böyle saniyelerle ucu başına yetişemem, bu bir kader değildir. Bu bir seçimdir Ceyhan Bey.
0: Doğru.
1: Onun için yani bu da bir sorumluluk da esasında, hakikaten adayların dikkat etmesi gereken bir olay. Yani bunlara da çok dikkat etmek gerekiyor
0: Sayın Gültekin efendim çok teşekkür ediyoruz değerli
1: esasında.
0: katkılarınız için.
1: Saygılar, iyi yayınlar.
0: Çok sağ olun efendim. Görüşmek dileğiyle. Değerli dinleyiciler, eğitim yazarı Sadık Gültekin bizimle birlikteydi. Geçtiğimiz hafta sonu YKS sınavı olmuştu. Soru kitapçıkları ve cevap anahtarları da ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı. Biz de sınava dair konuştuk Sayın Gültekin'le. Tabii ayrıntılar da netleşmeye başlıyor. Onları da ayrıntılı bir şekilde değerlendirmeye çalıştık. Şimdi kısa bir aramız var. Aranın ardından devam edeceğiz.
2: Ekonomi.
3: Arz, talep, para, döviz, borsa, yatırım, emek, sermaye, kar.
2: Politika.
3: Oy, sandık, seçmen, vekil, meclis, koltuk, muhalefet, iktidar.
2: Spor.
3: Ahlak, karar, azim, çalışma, ter, yarış, barış.
2: Yaşam.
3: Kadın, erkek, doğum, genç, yaşlı, kargaşa, sevinç, hüzün, aşk, güven, gündem.
2: Dünyanın haberi gündemde.
0: Evet devam ediyoruz efendim bu bölümde. Habertürk Televizyonu Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel konuğumuz. Hüseyin Öztel günaydın, hoş geldiniz.
4: Günaydın Ceyhan Bey, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Yurtta havalar nasıl olacak? Şimdi seyrettiği gibi böyle serin bir hava geçişi devam edecek mi önümüzdeki süreçte? Yoksa artık havalar ısınmaya başlıyor mu? Yağışların durumunu merak ederiz.
4: Ceyhan Bey, Türkiye'de bugünlerde söylediğiniz gibi bir gece serinliği, sabah serinliği ya da gölge alanlarda bir mevsim normallerinden daha ferah bir hava yaşıyoruz. Hem Ankara, hem İstanbul, hem Bursa, hem Samsun, yani büyük merkezlerden Adana, Antalya, hatta İzmir için bile mevsim normallerinden gölge alanlar daha rüzgarlı ve serin. Haziran ayının 23. gününe kadar bizi bu serinlik taşıdı. Sadece Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin 5-6 derece kadar üzerindeyiz. Bu bölgemize esen rüzgarlar Akdeniz'den, Kahire üzerinden, Libya üzerinden esiyor ve Doğu Akdeniz'den itibaren Güneydoğu Anadolu gerçekten farklı bir havada. Yani Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman 40 dereceye gölgede ulaşıyor. Bugün de ulaşacak. Sıcak bir gün. İç Anadolu'da ve Doğu Anadolu'da yüksek kesimlerde artık karlar da erimeye başlıyor yavaş yavaş. Ancak gelecek günlerde şöyle bir hava değişimi yaşayabiliriz. Bugünlerde Avrupa'da, Batı Avrupa'da çok kuvvetli bir sıcak hava dalgası var. Ve tarihler 29-30 Haziran'ı gösterince, yani haftaya pazartesi salı, Türkiye'de bu sıcak hava dalgasının bir parça etkisine girecek gibi duruyor. Gelecek hafta başında İstanbul'daki sıcaklıklar bugünlere göre 4-5 derece daha yüksek olabilir. Yani 27 derece bugün, 32 derecelere kadar çıkabiliriz. Tabii bu da biraz bunaltıcı olacak. Bunaltıcılığı beraberinde getirecek. Ancak neyse ki 35-38 derece gibi daha yüksek değerlere Marmara bölgesinin tırmanmayacağını tahmin ediyorum. Bu sırada yağışlar kesildi ancak bugün Doğu Anadolu'da ve Doğu Akdeniz'de Adana, Gaziantep, Osmaniye çevresinde, Erzincan, Erzurum, Sivas ve Elazığ etrafında gök gürültülü yağışlar görebiliriz. Hatta biz konuşuyoruz.

gerçekten şu dakikalarda da bu alanda, saydığım alanda özellikle Elazığ, Malatya, Erzincan çevresinde yağmur var. Bunlar bölge mevsim normallerine uygun halk arasında 42. yağışları dediğimiz yağışlar. Bahar boyunca yağmurları aldık. Nisan, Mayıs epey yağışlı geçti hatırlanırsa. Bu yağışlar toprakta nem olarak, ağaçlarda su buharı olarak tutuldu. Şimdi ise hava ısındı ve tekrar yerden gökyüzüne kalkıyor bu su buharı. Yani eğer bu olmasaydı kupkuru olacaktık. Biz de muhtemelen daha yüksek sıcaklıklarda seyredecektik. Yağışlı sezon bizi sıcak yaza hazırladı. Ama şimdi de işte o buharlaşmayla, konvektif yağış deniyor meteorolojide, çok da teknik şey yapmayacağım. Gök gürültülü sağanak yağışlar kaydetmeye başladık bir süredir. Burada geçtiğimiz hafta Denizli, Aydın arasında, ama Aydın'ın iç kesimleri, Kuşadası değil, Denizli ve Aydın, Uşak arasında tarihi, kendi o bölge için tarihi yağışlar kaydettik. Çok fazla yağmur aldık gerçekten bu bölgede. Yani mevsim normallerinin iki katına kadar aştı. İşte Tokat çevresi ve etrafında yine mevsim normallerinin 2,5 katı kadar yağmıştı. Türkiye'de böyle parça parça da rekor yağışlı bir sezon geçirdik. Dolayısıyla şu ay sonunda artık o yağışlı günlerin ardından ısınmayla birlikte iyice hissedilecek yaz mevsimi. Yağışlar bizi terk edecek gibi duruyor yakında. Özellikle perşembeden itibaren cumartesi, yani bu önümüzdeki hafta sonu kıyılarda 35 dereceler söz konusu. Edirne, Çanakkale 36 derece hatta. Biraz daha ateşimiz yükseliyor. Yaz tatiline doğru yönelecekse insanlar, 26 Haziran'da da okullar kapanıyor. Bizi birden böyle sıcak bir hava karşılayacak. Buna dikkat edelim. Avrupa'daki gibi olmasa da orada 41-42 derece gibi alışık olmadıkları değerler söz konusu. Altyapı olarak da hazır değiller, üst yapı olarak da hazır değiller. Nedense klima ile ilgili hiçbir yatırımları yok çoğu ülkenin. Bunu anlamak da zor, ama şu anda görünen o ki can kayıpları Avrupa'da artabilir. Tabii ki klima kullanımı pozitif geri etkisiyle tekrar ısıtıyor havayı, atmosferi. Yani çok iyi bir şey değil. Yüzlerce klima takılı büyük binalar, şirketler, bunlar da havayı ısıtıyor içeriği soğuturken. Genel büyük resme bakarsak klima kullanımı problem. Ama şu hafta, bu hafta mesela o sıcak hava dalgasında çok daha az insan hasar görebilirdi. Fransa'da yakınları olanlar var, Almanya'da yakınları olanlar var. Tren garlarında, okullarda, hastanelerde havalandırma olmaz mı? Böyle bir durumda yakalanıyor dünyanın. Bize göre ve dünyaya göre modern bilim alanında gelişmiş ülkeleri. Bu durumu ben açıkçası çok garipsiyorum. Biz ülkede sıcaklığa alıştık tamam, ama iklim değişikliği çerçevesinde biz 2005-2003 yılından beri, ben bu olayları konuşuyorum. Fransa, Almanya, Portekiz, bunlar da bu ülkelerde konuşuyor. Konuştuklarını yaşıyorlar şu anda, ama buna karşı herhangi bir önlemleri yok. Biz de işte Türkiye'de biz kendimize ders çıkartmamız gereken bir noktadayız. Evet. Belki bu sıcaklara alıştık deyip hafife alıyoruz, ama almamamız lazım. Nem, su buharı etkisi, hissedilen sıcaklığı, bu bizim hava durumunda 35 derece dediğimiz sıcaklığı 45 dereceye kadar taşıyabiliyor. Yaşa bağlı, kıyafete bağlı. Dolayısıyla ay sonunda bizi de bekleyen bu sıcaklara dikkat edelim diyoruz Ceyhan Bey. Yine de Haziran boyunca çok serin kalabildi İstanbul, kuzey bölgeler, Marmara, Karadeniz, Ankara.

0: her yer ısınsın. Ama yazlar artık öyle bizim şefkatli geçmiyor. Ateşi çok yüksek ve
1: Evet,
0: şiddetli yaz mevsimleri yaşıyoruz. Ben bundan biraz endişe ettiğim için serin havayı savunur gibi konuştum ama bu şekilde ilerliyor hocam.
1: Peki şimdi son 2 dakikamız Hüseyin Özel. Şunu özellikle merak ediyorum. Şimdi bahsettiğimiz geldiğimiz süre içerisinde geçtiğimiz yıla nazaran öyle çok radikal hava olaylarına şahitlik etmedik. Bunu tabii tarımsal ürünler bağlamında söylüyorum. Geçtiğimiz yıl rekolteyi de bir aile etkileyen hava olaylarına tanıklık etmiştik. Şimdi geldiğimiz noktada böyle aşırı rekolteyi etkileyecek dediğimiz bir hava olayıyla bir ya da bölgesel afetle karşı karşıya kaldık mı bu yıl içerisinde?
0: Yani bunu iki başlıkta hızlıca toplamak isterim. Bir tanesi fazla yağış alan yerlerde çamurlaşma etkisi tarlada ürünlerin orada çürümesine yol açmış. Çorum Tokat arasındaki bağ bahçeler, burada üzüm var mesela. Muğla'nın iç kesimleri, Denizli etrafında pamuk var. Buralarda yine fazla yağış sebebiyle ama bunlar ölçek olarak %5'lik bir alan. Yani %95'i tarım ürünlerimizin belki de yağışlardan faydalandı ama %5, %10 arası benim de tarım yazarlarından takip ettiğim kadarıyla bu gölleşme, tarlada gölleşme etkisi var. Bir de Güneydoğu Anadolu bölgesindeki özellikle buğday, başak, arpa, yani kışlık, yazlık ekilen herhangi bir üründen söz ediyorum. Gaziantep çevresindeki, burada da fazla yağış sebebiyle erken bitmeyen, güneşin biraz daha sıcaklığın geç gelmesi, yani mevsimin hep yağışlı ve serin gitmesi de tarım için bakın o kadar olumlu olmayabiliyor. Yağmura ihtiyacımız var fakat haftada 3'lü gün 4 gün yağarsa o ürüne ne gübre atılabiliyor ne ilaçlama. Gerçi o da farklı bir durum. İlaçlama ve gübrede de dünyada bir sürü dolap dönüyor diyeyim tabiri
1: Peki.
0: caizse benim araştırdığım kadarıyla ama bunlar gerçekleşti. Ama yine de ülkemiz geçtiğimiz yıla göre sizin de söylediğiniz gibi çok daha az etkilendi şiddetli hava olaylarından tarım anlamında.
1: Pekala.
0: Böyle özetleyebilirim.
1: Hüseyin Özel, çok teşekkür ediyoruz değerli katkıların için. Yeniden birlikte
0: Estağfurullah,
1: oluruz diyelim.
0: teşekkür
1: Sağ olun.
0: ederim.
1: Efendim, Habertürk Televizyonu Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Özel son olarak bizimle birlikteydi. Sona geldik. Programı Veli Yıldız hazırladı. Teknik yapımda Ercan Çelik, mikrofonda ben Ceyhan Vuran. Yarın aynı saatte gündemde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: sporun unutulmayanları.
1: Efsanelerin izindeki program sporun unutulmayanlarına hoş geldiniz. Uruguay'ın tek kollu yıldız futbolcusu Hector Castro. 1904'te Uruguay'da doğan Hector'un en büyük hayali futbolcu olmaktı. 13 yaşında geçirdiği iş kazasında sağ kolunu kaybetti. Bu acı olay onu futbol tutkusundan alıkoyamadı. Profesyonel kariyerine 1923'te Nacional'de adım attı. Kısa sürede takımın önemli oyuncuları arasına girmeyi başardı. 1924, 1933 ve 1934 yıllarında Uruguay Premier Ligi'nde şampiyonluk sevinci yaşadı. Taraftarlar ona İspanyolca'da tek kollu anlamına gelen El Manco lakabını takmıştı. Başarısını milli takıma da taşıdı. 1928 olimpiyatlarında Uruguay futbol takımında şampiyonluğa uzandı. 1930 yılında Uruguay'da düzenlenen ilk Dünya Kupası'nda da kadrodaki yerini almıştı. Finalde Arjantin'i 4-2 yenen Uruguay şampiyon oldu. Ev sahibi takımın son golünü 89. dakikada Hector Castro attı. Nacional'de teknik direktörlük yaptığı dönemde 5 kez Uruguay Premier Ligi'nde şampiyonluk sevinci yaşadı. Uruguay'ın tek kollu efsane futbolcusu Hector Castro 1960 yılında hayatını kaybetti. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Mehmet Bağır ve mikrofon

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Yemek yediğin an gelsin süt aşayran.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Pronto, Pronto Tur.
7: Pronto Tur'dan.

0: Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.
1: Nuh'un Gemisi 5. Bölüm. Yazan Ufuk Baltacı, yöneten Erdal Küçük Kömürcü, yapımcı Engin Demiray, efektör Hamit Çelik. Bu bölümde oynayanlar: anlatan Cem Emüler, Nuh Akif Yardımcı, Işık Deniz Gökçe Kayhan, Nuray Pervin Ünalp, Cemil Oktay Dal, Hüsnü Engin Özsayın, Sema Funda Mete, Çetin Ömer Eryiğit.

Cildi ve gözleri ışığa karşı benzerlerine oranla çok daha hassas bir albino olan Nuh, günlerini gündüz sıkıca yalıtılmış odasında uyuyarak, geceleri de yine sıkıca yalıtılmış giysilerle sahilde yaptığı koşunun ardından telsiz dostlarına kendi yazdığı öyküleri okuyarak geçirmektedir. Sahil koşuları sırasında tanıştığı gözleri görmeyen Cemil sayesinde Nuh'un gemisi adını verdiği bu öykü dinletisini semt kahvehanesinde de yapmaya başlar. Semt sakinlerinden olan ve yakın zamanda geçirdiği bir trafik kazasında bir kolunu kaybeden Mustafa, Nuh'a ve anlattığı öykülere olumsuz tepkiler vermektedir. Yine böyle bir gecede anlattığı öyküyle alay eden Mustafa, Cemil'in sabrını taşırır. Çıkan tatsız olayın ardından sahile giden Nuh, oradaki amfiteyatroda köpeğiyle dans eden ışığı gizlice izlerken iki serserinin onu rahatsız ettiğini görür. Olaya müdahale eder ve bu sayede ışıkla tanışır. Işık da yakalandığı Behçet hastalığı nedeniyle yavaş yavaş görme yeteneğini kaybetmektedir. Nuh, yeni tanıdığı bu genç kızdan kahvehanedeki dostlarına da söz eder. Zaten hemen her gece engellilerin yaşadığı sorunlar konuşulmaktadır aralarında.

0: Daha dün dedi genç kız, bir süpermarkete gittim. Korktuğum şey yine başıma geldi. Bastonuma çarptılar. Düştüm. Canım öyle yandı ki. Bilerek isteyerek çarpmıyorlar biliyorum ama hep çarpıyorlar işte. Okulum biter bitmez İngiltere'ye gideceğim. İngiltere'de de çarpmayacaklar mı diye sordum. Çarpmazlar, çarpmıyorlar dedi. O kadar dikkatliler ki. Geçen yaz İngiltere'deki abimin yanına gitmiştim. Her gün marketlere, mağazalara gittim. Çarpmadılar. İsteseler de çarpamazlar ki. Her mağazada daha kapıdan içeri adımımı attığım anda hemen bir görevli yanıma geliyordu ve mağazadan çıkana kadar yanımdan hiç ayrılmıyordu. Hiçbir şey almasam bile.
1: Bir de müşteri veli nimetimizdir derler. O koca koca marketlerde engellilere yardımcı olsunlar diye birkaç görevli bulundurmak çok mu zor ya?
0: Annesi yutkunarak gitsin, gitsin de kurtulsun yavrum dedi ağlamakla. Hangi anne canından, ciğerinden, yavrusundan ayrılmak ister ki? Hele dünyanın bir ucuna göndermek. Ama gideceği yer cennetse, orada yaşamı kolaylaşacaksa. O halde Sema İngiltere'ye neden cennet diyor? Ha? Bir yeri cennet yapan ne? Taşı, toprağı, ağacı, denizi, gölü veya nehirleri mi? Bunlarsa eğer, hele nehirleri, ülkemizden hala cennet mi var? Zaten bunu İngiliz'i de, Alman'ı da, Fransız'ı da çok iyi bilir. Öyle değil mi? Haklısınız. O halde İngiltere'yi Sema'nın gözünde cennet yapan ne? İnsansız cennet olmaz. Olsa da ne işe yarar ki? Öyle değil mi? Evet. O halde bir yeri cennet yapan insan. Biziz yani. O halde hadi cennet yapalım ülkemizi. Hemen şimdi. Sevelim, sayalım birbirimizi. Çatmayalım kaşlarımızı. Gülümseyelim. Gülümseyerek bakalım birbirimize. Ve yarın sabah gülümseyerek karşılayalım doğan günü. Günaydın diyelim güneşe, ağaçlara, çiçeklere, kuşlara, tüm dünyaya ve tabii tüm insanlara.
1: Doğru ya, ne kaybederiz ki?
2: Çok yaşa Nuh. Gerçekten öykülerin yepyeni günler başlatıyor bizim için.
1: Vallahi her akşam içim kıpır kıpır gidiyorum eve. Hanım bile fark etmiş geçen gün. Sana bugünlerde bir şeyler oluyor dedi. Hani o sevgi saati vardı ya, geçen akşam onu başlattım evde. Gerçi kalp şeklinde pembe bir koltuğumuz yok şimdilik ama olsun. Eski divanda görüyor o işi. Çocuklarla sarmaş dolaş oluyoruz üzerinde. Gülmeyin. Vallahi siz de yapın. Ne dert kalıyor ne de tasa. Asay bakın aklıma ne geldi. Yarın sabah hep beraber güneşe günaydın.

0: diyelim ha. Çoluk çocuk kalkalım erkenden. Sahilde buluşalım. Var mısınız?
1: Tamam. Olur. Bak bunu iyi akıl ettin işte Hüsnü. Hatta bunu semtte gelenek haline getirelim. Her sene bir günü güneşe günaydın deme günü yapalım.
0: Doğru. Tamam o zaman. Yarın sabah başlıyoruz ha.
1: Bir dakika. Bunu Nuh'un doğum gününde yapalım. Daha anlamlı olur. Gerçi Şubat'ta kutladığını söylemiştin. Şubat'ta yeni geçti ama...
2: Olsun. Zaten doğum günüm 5 Ağustos. Güneşten fazla etkilenmemek için Şubat'ta kutluyordum. Bundan sonra Nisan'da kutlarım. Buna değer.
0: Tamam o zaman. Yarın sabah güneş doğmadan önce sahilde buluşuyoruz. Tamam mı beyler?
1: Tamam. Ben varım. Tamam.
2: Ne dersin Toprak? Bu sefer gerçekten yeni bir gün başlatmayı başardık galiba ha? Bakalım, bakalım ışık ne diyecek? O da gelir mi acaba? Tabii canım, Reyhan da. Demek Reyhan'ın geleceğinden eminsin. Kendini beğenmişsen de. Tamam canım, tamam. Kimse sana hayır diyemez tabii. Evet, yaklaşıyoruz. İşte amfiteyatro göründü. Evet, daha gelmemişler. Biz mi erken geldik acaba? Pek erken sayılmaz ama. Kadın milleti işte. Bekleyeceğiz artık. Buna alışmamız lazım. Ne o? Gelince hesap mı soracaksın? Bana bakma bana. Ben o kadar cesur değilim. Geliyor. Hay Allah. Yanında biri var.
3: Nuh.
4: Merhaba.
3: Amcamdan sana söz etmiştim Nuh.
2: Evet, doktordu.
4: Memnun oldum. Işık seni ve durumunu anlattı bana.
2: Ben de memnun oldum. Biz...
3: Amcamın sana söyleyecekleri var Nuh.
2: Hangi konuda?
4: Durumun diğer albinolardan çok farklı. Tenin ve gözlerin onlara göre çok daha hassasmış.
2: Evet, bunları neden anlatıyorsun?
3: Doktorunun adını amcama vermiştim. Bir araştırma yapmış. Meğer o adam bir sahtekarmış Nuh.
2: Ama...
4: Bir dakika Işık. Evet, yani bir isim benzerliği yoksa. Doktorun kaç yaşında?
2: 50 civarında olmalı.
4: Esmer ve uzun boylu. Çenesinde irice bir beni var.
2: Evet.
4: Yanılmamışım. Yarın hastaneye gelebilir misin? Seni muayene etmek istiyorum. Tabii tahliller de yapmalıyım.
2: Olur tabii ama...
3: Bak, durumun sandığın kadar kötü olmayabilirmiş Nuh.
4: Bunu söylemek için henüz erken. Ama durumun ışığın anlattıklarına bakılacak olursa... Çok, çok ender görülen bir vaka. Ve ülkemizde kayıtlı böyle bir vaka yok. Kuzey Asya, Kuzey Avrupa ve Güney Afrika'da rastlanan birkaç vaka var sadece. Ki çoğunluğu da Güney Afrika'da ve Zenci ırkta.
2: Yani?
4: Bak delikanlı. Doktorunun hekimlik belgesi 14 yıl önce karıştığı bazı uygunsuz işler yüzünden iptal edildi. Hiç tam teşekküllü bir hastanede kontrol edildin mi?
2: Çok küçükken. Ama onun muayenehanesine yılda bir gidiyorum. Yanılıyor olamaz mısınız? Yani çok iyi biri o.
4: Tabipler odasına bu konuda birçok ihbar gelmiş. Kaçak olarak çalışıyor. Delir yetersizliği, şikayetçi bulunmaması. Bir şekilde yakayı sıyırıyor işte. Sizi de kandırmış olmalı.
2: İyi ama neden?
4: Mutlaka bir sebebi vardır tabii. Para gibi mesela.
2: Ama biz, yani annem...
4: Anneni de kandırmış olmalı. Ya da...
2: Ya da ne?
4: Bak delikanlı. Bir şey söylemek için henüz erken. Önce hastanede...
2: Babam da albinoydu. Genç yaşta kansere yakalandı.
4: Biliyorum. Işık bundan da söz etti.
2: Annem beni de kaybetmekten korkuyor.
4: Ne yazık ki albinolarda sıkça görülen bir durum bu. Ama korunmanın yolları var. Dünyadan soyutlanmanın gereği yok. Tabii ek bir sorun yoksa.
2: Ne gibi?
4: Ya çeşitli alerjik vakalarda olabiliyor. Biliyorsun, cildinde renk pigmentleri yeteri kadar yok. Bu da cildini ışığa karşı aşırı derecede hassaslaştırıyor. Buna bir de alerjik bir hastalık eklenince...
2: Işık gözlerimi de etkiliyor.
4: Albinolar için normal bir durum bu. Sözünü ettiğim alerjik durumla ilgisi pek yok.
2: Yani korunursam özgürce yaşayabilirim.
4: Bunu söylemek için henüz erken. Bak delikanlı, böyle ender görülen vakalar her ne kadar trajik olsa da biz doktorlar için bulunmaz fırsatlardır. İncelenmesi, araştırılması ve sonraki vakalar için deneyim kazanılması açısından önemlidir.
3: Nuh, dur, nereye gidiyorsun Nuh?
2: Delikanlı nereye?
5: Hoş geldiniz. Ne bu halin oğlum, ne oldu?
2: Yok bir şey.
5: Yoksa o kızla?
2: Hayır. Ne olabilir ki o kızla anne?
5: Neler oluyor oğlum?

0: Olursa ondan da saklar mısın beni?
1: Bu da nereden çıktı şimdi?
0: Adı Işık'tı ya. Onda da radyasyon olabilir değil mi? O da kanser mi yapar beni anne?
1: Ben anlamıyorum ki.
0: Neden anne? Neden ha?
1: Neden? Ben...
0: Yeter anne. Her şeyi biliyorum. Doktorumun bir sahtekar olduğunu, durumumun hiç de özel olmadığını, bu dört duvar arasında boşu boşuna yıllar geçirdiğini.
1: Hayır, seni de kaybedemem. Baban gibi kaybedemem.
0: O halde neden doğurdun beni anne? Üstelik ne olacağımı bile bile.
1: Ama ben...
0: Hayır anne. Yakınmıyorum. Hiç yakınmadım. İyi ki doğdum. İyi ki varım. Sadece merak ediyorum anne. Neden varım?
1: Ben sevdim. Babanı, seni. Babanla aynı kaderi.
0: Kader. Ya bu anne? Bu nasıl kader? Okul yok, iş yok, arkadaş yok. Sinema, tiyatro, hatta televizyon bile yok. Biliyor musun anne? Kader yer çekimi gibidir. Zaman zaman yenebilirsin ama asla değiştiremezsin.
1: Ben seni korumak istedim.
0: Hayır anne, bu korumak değil, tutsaklık. 20 yaşındayım ben anne. Bak, yürüyebiliyorum, yürüyebiliyorum. Hayır anne, bu korumak değil.
1: Seni de kaybedersem dayanamam.
0: Ya ben seni kaybedersem anne, ha? Sen bir gün öldüğünde ne yapacaktım ben? Tek gelirimiz babamdan kalan maaş. Ne yiyip ne içecektim anne? Doğaya karşı çıkamazsın anne. Kuş uçmayı, aslan avlanmayı öğretir yavrusuna. Eğiterek, öğreterek koruyacaktın beni. Babam bunu bıraktığı kitaplarla ve günlüklerle yokluğunda bile başardı. Sen ikimize de güvenmedin anne.
1: Dışarıda kitapların anlattığı gibi bir dünya yok.
0: Zaten olsaydı bir anlamı kalmazdı anne. Cennette kitaba gerek yok ki. Tanrı da bu yüzden peygamberlerin ilkine ne bir öykü vermiş ne de bir kitap. Kitaplara burada, dünyada gerek var anne. Cennete çevirmek için.
1: Affet beni. Sensiz yapamam oğlum, affet.
0: Tamam anne. Tamam, tamam, bitti. Bitti. Artık ikimiz de özgürüz.
1: Affet beni.
0: Affetmek büyüklere yaraşır anne. Hiçbir evlat annesini veya babasını affedecek kadar büyük olamaz. Annem, annem, seni yargılayamam ki.
2: Sema Nuh'u arıyor, tamam.
0: Sema? Sema, ben Nuh, tamam.
2: Nasılsın Nuh?
0: Sağ ol, iyiyim. Sen nasılsın?
2: İyiyim, sesin en hasta. Tamamsın, bir ağlama sesi de geliyor.
0: Yok şey. Anne lütfen yeter artık. Bitti. Aslında iyiyim Sema. Hem de çok iyi. Özgürce sokaklara çıkabilecek kadar iyi.
2: Nasıl?
0: Şey, artık iyiyim Sema. Doktor bugün artık özgürce ışığa çıkabileceğimi söyledi. Tabii korunarak.
2: Çok sevindim Nuh.
0: Çok mutluyum Sema.
2: İnan ben de, ama anlayamıyorum, nasıl oldu bu?
0: Şey, uzun hikaye, sonra konuşuruz bunu. Bak ne diyeceğim, yarın sabah, hay Allah, yani bu sabah, saat sabahın ikisi olmuş da Nuh'un gemisinin kahvedeki yolcularıyla birlikte sahilde güneşe günaydın diyeceğiz.
2: Bu çok güzel Nuh.
0: Üstelik Cemil abi bunu bir gelenek haline getirmemizi önerdi. Her sene bugün bunu tekrarlayacağız.
2: Harika. Keşke ben de gelebilseydim.
0: Tabii, sen de gel. Ama hay Allah, Diyarbakır'da olduğunu unuttum. Ama seneye gelirsin. Hem birkaç gün önceden gelir, konuğumuz olursun ha.
2: Anlaştık. Bu çok iyi olur. Ama ben bu sabah da bu etkinliğe katılacağım Nuh.
0: İyi ama nasıl? İzmir'e uçakla gelmeyi mi düşünüyorsun yoksa? Bu olabilir mi? Yetişebilir misin?
2: Bilemiyorum ama ben onu kastetmemiştim.
0: Ya...
2: Unuttun mu Nuh? Güneş doğudan doğar.
0: Tabii ya, sen çok yaşa. Güneş Diyarbakır'da da doğuyor. Hem de İzmir'den çok önce. Birkaç saat sonra aynı göğün altında, aynı güneşe günaydın diyeceğiz Sema. Bu çok hoş bir duygu. Harika bir şey bu.
2: Keşke herkes bunu bilse.
0: Haklısın. Ama bilecekler. Öğrenecekler Sema. Unuttun mu? İyi bir öykü yeni bir gün başlatır.
2: Evet. Yaz bu öyküyü Nuh.
0: Hayır Sema. Sen yaz bu öyküyü. Yeni bilgisayarında yazacağın ilk öykü bu olsun.
2: Ama bu senin öykün.
0: Hayır Sema, bizim öykümüz. Günden geceden yoksun, dört duvara hapis, sokağa çıkma engelli herkesin öyküsü.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Tayırdam. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'de yaşananları içler acısı olarak nitelendirdi. Türkiye'nin muhalefet açığının giderek daha fazla büyüdüğünü söyledi. Siyasi rakiplerimiz gece gündüz koltuk kavgası verirken biz Türkiye'yi geleceğe hazırlamanın mücadelesindeyiz dedi. AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması'nda hitap eden Erdoğan, CHP'den istifa eden Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'a partisinin rozetini taktı. CHP Genel Merkezi tarafından İzmir İl Başkanlığı'na atanan Utku Gümrükçü, İl Başkanlığı binasına giderek görevine başladı. Utku Gümrükçü'nün binaya girişi sırasında arbede yaşandı. İstanbul Adalar Belediyesi'ne yönelik rüşvet, yolsuzluk ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma iddialarıyla başlatılan soruşturma sürüyor. Gözaltındaki 39 şüpheliden 35'i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Aralarında Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akbulat'ın da bulunduğu 35 kişi tutuklandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün iki önemli toplantıya, Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi'ne başkanlık edecek. Gündemde olağan kurultay sürecinin takvimi ve ihraç süreçleri olacak. Özgür Özel ise mecliste grup toplantısında konuşacak. ABD ile İran, İsviçre'de savaşı sonlandırma yolunda önemli ilerleme kaydetti. Hürmüz Boğazı'ndan geçişine ilişkin mekanizma kurulması kararlaştırıldı. Lübnan'da çatışma önleme birimi oluşturulacak, sürecin gözetimi için yüksek komite kurulacak. ABD Başkan Yardımcısı Vance, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı müfettişlerini davet etmeyi kabul ettiğini açıkladı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer görevi bıraktığını açıkladı. Açıklama Starmer'ın hem İşçi Partisi liderliğinden hem de Başbakanlıktan istifası anlamına geliyor. Ancak istifa hemen yürürlüğe girmeyecek. Starmer, İşçi Partisi yeni liderini ve başbakanını belirleyene kadar görevini sürdürecek. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, ABD ile İran arasındaki anlaşmayı kırılgan olarak nitelendirdi. Herkesi, süreci ve barışı desteklemeye davet ediyoruz dedi. Ömer Çelik, katliamcı İsrail'in sabotajlarına karşı uyarıda bulundu. İsrail saldırganlığına karşı güçlü bir duruş sergilenmeli ifadesini kullandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dünyada yaşanan enerji krizine dikkati çekti. Enerjide elektriğin payının artırılması gerektiğini dile getirdi. Türkiye'nin 2035'e kadar %35 hedefini hatırlattı. Bu hedef Antalya'da önemli gündemlerimizden biri olacak dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 81 ildeki 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı'na organize suç örgütleriyle mücadele konulu yeni bir genelge gönderildiğini açıkladı. Bakan Gürlek, genelge ile suç örgütlerine karşı adli süreçlerin daha hızlı ve etkin bir şekilde yürütüleceğini belirtti. Suç örgütleri kökünden

0: kazılmak üzere hedef alınacaktır dedi. Terör örgütlerinin yurt genelindeki eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda toplam 241 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyonlarda 209 kişi gözaltına alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 6 kişi tutuklandı. İstanbul Ümraniye'de silahlı saldırıda öldürülen futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı cinayeti davasının ilk duruşması sona erdi. Müebbet hapis cezası talep edilen Alaaddin Kadayıfçıoğlu ve Aleyna Kalaycıoğlu suçlamaları reddetti. Duruşmada sanıklarla Kundakçı'nın ailesi arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı. Mahkeme heyeti tutuklu sanıklar Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma 13 Temmuz'a ertelendi. Haberleri sunduk.
1: Reklamlar.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
4: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
3: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar Aygaz.

0: afiyetle ye.
1: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf Katılım'da. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklamlar.

0: soralım bakalım. İşkur'un iş kapısı platformu, iş arayanlar ve işverenler için ne gibi yenilikler getiriyor? İşkur Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Adem Akdemir'e sorduk.
1: İş kapısı platformumuz ile iş gücü piyasasına ilişkin taleplerin tek bir çatı altında toplanması hedeflenmektedir. Böylelikle vatandaşlarımız iş arama süreçleri için onlarca istihdam ve kariyer sitesine yönelmek zorunda kalmayacaklar. Tek bir çatı altında, tek bir site, tek bir platform üzerinde kendilerine en uygun işi arayabilecekler ve başvuru süreçlerini bu şekilde yönetebilecekler. Türkiye'nin iş kapısı platformu, vatandaşlarımızı iş arama sürecindeki dağınıklıktan ve güvensiz platformlardan koruyarak istihdama daha hızlı bir şekilde katılmalarını sağlayacaktır. Bu platform ile iş arayan vatandaşlarımız kendi iş aradıkları bölge için il düzeyinde filtrelemeler yapabilecekler, tüm Türkiye genelindeki ilanları görüntüleyebilecekler, çalışma şekli, yarı zamanlı, tam zamanlı,

0: iş ilanlarını tek bir yerden görüntüleyebileceklerdir. Türkiye'nin iş kapısı platformu 800'den fazla işkur tarafından yetkilendirilmiş özel istihdam bürosunun ilanlarını ve aynı zamanda işkurun yıllık 2 milyondan fazla ilanını tek bir platformda, tek bir çatı altında buluşturuyor. Bunun tabii bir diğer tarafı işveren boyutu. İşveren kendisine en uygun adayı daha hızlı bir şekilde tedarik edebilecek. Çünkü bir vatandaşımız iş aradığında, onlarca siteye girdiğinde belki kendisine en uygun ilan 11. sitede, 12. sitede fakat oralara bakmayabilir, görüntülemeyebilir. İş arayanın istediği tüm nitelik ve becerilere sahip bir aday bu şekilde kaybolabilirdi. Ancak bu platform sayesinde hem işverenler hem iş arayanlar doğru bir şekilde, etkin bir şekilde eşleştirilecekler. Türkiye'nin İş Kapısı platformu 2026 yılı için aslında istihdam piyasasında devrim niteliğinde. Aynı zamanda İşkur'un istihdam politikaları üretmesine yönelik de ciddi bir veri kaynağı oluşturacaktır. İş Kapısı platformu aslında dünyada yaygın bir yapı değil. Bu şekilde tek bir çatı altında bir platform dünya genelinde bulunmuyor. İşkur aynı zamanda Kamu İstihdam Kurumları Birliği Başkan Yardımcısı olarak uluslararası arenada yapmış olduğu bu uygulamalarla önce olacaktır. Tabii İş Kapısı platformu ile özellikle işverenler özel istihdam büroları aracılığıyla verdikleri ilanları İş Kapısı'nda da görmek isteyecekler. Bu nedenle 2025 yılı içerisinde geçen kanun neticesinde özel istihdam büroları kendilerine gelen tüm ilanları, tüm açık pozisyonları İş Kapısı üzerinden de yayınlamak zorunda.
1: Soralım bakalım.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişi unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak, yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak, yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler, hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1'de Yaşamın Ritmiyle sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Gülben Şahin, Mutlu Füsun Küçük. Teknik yönetimde Gülden Acar ve spikeriniz ben Sıla Koç. Türkiye'de yaşlı nüfusun artmasıyla beraber bu bireylerle ilgili sağlık sorunları daha da önem kazanıyor. İçinde bulunduğumuz yaz aylarında yaşlı bireylerimiz hangi sağlık sorunlarıyla nasıl mücadele edecek? 19 Mayıs Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Geriatri Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doktor Ali Ekrem Aydın'la konuşacağız. Ne eski ne yeni, aradaki nesil sandviç nesil. Sandviç nesil nedir? Hem çocuklarına hem de yaşlanan anne babalarına bakım veren kuşak anlamına geliyor. Konuyu İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Psikoloji Bölümünden öğretim üyesi Doktor Bahtım Kütük'le konuşacağız. Hazırsanız Yaşamın Ritmi başlıyor. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın Ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de. Sevgili dinleyenler, yazı artık iyiden iyiye hissediyoruz ama tabii ki yaz deyince güzellikleriyle birlikte getirdiği bazı sağlık sorunlarını da konuşmak gerek. Özellikle de yaşlı bireyler için biliyorsunuz nüfusumuz artık epeyce yaşlı birey barındırıyor. 19 Mayıs Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Geriatri Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doktor Ali Ekrem Aydın'la birlikteyiz. Hoş geldiniz Yaşamın Ritmine Sayın Aydın.
1: Günaydın Sıla Hanım, hoş bulduk.
0: Teşekkürler. Şimdi yaz dedik, yaz mevsimi getirebildiği bazı sağlık sorunları oluyor değil mi? Bu mevsime bağlı. Neler olabilir bunlar ve bunlardan özellikle belli yaşın üzerindeki kişileri ilgilendirenler hangileri?
1: Sıla Hanım, şöyle, yaz aylarında yaşlılarımızda en sık biz şu tablolardan çekiniyoruz. Bu konularda risk altındalar. Birincisi sıcak çarpması ve vücudun susuz kalması, ki biz buna dehidratasyon diyoruz. Yani vücuttan sıvı kaybı. Hı hı. Bunun sonucunda ani tansiyon dalgalanmaları olabiliyor kişilerde. Böbrek fonksiyonlarında bozulmalar olabiliyor. Hatta tablo ilerlediğinde kafa karışıklığı ile hastalar acil servislerimize başvurabiliyorlar. Hı hı hı. Bunun yanı sıra yetersiz sıvı alımına bağlı idrar yolu enfeksiyonlarının da sıklığının arttığını çarpıcı bir şekilde görüyoruz.
0: Evet, bunlar en yoğun yaşananlar, öyle değil mi?
1: Evet.
0: O zaman bunların üzerinde biraz duralım. Sıcak çarpması dediniz. Bunun yani güneş çarpması da deniyor. Aynı şey mi bu acaba? Aynı şeyden mi bahsediyoruz?
1: Evet, evet, aynı şey. Burada temel nokta şu: yaşlı bireylerin susama hissi azalıyor yaşla birlikte. Susuzluk merkez eski hassasiyetini kaybediyor. Keza terleme kapasitesi bir miktar azalıyor. Ve kişi susuz kalsa bile bunu tam anlamıyla hissedemeyebiliyor. Ve herhangi bir sıvı kısıtlaması içeren bir hastalığı yoksa, örnek bazı hastalarımızda kalp yetmezliği olabiliyor, böbrek yetmezliği olabiliyor. Bu kişilere meslektaşlarımız bazı kısıtlamalar koyabiliyorlar. İşte günde şu kadar sıvıdan fazla tüketmeyin diye. Böyle bir kısıtlama yoksa biz yaşlılarımıza korunmaları için günde 1,5-2 litre civarında sıvı. Burada sıvının altını çizmek istiyorum. Buradan kastımız sadece su değil. Çeşitli sıvı içeren içecekler, ki büyük kısmından su, tüketmelerini öneriyoruz. Yine güneş çarpmasından korumak için şu çok önemli: güneşin en dik olduğu 11 ile 16 saatleri, orada 5 saatlik bir çok sıcak periyot var. Bu periyot

0: Evde kalmalarını öneriyoruz. Ama diğer zamanlarda böyle açık renkli, pamuklu, bol giysilerle ve geniş şapkalarla tabii ki dışarıda vakit geçirebilirler.
1: Bu önlemler hem sıcak çarpmalarından hem de o yaşadıkları dehidrasyon, su eksikliği
0: Doğru.
1: sorunlarından koruyacaktır o
0: Doğru.
1: zaman.
0: Doğru.
1: Ama şöyle bir durum oluyor. Evde biraz fazla kalınıyor galiba. Harekete de ihtiyacı var yaşlılarımızın. Zaten kısıtlı hareket ediyorlar. O zaman iyice mi hareketsiz kalıyorlar?
0: Şimdi dediğiniz nokta çok önemli. Burada bir tuzak var. Güneşten koruyalım derken bir 5 saat kişiyi tabiri caizse eve hapsetmiş oluyoruz. Bu tabii hareketsiz kalmanın önemli bir sonucu yaşlılarda kas erimesi. Sarkopeni diye adlandırdığımız kas erimesinin hızlanmasına yol açıyor. Dolayısıyla bunu önlemek çok önemli çünkü kas erimesi ilerlediğinde aylar içerisinde kişi bağımlı hale dahi gelebiliyor. Ve yürüme kabiliyetini dahi kaybedebiliyor. Dolayısıyla bunları önlemek adına bu bahsettiğimiz saatlerin dışında belki işte günün erken saatleri olabilir, akşamüstü serinliğinde olabilir. Güvenli yürüyüşleri mutlaka öneriyoruz. Kalan zamanda da evde şöyle tabii taktikler üretilebilir. Ev ortamında belli esnem hareketleri, belki sandalye egzersizleri yapılabilir. Böylece de kaslar aktif tutulabilir.
1: Bu arada peki yazın beslenmelerinde dikkat etmeleri gerekenler var mı? Ya da ev ortamında da mesela klima kullanılıyorsa bunun da bir takım etkileri olabiliyor. Bu konularda ne söylersiniz?
0: Şimdi beslenme konusu az önce kas kaybını konuştuk. Kas kaybından korumanın en önemli beslenme taktiği proteinler zengin beslenme. Yumurta, süt ürünleri, baklagiller, et ürünleri bunları tüketmek kasları koruyacaktır. Ve sağlıklı bir beslenme paterni sağlayacaktır kişiye. Yeterli sıvı alımını belirttik. Yeterli sıvı alımını çeşitlendirmek mümkün. Daha keyifli hale getirmek için suyun içine belli meyveler katılabilir. Bunlar önemli. Bunun yanı sıra klimayı sordunuz. Klimada şöyle direkt bir yani o üflemenin olduğu alanda kalınmadığı sürece ve içerisinde ciddi manada soğuk tutulmadığı sürece aslında çok ciddi bir problem genelde yaratmıyor. Yani oda sıcaklığı 23 derecede olacak şekilde bir ayarlama yapılırsa büyük bir sorunla karşılaşılmayacaktır.
1: Sayın Aydın, şimdi yaşlı olmak demek zaten vücudun biraz daha dayanıksız olması anlamına geliyor. Bununla birlikte tabii kronik hastalıkların ortaya çıktığı yaşlar bunlar. Özellikle kronik hastalığı olan yaşlılarımıza tavsiyeleriniz nelerdir yaz ayları için?
0: Tabii konu birbiriyle oldukça ilişkili. Kronik hastalığı olan yaşlarımızda özellikle tansiyon hastaları, kalp hastaları ve böbrek hastalarının yaz dönemine girerken mutlaka bir doktorlarına danışarak ilaçlarını gözden geçirmelerinde fayda var. Çünkü bu hastaların önemli bir kısmı tansiyon ilacı kullanıyor. Yani yaş ilerledikçe 80 yaşındaki bir toplumda yani nüfusta tansiyon sıklığı neredeyse her 4 yaşlıdan 3'ünde tansiyon yüksekliği var. Dolayısıyla bu tansiyon ilaçları, ideal söktürücü ilaçlar yaz döneminin de getirdiği sıvı kaybı, sıvı alımının az olması sonucunda ani tansiyon düşmelerine, buna bağlı bazen bayılmalara dahi yol açabiliyor. Bunun yanı sıra böbrek testlerinde fonksiyonlarında bozulmalar meydana gelebiliyor. Dolayısıyla bu ilaçların bir gözden geçirilmesi lazım. Yerine göre biz hastalarımızda ne yapıyoruz örneğin? Hastanın tansiyon ilacında eğer tansiyon değerleri iyi ise yazın olacak o terleme, sıvı kaybı ve sıcaklara bağlı damarlardaki genişlemeyi de dikkate alarak tansiyon ilacında küçük bir azaltmaya gidebiliyoruz. Ya da idrar söktürücü kullanıyorsa bunun dozunda azaltmaya gidebiliyoruz. Tabii bu değişiklikleri mutlaka bir hekimin yapması lazım.
1: Ama bir yandan da yaz öncesi hekimiyle görüşmek dışında herhalde yaşların da vücutlarında olanlara karşı duyarlı olması da gerekiyor, değil mi?
0: Tabii, tabii ki.
1: Şimdi yaz ayları dışında genel olarak yaşlı bireylerde en sık karşılaşılan rahatsızlıkları size sormak isteriz. Nüfusumuz yaşlanıyor diyoruz. Bunları bilmek lazım.
0: Çok haklısınız. Yani son yapılan ölçümlere göre Türkiye nüfusunun %11'i artık 65 yaş ve üzerinde. Dolayısıyla geriatri daha büyük bir kıymet kazanıyor. Biz geriatri pratiğimizde kronik hastalıkların dışında nelerle karşılaşıyoruz? Geriatrik sendromlar adını verdiğimiz bazı tablolar var. Nedir bunlar? Kişilerde tekrarlayan düşmeler olabilir. İdrar kaçırma, beslenme bozuklukları olabilir. Uyku düzensizlikleri olabilir. Bir de en başından beri

0: konuştuğumuz bu ilaç konusunda çoklu ilaç kullanımı oldukça fazla yaşlarımızda. Ve tüm bu tablolar oldukça karmaşık tablolar. Bunların değerlendirilmesi ve mümkün olduğunca düzenlenmesi yaşam kalitesini arttıracaktır. Yaşla birlikte artan kronik hastalıklar peki neler? Bunlar az önce de birkaçına değindim. Hipertansiyon, diyabet, kalp yetmezliği, eklem kireçlenmesi, kemik erimesi, unutkanlıkla kendini gösteren demans, yani Alzheimer ve bunun gibi tablolar ve depresyon. Bunlar gördüğünüz gibi oldukça uzun bir liste. Yaşlarımızda sıklığı artan tablolar.
1: Genel olarak yaşlılıkta bağışıklık sistemi daha zayıf sanıyorum, değil mi? Ne oluyor vücutta? Neden zayıflıyor bağışıklık?
0: Şimdi bir yaşlanma periyodundan bahsediyoruz. Tabii bu vücudun da yaşlandığı anlamına geliyor. Bundan bağışıklık sistemi de nasibini alıyor tabiri caizse. Biz buna immünosenesans, yani immün sistemin, bağışıklık sisteminin yaşlanması adını veriyoruz. Yaş ilerledikçe kişinin vücudunda mikroplarla savaşan savunma hücrelerinde hem üretim azalıyor hem kalite azalıyor. Bir de az önce sıklığın arttığını söylediğim bir takım kronik hastalıklar vardı. Neydi onlar? Örneğin diyabet, kalp yetmezliği, KOAH. Bunlar da bağışıklık sistemini biraz daha hasarlandırdığı için kişiler mikroplara karşı açık hale geliyor. Yetersiz beslenme sık karşılaştığımız bir tablo. Malnütrisyon diyoruz buna. Bu da yine bağışıklık hücrelerinin de beslenememesi sonucunda bağışıklığın azalmasına yol açıyor. Tüm bunlar kişiyi enfeksiyonlara açık hale getiriyor. Ve enfeksiyonlar gelişirse de daha ağır seyretmesine, hastane yatışlarına, hatta ölümlere yol açtığını biliyoruz.
1: Sayın Aydın, yaşlı bir bireyin sadece bir şikayeti olduğunda doktora gitmesi çok doğru değil o zaman. Yani yaşlı olmak başlı başına bir doktor takibi gerektiriyor mu? Ne dersiniz bu konuda?
0: Çok güzel bir noktanın altını çizdiniz. Şimdi burada tabii ya, kişiler doktora ne zaman gider? Genelde bir şikayeti olduğunda. Şunu görüyoruz yaşlılarımızda. Bazı tabloları, örneğin zamanla bir miktar idrar kaçırmayı şikayet olarak görmeyen yaşlılarımız var. Aslında bu bir problem. Yani beklediğimiz bir şey değil. Bazı şeyler yaşa atfediliyor. Böyle bir hataya düşülebiliyor. Hem bunların tespiti hem de oldukça dinç, sağlıklı bir birey dahi olsanız. Var öyle mesela 80 yaşında yaşlılarımız geliyor. Oldukça dinçler, düzenli spor yapıyorlar. Kendilerini enerjik ve iyi hissediyorlar. Bu kişilerde dahi belli takiplerin yapılması oldukça önemli. Niye önemli? Başarılı yaşlanmanın sürdürülebilmesi için önemli. Biz o yüzden 65 yaş üzerindeki tüm bireylerin aslında mümkünse bir geriatri uzmanı tarafından görülmesini öneriyoruz. Ben hastalarıma onu diyorum. Her yaşlının yılda en az bir kere bu kapıdan içeri girmesi lazım.
1: Evet.
0: Böylelikle koruyucu hekimliği esas aldığımız bu konsepti sürdürmemiz mümkün oluyor. Ne yapıyoruz? İşte beslenme analizini yapıyoruz, düşme riskini analiz ediyoruz, kemik yoğunluğu takibi, kemik erimesi mesela sessiz bir hastalıktır, ta ki kırık olana kadar. Kişi başvurmazsa, hiçbir şikayet olmasa dahi bir kemik erimesinden dolayı bir düşme sonrası kırıkla karşı karşıya kalabilir. Bir diğer önemli husus da erişkin aşılamalar. Kişi 65 yaşın üzerine geçtiğinde ne kadar sağlıklı olursa olsun belli aşıları, zatüre, grip, zona, tetanoz gibi yaptırması oldukça önemli. İşte bunların tespiti için düzenli takipler oldukça kıymetli.
1: Başarılı yaşlanma dediniz ya. Acaba insanlar sağlıklı olmakla kaliteli yaşamak arasındaki farkı farkın peşinden gidiyorlar mı? Yani hastalığım olmasın ama diğer yandan tamam çok da idrar kaçırmışım birazcık, o kadar önemli değil mi diyorlar?
0: Şöyle, eskiden başarılı yaşlanmanın tanımında hastalıksızlık hali gibi bir hatalı tanım vardı. Tabii zamanla bunun hatalı olduğu şöyle keşfedildi. Belli kronik hastalıklar zamanla ister istemez ortaya çıkabiliyor. Yaptığımız çalışmalarda şunu gördük. Bize başvuran hastaların çok azında, yani bireylerin diyelim, hasta demeyelim, yaşlılarımızın çok azında kronik hastalık yok. Büyük bir kısmı, neredeyse %90'ında en az bir kronik hastalık ve buna bağlı ilaç kullanımı var. Burada aslında esas olan yeni başarılı yaşlanma tanımındaki o şekilde kişi kronik hastalığı olsa dahi bu kronik hastalığını iyi yönetebiliyorsa bir hekimle birlikte ve yaşam sevincini sürdürebiliyorsa, bağımsızlığını sürdürebiliyorsa

bağımsızlığın altını bir daha çizmek lazım. Sarkopeni dedik, kas kaybı dedik. Yaşlılarda bağımsızlığı sürdürebilmenin ve yaşam kalitesini kurabilmenin en önemli şeylerinden biri kasları korumak. Hı hı. Dolayısıyla en başta

0: dersiniz?
1: Bu oldukça suistimale açık ve tehlikeli bir konu açıkçası. Yani oldukça farklı spekülasyonlar var ama basitçe şunu söyleyebilirim bir geriatri uzmanı olarak. Komşu tavsiyesiyle ya da televizyon reklamlarıyla rastgele vitamin ya da takviye kullanımını yaşlılarımızda kesinlikle önermiyoruz. Kaş yaparken göz çıkarabilirler aslında. Hı hı. Neden? Yaşlanmayla birlikte karaciğer ve böbreklerde bu maddeleri atabilme yeteneği bir miktar azalıyor. Hatta bazı kişilerde ciddi manada azalıyor. Bir de kronik hastalıklar var dedik. Bunların getirdiği bir takım ilaç kullanımları olduğunu söyledik. Bu takviyeler bazen bu ilaçlarla etkileşime giriyor. Yani ilacın etkisini haddinden fazla arttırıp ilacı bir ilaç olmaktan zehir olmaya getirebiliyor. Dolayısıyla bu etkileşimlerden kaçınmak için bilinçsizce kullanımlardan kaçınmak lazım. Ama tabii toplumumuzda özellikle D vitamini ve B12 eksikliğini sık görüyoruz. Bu da bir gerçek.
0: Evet.
1: Bunların da bir hekim tarafından kan tetkikleriyle eksikliğini kanıtlanıp kişiye özel doğru dozlar belirlenerek kullanımının sağlanması oldukça önemli. Takviyelere yaklaşım bu şekilde. Çok kafa karıştırmamak lazım. Çok belli parametreler var. D vitamini, B12 önemsiyoruz. Kişi özelinde bazı ek takviyeler gerekebilir ama bunu bir hekimin değerlendirmesi çok daha doğru olacaktır.
0: Yani yaşlı bir bireyin şu takviyeye ihtiyacı vardır gibi bir söylem kesinlikle yanlış. Bu çok kişiye özel değil mi?
1: Burada şuna dipnot olarak belirteyim. 65 yaşından sonra düzenli bir D vitamini kullanımını öneriyoruz. Yani her yaşlının bir D vitamini alımının olması gerekiyor. Ama bunun dozunun bir hekim tarafından tetkikleri doğrultusunda ayarlanması lazım. Yani günlük bir öneri var 800 ünite gibi. Ama daha üst dozları bir hekim karar vermeli. Zaten hekim diyecektir bundan sonra ömür boyu bu D vitamini bu dozda kullanacaksınız. Düzeyinizi yükselttik. Bundan sonra da idame olarak buna devam edeceksiniz diye belirtmesi uygun olacaktır.
0: Bir de sanıyorum bu koruyucu hekimlikten bahsettiniz az önce geriatrinin buradaki öneminden. Aslında bunun daha erken yaşlarda başlatılması da gerekiyor olabilir bireyler için. Daha o yaşa gelmeden öyle değil mi?
1: Sizinle bu konuda çok hemfikrim Sinan Hanım. Şöyle bana kalırsa hatta sadece bana da değil literatürdeki bilgiler de bunu söylüyor. Başarılı yaşlanmazsa anne karnında başlıyor. Yani çok belki ütopik bir hedef ama anne karnında sağlıklı bir gebelik, sonrasında sağlıklı bir çocukluk dönemi, iyi bir beslenme, aktivite, spor, fiziksel egzersizlerin olması, sonrasında da doğru aşılamaların ve hastalık taramalarının yapılması ve hastalık saptanırsa da bunların doğru bir şekilde yönetilmesi kişiyi aslında iyi bir yaşlılığa hazırlıyor. Yaşlılıkta da bir geriatri uzmanı belki öncülüğünde belli tetkik ve takiplerin yapılarak kişinin daha bağımsız, güzel bir hayat yaşamasını sağlamak mümkün olabilir. Bunu diyebiliriz.
0: Çok teşekkür ediyoruz efendim bize katıldığınız için. İyi günler,
1: çok
0: kolaylıklar
1: sağ
0: diliyoruz.
1: İyi programlar, sağ olun.
0: 19 Mayıs Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Geriatri Bilim Dalı öğretim üyesi Doktor Ali Ekrem Aydın konuğumuz oldu.

0: Sevgili dinleyenler, programımızın ikinci bölümünde ilginç yeni sayılacak bir kavram konumuz olacak. Sandviç nesil nedir acaba sandviç nesil? Bunu öğrenmek üzere konuğumuzla birlikteyiz. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Psikoloji Bölümünden doktor öğretim üyesi Bahtım Kütük stüdyomuzda. Hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş buldum. Sayın çok Kütük. Teşekkürler davetiniz için.
0: Ben birçok insanın çok ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Kendisinin ne yaşadığını anlayacak belki insanlar. Nedir sandviç nesil?
1: Sandviç nesil görece yeni diyebileceğimiz bir kavram. Yani benzetme olarak da aslında güzel bir benzetme yapılmış. Arada kalmış bir nesil diyebiliriz.
0: Arada kalmış.
1: Çünkü genel anlamda baktığımızda 35-55 yaş arasında orta yetişkinlik diyebileceğimiz kişilerin hem ebeveynlik yani kendi ebeveynliği hem de ebeveynlerine yaptığı ebeveynlik İşte hem de çocukluk görevlerini yerine getirmesi gereken bir nesil olarak karşımıza çıkıyor. Ve tabii şimdi yani toplumda yaşlandığını biliyoruz. Mesela özellikle Türkiye bağlamında nüfus artış oranı 1.4 küsür civarı oldu. Bu da ciddi anlamda çok düşük. Yani şu an tarihi boyunca Türkiye'nin en düşük nüfus artış oranı. Burada şuna bağlamak istiyorum. Şimdi zaten toplumun yaşlandığını biliyoruz.
0: Evet.
1: Evlilikler geç olmaya başladı.
0: Tabii.
1: Ya bunun tabii avantajı ve dezavantajları var ama biraz daha dezavantajlı olduğunu düşünebiliriz. Çünkü işte bu nesil arada kalmış oluyor. 30 yaşında biri şey yaptığında, işte çocuk yaptığında, kendi 50 yaşına ya da işte 50 yaş civarına geldiğinde kendi annesi babası zaten işte 70-80 yaşına geldiği için onlara bakım verecek duruma gelemeyebiliyor. Dolayısıyla o arada kalmış ya da işte bir yetişkinliğin ergenliği diyebileceğimiz bir dönem olarak karşımıza çıktığını söyleyebiliriz.
0: Bu neden son yıllarda bu kadar gündeme geldi?
1: Aslında genel anlamda baktığımızda biraz önceki dediğim gibi bu nüfus artış oranı ile alakalı bir şey.
0: Yani dünyada daha önce mi kullanılmaya başladı yoksa biz Türkiye'de mi yeni yaşamaya başladık?
1: Ya Türkiye biraz daha yeni çünkü hep biliyorduk yani bundan yıllar önce işte Almanya'nın nüfusu çok yaşlı. İşte Türkiye'nin en önemli ve en güçlü yerlerinden biri, kavramlarından biri genç nüfus diye bunları hep biliyorduk ve gerçekten de öyleydi. Ama şu an Türkiye'nin yaş ortalaması 34 civarı olması lazım. Yani ciddi anlamda çok büyük bir şey var.
0: Tabii. Nedir onun? Önceye göre çok farklı. Ya,
1: anne baba mesela şey oluyor, işte 70-80 yaşında işte yatalak diyelim, yatalak oluyor. Kendi kişisel ihtiyaçlarını ve bakımını yerine getiremiyor. Ama çocuğu zaten 50-60 yaşında, çocuğu da zaten bir problem yaşıyor ve kendi annesine babasına bakamayacak duruma gelebiliyor. Dolayısıyla
0: genellikle şöyle bir durum, kendisi 50 yaşına gelmiş mesela, artık biraz kendisi bile yorulmaya başlamış.
1: Kesinlikle öyle.
0: Genellikle tabii geç evlendiği için ve çocuğu da geç yaptığı için, çocuk da muhtemelen ergen, bir de böyle bir durum var. Anne baba da yaşlanmış. Bu arada kalma durumu başlı başına bir problem ama nedir? Türkiye'de bu neslin, hani diyorum ya birçok dinleyicimiz, işte bu benim diye bilir. Yaşadığı en büyük sorunlar nedir?
1: Burada toplumun yapısının daha böyle bireyselleşmeye gitmesiyle de ilgili bir önemli bir durum var. Yani şeyi yapamıyor işte insanlar artık bu arada kalmışlıktan kaynaklı. Daha önce geniş ailelerde yaşıyorduk. İşte çocuk daha fazlaydı. Anneye babaya ya da etrafındaki kişilere yardım edebilecek kişiler
0: yük
1: vardı.
0: Yük alınıyordu değil
1: mi? Tabii yük alınıyordu ve ciddi anlamda paylaşılıyordu. Şu an ama mesela bir kişinin yükünü alacak neredeyse hiç çocuğu yok. Ya da işte bir tane çocuk var. Bu çocuk ne yapsın? İşte okusun, işte yurt dışlarına gitsin, bir şeyler yapsın. Boş yuva sendromu diye bir kavram var. Aslında bu biraz onunla da ilişkili olabilir diyebiliriz. Çünkü aileler bir anda bu yaşlılık döneminde, ki ona aslında yaşlılık denmiyor, oraya birazdan değiniriz. Bu dönemde yani 20 yıldır mesela baktığı bir şey var. Evlat, çocuk, işte aile yapısı, çekirdek aile. Bir anda mesela çocuklar uçup gidiyor ve boş yuva sendromu yaşayabiliyorlar.
0: Bir de bu var.
1: Şimdi burada da ciddi anlamda aslında bu yaşlılık döneminde problemler yaşandığını söyleyebiliriz. En önemlilerinden biri bu. Kaldı ki zaten yaşanılacak zaman ya da yaşanılırken özellikle bu sandviç nesil değil de ondan sonraki nesil dediğimiz ileri yetişkinlikle yaşlılık aynı kavramlar olarak kullanılıyor literatürde. Oraya dönüp baktığımızda bu kişilerin en önemli ve en istedikleri şeyler yakın ilişkiler olarak görülüyor. Ama yaşlandığı için de bu işte emekli oluyor, o ilişkileri bir yerde koparmak zorunda kalıyor. Ondan sonra işte çocuklar aileden ayrılıyor. O gidiyor yeni ilişkiler kurmak için. İşte hem zamanı olmuyor çünkü artık yaşlandı, ölecek biliyor yani.
0: Evet.
1: Yani maalesef öyle bir neyimiz var diyelim, bir ölümü bilmek ciddi anlamda bize hem aktif ettirebiliyor hem de bazı şeyleri boş verdirebiliyor. Dolayısıyla buradaki bu kişiler o yakınlık ilişkilerini falan da kuramayacak bir şeye geliyor, duruma geliyor. Burada da yine en önemli şey işte bu sandviç nesil diyeceğimiz kişilerin de yaşadığı zorlukları göz önünde bulundurduğumuzda bir yani standart gelişim dönemlerinden bağımsız olarak artık farklı bir evreye girdiğimizden ve buna da uyum sağlama sürecinde şu an sancılar yaşadığımızı söylemek aslında genel böyle bir yorum olabilir.
0: Hı hı. Psikolojide ileri yetişkinlik ve yaşlılık kavramlarından bahsettiniz. Hı hı. Nedir bunların farkı?
1: Şimdi bu APA diye bizim bir tane bağlı olduğumuz, bağlı ya da işte referans aldığımız bir kurum var. Amerikan Psikoloji Derneği diye. Genelde biz onları baz alıp ona göre işte kavramları Türkçeleştirmeye ya da işte literatüre, kendi literatürümüze, Türkçe literatüre katmaya çalışıyoruz. Orada mesela yaşlılık dediğimiz zaman en önemli şeylerden birisinin şu olduğu söyleniyor. Yaşlı dediğimizde mesela birkaç kişiyi seçelim. Yaşlı nedir dediğimizde genelde olumsuz şeyler söylenir. İşte ne bileyim şey kır saç, kırışık yüz, ne bileyim şey old fashioned yani işte eski kafalı,
0: evet,
1: geleneksel gibi böyle şeyler söylenir. Yani buraya da yaş ayrımcılığı dediğimiz ageism diye bir kavramın oluşmasına neden olduğunu belirttiler. İşte 2008'deydi sanırım bu yazdıkları şey, nedir ona da metin. Artık biz bunlara işte yaşlı demeyelim. Bunlara bizim ileri yetişkin yani İngilizcesi older adult diye geçiyor. Biz bunlara ileri yetişkin diyelim. Yaşlı dediğimizde çünkü bu kişilere yaş ayrımcılığı yapıp zaten var olan bazı sorunları daha da içselleştirmelerine neden olduğumuzdan dolayı bu bakış açısını bırakmamız lazım deniliyor. Mesela işte
0: yaşlanmak yerine yaş almak demeye başlamamızın sebebi de bu mu?
1: Biraz aslında öyle. Hani yaş almak biraz daha şey yani böyle daha şu an hani bir kulağa bir tık daha hoş geliyor ama yaşlandım dediğinde ya olur mu öyle şey? Yaş almıyorsun, yaş alıyorsun gibi bir durum var. Tabii ki onlarla da ilişkili olduğunu söyleyebiliriz yani. Ama şu an aslında dediğim gibi literatürde ileri yetişkin diye kullanmamız lazım. Çünkü şöyle hani sadece ilk yetişkinliğe baktık. İlk yetişkinlik, orta yetişkinlik. Orta yetişkinlik dediğimiz işte 35-55'i sandviç nesle denk geliyor. Ve ondan sonra 65 ve ileri yaş dediğimiz işte dönemler var. Oraya da ileri yetişkinlik deniyor. Ama bizde nasıl oluyor? İlk yetişkinlik, orta yetişkinlik. Yaşlılık deyince hani sanki böyle bir ayrı evrene gidiliyor gibi. Onu şey dememiz lazım.
0: Algıyla ilgili algıyı değiştirmek
1: tabii
0: gerekiyor.
1: Tabii yani. Aslında her şey algı yani.
0: Tabii. Şimdi ben sizin söylediklerinizden hani boş yuva sendromuydu değil mi?
1: Evet, boş yuva sendromu yaşıyorlar.
0: Şunu düşündüm ister istemez. İşte gençlik, kariyer telaşı, aile kurma, çocuk yapma, işte sonra sandviç oluyorsun, çocuğunla ailen arasında kalıyorsun, sonra belki ebeveynlerini kaybediyorsun, yaz süreci, sonra çocukların gidiyor, boş yuva, sonra yaşlanmaya, biz ne zaman gün yüzü görüyoruz acaba?
1: Yani aslında bahsettiğiniz şey tamamen insan doğasına ve birçok kişinin bence hayali olan bir hayat bu. Yani dediğiniz gibi bu şeyleri yapabiliyorsak ne mutlu bize diyebiliriz aslında ama ben sizi anlıyorum tabii bir şakayı bir tarafa bırakırsak. Gün yüzü bu açıdan görmemiz pek mümkün değil. Hayat böyle
0: hayat
1: bir şey.
0: Hayat bu değil mi?
1: Evet, hayat
0: yaşıyor
1: böyle.
0: Olmak gün yüzü
1: evet,
0: aslında.
1: Evet.
0: Tadını çıkarmak lazım. Ama tabii bu tadını çıkarırken bazı yüklerin de insanların üzerinden alınması gerekiyor.
1: Kesinlikle evet.
0: Daha sağlıklı olmaları açısından hem daha sağlıklı yetişkinler, çocuklar yetiştirmeleri hem de kendi ailelerini, yaşlı bireyleri de mutlu edebilmeleri açısından. Ama çok sorumluluk var. Günlük yaşamı nasıl düzenlemek lazım? Bu sandviç nesil burada hatalar yapıyor mu ya da sizin tavsiyeleriniz neler olur?
1: Ya hata olarak hani ben değerlendirecek konuma koymuyorum kendimi ama bazı şeyleri hani hem akademik olarak hem de gözlem olarak değerlendirirsek şimdi bizdeki bu sandviç nesili görece yeni olduğu için ve işte daha ne kavramsal olarak tanımlanmadığı için biraz daha böyle Avrupa'ya bakabiliriz. Zaten yani yaşlı bir nesil var. Orada ben şöyle akademik olarak da kendi yorumumu işin içine koyacak olursam ya bizde zaten şu an hani bu nesiller çok hızlı değişti ya da gelişti. Yani anne babaya bakıyoruz mesela hani bunu benim haddime değil şey olarak bir eleştiri gibi de ilkokul mezunu ya da işte okuma yazma bilmeyen kişilerin işte üniversite mezunu çok iyi yerlere gelmiş şeyleri var.
0: Çocukları var.
1: Çocukları
0: tabii.
1: var yani bu gayet de güzel bir şey. Biz kültürel olarak ve yapı olarak hani Türkiye'de bunu biraz böyle hızlı geçtik. Gerçekten hızlı geçtik. Ama mesela işte Avrupa'da bu çok uzun süredir olduğu için orada bazı programlar yapıyorlar. Mesela Almanya'da bir program var. Hatta ben inşallah katılabilirsem o programa dahil olacağım. Şöyle yapabiliyorlar. Şimdi mesela zaten bir tane çocuk yapılmış ya da iki tane çocuk var. Sandviç nesil olamayabiliyor bile. Keşke olsa yani arada kalsa da o sıkıntıları yaşasa yani. Ama orada mesela şöyle yapıyorlar. belirli kurumlar var. İşte belediyelerle anlaşıyorlar.
0: Evet.
1: 18 yaşındaki çocuklarla mesela işte daha böyle ileri yetişkin diyebileceğimiz yaşı yüksek olan kişileri match ediyorlar. Örneğin mesela sizin işte alışveriş yapacak bir durumunuz yok.
0: Hı hı.
1: Siz oradan yardım isteyebiliyorsunuz. Mesela pazara o çocuk, o genç sizin için gidebiliyor.
0: Hı hı.
1: Hem çocuk için de iyi oluyor hem sizin için de iyi oluyor. Mesela evinize gelip temizlik yapabiliyor. Ya da
0: Evet.
1: sizinle sadece böyle bir şey yapmak zorunda da değil. Hani sohbet edebiliyor.
0: Hı.
1: Bu açıdan o sosyal interaksiyonu, işte sosyal etkileşimi geliştirip o kişilerin biraz daha hayatları kolaylaştırmaya çalışılıyor. Yani bana kalırsa ama biraz daha böyle hani çok bireyselleştik ya. Bu bireyselleşmenin de verdiği sancılardan kaynaklı böyle bir işte o sancımız bizim hala devam ediyor, devam da edebilecek gibi.
0: Hı.
1: Yani çünkü bu en nihayetinde en önemli şey yani bu nesli bir yenilemek lazım.
0: Evet.
1: Yenilemek lazım yani.
0: Tabii kurumların çok büyük önemi var. İşverenlerin çok büyük önemi var sanıyorum. Onların da sağlayabildiği bazı olanaklar var. Türkiye'de de örnekleri vardır diye tahmin ediyorum. Aslında olması gereken istediğimiz değil mi bu kurumların destek vermesi kişileri. Ama olamayınca da kişinin belki yapabilecekleri var. Tavsiyeleriniz neler olabilir? Şimdi ciddi bir duygusal yükten bahsediyoruz aslında. Sandviç nesil dediğimizde ne yapılabilir bu konuda?
1: Ya sandviç nesli bağlamında mı?
0: Evet.
1: Ya sandviç neslin biraz daha böyle işte bu durumların kavramsal olarak da yaşam tarzı olarak da bazı şeyleri belki kabul edebiliyor olması lazım. Psikolojik anlamda. Yani böyle bir gerçeklik var. Artık yaşamımız bizim bu şekilde. İşte biz arada kaldık. O sandviçin içindeyiz aslında oradaki sandviç dedi işte. O aradaki
0: Evet.
1: nesli kastederek söylüyor. Bunların farkına varıp ona
0: Yani
1: göre
0: bundan dolayı üzülmek ve yüklerin altında kalmak yerine kendine çözüm yolları bulması
1: evet,
0: gerekiyor. Ne
1: kesinlikle öyle.
0: olabilir bu çözüm yolları?
1: Ya birincisi işte bu gerçekliği kabul etmek olabilir.
0: Her şeyden
1: Biz
0: önce.
1: artık evet bu toplumsal yapımız değişti ve böyle bir şeye girdik. Çünkü bazen şey de oluyor işte çocuklarda dediğim gibi 50-55 yaşında birinin ebeveyni bir önceki nesle bakarsak hani 20'li yaşlarda ebeveyni olduğunu düşünürsek bir önceki neslin zaten 70-80 yaşında falan oluyor işte ölüyor falan. Bazen böyle birileriyle görüştüğümüzde şey diyor ya diyor annem de diyor hasta olmuştu diyor. İşte ben bir bakamadım diyor. İçimde ukde olarak kaldı diyor. Ama şimdi
0: Eyvah.
1: sandviç nesil bağlamında dönüp baktığımızda yani o kadar böyle hızlı geçiyor ki her şey. Ve akşam gittiğinizde kendinizi bile düşünebilecek bir şeyiniz olmuyor. İşte uyuyorsunuz, bir şey yapabiliyorsunuz. Yani zaten kendinizi ayıracak zaman olmadığı için onlara da ayıracak bir durum maalesef kalmıyor. Dolayısıyla buradaki biraz hani rasyonel bir bakış açısı sağlayıp ve bunun da böyle bir şu devirde böyle bir süreç olduğunu kabul edip biraz daha artık tırnak içinde söylüyorum bunu normalleştirmek sanırım en şeyi nedir onun adı?
0: En çözümün
1: Yani
0: en önemli
1: kişisel anlamda
0: başlangıcı.
1: kişisel çözüm diyebileceğimiz şeylerden birisi bu. E tabii diğer taraftan şey çok fazla oluyor. Bazı huzur evlerine bildiğiniz insanlar sıraya giriyor. Yani Türkiye'de özellikle İzmir'de de birkaç yer var şimdi isim söylemeyelim orada. Bildiğiniz yani insanlar böyle araya birilerini sokup da ebeveynlerimize
0: Ulaşamıyor,
1: evet
0: evet.
1: acaba buraya sokabilir miyiz diye. Mesela bu da bir çözüm yolu olarak görülüyor artık. Çünkü işte 55 yaşındaki kişi işte gidip nasıl baksın ki? Zaten kendi sağlık problemleri oluyor, sosyal problemleri oluyor, kendi çocukları oluyor, işle alakalı problemleri oluyor. E ne yapacak? Burada işte çözüm yolu olarak bir huzur evi denenebiliyor. Ama hani gene benim kişisel şeyimi koyarsanız ben huzur evde de evinde de bir çalışma yapmıştım. Ya tabii iyi hoş diyorlar ama böyle ne derler yüzlerindeki ya da gülüşlerindeki o acı tebessümde bir tık yani benim kişisel yorumum
0: Biraz bakış açısıyla da
1: gösteriyor.
0: ilgili. O da öyle, değil mi? Yani çünkü geçmişte olan öyle bir anlayış var. Bizde aile bakar yaşlıya. Ne kadar güzel bir yer olsa da bir yer, başka bir yerde olmayı henüz kabullenemiyor mu yaşlılarımız?
1: Kesinlikle öyle. Zaten orada araştırmalar da gösteriyor. Bazı şu durum oluyor. Eğitim düzeyi çok yüksekse eğer yaşlı işte yaşlı kısmın eğitim yükseği sosyodemografik yapısı ve sosyoekonomik durumu yüksekse o kişiler o kadar bunu şey yapmayabiliyor. Nedir
0: Sorun
1: o? Sorun
0: etmiyor.
1: etmeyebiliyor. Evet çok iyi söylediniz. Ama işte daha böyle geleneksel Türkiye yapısına dönüp baktığımızda diyor ki ben bu çocuğu niye yaptım diyor. Ben
0: Bana bakmalı.
1: sandviçini hot dog'unu bilmem diyor yani bakacak diyor. Ya biraz hani bu konu belki dağılır ama hani yani işte evrimsel algoritmalarımız da aslında biraz ona yönelik yani. Hı-hı. Hani biz en nihayetinde bu çocuklar yapılınca işte bir Hı-hı. bakım verilsin, sosyal ihtiyaçlarımızı karşılasın ya da işte ben daha onun sosyal ihtiyaçlarını karşılayayım diye karşılıklı etkileşimli bir şey var.
0: Dediğiniz gibi o hızlı değişimler çok şeyi karıştırıyor birbirine.
1: Ya tabii mesela bir bakıyorsunuz bir önceki nesle. Hı-hı. Ya 10 tane çocuğu var. Gerçekten Hı-hı. 10 tane çocuğu var. Hı-hı. Ama çocukların hiçbiri yani öz anne babalarının yanında değil. Yani olamıyorlar. İşte evleniyor, evet. Gidiyor, okuyor, gidiyor. Kendi ailesini kuruyor. Şimdi
0: o zaman her şeyden önce galiba şu anlayışı değiştirmek lazım. Çocuk yapıyorsa bir kişi o bana ileride baksın diye yapmayacak. O kendi hayatını yaşasın diye bakacak galiba.
1: Onu kabul ediyorsa bence zaten çok böyle bir problem olmayabilir. Ama
0: bu dönüşüm olacak mecburen.
1: Ya muhtemelen olacak gibi. Hı-hı. Ama yani olması da gerekiyor mu diye sorsanız bilemiyorum ya.
0: Yani çünkü çok tartışmalı, evet.
1: Evet, yani çünkü yani çocuk, ya yani çocuk çok kritik. Yani Hı-hı. bir yerde de bildiğiniz milli bir mesele aslına bakarsanız. Hı-hı. Şu an dediğim gibi 1.4 küsür oldu, 1.5'ti. Normalde onun 2.1 olması lazım. Yani her çiftin dünyaya getirebileceği çocuk sayısı 2'den fazla olması lazım ki nesil biraz yenilensin. Yani o ölecek iki kişinin yerine iki evet. tane çocuk gelsin diye bir şeyimiz var. Ama şimdi o gitti yani.
0: Evet.
1: Yani
0: evet.
1: 10 çocuğu olan kişilerin bakıyorsunuz 5 tane torunu var.
0: Yani. Tabii hiç çocuk yapmayan aileler de var şu anda. Evlenip ama çocuk yapmamayı tercih edenler de var. Hızlı değişimler bunlar. Şunu belki bunlar da tabii hayatın içinde olan sorunlar, hayatın güzellikleri, her zaman güle oynaya yaşayamıyoruz. Bazı şeylerle baş etmemiz gerekiyor. Ama bu durumlar içinde bazen baş edemeyenler, tükenmişlik sendromuna kapılanlar, bu sandviç nesil olma durumunun ya da yaş ilerlemesinden dolayı yaşanan sorunların o duruma getirdiği oluyor mu insanları acaba? Hani daha ciddi boyutlara geldiği oluyor mu psikolojik sorunların?
1: Ya, şey olarak bu sandviç nesili aslında çok böyle bizim alanda çalışılan bir konu değil. Şundan dolayı işte çünkü genel anlamda 35-55 yaş arasında işte iş bellidir, eş bellidir, işte çocuk varsa bellidir, oturduğu yer, şehir bellidir. Çok böyle hayatta bir şey olmaz. Hı-hı, nedir onun adı? Bir hareketlilik pek olmaz. Ondan ziyade biraz daha işte yaşlarla çalışılıyor bu konu. Çünkü o kişiler bir taraftan da hani sandviçin bir kısmını oluşturduğu için ve ciddi bir kısmını oluşturduğu için. Şimdi yaşlarda mesela yaşlık depresyonu diye bir kavram var. Şimdi bu yaşlılık dönemine geldiği zaman sosyal roller bir anda bitebiliyor. Hı hı. Şimdi düşünün yani burada çalışıyoruz ya da ben kendi adıma üniversitede hocayım. Şimdi en nihayetinde işte öğrenciler var etrafımızda bir anda.
0: Aktifiz tabii.
1: Evet, bir anda şey olacağım artık altın bir duruma geleceğim. Şimdi ben şey diyebilirim askerlerde falan da olur ya. Hı hı. Hani asker emekli olur ama gider bina yöneticisi olur kök söktürür.
0: Çünkü o hayat tarzıdır onun için.
1: O rolün öyle devam etmesi gerektiği. Ne ister istemesi hissediyor. Dolayısıyla orada biraz böyle yani süreklilik gerekiyor. Yani hı hı. o yaşlılık döneminde süreklilik gerekip o kişilerin biraz daha aktif hem fiziksel anlamda hem de sosyal anlamda

0: olabileceği çözümler var. Diğer türlü işte bu kişilerin yaşam doyumları ciddi anlamda düşüyor. Ondan sonra işte iyi oluşları ciddi anlamda azalabiliyor. Çünkü işte rol değişiyor, sağlık problemleri olmaya başlıyor. Mesela 85 yaş üzerine ileri yetişkin deniliyor artık en şeyi. Orada mesela en kritik sağlık problemi oluyor.
1: Tabii.
0: Diğer sosyal şeyleri de istemiyor. Çünkü artık neredeyse palyatif bakıma gelecek duruma gelmiş. Ne yapacak ki sosyalliği? Çok da bir anlamı yok bu kişiler için. Ya işte burada dediğiniz gibi böyle bir bakış açısını ve bu kavramları bilip ona göre biraz daha hareket etmek lazım. Ya işte bazen yaşlar çok çocuklaşıyor haklı olarak. O çünkü zaman çok az ve kendi o biraz daha hani bencilleşiyor falan da deniliyor ama bence öyle değil. Çünkü zamanın az olduğunu bildiği için ya kardeşim zaten gideceğiz diyor bu dünyadan. Biraz da bizim için hani şey olsun böyle biraz keyfimize
1: Şımarma
0: bakalım gibi.
1: hakkımız
0: Ha,
1: olsun.
0: ki ben de kendi adıma hak veriyorum yani.
1: Aslında bunları konuşmamızın bir sebebi de, asıl sebebi de herhalde, şimdi çok kişiye özel bir şey olabiliyor psikoloji, ama genel olarak toplumumuz bu değişim içinde, bunları yaşıyoruz. Herkesin kendince zorlukları var. Bunları konuşup belki kendini de buna hazırlamak, bakış açısını, birbirine yaklaşımını ayarlayabilmek için bunları konuşmak faydalı oluyor sanıyorum, değil mi?
0: Kesinlikle katılıyorum. Zaten bu yani özellikle yaşlılık döneminde yani ileri yetişiklik dönemine ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Çünkü hepimiz gerçekten ciddi anlamda yaşlanıyoruz. Ve bununla alakalı da ciddi anlamda ihtiyaçlar doğduğunu görüyoruz yani. Çünkü kişi artık kendi çocuğuyla ilgilenmesi gerekirken yaşlı ebeveynleriyle işte o sandviç nesil yaşlı ebeveynleriyle ilgilenmek zorunda kalıyor. Ve bunlara işte sosyal anlamda, politik anlamda işte politika yapıcıların destek olması gerekiyor. Bununla ilgili işte projeler varsa projelerin yapılması gerekiyor. Çünkü ciddi anlamda bir değişimin içindeyiz. Yani bunun olumlu olumsuz taraflarını tabii ki her zaman ve her şeyde olduğu gibi
1: Ama ortada
0: tartışmak
1: böyle
0: mümkün.
1: bir gerçek
0: Böyle bir
1: var. Buna
0: gerçeklik
1: göre
0: olduğu kesin yani. Bu
1: hareket
0: yaşlılık
1: et.
0: çünkü bir araştırmada özellikle TÜİK'in de bir araştırması var. 2100'de dörtte birinin yaşlı olacağı bekleniyor.
1: Evet, buna
0: Türkiye'nin
1: hazırlanmak lazım her
0: dörtte bir
1: açıdan.
0: ciddi anlamda bir
1: Evet.
0: rakam ya.
1: Çok teşekkür ediyoruz bize katıldığınız
0: Rica
1: için.
0: ederim ne
1: Sağ
0: demek.
1: olunuz. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Psikoloji Bölümünden Doktor Bahtım Kütük bizlerleydi ve yaşamın ritminin sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Gülben Şahin, Mutlu Füsun Küçük, teknik yönetimde Gülden Acar, ben Sıla Koç. Hoşça kalın.
2: Yaşamın ritmi.

0: Mutfağın sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Hepinize sevgiler, merhabalar. Yapımcım Ebru Karakaya ile birlikte selamlarımızı göndererek bugünkü programımıza başlıyoruz. Zamanın birinde bir ceviz kurdu varmış. Oldukça cılızmış ama gözüne kocaman olgun bir ceviz kestirmiş. Bulduğu bir delikten içine girmiş, yedikçe yemiş, yedikçe yemiş, öyle yemiş ki şişmanlamış. Bu defa girdiği küçük delikten dışarı çıkamaz olmuş. Çünkü cevizi bitirmiş ama aç kalmış, zayıflamış. Tam o delikten çıkmaya çalışırken kolaylıkla çıkmış ama bir de bakmış ki mevsim kış. Ortada aç ve cılız bir kurtçuk ve içi boşaltılmış bir ceviz kabuğu kalmış. Evet, kimi insanlardaki para, mal, mülk hırsı bu ceviz kurduna benzetilmiş. Benzetmeyi çok sevdim. Sizinle paylaşmak istedim. Ama bugün hakikaten ceviz kabuğundan söz etmek istiyorum. Cevizin içi kadar kabuğu da çok değerli. Ceviz kabuğunun içindeki omega 3, kalsiyum, demir, tinko, fosfor, magnezyum, selenyum, B1, B2, B6, C ve A vitaminleri ve bunun gibi besin değeri çok zengin mineraller var. Bu sayede saç diplerinin beslenmesinde, saçların ihtiyacı olan nemi sağlamada önemli bir rol oynuyor ceviz kabuğu. Tabii beslenen saç dipleri kendini yeniliyor, saçların daha sağlıklı olmasına sebep oluyor. Aynı zamanda ceviz kabuğu suyu kepek önleyici, saç dökülmelerini azaltıyor, saçlara canlılık ve parlaklık kazandırıyor. Bir miktar ceviz kabuğunu bir tencerenin içinde 10 dakika kadar kaynatmak önemli. Sonrasında süzüp saçları yıkadıktan sonra ceviz kabuğu suyu ile durulamamız öneriliyor. Tabii havluyla kurutun ama kesinlikle saç kurutma cihazı kullanmadan kendi halinde kurutun saçlarınızı. Hatta saçlarınızı havluyla sardıktan sonra kurutmadan evvel bu şekilde bir yarım saat beklemeniz öneriliyor. Bu kürü haftada en fazla 2 kere yapmak öneriliyor. Ne zamana kadar? Tabii ki saçımızdaki değişimi görene kadar bu kürü yapmamız öneriliyor. Ceviz deyince tabii ki aklımıza öncelikle omega 3 geliyor. Cevizin o içindeki perdeler var, hani böyle yenmeyen kısmı diyelim. Onları da biriktirip bir kavanozda bekletirseniz öksürük için birebir. Onları da kaynatarak, gripal enfeksiyonlar vardır, hani böyle bir türlü geçmeyen öksürüklere sebep olur. O zaman o ceviz perdelerini kaynattığınız suyu sık sık içmeniz öneriliyor. Efendim, sizlerle yeniden görüşmeyi dileyerek hoşça kalın diyoruz. Kendinize, sevdiklerinize çok iyi bakın.
0: Mutfağın sırları.

0: Saat 11.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Tayırdam, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Karol Nawrocki ile Ankara'da bir araya gelecek. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler, savunma sanayi başta olmak üzere tüm yönleriyle ele alınacak. Liderler bölgesel ve küresel gelişmeleri de değerlendirecek. ABD Başkanı Trump, İran'la varılan anlaşmaya ilişkin konuştu. İran, anlaşmanın gereklerini yerine getirmezse gerekeni yaparım dedi. Hürmüz tamamen açık, çok iyi gidiyoruz ifadesini kullandı. İran Meclis Başkanı Kalibah, nihai sonuca ulaşana kadar görüşmeleri sürdüreceklerini kaydetti. İran, Hürmüz Boğazı'nı kendi düzenlemeleriyle yönetecek dedi. Katliamcı İsrail, ABD-İran mutabakatındaki Lübnan başlığından rahatsız. İsrail basını, katil Netanyahu'nun Lübnan'da çatışma önleme birimi oluşturulması nedeniyle panik içinde olduğunu yazdı. Soykırımcı İsrail, ateşkes ihlallerini de sürdürdü. Ülkenin güneyindeki Nebatiye bölgesinde evlerine dönmek isteyen Lübnanlılara saldırdı. Lübnanlıların evlerine dönmelerini engelledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybının 4175'e ulaştığını açıkladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün iki önemli toplantıya, Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi'ne başkanlık edecek. Gündemde olan kurultay sürecinin takvimi ve ihraç süreçleri olacak. Özgür Özel ise mecliste grup toplantısında konuşacak.

0: İstanbul Adalar Belediyesi'ne yönelik rüşvet, yolsuzluk ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma iddialarıyla başlatılan soruşturma sürüyor. Gözaltındaki 39 şüpheliden 35'i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Aralarında Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akbulat'ın da bulunduğu 35 kişi tutuklandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili soruşturmada 5 yeni şüpheli gözaltına alındı. Daha önce gözaltına alınan 6 şüpheli ise tutuklandı. Karaal ise ifadesinde "Benden 500 kilogram altın istediler" dedi. Şüphelilerin kendisini öldürmek üzereyken polis tarafından kurtarıldığını söyledi. Van Erciş Karayolu'nda devriyede görevli jandarma aracına hafif ticari aracın çarpması sonucu bir jandarma personeli şehit oldu, 5 kişi yaralandı. Eyüp Sultan'da bir pastanede karbon monoksit zehirlenmesi şüphesiyle 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Doğalgaz firmasıyla itfaiye ekipleri gaz kaçağı olan bölgede önlem aldı, gaz kaçağı tespit edilip onarıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 81 ildeki 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı'na organize suç örgütleriyle mücadele konulu yeni bir genelge gönderildiğini açıkladı. Bakan Gürlek, genelgeyle suç örgütlerine karşı adli süreçlerin daha hızlı ve etkin bir şekilde yürütüleceğini belirtti. Suç örgütleri kökünden kazınmak üzere hedef alınacaktır dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, su kaynaklarının şeffaf takibi için yeni uygulamanın hayata geçirildiğini duyurdu. Vatandaşlar, Türkiye genelindeki barajların doluluk oranlarını anlık takip edebilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 2026 YKS'ye giden adayları uyardı. Eğitim bilgileri sistemde bulunmayan adayların işlemleri okul müdürlüklerinde gerçekleştirilebilecek. Kontrol, seçme ve onaylama işlemleri 30 Haziran saat 16'ya kadar yapılabilecek. TRT'nin sinema dünyasına yön veren platform 12 Punto bu yıl anlamlı bir yarışma kategorisine yer verdi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılına özel düzenlenen kısa film proje yarışmasında kazanan eserlerin çekimleri sürüyor. O filmlerden biri olan 10 Kere Daha, hain darbe girişimine karşı direnirken şehit edilen bir kahramanın hikayesini beyaz perdeye taşıyacak. Projeler FETÖ'nün hain darbe girişiminin yıl dönümünde izleyiciyle buluşacak. Haberleri sunduk.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Ankara-Konya yolunun 56 ile 59. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Konya-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Ünye-Fatsa yolunun 29 ile 34. kilometreleri arasında kavşak düzenleme çalışmaları devam ediyor. Fatsa istikametinden sol şerit trafiğe kapatılmış olup ulaşım sağ şeritten sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.

0: Maxi puanlarla kutluyor. Maximumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maximum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maximum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maximum Mobil'de.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bankam Tombank kartım hadi. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
4: Neova Sigorta.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Pronto, Pronto Tur.
7: Pronto Tur'da.

0: pronto tır.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş. ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
3: Reklamlar.
4: Ailenin sesinde bugün.
5: Merhaba sevgili dinleyiciler, TRT radyolarında Ailenin Sesinde Bugün programındasınız. Ben Deniz İş Yapan. Bugün birçok evde sessiz tartışmaların konusu olan bir başlığa değinmek istiyorum.

0: çocuk, ekran ve ebeveynin rolü. Telefon, tablet, televizyon. Çocuklar için renkli, hareketli, çekici bir dünya. Ebeveynler içinse çoğu zaman hem kurtarıcı hem de kaygı sebebi. Çocuğun eline ekran verildiğinde bir süre sessizlik sağlanır. Ama uzun vadede dikkat dağınıklığı, uyku düzeninde bozulma, duygusal iniş çıkışlar, sosyal ilişkilerde gerileme gibi sonuçlarla karşılaşılabilir. Burada kilitli rol, ebeveynin üstlenmesi gereken roldür. Ekran süresini net ve tutarlı biçimde sınırlamak, yaşa uygun içerik seçmek, mümkün olduğunda birlikte izlemek, çocuğun medyayla daha sağlıklı bir ilişki kurmasını sağlar. Ne yaparsa yapsın, yeter ki sessiz dursun diyerek verilen ekran bir süre sonra evin içindeki tek otoriteye dönüşebilir. Önemli bir nokta da şudur, çocuk ekran karşısındayken ebeveynin de kendi telefonuna gömülmesi. Ona şu mesajı verir: gerçek ilişki için birbirimize değil, ekranlara daha çok zaman ayırıyoruz. Oysa birlikte izlenen bir içerik sonrası birkaç cümleyle üzerine konuşmak, bu sence doğru muydu diye sormak, olayların neden sonuç ilişkisini açmak hem çocuğun düşünmesini sağlar hem de onun yalnız bırakılmadığını hissettirir. Ekranı tamamen yasaklamak çoğu zaman gerçekçi değildir ama ekranı hayatın merkezinden çekmek mümkündür. Bugün çocuklarımızın ekranla ilişkisini kimin yönettiğini kısaca düşünmek iyi olabilir. Biz mi yoksa alışkanlıklarımız mı? Ben Deniz İş Yapan TRT radyolarından, ailenin sesinde bugünden, ebeveynin rehberliğinin her türlü teknolojiden daha güçlü olduğunu hatırlatarak sizlere seslendim. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.
1: Ailenin sesinde bugün.

0: gün başlarken, geç kalmadan, anı kaçırmadan ritme katılıyoruz. Güne bakan.
1: Güne bakan başlıyor. Bu toprakların güneşe tutkun kadim çiçeği güne bakan gibi aydınlığı bulmaya, günü tamamına erdirmeye, keşfetmeye değer olanı yakalamaya gidiyoruz. Durmak için bahanemiz, yorulmak için zamanımız, umudumuzu kaybetme ihtimalimiz bugün de yok. Kemal Çat, Serdar Çıplak, Ebru Erkekli. Çiçeğimizin zarafeti, sabrı, bilgeliği cebimizde, yoldayız. Günün diğer yarısına doğru.
0: Ay çiçeği gün döndü, gün aşık, güne bakan. İsimler farklı, sıcak sarı, zarif duruş, güneşe dönüş aynı.
1: Günden, geceden, yaşadığımız her andan aldığımız hevesle umudu ve cesareti büyütmeye çalışıyoruz. Sorunları görmezden gelmeden, fark ederek, çözmeye çalışarak sakince yol alıyoruz. Belirsizliğe ışık tutarak elimizden, dilimizden, gözümüzden bilinmeyeni uzaklaştırıyoruz. Kalbimizde, zihnimizde ve bedenimizde yer açıyoruz sakin ve dolu zamana. Güne bakan bugün de zamanın bir köşesinden acele etmeden ve onun değerini de bilerek sesleniyor sizlere. Başladık bile, haydi katılın bize. Hoş geldiniz.
0: Güneş, ışık,

0: sarı, umut, düş, şimdi, gelecek birlikte. Güne Bakan devam ediyor.
1: Gençlerin toplumda daha aktif, üretken ve söz sahibi bireyler olmalarını hedefleyen gençlik çalışmaları günümüzde sosyal dönüşümün en önemli alanlarından biri haline geliyor. 2011 yılından bu yana gençlerle birlikte çalışmalar yürüten SALT Gençlik Derneği, eğitim, medya, iklim, sürdürülebilirlik, insan hakları ve kapsayıcılık alanlarında gerçekleştirdiği projelerle gençlerin gelişimine katkı sunuyor. Şimdi derneğin çalışmalarını, hedeflerini ve gençlere yönelik projelerini konuşmak üzere SALT Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Işı Tarcan telefon hattımızın diğer ucunda. Merhaba, hoş geldiniz Işı Bey.
2: Merhabalar ve Ebru Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyoruz biz de katılımınız için öncelikle. SALT Gençlik Derneği'ni biraz hem kuruluş hikayesiyle hem de yaptıklarıyla tanımak, tanıtmak istiyoruz. Gençler için gençlerle birlikte anlayışı var temelinde derneğin. Biraz bu yaklaşımı, bu anlayışı da konuşuruz diye düşünüyorum.
2: Tabii ki öncelikle iyi yayınlar diliyorum. SALT Gençlik Derneği 2011 yılından beri bağımsız ve siyasi olmayan ve gençlere yönelik bir sosyal girişim olarak ortaya çıkan bir dernek Ebru Hanım. 2019 yılında da resmi olarak bir dernek statüsü kazanıyor. Ve ülkemiz genelinde geniş bir üye ve takip kitlesine sahip derneğimiz. Burada gençler için, gençlerle birlikte gençlerin toplumda aktif rol almalarını hedefliyoruz. Çeşitli gençlik alanlarında sanat, medya, dijital dönüşüm, iklim değişikliği, çevre, eğitim, proje yönetimi, bunun dışında çeşitli eğitimler başlıklarında gençlerin hem gönüllülük faaliyetlerini destekliyoruz, hem çeşitli alanlarda, çeşitli odak noktalarda gençlere hem ulusal hem de uluslararası düzeyde sosyal ve kültürel etkinlikler düzenliyoruz. Bu da 18-35 yaş arası gençlerimizin özellikle sosyal ve ekonomik olarak dezavantajlı bireylere odaklanıyoruz. Çok farklı alanlarda gençlik çalışmaları başlıklarında çalışmalarımızı yürütüyoruz.
1: İzmir'desiniz sanıyorum merkezi derneğin, değil mi İzmir'de?
2: Evet, evet Ebru Hanım. İzmir'de Karşıyaka Belediyesi'nin sivil toplum kuruluşlarına yönelik bir alanı var, varmış olduğu. O alanda aktif olarak faaliyetlerimize devam ediyoruz. Burada çeşitli eğitimler, çeşitli projeler yönetiyoruz derneğimiz bünyesinde. Çeşitli odak alanında çalışmalarımızı aktif olarak sürdürmekteyiz.
1: Biraz o projelerden de bahsederiz ama öncelikle temel olarak en önemli ihtiyaçları, karşılaştıkları temel meseleler neler? Sizin gözlemleriniz çok canlı ve çok gerçek. 18-35 yaş arası gençlere yönelik çalışmalar yapıyoruz dediniz. Bu yaş dilimindeki çok da geniş bir yaş dilimi aslında. 18 yaş değil mi? Artık lise mezuniyeti belki. 35 yaşta çoktan belki meslek sahibi olan gençler ya da hala belki meslekleriyle ilgili arayışları olan gençler olabilir. Bu yaş dilimi arasındaki gençlerin karşılaştıkları temel meseleler, dert edindikleri sorunlar neler?
2: Öncelikle Ebon, bu uluslararası fırsatlardan gençlerimiz faydalanmak istiyorlar. Çeşitli Avrupa Birliği'ndeki projelerimize dahil olmak istiyorlar. Bu da hem sosyal anlamda dahil olmaları hem kendilerini farklı yetkinliklerde geliştirmeleri anlamında çeşitli ihtiyaçlar duyuyorlar. Biz de bu ihtiyaçları karşılama yönelik çeşitli tematik eğitimler düzenliyoruz. Tematik projeler geliştiriyoruz. Özellikle Türkiye Ulusal Ajansı bünyemizde çeşitli projelerimiz var. Farklı ulusal ajanslara sunmuş olduğumuz ve kabul edilen projelerimiz var. Bu alanlarda gençlerimizin çeşitli tematik alanlarda dijital dönüşüm, yapay zeka, farklı alanlarda daha çok gençlerimizi kapsayıcı ve bir arada tutmaya çalışıyoruz aslında.
1: Erasmus ve Avrupa Dayanışma Programı gibi uluslararası projelerde aktif rol oynuyorlar sanıyorum. Belki bu projelerin ayrıntılarından biraz bahsederiz. Ne gibi şartlarda gerçekleşiyor? Bu projelere nasıl katılıyorlar? siz katılımlarıyla ilgili ya da projenin içeriğinde olmalarıyla ilgili ne tür destekler veriyorsunuz dernek olarak?
2: Tabii ki şöyle ESC dediğimiz Avrupa Danışma Programımız kapsamında gençlerimiz Türkiye'de herhangi bir sivil toplum kuruluşunda gönüllü hizmeti yaptıkları gibi Avrupa'da 35'e yakın Avrupa ülkesinde gönüllü hizmetlerinden faydalanabiliyorlar. Bunun için güncel gönüllülük projelerini, ESC projelerini takip etmeleri gerekiyor. Burada 2 aydan 12 aya kadar gönüllü hizmeti yapabiliyor gençlerimiz.
1: Ne gibi
2: Bunun
1: projeler
2: için
1: oluyor bunlar mesela o ESC gönüllülük projeleri örneklendirebilir miyiz?
2: şöyle tabii ki iklim değişikliği, çevre, mülteciler, göçmenlere yönelik projeler, farklı alanlarda dijital dönüşüm, yapay zeka, sağlık, bunun dışında çok farklı sosyalde iletme önceliklerinde projeler geliştirebiliyorlar gençler. Bu projelerde de gönüllü olarak faaliyetlerde yer alabiliyorlar. Ülkemizde bulunan sivil toplum kuruluşlarındaki benzer gönüllü faaliyetlerine yurt dışında herhangi bir ülkede kendi ilgi alanına doğrultusunda bir projeye başvurup kabul aldıkları takdirde bu projelerde aktif olarak gönüllü faaliyeti yapabiliyorlar.
1: Kendi yaşıtlarıyla o ülke sınırları içindeki, o coğrafyadaki belki tanışma, işbirliği yapma, iletişime geçme imkanları buluyorlar. Pek çok faydası oluyordur diye tahmin ediyorum. Sizin gözlemleriniz de değerli. Ne gibi katkılar sunuyor böyle bir projede yer almak bir gence?
2: Şöyle gençlerimiz bu projelere aktif olarak katılım sağladıklarında farklı dil becerilerini geliştirebiliyorlar. İngilizce dil becerilerini geliştirebiliyorlar. ESC projelerimiz özelinde İngilizce dil bilme şartı aranmıyor. Burada gittikleri ülkeye göre çeşitli o ülkenin diliyle ilgili eğitimler alıyorlar. Çeşitli faaliyetlerde yer alabiliyorlar. İngilizcelerini de daha üst seviyeye taşıyabiliyorlar. Bu proje seçim aşamalarında çeşitli mülakatlardan geçiyor gençlerimiz ve bu alanda çeşitli gönderici kuruluşlar, ev sahibi kuruluşlar bulmaları gerekiyor. Bunu da Avrupa Gençlik Portalı dediğimiz bir web sitemiz var. Buradan ülkemizdeki gönderici kuruluşlar da kendi yaşadıkları, ikamet ettikleri illere göre bulabiliyorlar.
1: O siteyi bir duyuralım mı tekrar ilgilenen dinleyicilerimiz açısından?
2: Tabii.
1: Avrupa Gençlik Portalı mı dediniz?
2: Evet, Avrupa Gençlik Portalı üzerinden bu gönüllü faaliyetlerine eğer kabul edildikleri takdirde karşı ülkedeki kuruluş gençlerimizden kendi ülkesinden bir gönderici kuruluş bulmasını talep ediyor. Bunun için de Avrupa Gençlik Portalı web sitesi üzerinden gönderici kuruluş akreditasyonuna sahip kuruluşlara ulaşabiliyor gençlerimiz. Biz de Sağlık Gençlik Derneği olarak hem ev sahibi hem de gönderici kuruluş akreditasyonuna sahibiz. Biz de bu konuda İzmir'de yaşayan veya farklı illerimizde yaşayan gençlerimize destek oluyoruz böyle süreçlerde.
1: Avrupa Gençlik Portalı diyerek arayabilirler. Sanıyorum İngilizce olarak web sitesinin adresi
2: Evet,
1: çıkıyor.
2: European Youth Portal diye web sitesine yazabilirler. Avrupa Gençlik Portal olarak da web sitesine ulaşabilirler. Buradan gönüllülük faaliyetlerini seçtiklerinde aktif olarak başvuru yapabilirler ilgi alanlarına yönelik. Bunun dışında da ülkemizde bulunan çeşitli sivil toplum kuruluşları, kamu kuruluşları bunların aktif projelerine, gönüllü faaliyetlerine dahil olabilir gençlerimiz.
1: Daha çok bu tip projelere katılmak, gönüllü faaliyetlerine katılmak amacıyla belki de destek buluyorlar dernekten gibi anlıyorum anlattıklarınızı. Aslında soruya şöyle başlamıştık. Gençlerin bugün en temel karşılaştıkları sorunlar ya da işte destek aradıkları alanlar neler diye. Daha çok yurt dışında, Avrupa'da böyle bir programa dahil olmak ve belki bir yurt dışı deneyimi yaşamak mı istiyorlar? Bunun dışında başka meseleleri var mı?
2: Şöyle yurt dışı deneyimi yaşamak odaklı genellikle gençlerimiz bu projelere dahil olabiliyorlar. Bunun dışında dernemiz ve farklı derneklerin, kamu kurumlarının da çeşitli Erasmus Plus projeleri kapsamında da gençlik değişimi dediğimiz projelerde gençlerimiz başvuruda bulunabiliyorlar katılımcı olarak. Bizim de Eylül ayı içerisinde dernek olarak İtalya'da gerçekleşecek bir projemiz var. Buna benzer projelere gençlerimiz aktif olarak katılım sağlayabiliyorlar. Bu projelerde kendi ilgi alanına doğrultusunda çeşitli çalışmalar yapmalarını, kendi kariyerlerine yönelik projelere katılarak kendi kariyerlerine odaklanmalarına destek oluyor.
1: İtalya'da Eylül ayında gerçekleşecek bir proje dediniz. O nasıl bir proje?
2: Şöyle İtalya

0: İtalya'da Eylül ayında gerçekleşecek bir proje dediniz. O nasıl bir proje?
1: Şöyle İtalya'da daha çok bu Akdeniz'deki ortak çözümler üretmeye yönelik bir Erasmus Plus projesi. İtalya Ulusal Ajansı tarafından kabul edilen bir projemiz. Bizim de Sağlık Gençlik Derneği olarak ortak olduğumuz bir projemiz. Bizim de sosyal medya hesaplarımızda güncel projemizle ilgili duyurumuz yer almaktı. Oradan isteyen gençlerimiz bu projelere de başvuruda bulunabiliyorlar.
0: O zaman Salt Gençlik Derneği'nin aynı kullanıcı adıyla sosyal medya hesabını hatırlatalım tüm dinleyicilerimize. Salt Gençlik Derneği diyerek ulaşabilirler. 22-30 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek sanırım İtalya'da sözünü ettiğiniz bu proje. Bu projenin başvuruları devam ediyor. Akdeniz'in geleceği için harekete geçmeye hazır mısın çağrısıyla Salt Gençlik Derneği bir anlamda aracı oluyor bu projeye katılmak isteyen gençlere. Çevre ve sürdürülebilirlik, deniz koruma faaliyetleri, kültürler arası öğrenme, liderlik ve takım çalışması üzerine katılımcı arayan bir proje. Ayrıntılar Salt Gençlik Derneği'nin sosyal medya hesabında var diyelim. Son başvuru tarihi de 1 Temmuz'muş. İlgilenenler ellerini biraz çabuk tutsunlar diye de hatırlatalım.
1: Evet. Farklı projelerimiz için de güncel olarak hesaplarımızı takip edebilirler. Farklı projelerimiz de ilerleyen zamanlarda açıklanacak sosyal medya hesaplarımızda.
0: Daha çok ne yönde beklentileri var Avrupa'daki bu tip projelerin gençleri seçerken? Tabii ki bir başvurudan sonra sanıyorum başvuru koşullarını yerine getiren gençler arasında bir tercih yapılıyor. Mesela bizden katılan gençler bu tercihlerde kabullerini alabilir.

0: kuruluşlarda gönüllülük faaliyetlerinde yer almış katılımcılarımızı daha öncelik tanıyoruz.
1: Evet, ne kadar çok gönüllülük faaliyetinde yer alırlarsa, belki sosyal sorumlulukla ilgili ne kadar çok projenin içinde yer alırlarsa o kadar da tercih edilir hale geliyorlar. Bu sadece bu projelere katılmaları anlamında değil, ilerideki işte meslek yaşamlarında ya da eğitim kariyerlerinde de çok öncelik sağlıyor onlar, öyle değil mi?
0: Kesinlikle bunun. Yani bu projeler aslında ileriki kariyerlerinde bir katılım sertifikası aldıklarında Erasmus Plus projeler içinde, ESC projeler içinde, bu Avrupa Danışman Programı projeler içinde gençlerimiz bu faaliyetlere katıldığında Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli olan bir YALPES sertifikası alıyorlar. Bu sertifikalarını da kariyerleri boyunca farklı iş başvurularında kullanabiliyorlar. Bu alanda bir gönüllülük yapmak, bu alanda bir proje deneyimi yaşamak gençlerimize ileriki süreçlerde de olumlu katkılar sunuyor.
1: Evet,
0: konu özelinde, kendi ilgi alanları özelinde, kendi mesleki tecrübeleriyle ilgili katkılar sunuyor.
1: Evet, zamanımızın sonuna yaklaşıyoruz. Engelli gençlerle ilgili de temel meselelerimiz var ve onlarla ilgili de projeler yürütüyoruz dediniz. Belki onlardan da bahsedebiliriz.
0: Şöyle dezavantajlı bireylerimize yönelik Ebon'la çeşitli onların da daha bu projelere dahil edilmesi, bu faaliyete dahil edilmesine yönelik katkılar sunuyoruz. Bu benzer projelerde, Erasmus Plus projelerinde, yurt dışında gerçekleşen faaliyetlerimizde, yurt içinde gerçekleşen faaliyetlerimizde onlar da refakatçılarıyla birlikte projelerimize dahil etme imkanı sağlıyoruz.
1: Bu da çok değerli bir destek. Evet.
0: Kesinlikle dahil olmaları açısından çok önemli. Dezavantajlı bireylerimizde bu projelerim mümkün oldukça davet ediyoruz. Katılımlarını sağlıyoruz. Hem İzmir'de olsun hem farklı ilerden olsun bu projelerimize dahil edilmesi yönünde çalışmalarımıza devam ediyoruz.
1: İzmir'in Avrupa Gençlik Başkenti sürecinde de aktif bir rol üstlendi Salt Gençlik Derneği. Bu süreçte hangi aşamadayız? Gençler ve şehir açısından bu süreci nasıl değerlendirirsiniz?
0: Şöyle 2026 sürecinde farklı sivil toplum kuruluşlarıyla da farklı kamu kurumlarıyla da çeşitli işbirliklerimiz var. Özellikle Büyükşehir Belediye'miz, farklı belediyelerimizle çeşitli bu süreçlerde işbirliklerimiz var. Burada farklı Erasmus Student Network dediğimiz bir aile ve birlikte ulusal ortaklarından biriyiz. Burada bu oyunumuzun da çeşitli üniversitelerde şubelerinde işbirlikleri yapıyoruz. Bu gençlik başkenti olması yönünde de Erasmus Plus projelerimiz, çeşitli faaliyetlerimiz, bu ESC projeleriyle bu alanda daha çok yurt dışından gençlere İzmir'e ziyaret etmelerini, projelerimize katılmalarını sağlayarak aslında bu alanda da bir temsilci olma yönünde ilerliyoruz.
1: O zaman topyekun bugün konuştuklarımız ve daha fazlası için bir kez daha Salt Gençlik Derneği'nin sosyal medya hesabını ve web sitesini önerelim tüm dinleyicilerimize. 18-35 yaş arası özellikle gençlere yönelik çalışmalar yürütüyor dernek. Gençlerin katılacakları Avrupa destekli farklı ülkelerdeki projelere katılımlarıyla ilgili de bir anlamda bir köprü vazifesi görüyor Salt Gençlik Derneği. Sosyal medya hesabından paylaşımları takip etsinler diyelim. Varsa ekleyeceklerini son sözlerle veda edelim size.
0: Çok teşekkür ederiz bizleri davet ettiğiniz için. Çok sağ olun.
1: Peki, tekrar teşekkür ediyoruz biz de. Sağlıklı günler diliyoruz Salt Gençlik Derneği'ne ve tüm çalışanlarına. Salt Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Işıt Ercan'la söyleştik.

0: Güne Bakan devam ediyor.
1: İklim değişikliği artık yalnızca çevresel bir konu değil, ekonomi, enerji, tarım, şehirleşme ve toplumsal yaşamı doğrudan etkileyen küresel bir dönüşüm alanı olarak karşımıza çıkıyor. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31, ülkelerin iklim hedeflerini, yeşil dönüşüm politikalarını ve sürdürülebilir kalkınma stratejilerini ele alacağı önemli bir platform olacak. Bu nedenle Türkiye'nin bu süreçte üstleneceği rol ve COP31'in ülkemiz için yaratabileceği fırsatlar büyük önem taşıyor. Bugün tüm bu başlıkları Anadolu Ajansı Çevre ve Tarım Haberleri Müdürü Hale Aydoğmuş'la ele alacağız. Kendisi telefon hattımızın diğer ucunda. Merhaba, hoş geldiniz.
2: Hoş buldum Ebru Hanım, iyi yayınlar.
1: Öncelikle COP31'in ne anlama geldiğini biraz konuşalım dilerseniz ve bu konferansın küresel iklim mücadelesindeki yerini, bu arada tabii Antalya'da gerçekleşecek olduğunun da altını çizmek lazım. Bizim için ayrı önem taşıyor bu anlamda. Ev sahibi olacağız COP31'e.
2: Elbette. COP, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne, yani UNFCCC'ye taraf ülkelerin her yıl toplandığı, işte küresel iklim politikalarının konuşulduğu en üst düzey, en önemli zirve aslında. Taraflar Konferansı diye geçiyor sizin de altını çizdiğiniz gibi. Kasım 2026'da da ülkemizde Antalya'da evet düzenlenecek, 31. kez toplanacak. Dünya liderlerini, bakanları, iş dünyasını, sivil toplumu, yaklaşık 100 bin katılımcıdan bahsediyoruz ortalama. Türkiye'de buluşturacak. Bu zirveyi önemli kılan şey aslında ülkelerin Paris İklim Anlaşması, yani taraf oldukları Paris İklim Anlaşması kapsamında daha güçlü iklim taahhütleri vermesinin beklenmesi. Dolayısıyla da kritik bir dönemeç olarak görülüyor. Evet. Ve COP31'de ülkemizde düzenleneceği için ayrı bir önem taşıyor. Çünkü burada Türkiye çok önemli bir vizyon ortaya koydu bana göre. Kilit kelime uygulama. Yani yıllarca Ebru Hanım bu toplantılar bir yerlerde yapıldı. Yapılıyor, evet. Yapılmaya devam ediliyor. İnsanlar jetlerine, uçaklarına binip gidiyorlar. Bir masada toplanıyorlar, oturuyorlar, yiyorlar, içiyorlar. Bazı şeyler konuşuluyor ve
1: bu arada çok ciddi bir karbon salımı ortaya çıkıyor değil mi? O uçakların transferi sırasında, işte o masada oturulup konuşulurken kalınan otellerde, bir araya gelinen toplantılarda ciddi atıklar. Küresel iklim değişikliği konuşurken, sıfır atık konuşurken ciddi atıklar çıkarılıyor filan. Büyük yaman bir çelişki yani.
2: Aynen öyle, çok güzel özetlediniz. Burada zaten aslında mücadele edilmesi gereken sorunlar birden konuşan insanların mücadele etmesi gerekirken işte ortaya çıkardı
1: sorunları. O sorunların paydaşı haline geliyor insanlarda. Evet.
2: Kesinlikle. Türkiye'de dedi ki buna bir son vermeye çalışalım. Hani en azından amacımız bu olsun. Ne kadar başarıya ulaşırız? Umarım ulaşırız. Zaten Kasım ayında inşallah göreceğiz. Evet. Ama dedi ki uygulama kopu olsun. Yani şunu söylüyoruz aslında, artık yeni hedefler belirlemeyelim de zaten çok fazla hedef var.
1: Evet.
2: Keşke o teorik hedeflerden ziyade artık verilen sözleri hayata geçirelim. Pratik adımlar konuşalım. Yani o yüzden de uygulama odaklı bir iklim vizyonu ortaya koydu Türkiye. Bu anlamda hem biz haberciler olarak hem vatandaşlar olarak dünyada gerçekten daha önemsenen bir noktaya getirdik. Bir şekilde COP31 gündemini.
1: O zaman büyük bir sorumluluk taşıyoruz Kasım ayında gerçekleşecek COP31 ile ilgili. Tüm dünyaya bir anlamda bugüne kadar yapılan yanlışları yapmamaları ve bundan sonra almaları yolda izlemeleri gereken yolla ilgili belki kriterleri göstermek konusunda bir öncülük üstleneceğiz. Bir sorumluluğumuz var.
2: Kesinlikle. Burada aslında taşın altına elini koydu Türkiye. Evet. Çok iddialı bir şekilde hem İklim Değişikliği, Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum, zaten aynı zamanda COP31 Başkanı. Gittiği her yerde, son işte Bonn iklim müzakerelerinde de gittiği her yerde bunun altını çiziyor. Dediğim gibi bu tek başına Türkiye'nin yapabileceği bir şey değil. Zaten nihayetinde Türkiye bu sorundan tek başına sorumlu değil. Ancak vizyonu ortaya koyması önemliydi. Bunu genelde önceki COP'larda pek görmedik. Yani hep bir şekilde konuşulur. Özellikle para konusu çok gündeme gelir iklim finansmanı. Çünkü baktığınızda dünyada bu soruna en büyük olumsuz katkıyı verenler genelde elini taşın altına koymaktan çekinir. Yani bakıyorsunuz Afrika'da iktidai şartlarda yaşayan bir toplum bu sorundan çok etkileniyor. Kuraklıkla mücadele ediyor, susuzlukla mücadele ediyor, hava ısınıyor. İşte oralarda hayvanlar ölüyor haliyle, insanlar sağlık olarak da çok kötü etkileniyor.
1: Gıdaya erişim kısıtlı.
2: Muhakkak kirlilikle mücadele ediyor. Bunun yarattığı sağlık sorunları var. Bir taraftan aşırı hava olayları, dolular, karlar, işte olumsuz bir şekilde şartlar ortaya koyuyor. Seller oluşuyor vesaire. İşte Pakistan'da, Asya'da, Afrika'da bunları gördük yakın zamanda güçlü şekilde. Ama nedir? Amerika işte gibi büyük ülkeler, büyük ekonomiler genelde ya gelmezler ya da gelirlerse işte bir danışmanlarını gönderirler. Bir takım şeyler söylerler. Bir takım paralar konuşulur. Ve hiçbir zamanda bu paralar oralara aktarılmaz.
1: Evet.
2: Yani genelde böyle bir sorun var. Türkiye'de hani ısrarla biz bunu yapmayalım. Biz bu sefer ortaya koyduğumuz vizyonun arkasında duralım istiyor. Hani o yüzden bu anlamda da önemli.
1: Önemli bir sorumluluk. Evet.
2: Evet. Kesinlikle.
1: Biraz da şeyi konuşalım dilerseniz. Paris İklim Anlaşması verilen sözler, taahhütler dedik. Türkiye bu taahhütlerle neler üstlendi, ne gibi sözler verdi? Ve işte Paris İklim Anlaşması altına imza atan diğer ülkeler anlamında önümüzdeki o taahhütlerin yerine getirilmesi gereken takvim neleri öngörüyor?
2: Şimdi şu çok önemli ki bizim aslında konuştuğumuz bu sorunun temelinde fosil yakıtlar yatıyor. Gezegeni ısıtan petrol, doğalgaz, kömür gibi fosil yakıtların kullanılması. Yani bu sanayi devriminden beri insanların faaliyetleri arttığından beri böyle ve nihayetinde bunun da artık atmosfere, gezegene bir maliyeti var. Bizim aslında bütün dünyayla birlikte ama Türkiye'nin de haklı olarak 2035-2050 hedeflerinde bu fosil yakıtlardan çıkış, temiz enerji, enerjiye geçiş ve bir şekilde emisyonları sıfırlama hedefimiz var. Aslında bütün dünyada yani Paris İklim Anlaşması'na taraf

0: ülkelerde böyle bir vizyon var. Başarılıyor başarılıyor kısmı, başarılamıyor kısmı son derece tartışmalı. Avrupa günün sonunda hala işte bakıyorsunuz bir takım siyasi krizlerden dolayı yine işte fosil yakıtlara geri dönüyor. Evet. İşte bazen temiz enerji geçişindeki o tutarlılığı sürekli takip edemiyoruz. Çünkü neden arada bazı siyasi konular ne yazık ki çevre sorunlarının önüne geçiyor.
1: Elektrik enerjisinin de kendi içinde bir takım handikapları var. Yani elektrikle çalışan işte araçların kullanımının yaygınlaştırılması için çabalanıyor ama onun da çok ciddi handikapları kendi içinde belli bir zamana ihtiyacı var yaygınlaşması adına sanırım.
0: Kesinlikle çok doğru dediniz. Hatta ben de bu örneği verecektim. Şimdi evet. Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol bunu çok söyler. Biz hep adil geçiş deriz. Yani fosilden yenilenebilir temiz enerjiye geçiş deriz. Fakat bu o kadar da kolay değil. İş gücü, istihdam, bölgelerin zarar görmemesi, sosyal adaletin sağlanması çok önemli başlıklar. Yıllarca kömür santralinde çalışmış birini alıp da güneş panellerinde, rüzgar türbinlerinde ne yazık ki çalıştıramıyorsunuz. O yüzden bu geçişin sağlanması da çok önemli ve bir zaman da alıyor. Ha bizim çok zamanımız yok. İklim krizi, ısınan atmosfer, küresel ısınma artık çok ileri bir seviyeye geldi. Dereceler artık çok yüksek konuşuluyor. Bizim zaten bunda geriye dönüş şansımız yok. Zamanımız o anlamda yok. Ama nedir? Durdurmak. Etkilerini en aza indirgemek. O yüzden de bu geçişin sağlanmasında işte bütün ülkelerin bu COP gibi toplantılarda elini taşın altına koyması lazım. Türkiye'nin uygulama diye altını çizmesi, sürekli her yerde vurgulamasının sebebi biraz da bu.
1: Peki elini taşın altına koydu diyelim. Bunun için yapması gerekenlerin neler olarak öngörüyorsunuz?
0: Şimdi şöyle ki bizim konuştuğumuz başlıklar var. Bu başlıklarda ilerleme kaydedildi.
1: Enerji kaynakları başta belki değil mi?
0: Kesinlikle. Enerji dönüşümü birincisi. İklim finansmanı ikincisi. İnsanların bazı dezavantajlı ülkelerin paraya ihtiyacı var. Yenilenebilir enerjiye yatırım gerekiyor doğal olarak. Adaptasyon gerekiyor. Yani iklim değişikliğine uyum. Uyum çok önemli. Çünkü artık bu sorunu kabul edip buna uyum sağlamak gerekiyor. Kayıp zarar mekanizmalarını iyi belirleyip bunların telafi edilmesi gerekiyor. İşte fosil yakıtlardan çıkış dedik ki zaten enerji dönüşümünde bu çok önemli. Bu adil geçiş, iklim finansmanı ve elektrifikasyon. Elektrifikasyon da isterseniz bir cümleyle şöyle söylemek lazım. Çünkü bakan kurum da çok altını çizdiği için belki dinleyicilerimiz de hani ilk kez duyanlar olabilir. Ulaşımdan sanayiye kadar her alanda artık elektrik enerjisine geçişin hızlandırılması konuşuluyor. Dolayısıyla tüm bu başlıklarda ilerleme kaydedilmesi gerekiyor. Yani biz oturduk iklim finansmanı konuştuk gibi değil de hani artık bunda ne kadar yapılması. İsterseniz burada da şöyle bir örnek verelim. Şimdi bir önceki zirvelerde bazı kararlar alındı Ebru Hanım. Örnek veriyorum Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de COP29 düzenlendi. 29. orada düzenlendi. En önemli sonucu da iklim finansmanı oldu. Dediler ki gelişmiş ülkeler 2035 yılına kadar gelişmekte olan ülkelere yıllık en az $300 milyar iklim finansmanı sağlasın. Bu konuda anlaşıldı. İşte Paris Anlaşması'nın yine 6. maddesi kapsamında karbon piyasalarının işleyişi bu kurallar büyük ölçüde tamamlansın. Tamamlandı peki. Nerede bu? Bu para yok. İşte bu tamamlanan nerede karşımıza çıkmıyor. Brezilya'nın Belém kentinde Amazon bölgesinde yine iklim krizinden çok etkilenen bir bölgede COP30 düzenlendi. Yani geçen yıl 30. toplantı. Burada da uygulama, adaptasyon, kayıp zarar fonlarının işte

0: hale getirilmesi öne çıktı. Bu da ortada yok şu an. O nedenle tam da bütün bu sebeplerle COP31'in temel görevi alınan kararların artık sahaya yansımasının hızlandırılması olacak.
1: Evet, yenilenebilir enerjiye yatırım dedik, elektrik santralleri dedik. Burada da bir yaman çelişki var mı diye soracağım size. O elektrik santrallerinin açılmasıyla ilgili işte yeşil alanların tahribatı, tarımsal alanların tahribatı, doğal hayatın, doğal yaşamın, yaban hayatının tahribatı ile ilgili bir çelişki görüyor musunuz?
0: Ne yazık ki her ülke eşit özeni göstermiyor. Bu konuda haklısınız.
1: Evet.
0: Yani evet, temiz enerjiye geçiş ne yazık ki çok önemli. Fosil yakıttan çıkmaktan başka çaremiz olmadığı için

ürünlerinin çok daha boş alanlarda olması. Çünkü onlardan bazı atıklar da geliyor. Daha sonra bunların toplanması, tekrar geri dönüştürülmesi. Bunlar çok önemli kalemler. Her ülke, bizim ülkemizde de muhakkak ki eksiklikler var. Zaten her ülkede bunu sonsuz iyi başaramıyor. Fakat artık burada biraz kar zarar dengesine bakmak

0: İklim değişikliğiyle mücadelede şehirlerin rolü önemli, şehir yaşamının rolü önemli. Dolayısıyla yerel yönetimlerin ve kent dönüşümünün rolü önemli. Belki bununla ilgili neler söylemek mümkün?
1: Bu konuda ne yazık ki bütün dünya sınıfta kalmış durumda.
0: Eyvah
1: Şimdi
0: eyvah.
1: bakıyoruz, maalesef bunu söylemek zorundayım. Ülkemizde dahil şimdi bakıyoruz, nüfus belli yerlerde toplanıyor. O şehirlerin altyapısı da bizim yaşadığımız sorunları artık kaldıramıyor.
0: Evet.
1: Yani bakıyoruz koca koca binalar dikiyoruz. İşte New York'ta da bu böyle,
0: İstanbul'da
1: Singapur'da da
0: da
1: böyle,
0: böyle.
1: İstanbul'da
0: Evet.
1: da böyle. Bravo, aynen öyle. Şimdi burada da nüfus yoğunluğu, iş gücünden dolayı, istihdamdan dolayı, işte finans merkezlerinden dolayı bu büyük şehirlerde biriktiği için Avrupa'da, Amerika'da, ülkemizde, işte bütün bu Akdeniz coğrafyasında haliyle altyapılar artık kaldıramıyor. Altyapılar zaten mevcut şartlarda iklim krizinin etkilerini kaldıramıyor ki. Çok ani yağışlar alıyoruz. Çok ani sel baskınları, su baskınları oluyor, seller oluyor yani. Dolayısıyla zaten bizim altyapılarımız bu nüfusa, bu şehirlere zaten hazır değilken biz iyice yükleniyoruz. Bu bütün
0: Evet.
1: dünyada böyle. Zeminler kayıyor, işte bütün o su boşa gidiyor,
0: Toprak
1: yağmur suyu
0: ememiyor suyu
1: depolanamıyor.
0: çünkü toprak kalmadı artık
1: Toprak
0: emecek bir
1: kalmadı.
0: toprak betonlar yüzünden, betonlaşma yüzünden.
1: Kesinlikle yağmur suları doğru değerlendirilemiyor. Bu kadar yağmur alıyoruz ama bunu hasat
0: Hasat
1: edemiyoruz,
0: edemiyoruz.
1: biriktiremiyoruz.
0: Evet.
1: Böyle sorunlarımız var. Dolayısıyla zaten altyapı kaldırmıyor. Altyapıda ciddi sıkıntımız var. Bütün şehirlerde böyle. Şimdi burada yeşil dönüşüme, ki Türkiye'de de biliyorsunuz pilot uygulamalar var. Yeşil binalar. İşte nedir? Enerjisini yenilenebilirden alan, suyunu depolayabilen, yani yağmurdan depolayabilen, enerji verimli, hani bütün o çimentosunu vesairesini hep böyle geri dönüşümden alan, atık yönetimini iyi yapabilen siteler, binalar bizde de özendiriliyor. Hatta deprem bölgesinde buna örnek bazı binaları da, siteleri de gördük. Pilot uygulamalar var. Dünyada böyle bir işte sünger şehir trendi var. Yani işte şehirlerimizi iklimle uyumlu hale getirelim gibi, parklarımızı, bahçelerimizi, her yeri sadece ev gibi düşünmeyelim.
0: Tabii.
1: Yani peyzajı da buna uygun. Çünkü şurada bir örnek, parklarda bazı çiçekler görüyoruz. Bazıları kuraklığa dayanıklı değil. Yani çok fazla su istiyor. Bizim onu karşılama şansımız yok artık.
0: Şehirleri güzelleştirelim
1: Oluşturuyor.
0: derken çok ciddi bir su tüketimi.
1: Tüketiyoruz. Aynen öyle. Dolayısıyla burada artık kuraklığa dayanıklı peyzaj bile, yani bile diyeceğim çünkü belki çok akla gelmez ama bu bile düşünülmek
0: Tabii
1: zorunda.
0: ki öyle.
1: Şimdi yerel yönetimler diyoruz. İşte çöp toplamak. Evet, önemli bir kalem. Nedir? Sokakları yıkıyorlar. Hayır, yıkayamazsın. Sana sormamız lazım. Acaba o yağmuru hasat ettin mi, o sudan yıkıyorsun? Yok, sen çeşmeden açtın yıkıyorsan hayır, yıkayamazsın. O benim suyum.
0: Araçları
1: Yani onu bilip
0: yıkamak da çok
1: kullanman
0: ciddi su
1: gerekiyor.
0: kaybına sebep oluyor.
1: Mesela
0: Arabaların yıkanması bu anlamda belki biraz hem kamusal alanda hem özel sektörde kullanılan araçların da kısıtlanması bir çözüm olabilir mi?
1: kesinlikle olabilir. Kaldı ki biz de aslında yasal düzenlemelerde çok aşırı boşluk yok. Evet, eksikler var ama çok boşluk yok. Yani o yasağı ortaya koyuyorlar. İşte araç yıkamak yasak. Burada önemli olan denetim ve ceza sistemi. Ben çevre konularında Avrupa'yı hep incelediğimde görüyorum ki çok ciddi yaptırımlar var.
0: Evet.
1: Çöpünü doğru vakitte çıkaramazsan, doğru şekilde ayrıştıramazsan, doğru konteynere atamazsan sana çok ciddi cezalar
0: Evet.
1: kesiliyor.
0: Ve bu
1: Ve ceza
0: sayede bu
1: bu.
0: bilinç yerleşiyor vatandaşta.
1: Kesinlikle vatandaşların ceza puanları var. Yani nasıl ki biz bir
0: Evet.
1: TC kimlik numarası taşıyoruz. O girdiğinde halay dolmuş şu kadar ceza
0: Evet.
1: puanım var. Yani sen bir vatandaş olarak ülkene yeterli katkıyı sağlayamıyorsun. Asıl sorumlusun, suçlusun. Psikolojisini iyi veriyor bence. Yani dolayısıyla yaptırım olmadan ne yazık ki hele hele toplumumuzda, hele hele ülkemizde. Dünya genelinde böyle de ülkemizde ekstra böyle. Yaptırım olmadan ne yazık ki bu konuda ilerleyemeyiz. O yüzden uygulama diyorum ben. Yani bu
0: Evet.
1: konuda da uygulama lazım. Denetim
0: Vatandaşlar
1: lazım,
0: olarak
1: ceza
0: hepimize
1: lazım.
0: düşen sorumluluklar var elbette
1: Muhakkak.
0: bireysel olarak ama kurumsal olarak da yapılacaklar var ve bireylerin yapacaklarından çok daha büyük sonuçlar ortaya koyacak yaptırımlar onlar ya da önlemler diyelim. O yüzden sanayiye düşen de çok önemli sorumluluklar var. Tarımsal üretimde ya da işte sanayide değil mi? Alınması gereken önlemlerle ilgili olarak.
1: Yani ben hep zaten bu örneği veriyorum. Aslında vatandaş evet bir yudum suyunu bile, bir damla suyunu bile ziyan etmeyecek. Tamam, bu bilinç. Diyelim ki bu bilinci oturttuk. Peki sanayide bu bilinç var mı? Şirketlerde bu bilinç var mı? Yönetimde bu bilinç var mı? Önemli olan biraz da bu. Çünkü elbette bir kişinin tüketimiyle bir organize sanayinin tüketimi aynı olabilir mi? Çıkardığı atık aynı olabilir mi? Bu
0: Mümkün değil.
1: imkansız. O yüzden sadece bir toplumda, bir ülkede değil, bütün dünyada kolektif mücadeleyi gerektiriyor. İklim çevre sorunları her zaman böyle. Biri

0: olarak yılgınlığa düşmeden dünyada kolektif bir mücadele. Yani hiçbir zaman bireysel olarak ya ben ne
1: benim çabamla
0: ki?
1: Ne olacak ki benim bir damla su dememek.
0: Kesinlikle buraya asla düşmeden, bu yılgınlığa asla düşmeden, çünkü o bir damla suyun bile ne kadar önemli olduğunu bilincine vararak her zaman bu şekilde ama kolektif mücadele. Yani o amayı ne yazık ki söylemek zorundayız. Çünkü kolektif mücadele olmadan, yani Antarktika'dan tutun da Afrika'nın bir kabilesine kadar kolektif bir mücadeleyi gerektiriyor. Başka türlü bununla en azından sonuca ulaşamayız diyeyim. Elbette mücadele ederiz. Tek başımıza atık çıkarmayız. Tek başımıza su tasarrufu yaparız. Enerji verimli bir yerde yaşarız. İşte toplanır bir apartmana panel taktırırız, güneş paneli. Biz oradan sağlarız elektriğimizi. Hı hı. Bu kesin. Yani biz o binada, o toplumda tamam öne çıktık. Ama bütün dünyada bu yaygınlaşmazsa sonuca ulaşamayız. Tabii. Sonuç küresel çünkü.
1: COP31'den çıktık yola, tekrar oraya dönelim. Son bir dakikanın içinde Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında ülkelerin her yıl bir araya geldiği en üst düzey küresel iklim müzakere platformu 31.si ülkemizde Antalya'da gerçekleşecek. Son olarak belki neler eklersiniz COP31 ile ilgili, son mesajlar neler söylersiniz?
0: Şunu söyleyebilirim ki Türkiye tarihsel sorumluluğu az olmasına rağmen, yani dünyayı en çok kirleten ülkelerden en azından biri olmamasına rağmen bu taşın altına elini koyuyor. Hiçbir ülkenin yerinde bırakılmayacağı daha adil bir iklim diploması seyrediyor. Umarız da başarıya ulaşır. Takipçisi olacağız.
1: Evet.
0: Bu COP31 artık yeni vaatleri kaldıramayacak da verilen sözler hayata geçiriliyor mu? Bunun konuşulduğu bir zirve olacak. Türkiye için de bu organizasyon işte iklim diplomasisi, yeşil yatırım çekme kapasitesi, bölgesel liderlik açısından
1: önemli
0: bir fırsat niteliği taşıyor. Evet, siyasetten evet. Ekonomiye kesinlikle.
1: Evet. Hepimize kolay gelsin diyelim öyleyse. Öyle. Biz de takipte olacağız. Çok teşekkür ediyoruz Hale Aydoğmuş katılımınız ve değerlendirmeleriniz için.
0: Ben çok teşekkür ederim Ebru Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
1: Anadolu Ajansı Çevre ve Tarım Haberleri Müdürü Hale Aydoğmuş'la söyleştik.

0: ve erkekliği oda edip günün diğer yarısına doğru kalanı hakkını vererek yaşayalım.
1: Gün başlarken geç kalmadan anı kaçırmadan ritme katılıyoruz. Güne bakan.

kelimenin peşinden gel. Bugünün kelimesi hazine. Söyler söylemez belki gözünün önüne eski bir sandık geldi. İçinde altınlar, mücevherler, saklı mektuplar. Belki de bir harita, üzerinde işaretlenmiş gizli bir yer. Hazine sadece değerli eşyaların adı değildir. İnsanın koruduğu, sakladığı, kaybetmekten korktuğu şeylerin de kelimesidir. Hadi gel, hazinenin peşinden gidelim. Hazine kelimesi Türkçe'ye Arapçadan geçmiştir. Arapçada hazn kökü saklamak, depolamak, biriktirmek anlamını taşır. Bu kökten gelen hazine, kıymetli eşya ya da para konulan yer, depo, gömü anlamında kullanılır. Yani hazine en başından beri yalnızca zenginlik değil, saklanan değerdir. Dilimizde hazine kelimesinin yolu geniştir. Altın, gümüş, mücevher gibi maddi değerleri anlatır ama aynı zamanda bilgi hazinesi, hatıra hazinesi, kelime hazinesini de anlatır. Çünkü bazı şeylerin değeri parayla ölçülmez. Bir insanın hafızası, bir toplumun dili, bir çocuğun merakı da hazine olabilir. Masallarda hazineler çoğu zaman toprağın altında, mağaralarda, sandıklarda gizlidir. Ama masallar bize şunu da anlatır. Hazineye ulaşmak için yalnızca anahtar yetmez. Cesaret, sabır ve doğru yolu bulma isteği gerekir. Unutulmamalıdır ki değerli olan her şey görünür yerde durmaz. Bazen insanın en büyük hazinesi kimsenin fark etmediği bir yetenek, sakladığı bir anı, öğrendiği bir kelime ya da yanında duran bir insandır. Bugün gün içinde kendi hazineni düşün. Bu bir eşya mı, bir bilgi mi, bir insan mı yoksa yıllardır içinde sakladığın bir umut mu? Belki de hazine sahip olduğumuz şeylerin çokluğu değil, kaybetmek istemediklerimizin gerçek değeridir. Kelimenin peşinden gel.

0: Reklam.
1: Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
0: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
0: Reklamlar.
3: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
4: Uygun musun?
3: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
5: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
6: Şahane Yaz Festivali'nin Media Markt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün Media Markt'ta sizi bekliyor. Siz de Media Markt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. Media Markt.
7: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor.

0: duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
1: 1 ve 30 Haziran tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: Reklamlar.

0: Merhaba değerli dinleyenler, TRT Ankara Radyosu'ndan selamlıyoruz sizi. 23 Haziran 2026 günlerden Salı bugün haber yorumla karşınızdayız. Programımızı Bahattin Ürgen hazırladı, teknik yönetimde Ercan Çil var. Mikrofonda ben Dilek Torun, haber yorum başlıyor. Gündemin ve dış politikanın öne çıkan başlıklarını konuşalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Ankara Teşkilat buluşmasında gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi. Dış politikaya dair diplomasi trafiği de devam ediyor. Ayrıntıları stüdyomuzda çok kıymetli bir isim var, ona soralım. Kanal 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daştan bizimle. Sayın Daştan merhaba.
1: Merhabalar Dilek Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz, hoş geldiniz. Gündem oldukça yoğun. AK Parti Ankara Teşkilat buluşmasında verilen mesajlar vardı. Diplomasi trafiği sürüyor bir taraftan. Bir önemli konuk var bugün.
1: Evet.
0: Polonyalı mevkidaşı geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Önce teşkilattan öne çıkan başlıkları dinleyelim, ardından bu ziyaretleri konuşalım.
1: Cumhurbaşkanı hafta sonundan sonra artık mesaisine başkent Ankara'da devam ediyor. Dün Ankara İl Teşkilatı ile bir buluşması vardı. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha öncesinde de söylemişti. AK Parti artık çeyrek asırı geride bırakan bir siyasi parti. Ağustos ayında 25. yıl dönümünü kutlayacak. Bu önemli bir toplantı. Bununla alakalı hazırlıklar devam ediyor. Tabii çeyrek asır geride kalırken de teşkilata bu geride kalan süreçle alakalı bazı uyarıları vardı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın. Bunun haricinde iç siyaset ağırlıklı bir konuşma yaptığını söyleyebiliriz. Tabii iç siyaset dediğimizde gözlerin çevrildiği yer hiç şüphesiz ana muhalefet partisi. Belki ilerleyen dakikalarda bahsederiz. Bugün de yine hareketli günlerinden bir tanesini yaşıyor CHP. Ama özellikle Cumhurbaşkanı'nın ifadeleri arasında mesela bizim kalibremizde bir muhalefet yok ifadesi burada dikkat çeken noktalardan bir tanesiydi. Bunun haricinde CHP kanadında özellikle Özgür Özel ve destekçileri biliyorsunuz mutlak butan kararından sonra hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hem de iktidara yönelik, Cumhur İttifakı'na yönelik bazı ithamlarda bulunmuş. Hatta yer yerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu süreçle alakalı devreye girmesi nezdinde konuşmalar yapmıştı Özgür Özel. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konulara da yine ayrı bir parantez açtı. Tabii ana muhalefet partisi şu anda domine ediyor iç siyasi gündemi. Onlar koltuk kavgası verirken biz Türkiye'ye geleceğini hazırlama derdindeyiz ifadesi dikkat çeken noktalardan bir tanesiydi konuşması içerisinde. Diğer taraftan da tabii Ankara'nın NATO zirvesine ev sahipliği yapacağını hatırlattı. Bununla alakalı da hazırlıklar zaten görüyorsunuz başkent Ankara'da son hızla devam ediyor. Şu
0: evet.
1: Anda Ankara'nın çeşitli noktalarında yine çalışmalar var. Artık sayılı günler kaldı. Son bir hafta,
0: tabii.
1: Bir hafta sonrasında liderleri yavaş yavaş başkentte ağırlamaya başlayacağız. NATO zirvesinin önemine de bir kez daha dikkat çekti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Özellikle içinden geçtiğimiz süreçte Rusya-Ukrayna savaşı tekrar dünya gündemine gelmeye başladı. Saldırılar orada şiddetleniyor. Bunun haricinde ABD-İran görüşmeleri başlayacak mı diye soruları varken şimdi artık dirsek temasları var, görüşmeler gerçekleştiriliyor. Önümüzdeki süreçte bir barış olacak mı olmayacak mı konusu tabii ki en fazla tartışılan meselelerden bir tanesi. İsrail'in Lübnan'da, Gazze'de saldırıları devam ediyor. Yani dünya bir güvenlik problemiyle karşı karşıya. Resmi olarak bir 3. Dünya Savaşı ilan edilmese de gayri resmi olarak bir 3. Dünya Savaşı sanki dünyada icra ediliyor gibi. Çünkü çeşitli noktalarda, çeşitli cephelerde savaşlar sürüyor. Bu bütün sorular akıllardayken bir de ABD ve NATO ilişkileri tabii ki gündemde. Trump'tan sürekli olarak

0: NATO'ya yönelik açıklamalar geliyor. Böyle bir aslına bakarsanız ortamda Ankara'da NATO zirvesi gerçekleştirilecek.
1: Evet, evet.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konuya dikkati çekti. Sizin de söylediğiniz gibi diplomasi trafiği de bir taraftan devam ediyor. Gerek İran Cumhurbaşkanı gerekse de Irak Başbakanı ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi Erdoğan. İran Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirilen telefon görüşmesi tabii kıymetli bu noktada. Çünkü barış görüşmeleri konuşulurken yapılan telefon görüşmesinde özellikle Türkiye'nin savaşın başından itibaren sürekli olarak diplomasiyi işaret eden tavrı burada dikkat çeken noktalardan bir tanesiydi. Bir kez daha bu sürecin barışçıl bir yolla çözülmesi gerektiğini belirtti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Irak Başbakanı ile gerçekleştirdiği telefon konuşmasında ise terörsüz Türkiye süreci buradaki önemli gündem maddelerinden birisiydi. Hatırlarsanız terör örgütü PKK ilk silah yakma faaliyetini Irak'ta gerçekleştirmişti. Tabi orada hem Iraklı güvenlik kuvvetleri hem de Milli İstihbarat Teşkilatı personelinin süreci çok yakından takip ettiğini biliyoruz. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedefiyle alakalı aslında bakarsanız gelinen son durum bir kez daha değerlendirildi. Irak Başbakanı ile gerçekleştirilen telefon konuşmasında bugün yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli bir misafiri olacak. Tabi bundan sonraki süreçte artık diplomasi
1: bu
0: hareketli.
1: Bu isimleri sık duyacağız. Doğru.
0: Aynen. Bugün yine önemli bir misafiri ağırlayacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saatler 16'yı gösterdiğinde kabulün gerçekleşmesini bekliyoruz. Hemen şöyle notlarımdan da misafirimizin adını söyleyeyim. Polonya Cumhurbaşkanı.
1: Polonya Cumhurbaşkanı,
0: evet,
1: geliyor.
0: Polonya Cumhurbaşkanı geliyor. Ben telaffuz edemedim. Siz benim yardımıma koştunuz. Polonya Cumhurbaşkanı geliyor Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne. Önce resmi törenle bir karşılama gerçekleştirilecek. Arkasından da ikili görüşmeler ve ortak basın toplantısının düzenlenmesini bekliyoruz.
1: Evet. Tabii savunma sanayine yönelik atılacak adımlar, imzalanacak anlaşmalar dikkat çekici olacaktır. Bunların her birini ayrı ayrı konuşacağız ama şu içerideki hareketlilikten bir bahsetmeden geçmeyelim.
0: Evet.
1: CHP'de yaşananları içler acısı olarak nitelendiren bir cumhurbaşkanı var. Bugün CHP'de hareketliliğin iki adresi var. Biri genel merkez, diğeri meclis. Bu arada teşkilatlarla buluşmada CHP'den istifa eden Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'a takılan bir AK Parti rozeti var. Muhalefet belediyelerine yönelik soruşturmalar devam ediyor. Mersin Silifke Belediyesi'nde tutuklamalar var. Benzer şekilde İstanbul Adalar Belediyesi'ne yönelik rüşvet, yolsuzluk, suç işlemek amacıyla örgüt kurma iddialarıyla başlatılan soruşturmaların devam ettiğini biliyoruz. Muhalefet cephesinde neler oluyor diye soralım.
0: Neler olmuyor ki? Hani bir tarafta tabii işte genel başkanla grup başkanı arasında bir kavga var. Diğer tarafta kurultay süreci daha tam olarak netleşmedi. Muhalefet cephesinin kendi içindeki muhalefet kurultay diye bastırıyor. Genel başkan tedbir kararının kalkması gerektiğini söylüyor. İşte Özgür Özel'e ve Ekrem İmamoğlu'na yakın olan medya kuruluşlarının Kemal Kılıçdaroğlu'nu misafir ettiklerindeki tavırları geçtiğimiz hafta en çok konuşulan konu başlıklarından bir tanesiydi. Geçen hafta yine grup toplantıları üzerinden çok fazla tartışma yaşanmıştı biliyorsunuz. Bugün itibariyle normalde CHP'nin grup toplantısı günü. Şimdi grup toplantılarında biz kimi görmeye alışkınız? Genel başkanları görmeye alışkınız. Yani Türk siyasi tarihinde grup toplantılarında genel başkanlar çıkar, grup kürsüsünde mesajlarını verirler. Ama CHP yine her zamanki gibi siyasi tarihin de dışına çıkarak farklı bir yol haritası izliyor. Genel başkan grup toplantısı yapmak istese Özgür Özel ve beraberindekiler genel başkanın grup toplantısı yapmasına izin vermiyor. O yüzden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kullanamıyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler. Bugün grup toplantısında Özgür Özel'in kürsüye çıkmasını bekliyoruz. Özgür Özel bir grup konuşması gerçekleştirecek. Yaklaşık yarım saat sonra, yok özür dilerim, 1,5 saat sonra bu konuşmanın başlaması bekleniyor. Diğer taraftan da tabii genel merkezde arınma süreci devam ediyor. Diğer iki MYK toplantısı sonrasında biliyorsunuz arka arkaya ihraç kararları gelmişti. Yüksek
1: evet.
0: Disiplin Kurulu'na sevkler gelmişti. Bugün kritik iki toplantı gerçekleştirilecek genel merkezde. Saatler 11'i gösterdiğinde MYK toplantısı başladı. MYK'da bazı ihraçlarla alakalı görüşmelerin gerçekleştirileceği yönünde CHP kulislerinde yaşanan konuşmalar var. Diğer taraftan da MYK toplantısının ardından bu kez parti meclisinin toplanması bekleniyor. Özellikle MYK'da ihraçlar ya da Yüksek Disiplin Kurulu'na sevklerle alakalı kararların alınması, parti meclisinde ise kurultay süreciyle alakalı görüşlerin bildirilmesi bekleniyor. 833 milletvekili geçtiğimiz hafta genel meclise imzalı kurultay isteklerini iletmişlerdi. Tabii bu talepte parti meclisinde görüşülecek olan başlıklar arasında iki toplantının sonrasında da

0: Parti sözcüsü Müslüm Sarı'nın kameraların karşısına geçerek bir basın açıklaması yapmasını bekliyoruz. Burada gerek arınma süreciyle alakalı, gerekse de kurultay süreciyle alakalı tabii vereceği mesajlar önemli. Bunun haricinde bütün bunları bir kenara bırakırsak yolsuzluk soruşturmaları da bir şekilde devam ediyor.
1: Evet.
0: Şimdi yolsuzluk soruşturmaları işte Adalar Belediyesi son halkalardan bir tanesiydi. Yine çeşitli belediyelere yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmaları var. Bunlarla beraber de Özgür Özel Cephesi, Ekrem İmamoğlu cephesinin ve Kemal Kılıçdaroğlu cephesinin yaptığı açıklamalar var. Süreç yakından takip ediliyor. Mihval'inde açıklamalar genel itibariyle
1: Tabii.
0: geliyor. Ama baktığınızda hani
1: Çok tatsız.
0: Cumhuriyet'le yaşıt bir
1: Suçlamalar çok
0: partinin
1: tatsız.
0: evet.
1: Adalardan bahsediyorsunuz. Mesela Adalar bölgesinden doğal ve arkeolojik sit alanı olan bir bölgeyi konuşuyoruz. Usulsüz ruhsat verilme meselesini tartışıyoruz. Buralar hepimizin
0: Evet.
1: ve bu ruhsatlar yarın öbür gün hepimizin canını yakacak olan ruhsatlar. Umuyoruz bir an evvel söylenildiği gibi bir arınma, bir aklanma gelsin muhalefet cephesinden. Tabii şimdi Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de çok önemli açıklamaları vardı. Muhalefete dair söyledikleri ne kadar dikkat çekiyorsa Avrupa'ya dair
0: Evet.
1: söyledikleri de o kadar dikkat çekiciydi. Hedefinde Avrupa Parlamentosu vardı Bahçeli'nin. Neler söyledi?
0: Şimdi Avrupa Parlamentosu geçtiğimiz hafta bir rapor paylaştı. Bir Türkiye raporu paylaştı. Her sene aslına bakarsanız Avrupa Parlamentosu'nun artık bu raporlarına aşinayız. Yani sürekli olarak Türkiye'de işte yargı erklerine hedef alan, insan hakları dersi vermeye çalışan, diğer taraftan demokrasi dersi vermeye çalışan bir Avrupa Parlamentosu'yla karşı karşıyayız. Tabii bu dersleri vermeye çalışırken kendilerinin de karnelerinde bu derslerin hepsinden kaldıklarını bir kez daha hatırlatalım dinleyenlerimizi. Zaten bunu Türkiye'de ya da yakın coğrafyada bilmeyen kalmadı. Eğer ki bilmeyen hala varsa gözünü şöyle bir Gazze'ye çevirmesi ya da Lübnan'a çevirmesi çok net bir şekilde tabloyu ortaya koyuyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de konuşmasının büyük bir bölümünü Avrupa Parlamentosu'nun bu skandal Türkiye raporuna ayırdı. Özellikle yargı erkleri üzerinden Türkiye'ye bir ayar vermeye çalışıldığına dikkat çekti ve Brüksel'den Türkiye'ye istikamet çizemezsiniz mesajı buradaki önemli başlıklardan bir tanesiydi. Bunun haricinde Avrupa Parlamentosu'nun özellikle Yunanistan'ın ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin gazıyla tırnak içerisinde hareket ettiğini bir kez daha belirtti MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Çünkü parlamentonun raporunda özellikle Doğu Akdeniz'de ve Adalar Denizi'nde bir dizi Türkiye ile alakalı işte orada Türkiye'nin deniz yetki alanlarındaki haklarını hiçe sayan bazı mesajlar
1: Evet.
0: vardı. Buna
1: Evet.
0: asla izin verilmeyeceğini bir kez daha altını çizdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bahçeli'nin kendi tabiriyle direkt dinleyenlerimize iletelim. Şöyle bir ifade kullanıyor. Eğer ki bizim kim olduğumuzu unuttularsa kafalarına vura vura kim olduğumuzu tekrar hatırlatırız mesajı buradaki altı çizilen noktalardan bir
1: Evet.
0: tanesiydi. Konuşmasının büyük bir bölümünde Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna yönelik eleştirilerini sıraladı.
1: Şimdi bu açıklamaların yanı sıra meclisinde çok önemli bir gündemi var. Madem bahsetti ki Avrupa
0: Tabii.
1: Parlamentosu'ndaki eleştirilerden çok uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan 12. yargı paketinin meclise sunulmasını da konuşalım. 30 maddeden oluşan bir kanun teklifini konuşuyoruz. Neler var hepimizi ilgilendiren?
0: Şimdi tabii yargıda reform adımları sürekli olarak devam ediyor ve bununla alakalı da 12. yargı paketi çok uzun süredir aslına bakarsanız üzerinde çalışılan meselelerden bir tanesiydi ve sonunda tamamlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Şimdi bu noktada tabii nitelikli dolandırıcılık noktasında yeni bir düzenleme geliyor. Mesela davalar ağır cezadan Asli Ceza Mahkemesi'ne devredilecek ve ceza değişmeyecek bu noktada. Bunu söyleyelim. Sadece davaların görüleceği mahkemeler burada değiştirilerek çok daha hızlı bir şekilde
1: Ne
0: sonuçlandırılması
1: hedefleniyor?
0: sağlanacak.
1: Mahkemelerin iş yükünü azaltmak mı hedefleniyor? Bazı yerlerdeki yoğunluğu ve doluluğu biliyoruz. Çok
0: Tabii.
1: uzun süren davalar olduğunu biliyoruz. Biraz o yoğunluğu azaltmak mı hedefleniyor?
0: Hem yoğunluk azaltılacak hem de tabii yoğunluğun azaltılmasıyla beraber bu süreçlerin çok daha hızlı bir şekilde davalarda
1: Evet.
0: sonucun ulaşılması sağlanacak. Böylece mağduriyetlerin de aslına bakarsanız önüne geçilecek. Diğer taraftan kamuoyunda çok fazla konuşulan, tartışılan meselelerden bir tanesi mesela IBAN mağdurları konusu. Bu
1: Evet.
0: IBAN'ın kiralanması,
1: Tabii.
0: Başkalarının IBAN numaraları üzerine işlem yapılması gibi. Fiilin daha hafif ve ayrı bir çerçevede değerlendirilmesi, yani teknik biçim üzerine yenilikler gerçekleştiriliyor burada. Burada önemli bir değişiklik yapılacak. Çok fazla mağduriyet var bu konuyla alakalı. Tabii. Bunun en azından birazcık bu yaranın üzerine sarılması bekleniyordu. Buna karşılık vermesi bekleniyor 12. yargı paketinin. Çekişmeli boşanma davaları biliyorsunuz kamuoyunda en çok konuşulan başlıklardan bir tanesi. Daha öncesinde nafaka konusu bu kadar konuşuluyordu, tartışılıyordu. Nafaka ile alakalı düzenleme yapıldı. Şimdi çekişmeli boşanma ile alakalı da iki aşamalı bir yargılama süreci getiriliyor. Önce boşanma, daha sonrasında da velayet, sonra mali konular ele alınacak. Yani çiftlerin evlilik bağı sona erdikten sonra mali süreçler ve velayetle alakalı dava süreci devam edecek. Bu da çiftlerin mağduriyetlerini en azından gidermiş
1: yeniden
0: olacak.
1: Yeniden aile kurmanın önüne de bir engel olarak konmaması açısından çok önemli. Çünkü 4 yıl, 5 yıl, 10 yıllara varan mahkemeler görüyoruz.
0: Aynen. Şimdi diğer taraftan faiz konuları mesela burada en çok konuşulan meselelerden bir tanesi. Sabit oran yerine reskont faizine yaklaşık %80 endeksleme şeklinde bir düzenleme geliyor. Tapu ve izaleyi ile alakalı 30 milyon lira üzeri işlemlerde avukat sorumluluğu getiriliyor. Evet. Noter yardımcılığı konusu çok daha öncesinde aslına bakarsanız gündemdeydi, konuşuluyordu. Çekişmesiz yargı işlemlerinin bir kısmını noterlere devrediyor. 12. yargı paketi 30 maddelik bir düzenleme. Ve baktığınızda genel olarak vatandaşların direkt hayatına dokunan oradaki zorlukları, işte bugüne kadar çok fazla konuşulan, tartışılan meselelerin daha hızlı çözüme kavuşturulmasını öngören bir düzenleme diyebiliriz 12. yargı paketiyle alakalı.
1: Peki. Söylediğiniz gibi çok önemli bir zirve yaklaşıyor. 7-8 Temmuz'da yapılacak 36. NATO zirvesi öncesi. Güvenlik önlemleri artırıldığı gibi vatandaşların kafasındaki soru işaretleri de artıyor. Evden mi çıkmayacağız diye soranlara rastlıyorum. Eminim siz de rastlıyorsunuzdur. Neler olacak? Ankara Valiliğinden gelen bir açıklama var. Neyi bilmesi gerekiyor vatandaşlar?
0: Şimdi bir kere sokağa çıkma yasağı gibi bir durum söz konusu değil. Yani sokağa çıkma yasağı biraz tabii ister istemez şimdi daha öncesinde İstanbul'da gerçekleşti NATO zirvesi. İstanbul, ama Ankara ev sahipliği yapmamıştı. O yüzden de ister istemez başkentliler biraz düşünüyor. Yani neler olacak? Biz şimdi bir hafta boyunca dışarıya çıkmayacak mıyız diye. Öyle bir durum söz konusu değil. Tabii. Bazı güzergahlarda tabii ki düzenlemeler gerçekleştirildi. O düzenlemelerle alakalı zaten Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesapları, özellikle de Twitter hesapları üzerinden yapılan paylaşımlar çok değerli. O paylaşımlar takip edilebilir. Basın açıklaması gerçekleştirildi. Mesela bununla alakalı valilik akıllardaki soru işaretlerine cevap veriyor. Evet. 36. NATO zirvesi kapsamında gerek zirve güvenliğinin sağlanması, gerekse de kamu düzeninin korunarak vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için bir dizi tedbir alınmıştır. Deniyor. Ve şöyle aşağı doğru baktığımızda
1: Bazı toplantılar yasak, gösteri yürüyüşleri yasak, basın açıklamaları, oturma konserler, eylemleri, mitingler, stand açmalar ve benzeri etkinlikler yasak olacak. Geçiş güzergahlarında yoğun güvenlik önlemleri var.
0: Evet, yetkisiz araçların mesela o güzergahlara girmesi yasaklanıyor.
1: Bunlar da çok normal, çok olağan tedbirler değil mi?
0: Tabii. Yani başkentteki her 29 Ekim'de aslına bakarsanız ya da resmi bir günde törenler, programlar düzenlenecekken çevrede alınan güvenlik önlemlerinin aynısı.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde Fransız Devlet Başkanı Macron'un aracının durdurulduğunu ve bekletildiğini tüm dinleyenlerimiz hatırlıyorlardır diye düşünüyorum.
0: Şunu belirtelim. Şöyle bir hava var kamuoyunda. Sanki zirve Ankara'da, Türkiye'de gerçekleşeceği için daha farklı güvenlik önlemleri alınacak şeklinde bir hava var. Ya da bu aslına bakarsanız bizim NATO toplantılarına biraz uzak kalmamızdan kaynaklanıyor. Çünkü NATO toplantıları daha önce New York'ta nasıl gerçekleştiyse, İstanbul'da nasıl gerçekleştiyse, diğer NATO üyesi ülkelerin kendi başkentlerine ya da önemli şehirlerine nasıl gerçekleştiyse, aynı güvenlik önlemleri altında Türkiye'de, Ankara'da gerçekleştirilecek. Herhangi bir sokağa çıkma yasağı öngörülmüyor. Öyle bir durum söz konusu değil. Liderlerin kullanacağı güzergahlar araç trafiğine kapatılacak. Evet, bu birazcık Ankara'nın zaten artan trafik yüküne belki ekstra bir külfet getirecek. Ama o güzergahlarda bulunan devlet memurlarıyla alakalı zaten idari izinler daha öncesinde verildi. Özel sektör çalışanları kendi şirketleriyle alakalı tabii konuşmalar ve görüşmelerine devam ediyorlar. Orada da kesin özel sektör temsilcileri de bazı adımlar atacaklar. vardır. Ankara bir hafta böyle stresli bir süreç geçirecek ama korktuğumuz kadar da kötü bir süreç değil. Hani böyle evden çıkmamız yasak, aman marketler kapanacak, aman işte hiçbir şeye ulaşamayacağız gibi bir durum söz konusu değil. Zaten bu insan haklarına aykırı.
1: Tabii. Bizim bu tez canlılığımız pandemide de vardı, hatırlarsınız. Evet. Eve erzaklar mı yığmadık, poşetlere kadar mı yıkamadık her şeyi? Sakin olalım. Bu bir süreç. Tarihin en önemli zirvesi gerçekleşiyor. Ülkemiz adına onur verici bir toplantı diyelim. Şimdi tabii NATO'dan bahsetmişken Rusya-Ukrayna arasındaki gelişmeleri de anmadan olmaz. Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yapmak durumunda kaldı. Çünkü Ukrayna'nın bir liman açıklarında Türk sahipli Panama bayraklı kuru yük gemisine bir İHA saldırısı düzenlendi.

0: düzenlendi. Bu saldırılar bazen tadımızı kaçıracak nitelikte olabiliyor. Ama açıklamaların hemen ve sağduyulu gelmesi süreci biraz daha anlamamız yönünde hepimize yardımcı oluyor, öyle değil mi?
1: Ne yazık ki Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başından itibaren biliyorsunuz Karadeniz'de çeşitli noktalarda insansız hava araçlarıyla beraber saldırılar düzenlenmişti. Bununla alakalı Türkiye zaten şerbetti. Hani daha öncesinde de bu süreçleri geçirdiğimizden dolayı, ama Türkiye bandıralı, Türkiye bayraklı gemilerin hedef alınması tabii Türkiye açısından yakından takip edilen ve taraflara da gerekli mesajların iletildiği olaylar bunlar. Dışişleri Bakanlığı hemen konuyla alakalı bilgilendirmesini
0: Tabii ki.
1: gerçekleştirdi. Ukrayna'nın Çernomorsk limanında gerçekleşiyor bu saldırı. Türk sahipli Panama bayraklı gemi bu arada. Sahibi Türk ama bayrağı, üzerindeki bayrak Panama bayrağı. Kuru yük gemisine insansız hava aracıyla bir saldırı düzenlendi. Bakanlıktan yapılan açıklamada Karadeniz'de sivil gemilerin seyri sefer emniyetinin sağlanmasının Türkiye'nin temel öncelikleri arasında yer aldığının bir kez daha altı çizildi. İlgili tüm taraftan, yani Rusya ve Ukrayna cephesinden bahsediyoruz, bölgedeki gerilimi düşürecek önlemler almaya bir kez daha çağrıldı. Ve şöyle bir ifade kullanılıyor, hemen onu da doğrudan anlatalım. Karadeniz'de çıkarlarımızı ve bölgesel güvenliği tehdit eden saldırılardan duyduğumuz rahatsızlık her iki ülkenin makamları nezdinde dile getirilmektedir şeklinde. Yani biz bu saldırıyla alakalı gerek Rusya makamlarına gerekse de Ukrayna makamlarına duyduğumuz rahatsızlığı dile getirdik diyor Dışişleri Bakanlığı. Bu arada gemi saldırısında ne yazık ki iki Türk vatandaşı yaralanmıştı. Bununla alakalı da durumun yakından takip edildiğini belirtti Dışişleri Bakanlığı.
0: Tabii biz İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşanan gelişmelere bakınca bu sefer yukarıda neler olacak sorusu kafamızı karıştırıyordu. Ama aşağıda da işler çok yolunda gitmedi. Bir mutabakat zaptı konuşuluyor ama yine taraflardan ayrı ayrı açıklamalar geliyor. Trump konuştu, İran'la varılan anlaşmaya ilişkin İran anlaşmanın gereklerini yerine getirmezse gerekeni yaparım dedi. Her zamanki tavrıyla Hürmüz tamamen açık, çok iyi gidiyoruz ifadesini kullandı. Kalibaf'tan yanıt gecikmedi. İran Hürmüz Boğazı'nı kendi düzenlemeleriyle yönetecek diyerek o tartışmaya noktayı koydu kendi penceresinden. Nasıl değerlendirelim?
1: Şimdi geçen hafta sizinle program yaparken Cuma günü tarafların bir araya geleceği yönünde açıklamalar vardı. Hatta o zaman da demiştik ya, işin içerisinde Trump varsa bu görüşme belki olmayabilir diye. Daha sonrasında Cuma günü bu görüşme olmadı. Hafta sonuna sarktı. Şimdi görüşmeler bir şekilde gerçekleşiyor ama taraflar böyle tam da şey değiller. Barıştan yana böyle pozitif mesajlar ne yazık ki gelmiyor. Tamam, masaya oturuldu. Bir kere şunu söyleyelim dinleyenlerimize. İmzalar atıldı. Hani Trump bir imza attı, İran tarafı bir imza attı. O imzalar anlaşma sağlandığı anlamına gelmiyordu. O imzalar sadece biz görüşmeye anlaştık. Yani bu maddeleri görüşmeye anlaştık şeklinde imzalardı. Ama bunun çok güzel tanıtımı gerçekleştirildi uluslararası medyada. Sanki İran ve ABD bir anlaşmaya varmış gibi gösterildi. Onlar sadece 14 madde üzerine görüşmeye anlaştılar. Şimdi 14 madde üzerine görüşülüyor ama Trump cephesinden gelen açıklamalara baktığınızda gerek iç siyasete, yani Trump kendi Amerikan kamuoyuna, gerekse de İran kamuoyuna yönelik mesajları oldukça sert. Yani işte gerekeni yapsınlar, gerekeni yapmazlarsa direkt biz vururuz, işte bombalarız, tarihin en büyük bombardımanını bir kez daha görürler şeklinde. Şunu söyleyelim, ABD'nin bu tehditleri önemli mi? Tabii ki önemli. Çünkü ABD evet İran'ı vurabiliyor, vurdu. Bunu da gördük. Ama şöyle bir durum var. ABD vurunca da Trump'ın eline hiçbir şey geçmiyor. Yani bugüne kadar da Trump'ın eline hiçbir şey geçmedi. İran cephesine baktığınızda İran cephesi çok soğukkanlı. Görüşmelerle alakalı bile gerek Kalibaf cephesinden gerek Abbas Arakçı cephesinden yapılan açıklamalarda bizim o kadar acelemiz yok, zaten anlaşmaya varıldı. Önümüzdeki süreçte biz bu maddeleri tek tek ele alırız ifadeleri kullanılıyordu. Burada soğukkanlı bir şekilde İran'ın hareket ettiğini söyleyebiliriz. Hürmüz'le alakalı bütün kararların İran tarafından alınacak olması önemli. Çünkü savaşın başladığı andan itibaren Hürmüz'ün uluslararası statüye kavuşturulup işte burada bir konsesyum kurulup farklı devletlerin de içerisinde olduğu bir grupla Hürmüz'ün yönetilmesi konusu çok fazla gündeme gelmişti. Ama İran diyor ki burası benim egemenlik alanım, başka bir devletin egemenliğini tanımıyorum ve Hürmüz'ü ben kapatırım, ben açarım diyor. Tabi ABD'nin işine gelmeyen meselelerden bir tanesi bu. Ama İran'la iyi anlaşırsanız burada korkmanız gerektirecek bir durum söz konusu değil. ABD ablukası Hürmüz'den çekildiğinde çok daha aslına bakarsanız dünya ticaretinin rahatladığını göreceğiz.
0: Bu arada Lübnan kartında çok doğru oynayan bir İran var karşımızda, öyle değil mi? Lübnan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini güvence altına alarak bu görüşmeleri başarılı bir şekilde sonuçlandıracağız diyor. Israrla Lübnan'ın altını

0: Zor
1: Evet.
0: İran tarafı. Peki İsrail tarafı okuyoruz basından. Oldukça rahatsızlar Lübnan başlığından. Bir çatışma önleme birimi oluşturulması gündeme gelmişti. Panik içinde olduğu yazıldı. İsrail basını tarafından bir ifade daha çok ilginç. Ana muhalefet lideri Yair Lapid Netanyahu'yu hedef aldı ve dedi ki Erdoğan Netanyahu'yu terbiye ediyor.
1: Şöyle bir durum söz konusu. Muhalefetin yaptığı açıklamalar genelde İsrail'de Netanyahu'yu gaza getirmek için yapılan açıklamalar. Evet, şu anda Türkiye'nin aslına bakarsanız İsrail'e karşı en güçlü diplomatik hamleleri gerçekleştirdi ve doğrudan değil dolaylı yönden bu hamlelerin gerçleştirildiği bir süreçteyiz. İran diplomasisi üzerinden İsrail'e bir ayar veriliyor aslına bakarsanız şu anda. Gerek Amerika tarafından, gerek Türkiye tarafından, gerek İran tarafından. Çünkü İran'ın anlaşma maddeleri içerisinde Lübnan konusunu koyması Netanyahu'nun bütün planlarını alt üst etti. Bir şekilde Lübnan saldırılarının devam etmesini bekliyordu Netanyahu. Ama burada Hizbullah'la önümüzdeki günlerde bir ateşkes yapmak zorunda kalacak Netanyahu. Zaten geçtiğimiz cuma günü, cumartesi günü, pazar günü de en çok konuşulan konulardan bir tanesi buydu. Ama bir parantez açalım, bu konular konuşulurken

0: ki açıklamalardı. Bu ABD'nin Netanyahu'yu doğrudan tehdit ettiği belki de ilk açıklamaydı diyebiliriz, özellikle ateşkesin sağlanması için. Çünkü ABD İran masasında İsrail yüzünden artık zor duruma düşmek istemiyor. Zaten savaşa İsrail yüzünden girdi Trump. Bundan sonraki süreçte de İsrail'in Hürmüz'den ABD'nin çıkabilmesi için ayağına ayak bağı olmasını istemiyor. Bu noktada Netanyahu'yu biraz daha durdurma, biraz daha kontrol altında tutmaya yönelik adımlar atılıyor. Ama İsrail muhalefeti içerisinden yapılan açıklamalar, tabii Türkiye'ye burada daha güçlü şekilde açıklamalar yapılarak Netanyahu'nun aslında bakarsanız imajı çizilmeye çalışılıyor. Ama bu İsrail muhalefetini çok daha şirin, çok daha güzel bir hale de getirmiyor ne
1: Tabii
0: yazık
1: ki.
0: ki. Onu
1: Tabii
0: da
1: ki.
0: söyleyelim dinleyenlerimize. Çünkü İsrail'de muhalefet genel itibariyle Netanyahu'yu şöyle eleştiriyor: neden daha sert vurmuyorsun? Neden daha fazla sivil
1: Tabii.
0: öldürmüyorsun? Neden daha fazla çocuk öldürmüyorsun şeklinde. Hani aynı rengin farklı tonları diyebiliriz Netanyahu ve muhalefeti için. Burada ABD'nin farklı belki senaryoları devreye sokacağı bir sürece de girebiliriz. Özellikle güvenlik kaynakları içerisinde şu anda çeşitli maddeler, çeşitli başlıklar konuşuluyor. Acaba İsrail'de ordu içerisinde bir darbe olur mu olmaz mı sorusu çok fazla konuşulan konulardan bir tanesi. Ordu içerisinde bir darbe olmasa dahi ABD'nin dışarıdan müdahaleyle beraber Netanyahu'nun siyasi ömrünü çok daha fazla kısaltabileceği yönünde bazı iddialar var. Çünkü Netanyahu da artık seçime gidiyor. Hem Netanyahu hem Trump seçime giderken bu iki yumurtadan bir tanesi kırılacak.
1: Kırılacak.
0: Ve Trump çok kırılmaya niyetli değil gibi görülüyor.
1: Evet. Bu arada tabii rakamları da hatırlatmakta fayda var. Aslında hepimizi yaralıyor bu sayılar ama İsrail 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 4.175 Lübnanlıyı öldürdü.
0: Maalesef.
1: Şimdi bu İran meselesi konuşulurken hep petrol fiyatlarından da bahsediyoruz. Hürmüz nedeniyle petrol fiyatlarının düştüğünü hatırlatan bir Amerikan başkanı vardı. Bizde de çok önemli bir gelişme var. 9 ilde akaryakıt sektörüne soruşturma başlatıldı bir takım fırsatçılık faaliyetleri nedeniyle mi?
0: Tabii İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma, ama Ankara ayağı da var bunun.
1: Evet,
0: Özellikle
1: evet.
0: KDV konusunda usulsüzlük yapıldığına dair bir soruşturma yürütüldü. Hem akaryakıt sektöründe hem de LPG sektöründe usulsüzlük yapıldığına dair bazı bulgular
1: Evet.
0: vardı. Bu bulguların peşine düşüldü ve yapılan incelemeler neticesinde de bütün bu usulsüzlüğü yapan akaryakıt firmaları tek tek tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde 9 ilde gerçekleştirilen soruşturmalarda şu an için şüphelilerin gözaltına alındığı bilgisini paylaşabiliriz. Bunun haricinde de söz konusu akaryakıt şirketleriyle alakalı incelemeler de titizlikle devam ediyor. O incelemeler neticesinde de önümüzdeki günlerde bu operasyonun çok daha fazla genişleyebileceğine dair de bazı bulgular var Dilek Hanım.
1: Evet. Peki yine bu süreçte çok önemli bir hamle var Türkiye'den. Doğu Akdeniz'deki hamlelerden bahsediyorum. Milli Savunma Bakanlığı iki Türk savaş gemisinin Beyrut limanını ziyaret edeceğini duyurdu. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile düzenlenen bir ortak operasyon
0: Evet.
1: olduğunu da hatırlatmakta yarar var. Doğu Akdeniz'de çok hareketli neler oluyor?
0: Doğu Akdeniz'de önemli bir tatbikat gerçekleştiriyoruz. Her yıl düzenlenen bir tatbikat aslına bakarsanız, özellikle de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Yunanistan ve aynı zamanda Fransa ile beraber burada bir ittifak arayışı ve Türkiye'nin hak ve menfaatlerini hiçe saydığı bir dönemde böyle bir tatbikatın gerçekleşiyor olması, dosta güven, düşmana korku vermesi anlamında önemli bir tatbikat. Buradan da Kahraman Mehmetçiğimize, Leventlerimize bir kez daha selamlarımızı
1: Elbette.
0: iletelim. Bunun haricinde de tabii Mavi Vatan sadece bizim deniz yetki alanlarımız değil, aynı zamanda bizim dost ve kardeş ülkelerimizin de bizden yardım istedikleri zaman neferlerimizin gideceği noktalardan
1: Tabii
0: bir
1: ki.
0: tanesi.
1: Tabii ki.
0: İki Türk savaş gemisi Beyrut limanını ziyarette bulunacak. Bu Türk donanmasının, Türk Deniz Kuvvetleri'nin aslına bakarsanız gücünü ve nerelere kadar ulaşabileceğinin de en önemli göstergelerinden bir tanesi. Dünyanın çeşitli denizlerinde yelken açan denizciler öyle söyler. Yelken açan bütün Leventlerimize buradan selamlarımızı iletelim. Allah ayaklarına taş değdirmesin.
1: Evet, biz de katılıyoruz bu temennilere. TCG Sancaktar, TCG Göksu ziyaretleriyle hem bölgesel denge hem de diplomasi açısından önemli mesajlar vermeye devam ediyorlar. Bu arada bugün 23 Haziran İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı aldığı Brexit referandumunun üzerinden 10 yıl geçti. Tam da İngiltere Başbakanı istifasını sunmuşken.

0: vermişti bunun sinyalini. Yine Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere arasında bir oyun var da biz bunu mu seyrediyoruz diye düşünmeden edemiyoruz.
1: Şimdi Brexit süreci zaten çok sancılı bir süreç İngiltere için. İngiltere bu kararı aldığına bir taraftan pişman olduğu, bir destekleyenler hala devam ediyor. Orada kamuoyuyla alakalı tam bir dengelenme söz konusu değil. Avrupa'da çok fazla liderin böyle, özellikle İngiltere üzerinde bunu söyleyebiliriz. Yani son 3 yıl içerisinde peş peşe istifalar geldi.
0: Evet.
1: Neredeyse İngiltere Başbakan eskitmekte Avrupa'yı şu anda geride bıraktı. Bayağı hızlı
0: Evet.
1: gidiyorlar. Son olarak İngiltere Başbakanı yine istifa kararı aldı ve sadece şimdi Başbakan Starmer istifa ettiğinde kendisi istifa etmiyor. Aynı zamanda beraber görev yürüttüğü bütün arkadaşlar, yani hükümet aslına bakarsanız tamamen istifa etmiş oluyor ve burada yeniden bir seçim sürecine gidilecek. Şimdi o seçim süreciyle beraber orada bürokrasi birazcık ayağına taş bağlanacak aslına bakarsanız. Zaten
0: Evet.
1: ağır işleyen bir
0: Evet.
1: İngiliz bürokrasisinden bahsederken şimdi biraz daha süreç ağır işlemeye başlayacak. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere arasındaki gerilim son zamanlarda özellikle İran'la beraber biraz artmıştı. İngiltere cephesinden ABD'ye yönelik bazı eleştiriler vardı. Aralarındaki gerilim artıyor ama diğer taraftan şunu da unutmamak lazım. Hani İngiltere ve ABD arasındaki gerilim çok suni bir gerilim de olabilir. Çünkü kurucu babalar denir ABD'de.
0: Evet.
1: O
0: Evet.
1: bağımsızlık bildirgesine imza atanlar arasında İngilizlerin sayısı öyle azım sanacak kadar az değil. Yani bayağı bir İngiliz de var oraya. Yanlış bilmiyorsam kurucu babalardan iki tanesi İngiltere asıllı zaten. Yani bu noktada ikisi birbirine göbekten bağlılar. Bunlar birbirlerine her ne kadar çok böyle diş gösterseler de sanki birbirlerini ısıracaklar gibi. Kapalı kapılar arkasında iş sömürgeye geldiği zaman, iş küresel finans sektörünü domine etmeye geldiği zaman İngiltere'de de ABD'de asla birbirinin ayağına sıkmayacak olan devletler. Çünkü biri birinin içinden çıktı, diğeri de şu anda ondan besleniyor. Bir göbek bağları var ve bu göbek bağı onlar arasında kolay kolay kopmaz ne yazık ki. İş
0: Evet.
1: emperyalizme geldiği zaman süreç böyle işliyor.
0: Kesinlikle öyle. Şöyle bir tabloya baktığımızda egemenlik demişlerdi, ekonomik büyüme demişlerdi ve sınır kontrolü vaatleriyle başlatmışlardı Brexit sürecini. Bugün hala tartışmaların odağında bu başlıklar.
1: Evet.
0: Raporlara göre ekonomik cephede fatura ağır yatırımlar %12 ile %18 düştü. Siyasi olarak belirsizliğe sürüklendi İngiltere. Göç vaat edilen seviyede gerilemedi ve referandumla Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı alan İngiltere'de bugün Avrupa Birliği'ne dönmek isteyenlerin oranı %57. Hiç de azımsanmayacak bir rakam.
1: Evet.
0: Öyle değil mi?
1: Yani tabii orada özellikle Avrupa Birliği ile olan ilişkilerin askıya alınması ve Brexit sürecinin başlatılmasıyla beraber ekonomide zaten bazı geri adımların aslına bakarsanız geleceği uzmanlar tarafından konuşuluyordu. Avrupa Birliği ülkelerinin de İngiltere'ye yönelik bazı önyargıları oluştu bu kararla
0: Evet,
1: beraber.
0: evet.
1: Tabii İngiltere eski gücünü aslına bakarsanız burada biraz daha güveniyor. Hani Fransa değilim, İspanya değilim, Almanya değilim, ben hepinizden çok daha güçlüyüm açıklaması buradaki önemli düşüncesi, önemli noktalardan bir tanesi. Ama düzen 1900'lerin başındaki düzen değil,
0: Evet.
1: dünya o dünya değil.
0: Tabii ki.
1: Artık sahnede sadece İngiltere yok, sahnede Amerika Birleşik Devletleri çok daha güçlü bir aktör olarak yer alıyor ve Amerika Pasifik'in diğer tarafından Avrupa'yı tamamen domine edebiliyor. Siz ben yeniden bir süper güç olacağım düşüncesiyle sahneye çıkmaya çalıştığınızda bu kez boynuz kulağa geçti artık. Boynuzun başındaki Trump diyor ki sen kim oluyorsun da benim işlerime burada çomak sokmaya çalışıyorsun. Onlar kendi aralarında şimdi bir kârdan aslına bakarsanız ne kadar zarar edeceğiz anlaşması içerisindeler. İngiltere bu şekilde devam

0: ederse İngiltere'de önümüzdeki süreçte sokak protestolarının çok daha fazla artacağını söyleyebiliriz.
1: Kesinlikle.
0: Çünkü işsizlik oranları beklenenin çok daha üzerinde şu an için. Diğer taraftan ekonomi sürekli olarak zor duruma düşüyor. Sterlin dolar ve avro karşısında hala yüksek olsa da bu noktada ama kârdan zarar işte konusu. İnsanlığın ne yazık ki açgözlülüğü. Bunlar sürekli olarak tartışma yaratıyor ve Brexit'in tam olarak noktalanmasıyla birlikte de bu sürecin çok daha fazla aslına bakarsanız kötüye gidebileceği yönünde de İngiltere'de kamuoyunda bir görüş var. Bununla alakalı süreç tam olarak yönetilemiyor aslına bakarsanız. En net tabiriyle böyle diyebiliriz. Şimdi yeni bir başbakan gelecek İngiltere'de. Yeni başbakan bu süreci yönetebilir mi? Orası büyük bir soru işareti. Çünkü İngiltere kamuoyu sizin de az önce söylediğiniz gibi Brexit'te ağzı yandı. Artık her türlü açıklamayı üfleyerek yüksek ihtimalle tadacaktır.
1: Takip
0: Bakalım
1: edecektir.
0: neler olacak.
1: Şimdi tabii Avrupa'da bu gelişmeler yaşana dursun. Türkiye Avrupa Birliği ile değil de Avrupa ülkeleriyle ilerleme noktasında ne kadar doğru bir adım
0: Evet.
1: attığını ortaya koydu. Son örneklerden biri Baykar ve İtalya'nın önde gelen havacılık ve savunma şirketi Leonardo ile imza attıkları tarihi test. Çorlu'da gerçekleşti test. Gelişmiş algoritmalar, taktikler ve prosedürler denendi. Kızıl Elma ile Leonardo'nun M346 uçağı ortak uçuş gerçekleştirdiğinde neler oluyor?
0: Şimdi İtalya ile zaten daha öncesinde Baykar'ın dirsek temasları ve imzaları vardı. Bu
1: Evet.
0: noktada savunma sanayi alanında İtalya bizim için önemli üstlerden bir tanesi haline geldi. Özellikle özel sektörler arasında gerçekleşen bu anlaşmalarla beraber. Ve İtalya'nın önde gelen havacılık savunma şirketi Leonardo'nun sadece İtalya değil dünya açısından da çok önemli bir savunma şirketi olduğunu söyleyelim. Bu şirket batıyordu bu arada. Yani dünyanın önde gelen şirketiydi ancak yatırımların yanlış yerlere yapılmasıyla beraber şirket batmanın eşiğine gelmişti. Türkiye o noktada çok önemli bir adım atarak Baykar çok önemli bir adım atarak burada Leonardo ile bir anlaşma imzaladı ve şu anda biz aslına bakarsanız Leonardo'yu ihya ediyoruz. Leonardo firması aynı zamanda F-35'in kritik parçalarını da üreten bir firma. Hani ABD'nin yanındaki yandaşlarıyla beraber Türkiye'yi böyle anlaşmanın dışında bıraktı. F-35'ten bahsediyorum. Bizim parasını verip hala ABD tarafından ve diğer ülkeler tarafından gasp edilen, gaspçılar tarafından gasp edilen F-35'lerimizden bahsediyorum. Şu anda o uçağın kritik parçalarını üreten Leonardo firması aslında bize ait. Yani Türkiye'ye yani Baykar'a ait. Bu önemli bir gelişmeydi. Şimdi gerçekleştirilen testlerle beraber tabii uluslararası alanda ses getiren testler bunlar ve önümüzdeki süreçte Leonardo markasıyla beraber Baykar Avrupa hiç fark etmeden Avrupa'ya satış bile gerçekleştirebilecek bir seviyeye
1: Kesinlikle.
0: geldi. Yani
1: Kesinlikle.
0: Türkiye'ye karşı uygulanan ambargolar bu şekilde delinebilecek önümüzdeki süreçte. Sadece Baykar değil bir parantez daha açmak lazım. Paris'te önemli bir teknoloji fuarı gerçekleştirildi geçtiğimiz günlerde. Bizim pek çok savunma sanayi şirketimiz oradaydı. Türk savunma sanayinin göz bebeği şirketlerimizden bir tanesi Havelsan. Havelsan mesela Brüksel merkezli yanlış hatırlamıyorsam bir teknoloji deviyle yeni bir işbirliği anlaşmasına imza attı. Özellikle simülasyon ve eğitimlerle alakalı önümüzdeki süreçte çok kritik teknolojiler birlikte üretilmeye başlanacak. Bu da önemli gelişmelerden bir tanesiydi geçtiğimiz süreçte.
1: Evet, şimdi tabii İtalya'yı G7 zirvesinin ardından Meloni'nin yaptığı açıklamalar bakımından biraz ayrı bir yere koymak lazım. Bir fotoğraf krizi yaşanmıştı Trump'la aralarında. Meloni çok doğru bir cümle söyledi. Ben de İtalya halkı da yalvarmayız ifadeleri çok önemliydi. Yarın öbür gün bu işbirlikleri artar diye
0: Ya
1: düşünüyoruz. O zaman
0: Meloni
1: zaten yalvarmaya ihtiyaçları kalmaz diye
0: özellikle
1: düşünüyoruz.
0: Avrupalı liderler arasında Meloni'ye karşı çok büyük bir sempati var. Onu
1: Evet,
0: söylerim.
1: evet.
0: Türk halkı tarafından da var bu sempati ve Meloni'nin bu tırnak içerisinde Kasımpaşalı tavrı Türkiye tarafından çok fazla takdir de görüyor.
1: Bize
0: Trump'a
1: benziyor.
0: gereken
1: Ondan
0: cevabı
1: olabilir.
0: vermiş. Bu arada Meloni ile Erdoğan arasında biliyorsunuz bir ara sigara sağlığa zararlı olduğu için bir sigara diyaloğu geçmişti.
1: Evet,
0: Cumhurbaşkanı
1: evet.
0: biliyorsunuz her lideri ya da vatandaşları sürekli olarak uyarır bırak sigarayı diye. Meloni'ye de böyle bir tavsiyesi
1: Evet.
0: vardı ve Meloni sigarayı bıraktığını açıkladı. Yakında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın böyle bir koleksiyonu var. Sigarayı bıraktırdığı vatandaşlardan aldığı paketlerin yer aldığı o koleksiyonda o müzede Meloni'nin de bıraktığına dair paketini göreceğiz diye ümit ediyorum. seviyorum.
1: Peki. Çok verimli bir yayındı. Enine boyuna konuştuk. Hem Türkiye'de yaşanan gelişmeleri hem dünyada yaşanan gelişmeleri. Değerli katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz. Stüdyomuza kadar geldi.

0: Yenisi için de kolaylıklar diliyoruz.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağolunuz. Kanal 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daşlan'ı konuk ettik. Değerli dinleyenler, haber yorumunun ilk bölümünde kısa bir ara veriyoruz. Ardından buradayız.
2: Reklamlar.

0: Elbet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Reklamlar.
3: Haber yorum TRT Ankara Radyosu stüdyolarından devam ediyor.
4: Devam ediyoruz değerli dinleyenler. Yaz mevsiminin etkisini artırmasıyla birlikte gıda güvenliği konusu yeniden gündemin önemli başlıklarından biri haline geliyor. Artan hava sıcaklığı, uygun koşullarda muhafaza edilmeyen ürünler ve tüketim alışkanlıklarındaki değişimler gıda kaynaklı sağlık sorunlarının da artmasına yol açabiliyor. Soralım Gıda Mühendisleri Derneği Başkanı Abdülsamet Boyu'ya. Sayın Boyu, merhaba.
5: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
4: Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Şimdi biz yaz aylarında sıkça karşılaşıyoruz bu gıda zehirlenmeleriyle. Çoğu zaman basit bir mide rahatsızlığı zannediyoruz ama ciddi sağlık sorunlarına da yol açabiliyor. Nedir verilmesi gereken en önemli tavsiyeler, sizden dinleyelim.
5: Nazik davetiniz için öncelikle teşekkür ediyorum. Radyoları başındaki tüm dinleyicilerimizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.
4: Var olun.
5: Tabii malum yaz mevsimi, tatiller, işte pazar kahvaltıları, piknikler, şunlar bunlar. Haliyle eğlenceli bir dönem ama evet, bizim kadar eğlenceli olduğu kadar gözle göremediğimiz ufak canlılar içinde bir bayram

0: dönemi aslında. Gözle göremediğimiz mikroplar içinde bu sıcak hava koşulları adeta bayram havası yaşatıyor. Yüksek hızla çoğalmalarına ve sizin de ifade ettiğiniz gibi bir takım zehirlenmelere neden olabiliyor.
1: Evet.
0: Ama tabii ufak tefek dikkat edilmesi gereken hususları dikkat ettiğimiz takdirde bu mikroorganizmalardan kaynaklanabilecek gıda zehirlenmelerinin önüne geçebiliriz.
1: Evet, evet.
0: Bunlar için dikkat edilmesi gereken noktalar.
1: Hangi gıdalar mesela daha yüksek risk taşır?
0: Şimdi şöyle öncelikle gıda zehirlenmesini aslında bir anlatalım arzu ederseniz.
1: Tabii.
0: Enfekte olmuş zararlı mikroorganizmalardan bunların yiyecek ve içeceklere bulaşması ve bunların tüketilmesi ile birlikte yaşadığımız hastalıklar aslında gıda zehirlenmeleri. Bunlar da zehirlenmeye, daha doğrusu önce gıdayı bozmaya, sonrasında bunların tüketilmesiyle insanı zehirleyecek, hasta edecek noktaya getiren canlılar, o gözle göremediğimiz mikroskobik varlıklar, bakteriler, virüsler, parazitler ve bunların üretmiş olduğu toksinler, yani zehirler daha doğrusu. Bunlar bize tarladan üretilmiş olan soframıza gelinceye kadar her aşamada, yani üretim aşamasında taşınma, saklama, pişirme, hatta işte muhafaza esnasında bile bulaşabilir, çoğalabilir.
1: Evet.
0: Ve uygun sürelerde tüketilmediği takdirde ya da uygun koşullarda muhafaza edilmediği takdirde zehirlemeye neden olabilir. Peki nedir bunlar? Yani o gözle göremediğimiz mikroskobik varlıklar, genelde biz özellikle gıda kaynaklı ufak ya da büyük zehirlenmelere bakteriler çoğunlukla neden olabiliyor. Bunlara da örnek verecek olursak, işte özellikle çiğ ette, yumurtada, ette ve pastörize edilmemiş sütlerde bulunan salmonella çok ciddi bir risk. Eğer zamanında müdahale edilmediği takdirde ya da çok ciddi enfekte olmuş bir salmonella ve toksin üretmiş salmonellalı bir gıdayı tükettiğimizde ciddi sıkıntılara neden olabilir. Yine Escherichia coli dediğimiz enfekte olmuş sularla yıkanan sebzelerden ya da iyi pişmemiş et ürünlerinden, kıymalardan bulaşmış olan Escherichia coli dediğimiz yine bakteriler.
1: Evet.
0: Yine insan vücudunda bulunan, işte elde, burunda vesaire bulunabilen Staphylococcus aureus dediğimiz bakteri var. İşte özellikle toplu tüketim alanlarında, işte molalar sonra sigara tüketimi, dışarıda çiğ ürüne temastan sonra gıdaya bulaşabilecek ya da işte lavabo, tuvalet ihtiyacından sonra ellerin yeterince dezenfekte edilmemesiyle bulaşabilecek Staphylococcus aureus. Bu da ciddi bir risktir.
1: Evet.
0: Özellikle bunların sporları, toksinleri üretildikten sonra bunlar ısır işlem gerçekleşse bile ölmez. Dolayısıyla insanı hasta edebilir. Yine özellikle deniz canlılarından çiğ sebze ve meyveler aracılığıyla bulaşan ve hızlıca yayılan virüsler, norovirüsler var.
1: Evet.
0: Bunlar da yine enfekte olduktan sonra insanı, önce gıdayı sonra insanı etkileyebilecek durumda.
1: Evet. Şimdi benim aklıma tabii dondurulmuş ürünler de geliyor. Onların çözülmesi aşamasında yapılan bir takım yanlışlar, onları bir kez çözdürdükten sonra tekrar dondurmaya çalışmak gibi hatalar, oraya dair söylemek istedikleriniz olur mu?
0: Tabii ki. Şimdi her gıdanın bünyesinde az ya da çok mikroorganizma var. Şimdi biz bir dondurma muhafaza yöntemlerinden bir tanesi.
1: Evet.
0: Biz dondurarak ürünün bünyesindeki mikroorganizmaların gelişimini durdururuz. Ölmezler. Yani mikroorganizmaları inaktif etmek için, yani tamamen öldürmek için ısıl işlem gerekli. Isıl işlem gerekli olan ürünlerde ısıl işlem gerekli. Biz çoğalmalarını ve zarar verecek noktaya ulaşmalarını engellemek için ne yaparız? Dondururuz.
1: Evet.
0: Kimisini artı 4 dereceli, kimisini eksi 18'de, kimisini daha uzun muhafaza edeceksek şoklayarak eksi 40'larda muhafaza ederiz. Biz bu ürünü özellikle işte kurban dönemine geçtik. Dolaplara kıymalar...

0: setler falan koyuldu. Ne yapacağız süründürürken? Bir gün kullanmadan önceki bir gün dolaba artı dörde almamız gerekiyor. Artı dörtte dolabın iç kısmında orada muhafaza ederek çözünmesini sağlayacağız. Çözündükten sonra da mutlaka uygun ısınma işlemle biz ürünümüzü pişirmek durumundayız.
1: Evet.
0: Pişirdikten sonra da yine eğer 2 saat içerisinde biz bu ürünleri özellikle çiğ tavuk ya yani tavuk ürünlerini kıymayı sonrasında diğer et ürünlerini eğer tüketmeyeceksek mutlaka yine dolapta muhafaza etmemiz gerekiyor.
1: Evet.
0: Eğer çok uzun süre yine atıyorum tüketimden çok daha fazla bir miktar çıkardınız, çözündürdünüz. Onu ısıt işlemle pişirdiniz. Yiyebileceğiniz kadar bir kısmını yediniz. Yine kısa zamanda tüketmeyeceksiniz. Baktınız çöp olacak. Yine -18'de belli bir süre dondurabilirsiniz. Yine kullanacağınız zaman uygun şekilde çözündürmek şartıyla.
1: Peki bir eksiğimiz daha var. Bu son tüketim tarihlerini takip etmiyoruz genelde gıdaları alırken. Etiket okuma alışkanlığımız yok diye düşünüyorum. Bu neden önemli bu alışkanlığa sahip olmak?
0: Çok önemli bir konuya değindiniz. Etiket okuma bize gıdayı tanıtıyor. Ve hangi ürünü nasıl tüketmemiz gerektiğini, hangi tüketici grubuna uygun olup olmadığı konusunda da bilgi veriyor bize etiket. Biz bununla birlikte ambalajlı ürün tanımına da ambalajlı ürün konusuna da değinmek gerekiyor aslında. Çünkü ambalajsız bir ürün her türlü gıdadan dışarıdan oluşabilecek risklere açık hale gelmiş oluyor. Biz ambalajlayarak bir ürünü dışarıdaki temasla biz önünü kesmiş oluyoruz havayla. Evet. Temasını kesmiş bir şekilde laf ömrünü uzatmış.
1: Evet.
0: Ve gıdayı olası tehlikelerden de uzaklaştırmış oluyoruz aynı zamanda. Diğer taraftan ambalajlı ürünle birlikte biz ürüne bir etiket vuruyoruz. Bu etikette diyoruz ki bu ürün şu üründür. Bu ürünü içerisinde şunlar şunlar vardır. Bu ürünün üretim tarihi budur. Hatta lot tarihi ya da üretimde hangi parti seriyle hangi partiyle üretildiği de önemlidir izlenebilirlik açısından. Ve diğer taraftan ürünün son kullanma tarihi mi ya da tavsiye edilen tüketim tarihi mi? Hangisi olduğunu da o etiket üzerinde görebiliyoruz.
1: Evet, evet.
0: Diğer taraftan eğer bizde bir herhangi bir rahatsızlık varsa ya da alerji varsa biz o ürünün etiketine bakarak içeriğini az çok anlayarak ya da bilmediklerimizi araştırarak etiketini de öğrenmiş ve bize alerji oluşturabilecek ya da bizim tüketimimize uygun olmayacak bir içerik var mı yok mu onu da görmüş oluyoruz aynı zamanda.
1: Tabii.
0: Diğer taraftan biliyorsunuz bazı tüketici grupları var. O tüketici gruplarına da uygun olup olmadığını da bilgi veriyor bize.
1: Evet.
0: Ve aynı zamanda şunu da söylüyor ambalajlı ve etiketli ürün. Bu ürünü hangi koşullarda muhafaza etmen gerekiyor? Bunu da söylüyor size.
1: Tabii.
0: Yani eğer bu ürün -18'e muhafaza edilmesi gerekiyorsa onu söylüyor. Nasıl çözündürülmesi gerektiğini söylüyor. Eğer hazır pişmiş ürünlerse nasıl tekrar çözündürüp ısıtılıp tüketilmesi gerektiği konusunda da bilgi veriyor
1: bize. Evet, peki.
0: O yüzden mutlaka ve mutlaka biz ambalajlı ürünleri ve üzerinde etiketi bilgileri olan ürünleri tüketilmesi gerektiğini tavsiye ediyoruz.
1: Peki.
0: Gıda okur yazarlığı bunun yanında. İşte
1: çok önemli kalıyor.
0: Ne var? Ambalaj nasıl olması gerekir? Üretim tarihi, işte son kullanma tarihi
1: evet.
0: Ya da tavsiye edilen tüketim tarihi nedir? Bunun ayrımını yapabilecek bir noktaya da mutlaka gelinmesi
1: peki.
0: lazım.
1: Peki bir başka programda da bu ayrıntıları dinleriz sizden. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Boyu. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda.
0: Teşekkürler, iyi yayınlar.
1: Gıda Mühendisleri Derneği Başkanı Abdülsamet Boyu'yu konuk ettik. Yaz aylarında gıda güvenliği soframızdaki görünmeyen tehlikeleri konuştuk. Devam ediyoruz. Meteorolojiden yapılan son açıklamalara ve yurt genelinde beklenen hava olaylarına da bir bakalım. Meteoroloji mühendisi Hüseyin Öztel'e soralım. Sayın Öztel merhaba.
2: Merhaba Dilek Hanım, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Burada havalar biraz da ısınmaya başladığında hemen akıllara Adana geliyor. Haber bültenlerinde de sıklıkla görüyoruz. Böyle aşırı sıcak bir yaz bekliyor mu bizi diye sorarak başlayalım.
2: Tabii bu haftanın hava olaylarına bakalım hemen. Yakın zamanda Avrupa'da çok güçlü bir sıcak hava dalgası vardı gündemde. Türkiye biraz daha ferah, daha serin bir Haziran geçirirken. Bugün 23 Haziran'da biz konuşurken Kahramanmaraş, Elbistan ve Sivas arasında yağmur alıyoruz. Ve buralarda Kozan'da da öyle. Hava biraz ferahladı. Son günlerde 35 dereceleri bulmuştu bu alan. Aynı zamanda deprem bölgesi. Bugün yağmurlu. Doğu ve Güneydoğu bugünlerde batı kadar sıcak diyebilirim. Güneydoğu özellikle Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır 38 derece gölgede. Yüksek sıcaklıklar bu alanda sürüyor. Ankara'da söylediğiniz gibi sizin de biraz daha sıcak gidecek. Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar. Gelecek 5 gün boyunca Ankara, Eskişehir ve çevresindeki merkezlerin güneşlenmesini bekliyoruz. Yağmur ihtimali artık neredeyse yok. Hatta uzun vadeli tahminlerde Dilek Hanım 7-8 Temmuz'a kadar yok. 2 hafta boyunca güneşli geçecek gibi duruyor. Ama buradaki önemli olan kısım ne kadar bunaltıcı, ne kadar sıcak geçecek, yoksa ferah mı geçecek? Şimdiki hava tahminlerimize göre özellikle 29-30 Temmuz'a kadar, yani 7 gün çok bunaltıcı olmayan 28 derece, 29 derece gündüz, 14 derecede gece sıcaklıkları var Anadolu'da, İç Anadolu'da. İstanbul'da ise 28-30 gündüz, gece ise 21 derece gibi. Biraz daha geceler sıcak Anadolu'ya göre. Bunlar mevsim normalleri sayılır. Birkaç derece sadece üzerinde. Ve bu durum 30 Temmuz'a kadar, Haziran'a kadar değişmiyor. 1 Temmuz ve 30 Haziran, yani haftaya, bu haftayı da haftaya salı, çarşamba, perşembe. Sıcaklıklar 33-35 derecelere tırmanabilir Dilek Hanım. Şimdiden biraz daha bunaltıcı bir ufukta. Biraz ufukta tabii 7-8 gün sonra ama böyle bir tahminimiz var.
1: Evet. Tabii bu süreçte çok da mecbur kalmadıkça dışarı çıkmasını istemediklerimiz var. Yaşlılarımız var, çocuklarımız var, öyle değil mi? Gerçi okulların da kapanacağı haftadayız. Artık evlerde de tutabilecek miyiz çocukları bilemiyoruz ama yine de dikkat etmek gerekiyor değil mi?
2: Tabii. Özellikle söylediğiniz doğru, tatil yörelerine birden çıkarsak okullar kapandı 26 Haziran.
1: Evet.
2: 27-28 Haziran'da çok şiddetli bir sıcak yok ama 30 Haziran, 1-2 Temmuz özellikle İzmir'de, Edremit Körfezi, Bandırma, Çanakkale, Bodrum, Çeşme, Muğla, Fethiye gibi, Antalya gibi tatil için tercih edilen yerlerde 35 dereceler. Doğru çıkarız birden. Dolayısıyla bu güneş, bu sıcaklık bizi gerçekten sağlık sorunları olarak rahatsız edebilir. Çeşitli yerlerde tabii buna biz önlem almışız. Klimalar ve soğutucu sistemlerimiz devlet özellikle kurumlarında iyi durumda, işte özel sektörde de öyle de bizim yatkınlığımız var bu klima ve serin havaya. Tabii Dilek Hanım, çok klima kullanımı da iklim değişikliğine katkı yapıyor. O içeriği soğuturken dışarıyı ısıtıyor. Üstelik de elektrik tüketerek. Yani bunları artı denkleme koyarsak çevre açısından klima faydalı bir şey değil. Fakat şu sıcak hava dalgalarını genel olarak sağlıkla geçirmek için kullanmamız gerekiyor. Yani bunu da o kadar şey yapamayacağız. Ancak bazı evlerde 2-3 klima, 4 klima olduğunu biliyoruz.
1: Evet, bunu da biraz daha bencil düşünmeden hesaba katmak gerekiyor, öyle değil mi?
2: Tabii. Yaşadığımız yerin elektrik enerji altyapısının da buna cevap veremediği zaman bir elektrik kesintisi olursa bu sefer o 4 klimanın hiçbirini kullanamazsınız.
1: Çok doğru.
2: Ya zorluklar var. Bunlar da yaz mevsiminin zorlukları. Umarım sağlıkla geçiririz.
1: Umarım.
2: Ama yağışlar elini iyice çekiyor batı bölgelerden, Ankara'dan böyle. Bundan sonrası çok güneşli geçecek. Temmuz'da biz ilk haftası biraz daha ateşimiz yükselecek diye bekliyoruz.
1: Peki, NATO zirvesinin de belki etkisi olacaktır. Çok teşekkür ediyoruz.
2: Ya hepimize kolaylıklar gerçekten.
1: Sağ olun. Size de çok teşekkürler. Meteoroloji mühendisi Hüseyin Öztel'le yaptık vedayı. Değerli dinleyenler, yarın buradayız, bekleriz.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyicilerimiz. 13 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonyalı mevkidaşını Ankara'da ağırlayacak. MİT Başkanı Kalın, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı ile görüştü. ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik tehditlerini sürdürdü. MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Avrupa Parlamentosu'na sert tepki geldi. Herkes haddini bilecek dedi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi'ni toplayacak. Özgür Özel grup toplantısında konuşacak. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Karol Nawrocki ile Ankara'da bir araya gelecek. Erdoğan, konuk cumhurbaşkanını Beştepe'de ağırlayacak. Görüşmelerde Ankara-Varşova hattındaki ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınacak. Özellikle savunma sanayinde Türkiye ile Polonya arasındaki işbirliği olanakları değerlendirilecek. İşbirliğinin en büyük halkalarından birini elektronik harp sistemleri oluşturuyor. Polonya, Türkiye'nin SİHA ihraç ettiği ilk NATO ve AB üyesi ülke konumuyla dikkat çekiyor. Erdoğan'la Polonyalı mevkidaşının ele alacağı bir diğer önemli başlık Rusya-Ukrayna savaşı. Savaşta gelinen son durum, barış çabaları ve Ankara'nın diplomatik adımları gözden geçirilecek. Çatışmaların Ukrayna'nın sınır komşusu olan Polonya'ya etkileri konuşulacak. Erdoğan ve Nawrocki Orta Doğu başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri de görüşecek. İki liderin gündeminde Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne yönelik hazırlıklar da yer alacak. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter ile bir araya geldi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Kalın'la Hafter Libya'nın Bingazi kentinde görüştü. Görüşmede Libya'daki barış ortamının devamıyla Libya'nın doğusu ve batısındaki yönetimlerin ve askeri güçlerin tek bir otorite altında birleşmesine dair hususlar ele alındı. Türkiye-Libya ilişkilerinin de konuşulduğu görüşmede çeşitli alanlarda işbirliğinin genişletilmesi ve ortaklığın güçlendirilmesi de değerlendirildi. ABD ile İran arasında İsviçre'de varılan mutabakatın ardından taraflardan açıklamalar geliyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik tehditlerini sürdürdü. İran anlaşmanın gereklerini yerine getirmezse, gerekeni yaparım, Hürmüz Boğazı açık kalacak, İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmayacak dedi. Trump, Tahran yönetiminin serbest bırakılan fonları gıda alımında kullanacağını ve bu alımı da ABD yapacağını öne sürdü. Petrol fiyatlarının düştüğünü vurgulayan Trump, Hürmüz'de çok iyi gidiyoruz değerlendirmesini yaptı. İran tarafından açıklamaysa Meclis Başkanı Kalibaf'tan geldi. Kalibaf, Lübnan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini güvence altına alarak bu görüşmeleri başarılı bir şekilde sonuçlandıracağız dedi. Kalibaf, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kendi düzenlemeleriyle yöneteceğini de söyledi. Soykırımcı İsrail, ABD-İran mütabakatında ki Lübnan başlığından rahatsız. İsrail basını katil Netanyahu'nun Lübnan'da çatışma önleme birimi oluşturulması nedeniyle panik içinde olduğunu yazdı. İsrail ateşkes ihlallerini de sürdürdü. Ülkenin güneyindeki Nebatiye bölgesinde evlerine dönmek isteyen Lübnanlılara saldırdı. İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 4175'e çıktı. Türkiye, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, son olarak 21 Haziran sabahı Türk sahipli iki geminin daha Hürmüz Boğazı'nı geçerek Körfez'den ayrıldığını açıkladı. Uraloğlu, bölgedeki gemiler ve Türk vatandaşlarıyla sürekli temas halinde olduklarını söyledi. Savaşın başlangıcından bu yana Türk sahipli 11 gemimiz Hürmüz Boğazı'nı güvenli şekilde geçerek Körfez'den ayrıldı dedi. Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nde bulunan toplam 7 gemide 177 Türk vatandaşının görevli olduğunu da belirtti. Bakan Uraloğlu açıklamasında her koşulda vatandaşlarımızın ve gemilerimizin güvenliği için gerekli tüm tedbirleri almaya devam ediyoruz ifadesini kullandı. Ankara'da 7-8 Temmuz'daki

0: 36. NATO zirvesi öncesi güvenlik önlemleri artırılıyor. Ankara Valiliği'nin basın açıklamasına göre 28 Haziran'dan 10 Temmuz gecesine kadar toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, oturma eylemi, meeting, stand açma ve benzeri etkinlikler yasaklandı. Zirve süresince hem toplantı alanları hem de liderlerin geçiş güzergahlarında yoğun güvenlik önlemleri uygulanacak. Bu kapsamda delegasyonun konaklayacağı yerler ve geçiş yapacağı güzergahlar başta olmak üzere belirlenen hassas bölgelere yetkisiz araç ve şahıslar giremeyecek. Söz konusu tarihler arasında Ankara hava sahasında her türlü insansız hava aracının uçuşu da yasaklandı. Ayrıca zirve boyunca 40 bin emniyet ve jandarma personeli sahada görev yapacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna sert tepki gösterdi. Yüce Türk Yargısı, Brüksel salonlarında yazılan raporların himayesinde karar vermez dedi. Partisinin grup toplantısında hitap eden Bahçeli, Türkiye'nin egemenlik sahasına itiraz edenin alnını karışlarız ifadelerini kullandı.
1: Avrupa'nın parlamentosu 2025 yılı Türkiye raporu da İşte bu eğri cetvelle çizilmiş bir metindir. Yüce Türk Yargısı, Brüksel salonlarında yazılan raporların himayesinde karar vermez. Türkiye Cumhuriyeti, dış aktörlerin tehdit, telkin ve terbiye imalarıyla yüzü batıya çevrilip hizaya getirilemez. Kendi güvenlik açıklarını kapatmakta zorlananlar, müttefiklik masalarında bekletilirken Türk Devleti'nin güvenlik politikalarını sorgulamaya nasıl yeltenebilirler? Türkiye'nin egemenlik sahasına itiraz etmeye kalkışanın alnını karşılarız. Türk milletine biçim verecek terzi daha anasının karnından doğmamıştır.
0: Bahçeli'nin gündeminde ABD ile İran arasındaki müzakereler de vardı. Bahçeli, Siyonist Tezvirat Merkezi'nin bir günde barış meleğine dönüşmeyeceği de unutulmamalıdır. Lübnan'da ateşkes kalıcı ve ülkenin tüm topraklarını kapsayacak biçimde olmalı. Mutabakat zaptı harfiyen uygulanmalı ve Hürmüz'de güvenli geçiş kesintisiz sağlanmalıdır ifadelerini kullandı. Bugün CHP'de hareketliliğin iki adresi var. CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi'ne başkanlık yapacak. CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun ana gündem maddesi olağan kurultay olacak. Kurultay sürecini yürütmek üzere görevlendirilen heyetin çalışmaları ve izlenecek yol haritası değerlendirilecek. Kılıçdaroğlu'nun arınma çağrısının ardından gözler bir kez daha parti meclisi toplantısında olacak. Yeni İhraç kararlarının gündeme gelip gelmeyeceği ise merak ediliyor. Kılıçdaroğlu'nun genel merkezdeki toplantıları sırasında Özgür Özel grup toplantısında kürsüde olacak. Özel'in gündeminde olağanüstü kurultay taleplerinin olması bekleniyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, çocukların bilinçli bir dijital vatandaş olabilmesi için en güçlü şifrenin aile içindeki güven ortamı olduğunu söyledi. İç iletişimi kuvvetli ailelerimiz milletimizin en stratejik gücüdür dedi. Burhanettin Duran, çocuk ve gençlere yönelik temiz içerik sunan TRT Çocuk ve TRT Genç'in yayınlarının önemine dikkat çekti. İletişim Başkanı yeni iletişim teknolojileri ve aile panelinde konuştu.
2: Çocuklarımızı bilinçli birer dijital vatandaş yapabilmek için en güçlü şifre aile içindeki güven ortamıdır. İç iletişimi kuvvetli, ebeveyn çocuk bağının sağlıklı kurulduğu ailelerimiz bugün milletimizin en stratejik gücüdür. Kuşkusuz böyle bir aile yapısı hem ülkemizi hem de dünyayı çok daha müreffeh bir yer haline getirecek olan nesillerin yetişmesinde hayati bir öneme sahiptir. İçinde bulunduğumuz çağda maalesef aile mefhumu sistematik saldırılarla yıpratılmaya ve değersizleştirilmeye çalışılmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi ülkemiz güçlü birey, güçlü aile, güçlü toplum şiarıyla ailenin korunmasına ve güçlendirilmesine yönelik çabalarını bundan sonra da kararlılıkla yürütmeye devam edecektir. Şunu gururla ifade etmek isterim ki biz İletişim Başkanlığı ve Habitat'ı olarak bu konuda çok önemli gayretler ortaya koyuyoruz. TRT'mizin güzide kanalları olan TRT Çocuk ve TRT Genç'le ailecek izlenebilecek temiz içeriklerin her geçen gün artmasını dikkatle takip ediyoruz. Aynı şekilde TRT Tabii platformundaki içeriklerimizin de aile ve çocuk dostu olduğu malumunuzdur.
0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile değerlerini reyting malzemesine dönüştürenlerle mücadelenin süreceğini söyledi. Aile yapımızın ve kültürel kodlarımızın örtülü emellerle şekillendirilmesine müsaade etmeyeceğiz dedi. Bakan Göktaş, yeni iletişim teknolojileri ve aile panelinde hitap etti.
3: Hiçbir ekran bir aile sofrasının sıcaklığını sunamaz. Hiçbir algoritma bir annenin şefkatini, bir babanın rehberliğini ikame edemez. Bugün aile kurumunu güçlendirmek, dijital çağın meydan okumalarına karşı en güçlü toplumsal direncimizi oluşturmaktadır. Bu nedenle akademinin, kamunun, sivil toplumun, medya kuruluşlarının ve teknoloji şirketlerinin ortak bir sorumlulukla hareket etmesi büyük önem taşımaktadır. Aile değerlerini reyting malzemelerine dönüştüren, kültürümüzü trend listelerinde kurban edenlerle mücadelemiz sürecektir. Bedeli ne olursa olsun aile yapımızı ve kültürel kodlarımızı örtülü emellerle şekillendirilmesine müsaade etmeyeceğiz.
0: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kocaeli'nde dip çamuru temizliğiyle dünyanın en büyük çevre projelerinden birinin gerçekleştirildiğini söyledi. Marmara Denizi için çalıştıklarının altını çizen kurum, Marmara'yı en çok kirleten İstanbul olmasına rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Marmara için hiçbir şey yapmadı, yapmıyor dedi. Murat Kurum, çıkan çamurun tehlikeli olduğu iddiasının da gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Kaçakçılık, vergi usulsüzlüğü ve nitelikli dolandırıcılıkla mücadele kararlılıkla sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sahte fatura ve hayali ihracat yöntemleriyle vergi kaçıranlara karşı 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı. Soruşturma kapsamında akaryakıt sektöründeki bir şirketin yıllık yaklaşık 400 bin ton LPG ithal ettiği belirlendi. Şirketin ortaya çıkan ÖTV ve KDV yükümlülüklerini sahte fatura ve hayali ihracatla bertaraf etmeye çalıştığı tespit edildi. Operasyon sonucu 27 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı. Bakan Gürlek açıklamasında devletimizin vergi güvenliğini, ekonomik düzenini ve kamu kaynaklarını hedef alan hiçbir organize yapıya müsamaha göstermeyeceğiz dedi. Adalar Belediyesi'ne yönelik rüşvet, yolsuzluk ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma iddialarıyla başlatılan soruşturma sürüyor. Gözaltındaki 39 şüpheliden 35'i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Aralarında Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da bulunduğu 35 kişiyi tutuklandı. TRT'nin sinema dünyasına yön veren platformu 12 Punto bu yıl anlamlı bir yarışma kategorisine yer verdi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılına özel düzenlenen kısa film proje yarışmasında kazanan eserlerin çekimleri sürüyor. O filmlerden biri olan 10 kere daha hain darbe girişimine karşı direnirken şehit edilen bir kahramanın hikayesini beyaz perdeye taşıyacak. Projeler FETÖ'nün hain darbe girişiminin yıl dönümünde izleyiciyle buluşacak. Rusya-Ukrayna savaşında saldırılar arttı. Rusya, Ukrayna'nın saldırısında 5 kişinin öldüğünü açıkladı. Rus ordusunun da Donetsk'te ilerleme kaydettiği ifade edildi. Birleşmiş Milletler tarafları artan hava saldırıları konusunda uyardı. Sayın dinleyicilerimiz, 13 ana haber bültenine dinlediğiniz haberlerden özetlerle devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonyalı mevkidaşını Ankara'da ağırlayacak. MİT Başkanı Kalın, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı ile görüştü. ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik tehditlerini sürdürdü. MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Avrupa Parlamentosu'na sert tepki geldi. Herkes haddini bilecek dedi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu ve parti meclisini toplayacak. Özgür Özel grup toplantısında konuşacak. Spor. 2026 FIFA Dünya Kupası J grubunda son şampiyon Arjantin, Avusturya'yı Messi'nin golleriyle 2-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı. Avusturya karşısında da 2 gol atan Messi toplam 18 golle Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcusu olarak zirveye adını tek başına yazdırmayı başardı. Gece oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı. I grubunda Fransa 3, Irak 0, Norveç 3, Senegal 2. J grubundaysa şu sıralarda devam eden maçta Ürdün'le Cezayir karşı karşıya geliyor. Mücadele TRT1'den naklen yayınlanıyor. Milli takımımızın FIFA 2026 Dünya Kupası son maçında 25 Haziran'da Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı oynayacağı mücadeleyi Cezayirli Mustafa Gourbal yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu 2026-2027 sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini belirledi. Son şampiyon Galatasaray 9 milyar 6 milyon 500 bin 96 bin 835 Türk lirası ile listede ilk sırada yer aldı. Milli tenisçi Zeynep Sönmez kariyerinde yeni bir başarıya daha imza attı. Ay yıldızlı sporcu kadınlar dünya sıralamasında 54.'lüğe yükselerek kendi rekorunu geliştirdi.
4: Hava durumu.
0: Yurdun iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz, Mersin dışında Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Niğde, Kayseri, Sivas, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleriyle Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Genellikle mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara, İstanbul, Çankırı, Hatay ve Malatya 29, İzmir, Denizli ve Muğla 34, Bursa, Çanakkale ve Burdur 31, Antalya, Mardin ve Şanlıurfa 37, Adana 32, Afyonkarahisar, Konya ve Eskişehir 28, Bolu 25, Trabzon 24, Samsun 27, Kars 23, Gaziantep 30 ve Diyarbakır 39 derece.
5: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
4: Yol durumu.
0: Tem otoyolunun ilk 11 kilometresi boyunca yenileme çalışmaları sürüyor. Yol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 56 ile 59. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Konya-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
5: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: Sayın dinleyicilerimiz, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
6: Reklamlar.
7: Yemek yediğin an gelsin süt aşayran. İstikçe

0: insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz

0: Peugeot.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Aygaz diyorum.
3: Reklamlar.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne,
0: sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün gerçek hazırladı. Ercan Çil teknik yönetmenimiz mikrofonda, ben Feyza Aktaş Kanarya sizinle birlikteyiz. Saat 13.50'ye dek burada olacağız, size sesleneceğiz sevgili dinleyenler. Bugün iki telefon konuğumuz var.

0: arttıkça aslında beslenme alışkanlıkları değişiyor. Bazen öğünler atlanabiliyor, bazen sadece sıvı ile geçiştirilebiliyor, bazen çok fazla abur cubur tüketilebiliyor özellikle geç saatlerde. Bakalım bununla ilgili neler yapabiliriz? Yaz mevsiminde beslenme rutinimizi nasıl oluşturabiliriz? Diyetisyen Neslihan Aktepe ile konuşacağız sevgili dinleyenler. Programımızın ikinci kısmında eğitimci, oyun, oyuncak araştırmacısı, tasarımcı, yazar Şule Şenol bizimle birlikte olacak. T istasyonu ve ahşap oyuncakların çocuk dünyasındaki yeri ve öneminden bahsedeceğiz. Ahşap oyuncaklar çok önemli çocukların gelişiminde hakikaten. Bize bunu Şule Şenol da anlatacak. T istasyonu acaba neymiş? Neler yapılıyor bu istasyonda? Bunlardan bahsedeceğiz. Oyun ve oyuncakla ilgili, çocuklarla ilgili bolca konuşmuş olacağız. Ailece başladı. Diyetisyen Neslihan Aktepe telefon attığımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş buldum.
0: Nasılsınız Neslihan Hanım?
1: İyiyim, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Teşekkür ediyoruz, sağolunuz. Sıcaklıklar bayağı arttı, artmaya da devam edecek tabii ki. Artık yaz geldi ve bununla ilgili de sizinle beslenmeyle ilgili konuşalım istiyoruz. Neler yapacağız sıcak yaz aylarında düzgün beslenmek için, besin zehirlenmelerinden korunmak için? Hepsine şöyle bir bakalım. Yazın sıcaklık artışıyla dediğim gibi öğünlerde değişimler oluyor. Artık ben işte yağlı bir şeyler yemek istemiyorum diyebiliyorlar ki bu da zaten iyi bir şey. Ama bir yandan ev yemeklerinden de uzaklaşılabiliyor. Neler önerirsiniz? Nasıl bir rutin oluşturmalıyız yaz aylarında beslenirken?
1: Sıcak havalar başladığında biraz iştah azalır. Hı hı. Daha hafif beslenelim cümlelerini çok sık duymaya başlarız.
0: Evet.
1: Fakat hafif beslenelim derken biz ne kadar hafif besleniyoruz? Aldığımız hafif dediğimiz bir salatanın içeriği doyurucu mu? Bizim karbonhidrat, yağ, protein dengemizi koruyabilecek mi? Hı hı. Ve bizim o ağır dediğimiz yemeklerden acaba daha kalorili mi?
0: Evet.
1: Ona çok dikkat etmemiz gerekli. Çünkü biz bol bol meyve kullanmak istiyoruz. Böyle içim yandı diyoruz. Çok meyve tüketelim ama meyve gereğinden fazla.

0: içine. Yani biraz kiraz, çilek de doğrayabiliriz içine. Biraz kuru yemiş ama ölçülü miktarda hafif bir zeytinyağı gezdirdiğimizde gerçekten sağlıklı, ölçülü, yeterli beslenmiş oluruz. Ama hafif beslenmede bizim en çok dikkat etmediğimiz nokta yeterli su içmek.
1: Evet.
0: Yani sıvıyı biz başka içeceklerden almaya çabalıyoruz. Mesela son zamanlarda çok moda olan bir şey var. Biliyorsunuz sayısı gitgide artıyor. Soğuk kahveciler. Yani soğuk kahve tüketimi. Bunlar kahve değil. Kahve dediğiniz Türk kahvesidir. Filtre kahvedir. Yani filtre kahvenizi soğuk da tüketebilirsiniz. Ama diğer kahvelerin içinde kahve haricinde ne ararsanız var. Glikoz şuruplarından tutun da kremalara kadar. Tabii bunlar çok yüksek şeker içeriyor. Aslında
1: İçeriye
0: sizi
1: bakmak lazım yani. Sadece belki
0: kesinlikle
1: yarım yağlı süt ve filtre kahve olsa yine bir sıkıntı olmayacak
0: o bir
1: belki.
0: ara öğün için
1: Evet.
0: çok da güzel bir seçenek oluyor. Yani buz atarsınız. Hatta ben buz kalıpları oluşturuyorum. Filtre kahveyi demleyip buz kalıplarına döküyorum. Sütü alıyorum soğuk. İçine de buzlu dondurduğum kahvelerden atıyorum. Gerçekten çok güzel böyle buz gibi bir kahve oluyor ve ara öğün çok başarılı, tok tutacak bir şekilde zaten geçiştirebiliyorum. Ama su içmiyorsak vücudumuzu çalıştıramayız. Suyun yerini hiçbir şey tutmuyor. Soğuk çay da yapıp içsek, soğuk kahve de yapıp içsek, bunlar kafein olduğundan daha fazla idrara çıkartıyor
1: Evet.
0: ve bizim su ihtiyacımızı karşılamıyor. Yeterli su içip eğer çok terliyorsak biz bu terin yerine de zaten suyu koymalıyız ki kaybettiğimiz elektrolitleri yerine alabilelim. Yani su meselesi ve hafif besleniyorum derken yüksek kalorili beslenmeye dikkat etmek gerekli. Ama yaz sıcaklarında en çok bizim sıkıntı yaşadığımız şey besin zehirlenmeleri.
1: Evet.
0: Yani mesela bir tavuk pişirdiysek pişer pişmez hemen o tavuğu dolaba kaldırmamız gerekli. Çok hızlı bozulur, besin zehirlenmesi olur. Eğer tavuk aldık, bunu çözündürmek istiyoruz. Yemek yapacaksak biz onu sabahtan buzdolabına çıkartıp zaten akşam eve geldiğimizde hemen pişirmemiz gerekli. Eğer dışarı alıp biz bunun çözülmesini bekliyorsak çok büyük hata yaparız.
1: Evet.
0: Ciddi zehirlenme

0: Mesela bu sinek meselesi.
1: Evet.
0: Yani kara sinekler uçuştuğunda, bizim yemeğimizin üzerine konduğunda ya da etlerin üzerine konduğunda aslında bunu yememek gerekli ama bu tüm dünyada çok da mümkün olmayan bir şey. O yüzden sinekleri evimizden, iş yerimizden uzak tutmamız gerekiyor. Çünkü hastalıkları yayıyor bunlar.
1: Evet.
0: Konduğu yerde de larvalarını hemen bırakabiliyor. O nedenle bu işlere çok dikkat edeceğiz ama haşlama, buharda pişirme teknikleri, kızartma yapmak yerine yaz aylarında hepimiz için çok daha güzel bir pişirme tekniği olacak.
1: Akşam yemekleri de geç saatlere kalabiliyor yaz aylarında. Onları nasıl ayarlamalıyız?
0: Akşam yemekleri, evet, biraz hava serinlesin öyle yemek yiyelim
1: Evet.
0: diyebiliyoruz. İşte dünyanın en sağlıklı gıdasını da yesek, akşam 8'den sonra yemek yediğimizde sindirim sistemimiz bunu çok da fazla kabul etmiyor. Tabii hiç mi yemeyeceğiz? Evet, ama bilin ki sindirim sistemimiz biraz zarar görüyor. Saat 8 gibi yemek yiyorsak o zaman çok daha hafif, nedir mi, bir zeytinyağlı sebze yemeği, yanına bir ayran ya da cacık, ya da o kadar çok acıkmadıysak, sebze yemeği de yemek istemiyorsak şunu yapabiliriz. Güzel yoğurt severiz biz Türk
1: Evet,
0: halkı olarak.
1: evet.
0: Salatalıklar da artık mevsimi geldi, çok güzel çıkmaya başladı. Biraz semizotu ya da marulların iç taraflarından da alabiliyoruz. Kabaklar çıtır çıtır bu ara. Kabaklardan da birazcık içine rendeleyerek güzel bir cacık yapabiliriz. Üzerine biraz zeytinyağı, çok az tuz, acı pul biber sevenler atabilir. Sumak dünyanın en iyi antioksidanı. Hafif bir böyle bir taze zencefil zerdeçal içine rendeleyebiliriz. Yani kekik olabilir, taze nane olabilir, kuru nane olabilir. Yani çok bol antioksidanları da kullanarak doyurucu, besleyici ve hafif bir akşam öğünü şekline dönüştürebiliriz.
1: Yani aslında gün içerisinde baktığımızda acaba doğru beslendik mi? Sonrasında zaten çok aç değilsek zorlamak da gereksiz akşam yemeğinde. Böyle hafif alternatiflerle, gerçekten hafif alternatiflerle günü tamamlayabiliriz.
0: Kesinlikle. Yani bir bardak kefir içmek bile yanına bir avuç, böyle hani küçük bir avuç kuru yemiş almak aslında çok güzel bir öğün yapar. Ama diyorsanız ki ben hiç yemek yemek istemiyorum, çok tok hissediyorum, o zaman vücudumuz zaten bize anlatıyor. Gerçekten tok muyum? Gerçekten aç mıyım? Yani biz, açlık ne demek? Açlık sinyali gerçek anlamda nasıldır? Bunu ayırt etmemiz gerekiyor. Ufacık susadım sinyali geldiğinde de açlık
1: Evet.
0: zannedebiliyoruz biz bunu. İkisi birbirine çok karışıyor. Çünkü beyinde açlık ve susuzluk merkezi birbirine çok yakın. Sinyaller de çok benziyor. Biz doğduğumuzdan itibaren her ağladığımızda annemiz bize acıkmıştır diye yemek verdiğinden dolayı susayıp susamadığımızı bilmiyoruz. Gerçekten açlık, insanın karnı ağrır, kan şekeri düşer, başı dönmeye başlar, çok halsizleşmeye başlar. O zaman çok acıkmışsınızdır. Ama hafif böyle bir açlık geliyor gibi benim sizlere tavsiyem, bir bardak su içip 10-15 dakika beklemeniz. Geçtiyse zaten susamışsınızdır ve su içmişsinizdir. Eğer hala devam ediyor ve artarak devam
1: O
0: ediyorsa,
1: zaman
0: o zaman
1: açsınızdır.
0: evet, açsınızdır.
1: Evet, karpuz peynir mesela yine yaz aylarının vazgeçilmezi. Öyle bir akşam öğününe ne dersiniz? Nasıl yapmalıyız? Yoksa onu öğlen mi yemeliyiz?
0: Şimdi akşam yapılabilir ama karpuza çok dikkat etmek gerekiyor. Şimdi ben diyeceğim ki incecik bir dilim, hatta incecik bir dilim yapamıyorsanız iki küçük üçgen peynir bir porsiyon meyvedir diyeceğim ama biz oturduğumuzda kocaman bir
1: Evet,
0: dilim
1: yeriz.
0: ya da iki dilimi böyle.
1: Yeriz yani karpuz olunca,
0: Tabii
1: evet.
0: yani Türkiye'de kimi iki üçgen parça verirsiniz bir porsiyon akşam yemeğinde, hadi
1: Evet.
0: bir dilimde ya da iki dilimde peynir al diye. O yüzden bunları ara öğün olarak yapmak insanı daha çok rahatlatır. Çünkü karpuz, tamam, çok güzel su içeriyor ama kan şekerinde en fazla yükselten meyvelerin başında geliyor.
1: Evet, ona dikkat etmek lazım.
0: Çok dikkat etmek gerekli.
1: Kahvaltıda da normal

0: Yumurtayı tüketmeyi çok sevenler bazen yaz aylarında istemeyebilirler kahvaltıda yumurtayı tüketmeyi. Nasıl bir kahvaltı önerirsiniz onlara?
1: Şimdi yumurta tüketmek istiyor ama yumurta haşlama olarak tükettiğinde yaz aylarında biraz koku oluyor.
0: Evet.
1: O yüzden güzel bir omlet yapabilir yeşilliklerle. Ya da domatesler gitgide güzelleşiyor. Bol domatesli, biberli, hatta biliyorsunuz
0: Menemen.
1: Türkiye'nin gündemi soğanlı mı soğansız mı?
0: Evet. O size kalmış.
1: Ortada kaldı. Çok güzel, bol antioksidanlı bir menemen yapabilir. Öğleye kadar da, hatta öğleden sonraya kadar da kendisini tok tutar. Ama hani o gün yumurta hiç yemek istemiyorsa, bunları da yapmak istemiyorsa hafif bir tost yapabilir. Güzel böyle beyaz peynirli, içine güzel domates, biber de ilave edip bu şekilde hafif bir kahvaltıya dönüştürebilir. Ya da hiç bunları istemiyorsa, o zaman kefir, içine biraz yulaf atabilir, biraz meyve, tarçın, kakao, bunları ilave ederek bir smoothie yapabilir. Böyle de bir kahvaltı oluşturabilir.
0: Evet, yulafı da yine kontrollü atmak lazım, değil mi? Bir iki
1: Kontrollü
0: kaşık.
1: tabii. Tabii, iki kaşığı geçmemekte fayda var. Yani hani tabii bunlar Feyza Hanım, kişinin cinsiyetine göre de değişiyor.
0: Tabii,
1: Yani
0: tabii.
1: bir erkek için iki kaşık deyip geçemeyiz.
0: Yetmeyebilir. Evet.
1: Onların yaşına göre de değişiyor. Yani çok genç yaşta birisi çok kaslı, yüksek enerji harcıyor. Çok böyle yüksek enerji harcadığı bir işte de çalışıyor. O zaman biz ona çok daha fazla veriyoruz. İçeriğini çok daha yoğun yapıyoruz. Gerçi hoş erkekler hiçbir zaman sabah bir smoothie yapalım da gidelim
0: Çok
1: işe.
0: zor. Spor
1: Çok zor.
0: yapanlar
1: Çok
0: vesaire
1: zor.
0: biraz alışmış
1: Bunca senedir
0: oluyorlar.
1: hiç rastlamadım.
0: Evet,
1: Biz
0: çok
1: kadınlar
0: nadir.
1: için geçerli.
0: Evet, kesinlikle hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun aktardıklarınız için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Sağ olun, sizin de bay bay.
0: Hoşça kalın. Diyetisyen Neslihan Aktepe bizimle birlikteydi. Yaz aylarında beslenme konusunu işledik ve ailece devam ediyor.

0: ailece devam ediyor. Eğitimci, oyun, oyuncak araştırmacısı, tasarımcı, yazar Şule Şenol hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk.
0: Merhaba Şule Hanım, nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız?
0: Teşekkürler, sağ olun. Hayalleri, tutkuları olan bir kadınım, hassas kırılganım, hırslı değilim, sabırlı ve azimliyim. İyinin, güzelin görülmesi için çaba sarf ederim demişsiniz. Daha siz kendi sayfanızda, internet sitenizde böyle başlamışsınız cümleye. Ve sonrasında oyunlar, oyuncaklar, tasarım, birçok konuyla ilgilenmişsiniz. Şimdi özellikle T istasyonu diye bir istasyon var sizin. Bununla ilgili de bir internet siteniz var. Son derece eğlenceli görünüyor, son derece güzel görünüyor yapılanlar. Sizden konunun ayrıntılarını dinleyeceğiz. T istasyonu nedir? Önce bir size soralım bunu.
1: T istasyonu esasında bir metodoloji diyeyim. Yani farklı oyun sanat istasyonlarından oluşuyor. Yetişkinlerin ve çocukların katılabileceği, takılacağı diyeyim, tek başına topluca etkileşimli bir öğrenme metodu. T ile başlayan birçok istasyon var diyeyim. Bunlar işte topaç istasyonu, tahta testere, torna, taş, toprak, tuğla, takıl oyunları, akıl oyunlarını ben takıl oyunu haline getiriyorum. Kendi tasarladığım ürünler de, oyunlar da var, kitler de var. Sonra işte tontını tanı, tasarım gibi istasyonlar, tamir istasyonu gibi. Hatta ekolojik pazarlar da özdeşleştirdiğim tarladan toprağa, tezgaha, işte topraktan tarladan, tohumdan tezgaha, tabağa diye bir istasyon var. Ama esasında üç ana, yani tek başına topluca takılarak öğrenme, yani çeşitli alternatif eğitim metotlarından da yararlanıyorum ben. Hani özellikle yani kendi çocuklarımla birlikte, İşte ilk Almanya'da Montessori ilkokuluna gitmişti büyük kızım. Sonra küçük kızım Waldorf anaokuluna gitmişti. Biraz onları tanıdım. Daha sonra Reggio Emilia'yı tanıdım. Ama en çok bu dönem ilgilendiğim Freinet pedagojisi. Yeni reform pedagojisi. Bu temel üzerinden kurulu. Temas alanları, her şeyden önce bir tür temas alanları, malzemeyle temas, insanların birbirleriyle, geçmişle olan temas, malzemeler de, hani şöyle diyeyim size, tabiattan diyeyim, hani ilk başta tabiattan malzemeler olarak onu ele alıyorum. İşte toprağı, taşı, sadece biz tahtayla çalışmıyoruz. Aynı zamanda toprak da var. Yani çamurla da bir şeyler yapıyoruz. Bambumuyla da yapıyoruz. Başta toprakla da oynadı çocuklar. Bir de oyuncağın geçmişi de çok enteresan. Yani tarihte de böyle önce taşla, topraktan yapılıyor. Sonra tahta geliyor. Yani tabletlere yazılar yazılıyor. Böyle enteresan T'lerle hoş bir şey hoş çıkıyor.
0: Evet, hep T ile başlıyor gerçekten. Yani, söyledikleriniz tabiat, taş, toprak.
1: Evet. Evet. Yani T'lere takıntılı toyuncakçı teyze diyorum zaten.
0: Evet.
1: Toys ve tools diyorum. Yani toys dediğimiz, hani bizim elim, yani oyuncaklarımız ama ben daha çok oyun aracını, yani mesela küpleriniz var elinizde diyelim.
0: Evet.
1: Onlarla neler neler yapılabilir, yani sadece oyuncak da değil, hani bir anahtarlık olarak da kullanabiliyor musunuz, ama oyun olarak, oyuncu olarak çok güzel değerlendirebilirsiniz. Yani bir de tahta oyuncağın şey tarafı çok hoşuma gidiyor. Yani çocuk somut ilişkisini kuruyor. Bir ağırlığı var, bir kokusu var.

0: işte şeyine göre deseni var diyeyim, hani o işte su yoluna göre takip ediyoruz, bakıyoruz. Yani biri, her biri o kadar biricik ki aynı ağaçtan olsa bile ağacın farklı yönde tarafından kesilmiş oluyor.
1: Evet.
0: Yani çocuk ağacı görüyor. İşte dal parçasını görüyor, insan elinde şekillendiğini görüyor ve ondan sonra elinize işte oyuncak olarak geliyor. Bir edebiliyorsunuz, bir bağ kurabiliyorsunuz. İşte dedem yapmıştı, şey yapmıştı. Yetişkinler de bir bağ kuruyor.
1: Yani aslında yapılandırılmış oyuncaklar değil, hayal gücünü geliştiren oyuncaklar bunlar.
0: Evet, bir de bağ diyeyim size, yani geçmişle, yani yetişkinler arası, nesiller arasında köprü kuran, evet, ya da farklı sosyal kültürel kesimlerden, yani farklı yaşlardan insanların da bir araya gelmesi için bir araç. Şimdi şu ara Kavacık'ta mahalledeyim, yani yani insanların karşılaşma alanlarına ihtiyaçları var. Yani özellikle dijital dünyaya hapsolmuş durumda. Hele hele çocuklar ekran, evet, yerine ekran oldu.
1: Ne yazık
0: maalesef
1: ki.
0: Maalesef böyle olduğu zaman o karşılaşma, buluşma alanlarına ihtiyaç var. Bildiğimiz parklar bile oldukça yetişkinlerin bile izole oturduğu yerler. Dolayısıyla hem yetişkinlerin hem tahtadan veya başka doğal malzemelerden oyunların, oyuncakların olduğu işte tesis stasyonu gibi alanlarda, bu dışarıda da olur, içeride de olur, insanların birbiriyle tanışması da ve öğrendiğini, gördüğünü, hissettiğini, yaşadığını, yaşanmışlıkları da tekrar tekrar başkalarıyla birlikte yaşama taşımasına, yani birbiriyle paylaşması için de çok evet, önemli bir araç diye düşünüyorum.
1: Nerede
0: yani,
1: sizin bu arada T
0: istasyonunuz? Şu anda benim mahallemde, çok enteresan. Yani Taman Sokak'tayız biz. Otağtepe'deyim.
1: Evet.
0: Evime çok yakın. Zaten ilk önce 2004'tü, BİST'te de oturuyorduk. İlk ekoloji fuarıyla ben başladım 2002'de ahşap oyuncak işine.
1: Daha yani sonra bayağı işte, olmuş. Çok uzun yıllar olmuş, evet.
0: Evet, 2005'te Boğaziçi Üniversitesi'nde Avrupa Birliği bir girişimcilik eğitimi vardı. Ahşap oyuncak tasarımı, yapımı, çeşitliliğiyle ilgili. Onun koordinatörlüğünü yaptım. Eğitim kitapları falan çıkardım. Zaten ilk araştırmalarım o zaman başladı. Ve 2005'te yine Oyun Sanat ve Zanaat Derneği'ni kurduk. Tam da şimdi bulunduğumuz sokakta, enteresan. Önce mahallede kendi çocuğum dahil başka çocukların, mahalledeki çocukların için bir belli inisiyatif, oyun evi kurmuştum. Şimdi Oyun Sanat ve Zanaat Derneği'nde amacı esasında tesisasyonun amaçlarıyla çok örtüşüyor. Yani biz dedik ki mahallelerde hem tahta zanaatinin öğrenildiği, öğretildiği, daha çok yani tahta oyuncak yapan çok iyi ustalar var, senelerdir bu alanda emek vermiş. Onlara destek verebileceğimiz, daha fazla tahta oyuncak üreticisi olsun istiyorduk. Ve her yaştan insanın bir araya geleceği, farklı sosyokültürel dediğim gibi ekonomik gruplardan, hatta siyasi eğilimle çok farklı olan insanlar bir araya gelebiliyor. Böyle bir amacımız vardı. Şimdi de yine mahalleye döndük. Hala dernekleşelim falan diyorum hatta. Böyle yani Gelone olarak döndüm. Gelone, evet, 2008'de kuruldu.
1: Evet.
0: Bostancı, önce bir alışveriş merkezi, sonra bir Bostancı'daydım. Ve burada işte yavaş yavaş böyle şimdi çok küçük başlamıştık ama epey bir zenginleştiğim, evet, çeşit anlamında.
1: Umarım artarak devam eder etkinlikleriniz. Sizi stüdyomuzda da ağırlamayı çok isteriz. Umarız ilerleyen zamanlarda stüdyoda daha ayrıntılı konuşuruz bu konuyla ilgili.
0: Çok sevinirim, çok sevinirim.
1: Son olarak çok kısa vaktimiz kaldı. Yazın da devam edecek değil mi? Çünkü yaz tatilinde gelmek isteyenler olabilir.
0: Evet, yazın da devam edecek. Bir de farklı yerlerde oluyoruz. Mesela Kadıköy Belediyesi'nin şey vardı, Çevre Festivali'nde.
1: Evet, takip
0: Üsküdar
1: etmeliyiz.
0: Bey, yani başka bir şey, yani farklı yerlerde olabiliyoruz. Ben,
1: evet.
0: ben hani siz benim web sitemi falan söylemişsiniz ama şimdi baktım nedense bilmiyorum. Kapalı gözüküyor. Hani onu bir bakmam lazım.
1: Evet, bir güncelleme
0: evet,
1: yapılıp
0: ama gel oyna, gel oynadan da takip edebilirler.
1: Gel oynadan takip edebilirler. Instagram'dan bakabilirler.
0: Evet.
1: Biz de çok teşekkür ediyoruz size
0: ben
1: anlattıklarınız için.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Görüşmek
0: sağ olun.
1: Üzere.
0: Teşekkür
1: Hoşça kalın.
0: Ederim. Hoşça kalın. Hoşça kalın.
1: Eğitimci, oyun, oyuncak araştırmacısı, tasarımcı, yazar Şule Şenol bizimle birlikteydi. Böylece Ailece programının sonuna geldik. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün Gerçek hazırladı. Ercan Çil teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın 13 ana haber bülteninin ardından TRT Radyo 1'de buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne,
0: sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Hukuk ve Hayat başlıyor.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Hukuk ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Tuğçe Bilgin, teknik yönetmenimiz Kazım İncetaş, ben Profesör Doktor Murat Topuz. Bugün arabuluculuğa tabi uyuşmazlıklar üzerinde duracağız. Şimdi bu bölümümüzün hukuki terimini dinliyoruz.
0: Arabuluculuk. Sistematik teknikler uygulayarak görüş ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını, bu surette çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ihtiyari olarak yürütülen uyuşmazlık yöntemidir. Hukuk ve Hayat devam ediyor.

Değerli dinleyicilerimiz, az önce de belirttiğimiz üzere bugünkü konumuz arabuluculuğa tabi olan uyuşmazlıklar. Türkiye'de hukuki süreçlerin hızlandırılması, mahkemelerin iş yükünün azaltılması amacıyla birçok yargısal uyuşmazlık dava açılmadan önce arabuluculuk dava şartına bağlanmıştır. Daha basit ifadeyle bazı uyuşmazlıklarda dava açmadan önce bizim mutlaka arabulucu dediğimiz kişiye müracaat etmemiz, ki arabulucular avukatlardan oluşmaktadır ve devlet adliyelerde arabuluculuk listeleri yapmıştır. Oradan sistem biz müracaat ettiğimizde bir arabulucuyu otomatik olarak görevlendirilir. Arabulucu özellikle iş davalarında, iş uyuşmazlıklarında, işçilerin açacağı davalarda ya da ticari davalarda, tüketici ya da mülkiyet anlaşmazlıklarına ilişkin bazı hususlarda gündeme gelebilecektir. Özellikle günümüzde kira hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar arabuluculuk şartına tabidir. Kiraya verenle kiracı bir hususta anlaşamazlarsa davalık olacaklar ise öncesinde arabulucuya gidip orada anlaşmaya çalışacaklardır. Orada da anlaşamazlarsa ondan sonra dava açacaklardır. Özellikle kira bedelinin tespiti davalarında ya da kira bedelinin gelişen, değişen ekonomik koşullara göre uyarlanmasında mutlaka arabulucuya gitmek gerekir. Yine tahliye davalarında ihtiyaç sebebiyle tahliye ya da yeniden imar nedeniyle tahliye, kira borcunun ödenmemesi ya da tahliye taahhüdü nedeniyle tahliye davalarında mutlaka arabulucuya gidilmesi şart.

Kira sözleşmesinden doğan bir alacak varsa yine arabulucuya gitmek şarttır. Aidat alacakları için yine özellikle kat mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda arabuluculuk şarttır. Kat Malikleri Kurulu'nun aldığı kararların iptal edilmesi ya da komşuluk hukukundan kaynaklanan sınır uyuşmazlıkları, müdahaleler, evet bütün bunlarda arabulucuya gitmeden dava açılamaz, açılırsa reddedilir. Yine iş hukuku yani işçi işveren ilişkilerinde arabuluculuk şarttır. Kıdem ve ihbar tazminatı talepleri, fazla mesai, hafta tatil ve izin ücretleri, işe iade talepleri, iş kazası sonrası maddi manevi tazminat talepleri arabuluculuğa tabidir. Arabuluculuğa gitmeden iş mahkemesine dava açılamaz. Ticari uyuşmazlıklarda ticari alacaklar ya da faturalardan kaynaklanan itirazlar, kambiyo senetlerine dayalı alacaklar yani çek, bono ya da poliçeden doğan alacaklar bakımından şirket ortakları arasında ya da genel kurul uyuşmazlıklarında da bu kararların iptal edilmesine yönelik uyuşmazlıklarda da arabuluculuğa gitmek şarttır. Yine fikri ve sanayi mülkiyet haklarından doğan talepler konusunda da marka, patent, telif hakkı, endüstriyel tasarım ihlallerinden kaynaklanan talepler içinde yine mutlaka arabulucuya gitmek şarttır. Yine kanunumuza göre belirli bir meblağın üzerindeki tüketici hukuku uyuşmazlıkları bakımından da arabuluculuğa gidilmesi gerekmektedir. Ayıplı mal ve hizmetten doğan talepler, bankacılık ve sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan talepler buraya tabidir. Evet, taşınmaz mallara ilişkin olarak izale-i şuyu davaları yani ortaklığın giderilmesi davaları ya da miras taksimi ve mal paylaşım sözleşmeleri, mal rejimi tasfiyesi davaları, tazminat ve nafaka talepleri de arabuluculuğa tabi olan önemli uyuşmazlıklar arasında yer almaktadır. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, bugün özellikle dava açmadan önce mutlaka arabulucuya gitmemiz gereken uyuşmazlıklar üzerinde durduk. Tekrar hatırlatmak gerekirse, kira hukukundan doğan uyuşmazlıklar, kat mülkiyetinden doğan uyuşmazlıklar, iş hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar, yani işçi işveren arasındaki uyuşmazlıklar, ticari uyuşmazlıklar ya da tüketici hukukunda belli bir meblağın üzerindeki uyuşmazlıklar, taşınmaz mallara ilişkin olarak ya da miras hukukuna ilişkin olarak, aile hukukuna ilişkin olarak gösterilen bazı uyuşmazlıklarda mutlaka arabulucuya gitmek gerekir. Evet, arabulucuya gittiğimizde peki ne oluyor? Az önce de belirttiğim üzere adliyeye gidip arabulucuya başvurmak istediğinizi söylediğinizde ve dilekçenizi verdiğinizde sistem otomatik olarak bir arabulucu avukatı görevlendiriyor ve bu avukat her iki taraf ile de toplantı yapmak suretiyle onları uzlaştırmaya çalışıyor. Eğer uzlaşırlarsa orada bir tutanak düzenleniyor ve bu tutanak adeta bir mahkeme ilamı hükmünde, mahkeme kararı hükmünde oluyor. Ve taraflar bu tutanağa göre hukuki ilişkilerini devam ettiriyorlar. Eğer taraflar anlaşamazlarsa avukat iki tarafın da imzasını alarak bir anlaşamama tutanağı düzenliyor ve böylece taraflar bu anlaşamama tutanağıyla beraber mahkemeye gidip dava açma hakkını elde ediyorlar. Evet, eğer taraflar anlaşırlar ise anlaşma bedeli üzerinden arabulucuya bir bedel ödeniyor. Anlaşamazlarsa arabulucu avukat yine devletten küçük bir miktar emeğinin karşılığı olan parayı alıyor. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, bugün arabuluculuğa tabi olan uyuşmazlıklar üzerinde durduk. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
5: Reklamlar.
6: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
7: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
8: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
9: Pronto, Pronto Tour. Pronto.

0: Pronto Tur.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklamlar.
3: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.

0: Before more hopeful signs appeared in the Greek situation, and when Hellas partisans were operating at their fiercest, these pictures were secured in the streets of Athens. British troops give battle to Hellas members who have refused to hand over their arms. Tanks had to be used, and at the EAM headquarters, one drives right into the doorway. The EAM building is stormed by troops who go in to disarm and round up the partisans. Greek policemen arrive on a tank to fight beside the British.
1: İkinci Dünya Savaşı'nın ardından ortaya çıkan büyük güç mücadelesinin Yunanistan'daki en sert yansımalarından biriydi Yunan İç Savaşı. Dünya Savaşı sırasında Nazi işgaline karşı en güçlü direnişi örgütleyen Komünist EAM Hellas Hareketi, savaş sona erdiğinde ülkenin siyasal geleceğinde söz sahibi olmak isteyecek. Fakat İngiltere, Akdeniz'de Sovyet etkisinin genişlemesini engellemek için Yunanistan'da monarşi yanlısı ve Batı destekli bir düzen kurulmasını savunacaktı. Böylece işgal yıllarında aynı düşmana karşı savaşan güçler bu kez birbirlerine silah çevirdi. 1946'da başlayan iç savaş aslında Soğuk Savaş'ında ilk büyük çatışma hattıydı bir anlamda. Savaş sonrası Yunanistan'da herkes aynı sorunun cevabını merak ediyordu. Ülkenin kaderini Moskova mı yoksa Londra mı belirleyecekti?
0: It was to be the minister's watchword. But the large-scale fighting on Greece's northern borders was not down for discussion by the Big Four. In Germany, America and Russia were still fencing for their final positions, and a unified policy might yet be achieved. In Greece, matters were clearer. The East was openly backing the rebels, and the West stood behind the royalist army. An exclusive Pathé report shows Greek armored fighting vehicles and regular troops moving up against communist-led rebels in Thessaly.

0: İç savaşın kaderini değiştiren dönüm noktası ise cephede değil diplomasi masasında yaşandı. 1944'te İngiltere Başbakanı Winston Churchill ile Sovyet lideri Joseph Stalin arasında yapılan ve tarihe Yüzdeler Anlaşması adıyla geçen gizli mutabakat Balkanları nüfuz alanlarına ayırıyordu. Bu anlaşmaya göre Yunanistan üzerindeki hakimiyet alanı büyük ölçüde İngiltere'ye bırakılmıştı. Nitekim Stalin, savaş sonrası Avrupa dengesini korumak ve Batı ile doğrudan çatışmaya girmemek için Yunan komünistlerine tam destek vermeyecek. Oysa Yugoslav lider Tito, sınırlarını açarak Yunan komünist gerillalarına lojistik yardım sağlayacaktı. ...1948'de Tito ile Stalin'in yollarının ayrılması bu süreçte yeni bir kırılmayı ifade ediyor. Öyle ki Sovyetler Yugoslavya'yı Avrupa'daki komünist partiler arasında koordinasyonu sağlamayı amaçlayan Kominform örgütünden ihraç etti ve Balkanlardaki komünist blok parçalandı. Ardından Tito da ülkesinin Yunanistan'la olan sınırını kapattı. İşte o anda Yunan dağlarındaki gerillalar ciddi biçimde kuşatılmış bir duruma düştü. Silah ve mühimmat akışı kesildi, geri çekilme hatları kapandı, dışarıdan gelen siyasi destek hızla çöktü. Başlangıçta güçlü bir direniş hareketi olarak görülen bu yapı, kısa süre içinde destek ağlarını kaybederek izole oldu ve giderek gücünü yitirdi. Amerika'nın Truman doktrini çerçevesinde gönderdiği askeri ve ekonomik yardım, İngiliz desteğiyle birleşince de komünist güçlerin yenilgisi kaçınılmaz oldu. Binlerce insan öldü, yüz binlercesi sürgün edildi, köyler boşaldı, aileler parçalandı. 1949'da iç savaş sona erdiğinde kazanan taraf yalnızca Yunan hükümeti değildi elbette. Batı dünyası da ilk büyük soğuk savaş zaferini ilan ediyordu bir bakıma. 3 yıl süren iç savaşın en derin izi Yunan halkının hafızasında bıraktığını da vurgulamak gerek. Savaşın sonuçlarını ve günümüze yansımalarını Trakya Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Şahin Kılıç anlatıyor.
1: Yunan iç savaşı, şimdi bu süreç şöyle sonuçlanıyor, önce ondan bahsedelim. 1946 ile 49 yılları arası Yunan iç savaşı diyebiliyoruz. Yani aslında savaşın sonuna doğru başlayan içerideki komünist gerillalarla, ulusalcı gerillalar ve bunun tabii siyasi temsilcileri, bunların ordudaki, hükümetteki, başkentteki uzantılarıyla ikisinin arasındaki mücadele. İç savaş sırasında işte bu İngiliz-Amerikan desteğine karşı daha önce Sovyet Rusya'nın ve Yugoslav Tito'nun desteğini alan komünistler işte 1944'ten sonra özellikle bu desteği alamamaya başlıyorlar. Neden alamamaya başlıyorlar? Çok ciddi sayıda savaşçıları var. Hatta savaşçıların önemli bölümü Arnavutluk'ta, yani Yugoslavya içinde binlerce gerillası var. Orada eğitim görüyor, geliyor filan. Daha önce silah desteği alıyor vesaire. Onların o dönemde bilmediği bir şey, İngilizlerle Stalin, Churchill'le Stalin diyelim daha doğrusu, meşhur Yüzdeler Anlaşması yapıyorlar gizlice. Bu anlaşmada yani siz Romanya'ya karışmayın, bana bırakın diyor Stalin. Ben de Yunanistan'ı size bırakayım. Böyle bir gizli anlaşma. Bu sonradan komünistlerin bilmediği, işte EAM'ın bilmediği bir süreç. Dolayısıyla otomatik olarak Sovyet desteği, Stalin desteği kesiliyor buradaki gerillalara. Yine Tito'yla, Yugoslavya'daki Tito'yla Stalin'in arası da bu dönemde bozuluyor. Dolayısıyla birden Yugoslav sınırı kapanıyor. En büyük desteği komünistler, bu direnişçiler, komünist direnişçiler, en güçlü olan grup bunlar, o Yugoslav sınırından almaktalar. Ve bu destek hatta o gerillaları geçemez oluyor Yunanistan tarafına. Zayıflamaya başlıyor. Üstüne bir de Amerikan desteği diğer tarafa, yani savaş sonrası artık komünist bir hükümet istemeyen, liberal bir hükümet isteyen, batıda pozisyonu alması gereken ve Yunanistan isteyen Amerika'da diğer tarafı destekleyince iş iç savaşa doğru sertleşerek 46'tan sonra özellikle devam ediyor. İki taraf birbirini çok suçluyor. Bunun tabii ta 1922'den gelen Yunanistan toplum bölünmesiyle de alakası var ama bu iç savaş çok kritik bir mesele toplumun bölünmesinde. İşte burada birbirlerini suçlayarak ve bu direnişin aslında ödülünü kendine yorarak, birbirlerini hainlikle suçlayarak askeri şiddete varan çatışmaları giderek artırıyorlar ve çok sert 3 yıl süren bu Edes'le Eam diyoruz bunlara. Yani Yunanistan işte Halk Kurtuluş Cephesi ile komünist olan ve Yunanistan Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin savaşını görüyoruz. İki gerilla grubu büyük kayıplar verdirerek birbirleri adına. Yani aşağı yukarı şöyle söyleyeyim, bu iç savaş sırasında yani 35-40 bin civarı, o civarlarda komünist gerilla öldürülüyor. Bir o kadar yaralı ve kayıplar var, 2-3 bin civarı. Karşı taraftan da aşağı yukarı bunun yarısı kadar Yunan hükümeti tarafında kayıplar var. Ve halen Yunanistan toplumun hafızasında yer alan kayıp çocuklar, hem öldürülen, ailesi kaybeden çocuklar, yetim kalan çocuklar meselesi, hem de 25 bin çocuk bu süreçte hem işte Almanlar zamanında hem de sonrasında Sovyetler Birliği'ne gönderiliyor. Yani öksüz yetim kalan savaşta çocuklar komünist ülkelere, Sovyetler Birliği'ne gönderiliyor ailelerin olmadığı için. Bunlar kayıp çocuk olarak Yunanistan'ın hafızasında hala bir travma olarak yaşar. Yani açlıktan ölümler, çocukların açlıktan ölümleri vesaire, bunların hepsi ciddi bölünmeler yaratmıştır. Dolayısıyla iç savaş hafızası 1990'lara kadar aşağı yukarı, yani PASOK'un iktidara geldiği, Avrupa Birliği süreci başlayıp PASOK'un iktidara geldiği sürece kadar Yunanistan siyasetinde, yani savaş sonrası Yunanistan siyasetini de belirlemiştir. Partiler buna göre konumlanmıştır. Tüm entelektüel hayat, siyasi hayat sürekli geri dönüp iç savaş, işgal ve iç savaş yıllarındaki bu siyasi pozisyonlarla birbirlerini suçlamışlar. Pozisyonları buna göre almışlar. Yani bir toplumun tarihsel hafızasını o dönemde sürekli tartıştığı bir mesele haline gelmiş. Çünkü halen işte devlet kayıtlarında suçlu görünen, hapisler yatan, işkenceler gören çok ciddi bir kesim uzun süre yaşıyor savaş sonrası aynı dönemi. Dolayısıyla da siyasi yelpazeyi de, tartışmaları da toplumun tamamını ilgilendirdiği için bu mesele. Çünkü toplumun tamamı bu meselenin içindeydi. Hep devam etmiş. Ancak bu hesaplaşma 80 sonrası bir anayasal değişikliklerle ve

iç savaş uzlaşısı adında siyasetin bir araya gelip, şimdi ben bu konuda bir doktora tezi yaptırıyorum. Yani Yunanistan iç savaş hafızası üzerine bu süreci tahlil eden ve nasıl bir dönüşüm sağladı toplumda ve bunu nasıl halletti bu bölünmeyi. Yani pek çok ülkede hala Kuzey, Güney, Kore ayrı biliyorsunuz. Pek çok ülkede yaşandı bu. Bizde de oldu yani kısmen, bu kadar derin olmasa da siyasi bölünmeler toplumlarda. Yunanistan'da çok sertti bu. Asla taviz verilmeyen şeylerdi. Yani 80 sonrası mesela tüm eski sabıkalar, siciller vesaire silindi, uzlaşıldı. Yani tüm suçlamalar, birbirlerine yapılan suçlamalar kaldırıldı. Bir af demeyeyim, pek hapiste kimse yoktu ama o yaftalamalar, siyasi söylemlerden, yani politikacıların bilinçli olarak bunları oturup tartışıp mecliste tutanakları var hala. Bu mesele artık bizim toplumumuzu bölen mesele olmaktan çıkarılsın. Çünkü Yunanistan komünistleri sürekli işbirliğiyle suçluyorlardı, vatan hainliğiyle suçluyorlardı öbürlerini, diğerleri de onları vatan hainliğiyle suçluyorlardı. Birisi ben kurtarıcıyım diyordu, işgalden kurtardım, diğer tarafı tam tersini. Dolayısıyla bütün toplumu da otomatik olarak etkileyen, oy verme davranışını, siyasi davranışını, her şeyi etkileyen bir süreçti. Ondan kurtuldular 80 sonrası. Ama hala yaşayan bir şey, yani kültürü oluşmuş bu iç savaşın artık Yunanistan'da. Yani hala siyasi söylemlerde görürüz. Bunu devam ettiren küçük partiler var. İşte Yunanistan Komünist Partisi küçük de olsa hala bizde %3-4-5 oy alabiliyor zaman zaman. Ve bu hatırayı günümüze taşıyan önemli bir siyaset kültürü belirlemiş. Yunanistan'ı değiştiren, dönüştüren bir süreç. Yunan iç savaşı, öyle söyleyelim. Toplumu da öyle. Demokratikleştiren bir süreç aynı zamanda. Yani bu acıları yaşayarak aynı zamanda bir parlamenter sisteme geçiş, monarşiden kurtulma gibi süreçleri de yaşadılar. Bu dönemin etkileri bugünkü Yunanistan'ın iç siyasetinin, hatta dış siyasetinin söylemini de çok belirliyor. O terminoloji, kavramlar. Yani biz anlamıyoruz, bizim siyasetçilerimiz ya da akademisyenlerimiz farklı yorumluyor olabilir Yunan dış siyasetinin söylemlerini. Ama bu meseleleri bilirsek

özellikle bu siyasetle ilgilenenler mesajları çok daha iyi algılayabilir. Yani bu ayrıntıları çok iyi bilmek gerekiyor. Çünkü Yunanistan'ın öyle bir özelliği var. Bu tür hafızalar öyle kolay kolay silinmiyor. Çok bağlıdırlar tarihlerine ve kolay kolay unutulmaz. Özellikle siyasi gelenek olarak da orada bunlar sürekli yaşatılır. Halen güncel siyasi işte aşırı milliyetçiler de komünistler de hala bu döneme atıfta bulunarak sürekli siyaset yaparlar. O zaman bu dönemin ayrıntılarını iyi bilirse bizim siyasetçilerimiz ya da meseleyle ilgilenenler o mesajları daha iyi alabilirler. Toplumu da daha iyi anlarız.

0: 1981-1996 yılları arasında Yunan siyasetinde güçlü bir dönüşüm yaratmış bir siyasetçiydi Andreas Papandreou. 1980'lerin ikinci yarısında dönemin başbakanı Turgut Özal'la Davos'ta kurduğu doğrudan diyalogla da ülkemizde de çok yakından tanınan bir isim. İki lider arasındaki kişisel diplomasi hattının Türk-Yunan ilişkilerindeki mevcut gerilimi yumuşatıp çatışma merkezli dilin yerini daha pragmatik ve müzakereci bir yaklaşıma bırakmasına yardımcı olduğunu da eklemek gerek. Dış politikadaki hamleleri yanında partisi PASOK'un iktidarı ile birlikte 1940'ların iç savaşına dair bastırılmış hafızayı siyasal söylem içinde yeniden tanımlamasıyla da öne çıkan bir lider Papandreou. Gelin şimdi Trakya Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Şahin Kılıç'a kulak verelim ve iç savaştan sonra Yunanistan'da yakın zamana kadar var olan derin siyasal kutuplaşmanın Papandreou döneminde nasıl aşıldığını ondan dinleyelim.
1: Andreas Papandreou çok önemli bir figür. O da başı çekti. Yani bir baba Papandreou. Bu konuda çok etkili. Onun toparlayıcı, derleyici bir süreci var. Yani PASOK'un iktidara gelmesinin de aslında bir miktar müsebbibi bu süreç. Genel bir toplumsal uzlaşıyla getirilmek isteniyor. Yani bu şey karşılıklı suçlamalar, karşılıklı yargılamaların artık bir son bulması. Malumunuz Avrupa Birliği'ne de giriyor diyorsunuz. 80'lerin başından itibaren, 81'di sanırım. Yani o süreç de tabii etkiliyor. Yani Avrupa'dan gelen telkinler, iç siyasi bölünmelerin radikalleşmeye sebep olma potansiyeli ve hala o potansiyel devam ediyordu. Yani 70'lerde, 80'lerde tekrar her an iç savaşa dönüşebilecek bir ortam yaşıyordu Yunanistan'da. O kadar sert bir söylem vardı, suçlama vardı siyasi hayatta. İşte Avrupa Birliği süreci biraz daha liberalleşme, işte NATO'ya tekrar dönüş. Artık siyasette de bu tarihsel hafızanın bir uzlaşıyla, milli uzlaşı diyorlar buna Yunanlılar. Bir milli uzlaşıya götürmek gerektiği ortadaydı. Papandreou da bu Yunanistan'ın şansı belki de o dönemde bunu yapabilecek önemli bir siyasetçi olarak öne çıktı ve onun da sonra iktidarla biliyorsunuz devam ettirdi. Yani hem suçlamalardan birbirlerini vazgeçtiler artık suçlamayacağız diye. İşte pratikte yapılması gereken fişlemelerin ortadan kaldırılması, devletin hafızasından silinmesi, işte bir takım hakların geri verilmesi falan gibi pek çok pratik sonuçları da olan uygulamalar yaptılar. Ve partiler de işte PASOK gibi partiler de daha işte biz bugün açılım diyoruz, biraz daha açılım göstererek birbirlerine siyaseti bir uzlaşı halinde götürmeye başladılar. Bugün de devam ettiriyorlar. Yani temelde var mı? Kültürde var. Devam ediyor bunlar. Marjinalize olmuş durumda diyelim. Yani ana akım siyaseti belirleyemiyor. Ama her an hortlayabilecek bir potansiyeli de taşıyor diyebiliriz toplum içinde. Özellikle eski nesil canlı olduğu için hatıralarda.

İkinci Dünya Savaşı'nın küllerinden doğan yeni dünyanın ilk büyük ideolojik çatışmalarından biriydi 1946-1949 yılları arasında yaşanan Yunan İç Savaşı. Bir anlamda Berlin Duvarı henüz ortada yokken, Soğuk Savaş'ın görünmeyen ilk cephesinin Yunanistan'ın dağlarında kurulduğunu söylersek, sanırız yanlış olmaz. Biz de ülke tarihinde derin izler bırakan iç savaşa farklı açılardan bakmaya çalıştık 4 hafta boyunca. Kapanışımızı da Yunanistan'ın karanlık dönemlerini geride bırakma arzusunu anlatan ve ünlü müzisyen Mikis Theodorakis'in imzasını taşıyan Yorgo Dalaras'ın seslendirdiği unutulmaz bir parçayla yapalım. Mikrofon başında programı hazırlayıp sunan ben Özlem Coşar, teknik yönetmenimiz Türkay Güner. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Aklımda kalan satırlar.
1: Kızıl elma tabiri ilk olarak Cem Sultan'ın emri üzerine Ebul Hayr Rumi tarafından kaleme alınan ve Sarı Saltuk'un menkıbelerini anlatan Saltukname'de geçmişti. Buna göre Hazreti Muhammed 1. Murat'ın rüyasına girip "Kalkın Edirne şehrine gidin, ocağınızdır, gaziler şehridir. Orası zafer beldesi, fetihler merkezi ve şerefli topraktır. Oradan her nereye zafer ve fetih niyetiyle giderseniz hazır olur, kuvvetlenirsiniz. Batıyı, doğuyu, kuzeyi ve güneyi, bu dört köşe yeryüzünü, ova ve denizi oradan fethedersiniz. Adaletle galip olup o yerleri alacaksınız. Oradan yürüyüp kızıl elmayı da sizin nesliniz fethedecek. Alem size boyun eğecek," demişti. Hakikaten Edirne'nin Osmanlıların elinde olması hem Doğu Avrupa askeri ve ticari yollarının kontrol edilmesini sağlamış hem de İstanbul'un fethini kolaylaştırmıştı. Yine de Kızıl Elma'nın neresi olduğu sorusu Osmanlıların zihnini hep meşgul etmiş, muhayyel bir coğrafyada, hayali bir belde Kızıl Elma olarak tarif edilmişti. Bu yer şairlerin ve ediplerin kaleminde bazen Roma, bazen

0: ki kızıl elma sadece batıdaki memleketleri kapsıyordu. Örneğin Tebriz, Bağdat ya da Şiraz, Kafkas elleri, Yemen yahut Mısır kızıl elmaya dahil değildi. Dolayısıyla kızıl elma cihat fikriyle özdeşleşmiş gibi duruyordu ve gün batısında her neresi ise orayı ifade etmek için kullanılıyordu. Bundan dolayıdır ki Osmanlı askerlerinin dilinde kızıl elmaya dek gideriz sözü batı ufkunu ifade ediyordu. Bu yüksek motivasyonun 16. yüzyıl boyunca orduların zaferler kazanmasına büyük etki yarattığı kesindir. Öyle ki Osmanlı diplomatları bile ordunun gücüne güvendiklerinden sınır meselelerini tartışırken asla tavizkar davranmamışlardı. Ne var ki devlet düzeninde görülmeye başlanan sarsılmalar, askeri düzenin bozulması, ekonomik sarsıntılar ve istikrarsızlıklar kızıl elma fikrinin soğumasına ve zamanla unutulmasına sebep oldu. Aklımda kalan bu satırlar Tufan Gündüz'ün Türk Tarihine Yön Veren Metinler adlı kitabından, Yeditepe Yayın Evi'nden.
1: Aklımda kalan satırlar. Reklamlar.
2: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Benim bankam İş Bankası.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Bank Anton Bank kartım hadi. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
9: Uygun musun?
8: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
9: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
1: Reklamlar.

0: Ayraç.
1: TRT İstanbul Radyosu Ayraç programından herkese merhaba. Programı hazırlayan ve sunan ben Aslı Tunç, yapımda Nazlı Güven ve teknik yönetimde Server Cesur Gençler, güzel bir salı gününde yine sizlerle birlikteyiz. Bugün sizler için hazırladığımız hem kurgu dışı hem de kurgu türünde kitaplardan oluşan güzel bir seçkimiz var. Bu seçkinin ilk sırasında yer alan kitabımız hem ismi hem de kapak tasarımı itibariyle kitap evlerine girer girmez dikkatinizi çekecek türde. David McRaney'nin yazdığı kitabın ismi Artık O Kadar da Aptal Değilsiniz. Bu kitabın içeriğinde daha önce belki hiç duymadığınız, duysanız da fark etmediğiniz birçok hem biraz okurken sizi gülümsetecek hem de düşündürecek bilgiler var. Diyor ki yazar, sürü zihniyetini nasıl aşabilirsiniz? Mutluluğa nasıl ulaşabilirsiniz? Ve beyninizin sizin için kurduğu tuzaklardan nasıl kurtulabilirsiniz? Aslında buradaki aptallıktan kasıt birazcık da farkında olmadığımız şeyler. Ve dolayısıyla da çok satan bu kitabın yazarı David McRaney, kendini kandırma ve mantıksız düşünme konusunda birazcık daha

derine iniyor ve okuyuculara pek de akıllı olmayan beyinlerini alt etmeleri için onlara bir şans veriyor, bir ipucu sunuyor bu kitabın içeriğiyle. Artık o kadar da aptal değilsiniz. Temelde hepimizin gerçekliği nasıl nesnel bir şekilde gözlemlediğimizi ve bir şeye körü körüne inandığımızı aslında inceliyor. Aslında hiç nesnel değiliz ama olsun, kendi yanılsamalarımız akıl sağlığımızı korumamızı sağlıyor belki de. Ve bu düşünceden de yola çıkarsak, yazar bize her gün başvurduğumuz kendimizi kandırma yollarına ışık tutan bir takım analizler sunuyor. Ve bunlardan da bazıları şöyle, gerçekten enteresan detaylar var kitapta. Örneğin diyor ki, giydiğimiz kıyafetler davranışlarımızı değiştirir ve zihinsel becerilerimizi etkiler. Biz sabah evden çıkarken üzerimize giydiğimiz kıyafetlerin o günkü davranışlarımızı ve zihinsel becerilerimizi etkileyebileceğini belki de hiç düşünmüyoruz. Ve yazar bunu giyinik biliş olarak tanımlıyor. Yine iyilik yaptığımız insanları sevmeye, zarar verdiğimiz insanları da sevmemeye başlarız diyor. Buna da Benjamin Franklin etkisi diyor. Kitapta bunun gibi çok aslında merak uyandıran detaylar var. Mesela onlardan bir tanesi de şu: çevresel faktörlerin duygusal uyarılarımız üzerinde karşımızdaki kişiden çok daha büyük etkisi varmış ve bunu da uyarılmayı yanlış nedene dayandırma olarak ifade ediyor. Örneğin içinde bulunduğumuz ortam, duyduğumuz ses, belki burnumuzun ucuna gelen bir koku aslında o anda karşımızda olan ve etkileşimde bulunduğumuz bir insanın üzerimizde bıraktığı etkiden çok daha fazladır. Ama biz çevrenin etkisini çok fazla dikkate almadığımız için bütün yaşadığımız duyguya sebep olan sadece karşımızdaki kişiymiş gibi düşünürüz ve bu da yine düştüğümüz yanılgılardan bir tanesidir diyor. Yatırdığımız zaman veya para boşa gitmesin diye hoşlanmadığımız şeylerle maalesef uğraşmaya devam ederiz diyor. Onu da batık maliyet yanılgısı olarak tanımlıyor. Zannediyorum çok da yanlış değil. Hatta zaman zaman doğru olmasa da ilişkiler için de geçerli olabilecek bir tespit. Örneğin bir insanla uzun süren bir ilişkiniz varsa, yıllardır çok emek verdim, dolayısıyla da bu ilişki beni ne kadar mutsuz ederse etsin, ne kadar toksik bir hal alırsa alsın, ona harcadığım zaman ve emeği çöpe atarak onun dışında kalacağıma, şu anda yaşadığım hayata devam etmeyi tercih ederim diyen belli bir kesimde var. Dolayısıyla da aslında burada da David McRaney'i birazcık doğrulamış oluyoruz galiba. Ve yine başka bir not da şu şekilde diyor ki, ne kadar iyi niyetli olursak olalım, grup zihniyetinin etkisine girdiğimizde adeta yok oluruz ve kendimiz olmaktan tamamen vazgeçeriz diyor. Buna da bireylik yitimi olarak bir tanımlama yapabiliyoruz. McRaney bize ayrıca mutluluğun gerçek bedelini, Benjamin Franklin'in neden o kadar maharetli olduğunu ve kendi yalanlarımıza kanmaktan nasıl kaçabileceğimizi de açıklıyor. Bu akıllıca yazılmış ve son derece eğlenceli kitap, okuyuculara yıllarca kendini hayran bırakacak zamansız eserlerden bir tanesi. Bugün yine bir diğer kitabımız, yine beyinle, zihinle ilgili, Joseph Jebelli'nin yazdığı Dinlenen Beyin. Aşırı çalışmak bizi öldürüyor. Şüphesiz çoğumuz bundan muzdarip hissediyoruz ve bunu değiştirmek istiyoruz. Çünkü içinde yaşadığımız toplum, her şey o kadar hızlı ve telaşlı ki bizden daima üretken olmamız, daha fazla çalışmamız, oyalanmayı bırakmamız ve bir şekilde yaptığımız işlere daha fazla vakit ayırmamız söyleniyor. Bu tavsiyeler acaba yanlış olabilir mi? Belki de beynimizi dinlendirmek, hiçbir şey yapmamak hayatımızı çok daha iyi bir hale getirebilir mi? İşte Dinlenen Beyin'de Dr. Joseph Jebel, aşırı çalışma ve tükenmişlik sendromunun hüküm sürdüğü iş hayatında nasıl daha mutlu, sağlıklı ve dengeli yaşayabileceğimizi bize bu kitap sayesinde anlatıyor. Daha huzurlu ve üretken bir hayat yaşamak için uzun yürüyüşlerle, doğada geçirilen zamanla ve egzersizle beynimizin varsayılan ağını etkinleştiren bir reçete sunuyor okurlarına. Uzun yürüyüşlerle, doğada geçirilen zamanla ve egzersizle beynin bu varsayılan ağını aktive ettiğimizde gerçekten hayat tarzımızın ve duygularımızın da değişeceğini, olumsuz duyguların ve düşüncelerin yerini daha olumlu ve bize kendimizi daha iyi hissettirecek duygu ve düşüncelerin alacağını ifade ediyor. Dinlenen beyin, tükenmeden, boğulmadan ve sağlığını kaybetmeden hedeflerine ulaşmayı isteyen herkes için mükemmel bir rehber ve bu kitapla ilgili de yine çok kıymetli övgüler var. Burada mesela Booklist'te şöyle bir övgü var. Diyor ki, insan beyni yoğun çalışan bir organ, vücudun enerjisinin %70'ini tüketiyor ve nörobilimci Jebel, beynin biraz dinlenmesine ve genel sağlığın iyileşmesine yardımcı olmak için bilinçli olarak belirlenmiş tembellik
tavsiyelerini çok büyük bir içtenlikle öneriyor bu kitapta diyor. Ve sizler de kendinizi yorgun, yılgın ve tükenmiş hissediyorsanız belki beyninizi biraz olsa dinlendirebilmek için Joseph Jebel'ın yazdığı Dinlenen Beyin kitabını alıp keyifle okuyabilirsiniz. Ve yine bana çok enteresan gelen bir başka kitap bu hafta sizler için seçtiğim Raf'ın Yenilerinden Peter Watson'ın yazdığı İngiliz Hayal Gücü. 1. Elizabeth'ten 2. Elizabeth'e kadar Fikirler Tarihi alt başlığıyla yayımlanan kitabın içinde dikkatinizi çekecek çok enteresan detaylar var. Peter Watson küçük parçalı ve Avrupa'nın kenarında kalmış bir ada toplumunun nasıl olup da birkaç yüzyıl içinde dünyanın en etkili kültürel, bilimsel ve siyasal güçlerinden birine dönüştüğünü anlatırken, kralları, kaşifleri, filozofları, bilim insanlarını, sanatçıları ve reformcuları aynı sahnede buluşturuyor. İngiliz Hayal Gücü okuru 1. Elizabeth döneminden 2. Elizabeth çağına kadar uzanan tam 500 yıllık bir fikir yolculuğuna çıkartıyor. Shakespeare, Newton, Darwin, Virginia Woolf, Royal Society, sanayi devrimi, sömürgecilik, bilimsel devrim ve birçok fikri, düşünceyi, akımı ve imparatorlukları elbette ki bu büyük anlatının parçaları haline getiriyor. Ve Watson sonunda bizi şu sarsıcı soruyla baş başa bırakıyor. Bugün hala metafizik bir İngiliz imparatorluğu acaba evreninde mi yaşamaya devam ediyoruz diyor. İngiltere'nin küçük bir ada ülkesi olmasını nasıl dünyanın kültür sanat hayatını, bilim hayatını, düşünce hayatını bu kadar derinden etkiledi merak ediyorsanız sizler de İngiliz Hayal Gücü kitabının sayfalarını çevirirken 500 yıllık döneme yayılan bir anlatıyı çok farklı bakış açılarıyla belki de okuyabilirsiniz. Bir diğer kitabımız da yas, kayıp ve acı karşısında ayakta kalabilmek üzerine yazılmış olan Teselliler kitabı. Kurgu dışı kategoride yazılan ve Christoph Andre'nin okurlarla buluştuğu bu eser özellikle yas dönemleri için oldukça kıymetli. Teselli edilmek neden zordur? Ya da teselliyi nerede bulabiliriz gibi bazı sorular barındırıyor içinde. Başkalarını teselli etmeyi öğrenebilir miyiz? Geniş bir okur kitlesine ulaşan yazar, psikiyatrist Christoph Andre, kuşkusuz en kişisel ve bence en olgun eseri Tesellilerde bu sorulara yanıt bulmaya çalışıyor. Ve bu yanıtları da elbette okurlarıyla paylaşırken, yas, kayıplar, hayal kırıklıkları, hastalıkları ya da hüzün insan hayatının neresinde durur ve bunlarla karşı karşıya kaldığımızda neler yapabiliriz? Kendimizi çok fazla yıpratmadan, daha büyük travmalara sebep olmadan bütün bu olumsuz duyguların üstesinden nasıl gelebiliriz? Bunlarla ilgili yanıtları da yine bizlerle paylaşıyor. Hayatımız zaman zaman yüzleşmek zorunda olduğumuz küçük ya da büyük sarsıntılarla dolu ve bunlardan kaçamıyoruz. İşte tam da bu noktada birazcık teselli devreye giriyor galiba. Her tökezleyişimizde bizi yeniden ayağa kaldıran güç bir şekilde başka bir şeyle ya da başka biri tarafından teselli edilmek. Bazen de acı başkasının kapısını çalıyor ve biz bu defa teselli edenlere dönüşüyoruz. Christoph Andre bu eserinde kökleri antik çağa kadar uzanan ve o dönemde bile aslında çok yoğun yaşanan teselli geleneğini yeniden ele alıyor. Elbette ki daha modernist bir bakış açısıyla. Tesellinin farklı biçimlerini ve işleyişini incelerken ağır bir hastalık sonrasında yaşadıklarına dönerek metne güçlü bir kişisel boyut da katıyor kendi yaşam öyküsünden yola çıkarak. Ayrıca travma sonrası büyüme kavramını açıklayarak da zorlu deneyimlerin ardından nasıl güçlenebileceğimizi de bize gösteriyor ve bu noktada da hem umut hem de cesaret aşılıyor. Teselliler, belirsizlikler ve kaygılar çağında hayatın yaralarına rağmen ilerleyebilmek için kurtarıcı bir rehber. Psikiyatristin deneyimiyle insanın kırılganlığını bir araya getiren birazcık farklı ve diğerlerinden ayrılan oldukça özgün bir bakış açısı sunuyor. Ve bugün bu kadar kurgu dışı eserden sonra birkaç tane de elbette ki roman ve öykü türünde kitabımız var sizler için seçtiğimiz. Sağlıkla, beyin sağlığı ile ilgili, yaslarla ilgili ve İngiliz tarihi ile ilgili kitapların ardından ilk kitabımız Gülhan Tuğba Çelik'in yazdığı Dünyadan Son Gidişimiz. Gülhan Tuğba Çelik, Dünyadan Son Gidişimiz eserinde bir ayağı çağımızın her yerde üstümüze boca edilen o parıltılı vitrinlerinin önünde, diğer ayağı da arka sokakların tam göbeğinde duran öyküler anlatıyor bize. Kalabalık ve steril sitelerle,
evlerin birbirinin üzerine devrildiği o tıklım tıklım mahallelerin arasındaki birkaç adımın basit ve fiziksel bir eylemin ötesinde taşıdığı anlamı deşiyor. Bazen sıradan bir nesnenin varlığının ya da yokluğunun, bazen bir anda kendimizi içinde bulduğumuz, önemsizmiş gibi görünen o duygunun nasıl başlı başına hayatın ta kendisi olduğunu da bu şekilde fark ettirmeye çalışıyor. İletişim Yayınları tarafından yayımlanan bir öykü kitabı, yaklaşık 88 sayfalık bir kitap ve yazarın kendi kaleminden, kendi üslubundan küçücük bir parçayı da sizlere tanıtmak için şu metni de okumak istiyorum. Şimdi şöyle biber salçalı, zeytinyağlı bir kısır. Tabağa bile koymadan karıştırdığım kapta yer, hemen bitiririm. Gerçi tadı da kalmadı hiçbir şeyin. Pestis üstüne pestis. Her gün bir meyve sebze zehirli. Bir şeylerin iyilerinden yemek mümkün değil ne zamandır. Ölü olsak her türlü daha iyi. İnsan gibi yaşar olmaktan çıktık. Gülhan Tuğba Çelik, Dünyadan Son Gidişimiz kitabında birazcık da yaşadığımız modern toplumda karşılaştığımız zorlukları ve hayatın ne kadar tadını, tuzunu her anlamda yitirdiğini de bizler için bir öyküyle, öyküler derlemesiyle aslında ifade etmiş oluyor. Çağdaş Türk Edebiyatı'ndan yine bir diğer kitabımız Yusuf Arslantaş'ın yazdığı Şehrin Kara Çocukları, Bedline. Yusuf Arslantaş 125 sayfaya sığdırdığı bu etkili anlatımında şehrin kara çocukları derken aslında bizi başkentin arka sokaklarında hayatı yokluk içinde geçenlerin, kimsesizlerin, çocukların, kadınların hikayelerine ortak ediyor. Bazen Çinçin'deki, Yeni Doğan'daki gecekonduların kasvet dolu karanlığına dalıyor. Bazense yeraltının belalarının cirit attığı sokaklarda tehlikeli bir gezintiye çıkıyoruz. Cüretkar dili, bıçkın üslubu ve yarattığı tekinsiz karakterlerle hafızalarda yer edecek bir yazar olduğunu düşünüyorum. Yusuf Arslantaş'ın Şehrin Kara Çocukları, Bedline alt başlığıyla İletişim Yayınları tarafından okurlarla buluşturulan Çağdaş Türk Edebiyatı'nın en yeni romanlarından bir tanesi. Ve Kürşat Demirci'nin yazdığı Kronik Kitap tarafından okurlarla buluşturulan çok enteresan bir kitabımız var bugün listemizde. İnsanın İnanç Arayışı. Mecdeli Meryem'den Şaman'a Dinler ve Mezhepler alt başlığıyla yayımlanan kitap, insanlık tarihi boyunca sorulan o soruya cevap arıyor. İnsanoğlu neden inanır? İnanç tarihi boyunca şöyle bir baktığımız zaman inanç sistemleri, ritüeller, mitler ve semboller yalnızca teknolojik veriler değil, aynı zamanda da kültürel, siyasal ve toplumsal gerçekliklerdir de diyor yazar Kürşat Demirci bizlere. Dinler tarihi dendiğinde akla gelen ilk isimlerden olan Profesör Doktor Kürşat Demirci, insanın inanç arayışında dinler tarihinin hem ilginç hem de karmaşık koridorlarında okuru eşsiz bir yolculuğa çıkarıyor. Sade, anlaşılır bir üslupla ve akademik doğruluklardan şaşmadan kaleme aldığı bu rehber çalışmada din fenomeninin bir inançtan ibaret olmadığını, aynı zamanda dinlerin politik, ekonomik, sosyolojik ve psikolojik ağlarla örülü bir toplumsal gerçeklik olduğunu da gözler önüne seriyor. Kitapta karşımıza çıkan ve yanıt bulabileceğimiz bazı ilginç sorular da var. Sorular ve cevaplar diyelim. Maria Magdalena figürü etrafında şekillenen efsaneler ve kültler Hristiyanlık tarihini acaba nasıl etkilemişti diyor. Keza antik Mezopotamya'da dünyayı ayakta tuttuğuna inanılan hayat ağacı motifi kendinden sonraki dinlerde ne gibi izler taşıdı ve sonraki inançlara nasıl yansıdı diye soruyor. Keza şamanizm bir din miydi yoksa bir gelenek miydi? Yine bu kitabın içinde bulunan ve yazarın yer verdiği konu başlıklarından bir diyelim. Şöyle bir baktığımızda Japonya'dan şamanizme, Maria Magdalena'dan antik Mezopotamya'ya uzanan aslında çok geniş İnanç tarihiyle ilgili merak ettiğiniz ya da okuduğunuzda şaşıracağınız pek çok bilgiyi akademik kimliğinden sıyrılmadan ama akademik dilinden sıyrılıp çok sade bir dille adeta sohbet ediyormuş gibi yazdığı bir kitap. 192 sayfalık İnsanın İnanç Arayışı, Kürşat Demirci tarafından kaleme alınan bu haftanın kurgu dışı kitaplarından bir diğeri. Ve sevgili dinleyiciler, bugün programımızda yine yer vermek istediğim bir diğer kurgu dışı kitapta Red Flag, Green Flag, yani gündelik dramlarla başa çıkmanın modern psikolojisi alt başlığıyla yayımlanan Doktor Ali Fenwick'in kaleme aldığı bir kitap. Modern ilişkilerin karmaşasında bir yolculuk aslında kitabın çıkış noktası. İnsan ilişkileri şüphesiz karmaşık ve bazen de oldukça öngörülemez olabiliyor. Kimi güven veriyor,
kimi de sınırlarımızı zorluyor. İşte yazar gündelik dramlarla başa çıkmanın modern psikolojisi kitabında modern psikolojiyi günlük hayatın dramlarıyla buluşturarak okura aslında merak ettiği birçok sorunun da yanıtını sunuyor. Şimdi red flag ve green flagleri fark etmek diyor ama bu tabii böyle size söylediğim zaman kitabın isminde de kapakta orijinal ismi bu tarz

0: İngilizce yazılmış olduğu için böyle ifade ediyorum. Ama tabii ki bunu kırmızı bayraklar ve yeşil bayraklar olarak da okumak mümkün. Çünkü sanıyorum bu şekilde çok daha net anlaşılacak. Kitap zarar veren veya sınır aşan davranışları fark etmemizi sağlarken bunları aslında kırmızı bayraklar olarak ifade ediyor. Keza romantik ilişkilerde aslında iyi hissettiğimiz ya da doğru bağlar kurduğumuz noktaları da yeşil flagler olarak yani yeşil bayraklar olarak yine ifade ediyor. Kitap sadece başkalarını anlamamızı sağlamıyor. Yani neyin yeşil, neyin kırmızı olduğunu bilmek yetmiyor diyor. Aynı zamanda kendi davranış kalıplarımızı fark ettiğimizde de bu da hayatımızın ilerleyen dönemlerinde bize iyi ve kötüyü ayırmakta, faydalı ve zararlı olanları görmekte de yine fayda sağlayacaktır diye vurguluyor. Duygusal zekamızı geliştirmek, sınırlar belirlemek ve çok daha güvenli ilişkiler inşa etmek için gerekli stratejileri bu kitaptaki sayfalardan, bölümlerden yine öğrenebilirsiniz. Her kırmızı bayrak bize dikkat etmemiz gereken bir işaret sunarken, her yeşil bayrak da aslında sağlıklı, güvenli ve destekleyici bir ilişkinin kapısını aralıyor. Dolayısıyla da bu kitap günümüz dünyasında sosyal sinyaller hızla kaybolduğu için, artık ilişkiler de yüzeyselleşmeye başladığı için ve yanlış anlamalar kolaylıkla büyüyüp çok farklı şekillerde aksettirilebildiği için bu kitap son derece önemli. Red Flag, Green Flag de bu karmaşada yol gösteren bir pusula niteliğinde bizler için, aynı zamanda da kendi yaşamını daha güçlü ve farkındalıkla örülü bir şekilde devam ettirmek isteyenlerin alıp okuyabilecekleri oldukça önemli bir başucu kitabı diyebiliriz. Ve edebiyata geçtiğimizde yine bir Türk yazarın yazdığı, Türkçe edebiyatın önemli örneklerinden olan son haftaların en yeni kitaplarından Cüneyt Gültekin'in yazdığı Yolun Uğru kitabı karşımıza çıkıyor. Yolun Uğru şöyle diyor: ömür bir çizgi ise asıl mesele o çizgide kaybolmadan yürüyebilmek. Cüneyt'in Uğur'a dönüşümü sadece bir isim değişikliği değil. Hayata yeniden bakmayı öğrenmenin, kendine yabancılaştığı yerden geri dönmenin hikayesi. Bir tren yolculuğuyla başlayan bir arayış, köy yollarında, tanımadığı insanlarla kurduğu bağlarda ve şuur apartmanının hayaliyle derinleşiyor. Bazen bir karşılıksız aşk insanı en çok kendisine yaklaştırır diyor yazar Cüneyt Gültekin. Bazen yalnızlık hakikaten de gerçek dostlukların kapısını aralayabiliyor ve bazen insan en çok kaybolduğunu sandığı anda da doğru yönü bulmaya başlıyor. Aslında yazarın bu romanda, bu kurguda da bize bahsettiği şey çok benzer. Öğrendikçe sadeleşen, sadeleştikçe derinleşen bir yol. Kentin gürültüsünden uzaklaştıkça hayatın özüne yaklaşan bu anlatı, tüketimin, yalnızlığın ve anlam arayışının ortasında daha sahici, daha insan kalabilmenin mümkün olup olmadığını da sorgulatıyor. Belki de en önemli soruyu bırakıyor bizlere. Diyor ki, sen kendi hayatında gerçekten nerede duruyorsun ve nerede durmayı tercih ederdin? Sevgili dinleyiciler, 152 sayfalık Cüneyt Gültekin'in yazdığı Yolun Uğru kitabıyla bugünkü programımızı aslında sonlandırıyoruz. Şöyle bir geriye doğru dönüp bakarsak, bugün bize ayrılan sürede dünyadan son gidişimiz dedik Gülhan Tuğba Çelik'le. Keza Yusuf Arslan Taş'la Şehrin Kara Çocukları dedik ve birazcık kenar mahallelere doğru sürüklendik. Arkasından kurgu dışı türünde insanın inanç arayışından bahsettik. Biraz hayatımızdaki kırmızı bayrakları, yeşil bayrakları fark etmemizi sağlayan bir kurgu dışı kitaba doğru sürüklendik ve böylece bir programın daha sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan ben Aslı Tunç, yapımda Nazlı Güven ve teknik yönetimde Server Cesur Gençler. Gelecek hafta aynı gün, aynı saatte sizlerle yazar konuklarımız ya da keyifli bir kitap seçkisiyle buluşmak üzere. Hoşça kalın diyoruz. Sağlıklı ve mutlu günler dileriz.
1: Ayraç.

bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki.

0: doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Nezaket mevsimi.
2: Merhaba kıymetli dinleyiciler. Nezaket mevsimi yine başlıyor. Bugün hayatın samimi, içten, bir o kadar da ölçü isteyen bir meydanına, yani evlerimize konuk oluyoruz. Misafirlik adabı başlığı altında bir kapıyı çalmanın ötesine geçip ev sahibinin mahremiyetine duyulan hürmeti ve misafirin o haneye kattığı bereket ile bakar dengesini konuşacağız. Bir eve girmek aslında bir insanın özel dünyasına, hatıralarına ve düzenine emanet olmaktır. Sevgili dinleyiciler, misafirlik sadece ikram edilen çayı içmek değil elbette. O hanenin bir ritmi var. Bu ritme uyum sağlamak, evin görünmez sınırlarını fark edebilmek, bir eve çat kapı gitmemekten oturulacak yeri ev sahibine bırakmaya kadar her küçük adım aslında o yuvaya duyduğumuz sessiz saygının ifadelerindendir. İnce bir ruh çok iyi bilir ki en iyi misafir varlığıyla huzur veren, gidişiyle de özlenen kişidir. Sosyolog Erwin Goffman evleri insanın arka sahnesi olarak tanımlar. Goffman'a göre dış dünya bir sahnedir ama ev insanın maskelerini çıkarıp dinlendiği bir yerdir. Bir eve misafir olduğumuzda aslında o kişinin arka sahnesine girmiş oluruz. Nezaket, Goffman'ın işaret ettiği o özel alanı ihlal etmemek, meraklı gözlerle evi süzmemek ve ev sahibini kendi evinde hizmet telaşına düşürüp yormamaktır. Misafirlik muhatabımızı kendi evinde ev sahibi olmaktan pişman etmeme sanatıdır. Kıymetli Kemal Sayar, insan hallerinde dostluğun birbirine alan açmak olduğunu söyler. Sayar'a göre birinin evine gitmek, onun gönlüne misafir olmaktır. Kemal Sayar'ın vurguladığı o şefkatli yakınlığı korumak adına misafirlikte vaktinde kalkmayı bilmek, ev sahibinin yorgunluğunu veya sessiz işaretlerini fark etmek çok hayati bir duyarlılıktır. Gel demek ne kadar gönülden ise vaktinde gidebilmek de o kadar asil bir düşüncelilik halidir. Gönül kırmadan o samimiyetin tadını damağımızda bırakarak ayrılabilmek dostluğun en güzel şifalarındandır. Yine aklımıza Saadettin Ökten Hoca'nın öğretileri geliyor. Geleneğimizdeki misafir berekettir anlayışını bize hatırlatır ya, Ökten Hoca'nın işte bu penceresinden bakabilirsek, misafirlik o medeniyetin vakar ve edep sahibi insanının bir temsilidir. Ev sahibinin sunduğu ikramı küçümsememek, evin kusurlarını görmemek ve o haneye bir selamet duygusuyla girmek, işte Ökten Hoca'nın işaret ettiği o şehirli ahlakın özüdür. Misafir girdiği eve yük olmaya değil, o evin huzurunu paylaşmaya giden kişidir. Bauman, modern hayatın bağlantıları çoğalttığını ama ilişkilerin zayıflattığını çokça söyler. Ve Bauman'a göre artık evlere değil, ekranlara misafir oluyoruz. Kıymetli dinleyiciler, hassasiyet bazen dijital sessizliktir. Mesela bir evde misafirken sürekli telefonla ilgilenmek, işte Bauman'ın işaret ettiği o yabancılaşmanın en kaba hallerindendir. Yanındakiyle anda kalabilmek, ona tüm dikkatiyle eşlik edebilmek o eve ve o insana verilebilecek en kıymetli hediyedir. Fransız düşünür Henri Bergson hayatın içsel bir akış olduğunu savunuyordu, hatırlarsınız. Misafirlik de işte Bergsoncu bir bakışla baktığımızda iki farklı hayat akışının bir sofrada ya da bir sohbette birleşmesidir. Zarafet o akışı yüksek sesle, yersiz sorularla veya uzun süren bir oturuşla bozmamaktır. Kendi süremizi ev sahibinin dinlenme hakkıyla dengeleyebilmek, hayatın o en doğal ve insani ritmine uyum sağlamaktır. Misafirliğimiz bittiğimizde ardımızda sadece boş bir çay bardağı bırakmayalım. O evde bıraktığımız huzurlu bir sohbet ve hürmetli bir duruş izi de kalsın. Unutmayalım ki bizim o haneye duyduğumuz saygı, o kapının bize her zaman muhabbetle açılmasını sağlar. Mevlana'nın hikmetli uyarılarından birini daha hatırlayalım ki,

0: o samimi anlarda bizim rehberimiz olsun. Gönül hanesine edeple gir ki lütufla ağırlanasın. Edeple girelim ki bereketimiz daim olsun. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Mehmet Müyeseroğlu. Kapıların muhabbetle açıldığı, gönüllerin zarafetle ağırlandığı huzurlu günler diliyorum. İnceliğin ve edebin aydınlığında kalın, hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Saat 15.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Karol Nawrocki ile Ankara'da bir araya gelecek. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler, savunma sanayi

değerlendirecek. Rusya-Ukrayna savaşında saldırılar arttı. Rusya, Ukrayna'nın saldırısında 5 kişinin öldüğünü açıkladı. Rus ordusunun da Donetsk'te ilerleme kaydettiği ifade edildi. Birleşmiş Milletler tarafları artan hava saldırıları konusunda uyardı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la varılan anlaşmaya ilişkin İran anlaşmanın gereklerini yerine getirmezse gerekeni yaparım dedi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Trump'ın saldırı tehdidine yanıt verdi. Anlaşma metninin dışında yapılan açıklamalar müzakerelerin ilerlemesine yardımcı olmuyor ifadesini kullandı. ABD ve İran arasındaki anlaşmanın ardından Hürmüz Boğazı'ndaki trafik de normale dönüyor. Türkiye Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu son olarak 21 Haziran sabahı Türk sahipli iki geminin daha Hürmüz Boğazı'nı geçerek Körfez'den ayrıldığını açıkladı. Uraloğlu Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nde toplam 7 gemide 177 Türk vatandaşının görevli olduğunu da belirtti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nun hazırladığı Türkiye raporuna sert sözlerle tepki gösterdi. Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek dedi. Partisinin meclisteki grup toplantısında konuşan Bahçeli, Türk milletine kimsenin biçim veremeyeceğinin altını çizdi. Egemenlik sahamıza itiraz etmeye kalkanın alnını karışlarız dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili soruşturmada 5 kişi daha gözaltına alındı. Daha önce gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Kaçakçılık, vergi usulsüzlüğü ve nitelikli dolandırıcılıkla mücadele kararlılıkla sürüyor. Sahte fatura ve hayali ihracat yöntemleriyle vergi kaçıranlara karşı İstanbul merkezi 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 27 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete görevlendirme yapıldı. Faili meçhul cinayetlere ilişkin birçok dosya yeniden soruşturuluyor. Şanlıurfa Viranşehir'de 2023 yılında bir kadının intihar olarak değerlendirilen ölümü yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucunda aydınlatıldı. Olayın tasarlayarak kasten öldürme suçu kapsamında gerçekleştiği tespit edildi. İki şüpheli tutuklandı. Türkiye'nin afet yönetimi çalışmaları devam ediyor. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 13 yıl aradan sonra Türkiye diri fay haritasını yeniledi. Yeni çalışmayla birlikte daha önce 485 olarak kayıtlarda olan diri fay sayısı 700 olarak güncellendi. Ticaret Bakanlığı ikinci el motorlu kara taşıtlarında uygulanan 6 ay ve 6000 kilometre düzenlemesinin süresini uzattı. Düzenlemeyle motosiklet, otomobil ve arazi taşıtları ilk tescilden itibaren 6 ay ve 6000 kilometre dolmadan satılamayacak. Uygulamayla otomotiv sektöründe fahiş fiyatların önüne geçilmesi amaçlanıyor. Elektrikli otomobillerin sayısı her geçen gün artıyor. Mayıs ayında Türkiye yollarındaki elektrikli otomobil sayısı 450 bine yaklaştı. Kayıtlı otomobiller içindeki payı da %2,5'a ulaştı. TOGG'un piyasaya girmesi ve kullanıcı tercihlerinin bu yöne kayması rakamlarda etkili oldu. Haberleri sunduk.

0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
2: İzmir Çevre Yolu Seyrek Köprüsü Aydın istikametindeki yol çalışmasından dolayı sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatıldı. Trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor. Çeşmeli Mersin Tarsus Otoyolu'nda Tarsus Batı Kavşağı D400 Kavşağı arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
5: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
6: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
7: Her ev güzel İstikbal'de.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
8: Garaj Oto Ekspertiz.
10: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Euro Repar Car Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Euro Repar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis.
11: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
12: Uygun musun?
11: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
12: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
13: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPost'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPost oluyor. POS'um cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPOS'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.

0: TRT Radyo 1 dinleyicilerine mutlu günler. Aklı tekten çıkarıp çoğa taşıdığımız, insan zekasıyla yapay zekanın o muazzam ortaklarını konuştuğumuz kolektif zekaya hoş geldiniz. Ses kayıtta Seval Köksal, yapımcımız Berkin Güvendik ve mikrofon başında ben Mustafa Alkan. Bugün sadece kağıt üzerindeki çizgilerden ibaret olan haritaların kendi kendine karar alan otonom sistemlere dönüşüm hikayesini konuşacağımız çok değerli bir isimle yerli navigasyon projesinin de mimarlarından Sayın Tuncay Küçükbehrivan ile birlikteyiz. Tuncay Bey ile çizgilerden algoritmalara, konum tabanlı teknolojilerde dün, bugün ve gelecek öngörüleri başlığı altında veri toplamanın yapay zeka öncesi dönemdeki zorluklarını, bugün insan hareketliliğinin akıllı şehirler ve toplumsal fayda için nasıl modelleneceğini ve yerli coğrafi verimizin yapay zeka ekosistemindeki stratejik gücünü konuşacağız. Hoş geldiniz Tuncay Bey.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Dilerseniz kendinizden birazcık bahsedin.
1: Ben elektrik elektronik mühendisiyim. 32 yıldır sektördeyim diyeyim ve mezuniyetimden bu yana da coğrafi bilgi sistemleri üzerine çalıştım. Hem bitirme projemi, hem masterımı, hem de doktorumu tamamen coğrafi bilgi sistemleri üzerine yaptım. Yıllardır da çalışıyoruz.
0: Çok teşekkürler. Davetimizi kırmadınız, geldiniz. Çok sağ olun. Hemen ilk sorumuzla başlayalım istiyorum bir anlamda. Sektörün mutfağından gelen biri olarak yapay zeka ve büyük veri kavramları henüz ufukta bile yokken konum verisini toplamak ve haritalandırmak nasıl bir mücadeleydi?
1: Aslında oldukça zor bir mücadeleydi. Biz şirketi kurduğumuzda GPS yoktu, öyle söyleyeyim. Hiçbir haritada koordinat da yoktu. Çünkü koordinat diye bir endişe de yoktu. Haritaların çoğu kroki şeklindeydi. 2001 yılında GPS'ler bugünkü haline geldi. Önceden GPS'lerde 200 metreden 300 metreden fazla sapmalar oluyordu. Pratikte kullanamıyorduk. Yani işte şu anda bulunduğunuz noktadasınız ama siz haritanın üzerinde Gençlik Parkı'nda görünüyorsunuz. Dolayısıyla herhangi bir şekilde onu kullanamıyorduk. 2001 yılında GPS'ler açıldı ama gene ücretli versiyonlarda GPS'lerde şu anki koordinatlar alınabiliyordu. İlk şöyle başladı. Biz haritaları sayısallaştırdık. Tabii koordinat endişemiz yok. İlk önce GSM firmaları talepte bulundular. Dediler ki ya biz planlama yapacağız ama bize sayısal harita lazım. Ama bu harita da koordinat olarak lazım. Bizim biraz öyle başladı. Onlar itici güç oldular. Biz bulduğumuz her haritayı çizip daha sonra bunun koordinatlarını taşımakla uğraştık. Yani çıkış noktamız o değildi aslında. Biz coğrafi bilgi sistemleri üzerinde program yazmak istiyorduk ama program yazmak için haritaya ihtiyacınız var. Bu sefer haritada herhangi bir şekilde mevcut değildi. Yani belediyelerde kağıt ortamında, dijital şekilde değil, koordinatlı da değil. Ve bu veri envanterini oluşturmaya başladık 90'lı yılların sonunda. 2000'li yılların başlarında GSM'cilerle beraber başladı. Daha sonra da haritaya değer verilme de biraz öyle başladı. İkna sürecinde de şöyle bir problemimiz vardı. Anlatıyorduk. Bizim anlattığımızdan hayal edemiyorlardı. Gösterdiğimiz haritalar çok şık haritalar değildi. Ki asıl navigasyon haritacılığına bizim doğrudan başlamamız, bizim topladığımız verileri önce biz GPS firmalarına verdik. Çünkü GPS firmaları işte çıktınız araziye balık tutmaya gideceksiniz. Koordinat çiftiniz var ama altta bir harita yoksa nerede olduğunuzun bir anlamı yok. Nereye gideceğinizi de bilmiyorsunuz. İlk önce onlara vermeye başlamıştık. Açıkçası bu bizim açımızdan oldukça faydalı bir aşama oldu. Kendimizi ifade etmek konusunda 10 yıllık bir süreden sonra daha rahat hissetmeye başladık. Öncesinde çok zorlanıyorduk. İzah edemiyorduk, anlatamıyorduk.
0: Yani önce aslında arz etmek istiyorsunuz, belli veriler var, belli sunumlar var, ürün var, bir şeyler var.
1: Evet.
0: Ama bunu kullanıcı alışkanlıkları kazandırmanız gerekiyor, kullanıcıya anlatabilmeniz gerekiyor.
1: Evet.
0: Ama orada hayal edilemeyen, çünkü çok ileri düzey bir teknoloji, bir ürün var ve kullanıcı bunu algılayamayınca ihtiyaç olduğunu da fark etmiyor.
1: Evet.
0: İhtiyacı fark ettirip bunu yapmanız gerekiyor.
1: Evet.
0: Bu devlet kurumları tarafında tabii öncelikle talep olması gerekiyor devlet kurumlarına.
1: Evet.
0: Oradan sonra arz oluyor devlet kurumları nezdinde.
1: Aynen o şekilde.
0: Özel sektör bir daha böyle ihtiyacı pazarlamak üzerine de gittiğinden dolayı bu da size bir itici güç olmuş ve belki ülkemizin kaderini de etkileyen, yani haritalama konusunda kaderini etkileyen bir sürece yönlendirmiş sizi ve bizi de zaten bugünlerde yönlendirmeniz, buralara getirmeniz bizi çok mutlu ediyor açıkçası. Yani
1: evet.
0: Böyle iyi ki o günlerde onlar yaşanmış diyebilirim yani. Şirketinizin bu vizyoner dönüşümünde mutlaka bir kırılma anı vardır. Yani geleneksel haritacılıktan teknoloji üreten o dinamik yapıya geçişteki ilk büyük paradigma değişimi ne zaman ve nasıl yaşandı?
1: Yani birkaç tane kırılım var aslında. Dediğim gibi biz kaynak bulmakta çok zorlanıyorduk. İlk GSM'ciler bizden harita talep ettiler, sayısal harita talep ettiler ve bunun üzerinde uygulamalar talep ettiler. Birinci küçük kırılma oydu diyeyim. Daha sonra işte 18'e 81 gibi bir proje adı koydular. Dediler ki 81 ilde bütün şebekeyi, yol ağını istiyorum. 18 ilde de ben optimizasyon yapmak istiyorum. Kısa yol ipuçları vermek istiyorum. Ve bunun parasını da ödedi. O açıkçası sıfır reklam bütçesiyle milyonlarca dolarlık harcamayla elde edebileceğimiz bir pazara kavuştuk. Pazar bilinirliğine kavuştuk. Öyle söyleyeyim.
0: Çok teşekkürler. Ve bugün çizgiler artık kendi kendine okuyan ve düşünen algoritmalara dönüştü bir anlamda. İlk günkü o statik verilerden yapay zekanın anlık karar aldığı dinamik ve otonom sistemlere dönüşüm yolculuğunu nasıl özetlersiniz? Yani artık burada sadece bir navigasyon değil, yani işte şuradan şuraya kolayca gidebilirsin kısa şeklinde değil, bayağı aralara başka şeyler
1: Evet.
0: girerek şunu yap, bunu yapma, bak şurada dur, buradan bir duraklama ekle vesaire, ekstra belki kendi kendine karar alan, hatta şoförlerin de yani araç kullananların da artık kenara çekilip otonom sistemlere geçişin
1: Evet.
0: gündemde olduğu bir çağdan bahsediyoruz. Buradaki dönüşüm nasıl ifade
1: Tabii
0: edersiniz?
1: burada biz yani neredeyse dijital devrin yani taş devrini bilen birisi olaraktan ilk başta biz haritaları yaptığımızda soru şuydu: nasıl giderim değil, ne tarafta? Yani ne tarafa gitmem lazım? Yani yol tarifi falan sormuyorlardı. Zaten kağıt haritalardan dijital haritalara dönüşüm yapıldı. Biz özellikle navigasyon için, tamam yol network'ünüz var ama dönüş yasaklarını haritalar üzerinde yok. Onu bilmiyorsunuz. Ve yolun durumunu da bilmiyorsunuz. Yol aslında kaç şerittir? Yan tarafta park etme imkanı var mıdır? Park yasağı var mıdır? Bunlar yoktu. Biz ilk çıktığımızda sahaya bir tane şoförümüz, bir tane de önünde laptopu olan bir elemanla dolaşıyordu. Yıllarca böyle devam ettik. Sonra baktık ki bu böyle olacak gibi değil. Kameralar yerleştirdik arabanın sağına, soluna, önüne, arkasına. Kameralarla sadece şoför çekim yapıyor. Biz daha sonra o verileri ofiste değerlendirerek, çünkü koordinat verisi var, GPS ile ilgili herhangi bir sıkıntımız yok, o hale dönüştürdük. Zaman içerisinde bu da yetmiyor. Yani belki biliyor musunuz, bilmiyor musunuz, bizim haritalarımızı şu anda Türkiye'deki kargo şirketlerinin neredeyse tamamı kullanıyor. Dedik ki yani 10 binden fazla sahada kargo toplayan, kargo dağıtan eleman var. Onlarla bir işbirliği yapalım, bir crowdsourcing olsun. Onlara bir uygulama geliştirdik biz. Onlar zaten sahaya çıktıklarında herhangi bir adres değişikliği, işte burada işte ne bileyim gül eczanesi vardı, kapandı. İşte burası bilmem ne optik oldu. Onu orada doğrudan işaretlediklerinde biz sahaya çıkmadan da bu verileri alabilir hale geldik. Bunun dışında bir kaydet diye bir servisimiz var bizim. İş yerleri kendi ofislerini, kendi zincir marketlerini veya kendi şubelerini oraya giriyorlar. İşte bankalar, zincir marketler veya fast foodçular. Onlar bize bu sefer veri getirmeye başladılar ve güncel verileri biz sahaya çıkmadan da alabilir hale geldik. Elbette ki sahaya çıkıyoruz. Sahaya ilk çıktığımızda işte burada bir lokanta var mı sorusu oluyordu. Tamam, lokanta var ama ne yani? Kebapçı mı, ev yemeği mi, fast food mu? Daha sonra o gündeme geldi. Tamam, burada lokanta var ama hani teraslı mı? Mesela bunlar gündeme geliyor. Dolayısıyla sürekli müşterinin ihtiyacı da değişiyor. Yani burada bir bakkal var işte. Süpermarket mi, küçük market mi? Önünde buzdolabı var mı, yok mu? İşte ne bileyim bir benzin istasyonunda burada yıkama imkanı var mı, yok mu? İçinde efendim işte lastikçi var mı gibi birçok bilgiyi biz zaman içerisinde evrimleştirerek, yani işte burada bir nokta varın ötesinde, bu noktanın içinde şunlar şunlar şunlar da var, hatta şu saatlerde hizmet veriyor, buraya getirdik. Bundan sonraki aşama, elbette bu bitecek bir şey değil. Yani siz diyelim ki buradan Bodrum'a gideceksiniz, yol üzerinde nerede durmanız gerektiğini kendiniz uğraşmak da istemiyorsunuz. İstiyorsunuz ki yapay zeka, Mustafa Alkan neden hoşlanır? Kebap mı sever, ev yemeği mi sever, döner mi sever? Evet, kebap sever de döner mi sever, onu bilir. Aynı zamanda doğa sporlarını mı sever, manzara mı sever, yoksa tarih mi sever? Bunları da bilsin istiyorsunuz. Tabii bizim de bu bilgileri o detayda toplamamız gerektiriyor. Dolayısıyla veri toplama süreci, dediğim gibi kağıt haritalardaki işte burada bir yol var, orada bir köy var uzaktadan. İşte o köyde neler var, neler satılıyor, neler yapılıyor, orada kimler yaşıyor kadar o detayları topluyoruz.
0: Çok güzel. Yani burada kişiselleştirilme konusu da yapay zekayla hiper kişiselleştirme konusuna kadar geliyor artık. Bireyin, bir vatandaşın, bir insanın en özel anlarını dahi artık bilip ona göre küçük tavsiyeler verme, yönlendirmeler yapma, belki bizim adımıza karar alma. Tabii yetki verdiğimiz sınırlar çerçevesinde. İşte dediğiniz gibi bir Bodrum'a giderken yolda hangi noktada durmalıyım, hangi ihtiyaçları olabilir Mustafa Halkan'ın, bu ihtiyaçlarını hangi marketten nasıl karşılayabilir, nerede gıdasını tüketebilir, nerede o manzaranın fotoğrafını çekmek isteyebilir. Evet. Öyle bir nokta var ki Mustafa Halkan burayı görmeden geçerse üzülür ya da görürse çok mutlu olur dediği bir konu varsa bunlar kıymetli hale geliyor ve siz de bu dönüşüme bir şekilde ayak uydurmaya çalışıyorsunuz. Bu çok kıymetli. Kolektif zekada odak noktamız insan ve yapay zekanın işbirliği. Bugün akıllı şehirler ve afet yönetimi gibi kritik anlarda insan hareketliliğinden elde edilen veriler var. Bu verilerle yapay zeka birleşerek işbirliği entegre olarak toplumsal faydaya nasıl dönüşüyor peki?
1: Aslında tabii şöyle, yakın zamanda bir afet yaşadık ve biz elimizden geleni yaptık o dönemde. Bahsettiğiniz gibi mobilite verisi, yani baz istasyonlarında kaç kişi vardı, şu anda kaç kişi var? Bu insanlar nereye gittiler, nerede toplandılar? Bunu canlı olarak izleyebileceğiniz bir imkan var şu anda. Yani cep telefonu izlerini konumdan takip edebiliyorsunuz. Afet sırasında şöyle bir şey oldu. Yani afetler çok hani yaşamak istemediğimiz ama oldukça da kaotik anlar ve normal bir güncel hayatı yaşayamıyorsunuz orada. Bizim afet sırasında doğrudan yaşadığımız depremde işte hangi yollar tıkandı, hangi benzin istasyonları ayakta, hangileri değil, yani benzin almaya gideceksiniz ama hangisine gideceksiniz, toplanma alanları neresi, yemek bulunabilecek alanlar, yardım verilebilecek alanlar, bunları doğrudan konumsal tabanlı yöneterek, yani biz bütün işi gücü bıraktı o şirketimiz. Hem oradaki altyapı firmalarına, çünkü işte oradaki elektrik dağıtım firmasının binası bir şekilde artık girilemez durumda veya haritaya ihtiyaçları var veya doğalgaz dağıtım firmaları, bölgede çok fazla müşterimiz vardı, onlara servis oluşturma, artı en optimum şekilde bu insanları nasıl tahliye ederiz? En iyi şekilde yardım noktasını nasıl belirleriz? Ve anlık karar vermeniz gerekiyor. İnsanların kolay ulaşabileceği, sizin kolay ulaşabileceğiniz yerleri de gene bu veriler üzerinde yapmak gerekiyor. Yapay zekanın nasıl bir faydası oldu orada veya olabiliyor? Bahsettiğim gibi İnsanlar genelde cep telefonlarını alıyorsa yanlarına, orada bir sıkıntı yaşamıyorsunuz ama cep telefonunu alamadan binayı terk ettiyse orada takip sorunu var. Orada da görsel olarak dronlarla biz ertesi gün hemen çekimlere başladık. Sadece şey değil, hani neresi yıkılmış, neresi ayakta kalmışın ötesinde insanlar şu anda neredeler, ne yapıyorlar ve nerede toplanıyorlar, bunları da otomatik olaraktan belirleyip algılayıp karar vericilere, yani şu noktada bir problem var veya şu noktada bir imkan varı verebiliyorsunuz. Şehir yönetimlerinde yapay zeka özellikle, yani afet dışındaki zamanlarda da mesela çok yoğun trafik problemimiz var, ulaşım problemimiz var, size sabah gelirken hani kaç dakika önden çıkayım, hele İstanbul'da işte kaç saat önceden çıkayım, biz dakika hesabı yapıyoruz Ankara'da, ama buralarda da aslında yapay zeka devreye girdiğinde ve sensörler devreye girdiğinde trafiğin çok daha kolay yönetilebileceği, bütün altyapı imkanlarının daha mantıklı yönetilebileceği bir ortama doğru gidecek. Ama bunun için şu anda henüz bizim elimizdeki veriler, mobilite verileri ve sensörlerimiz yeterli düzeyde değil. Ama olduğu günlerde bu tamamen çözülecek.
0: Evet, ciddi bir dönüşüm daha bizi bekliyor diye görüyorum o zaman. Küresel devlerin domine ettiği oldukça zorlu bir sektördeyiz. Konum tabanlı servisler olarak, coğrafi bilgi sistemleri olarak baktığımızda Türkiye'nin kendi konum tabanlı yerli milli verisine sahip olmasının bizim yerel yapay zeka ekosistemimizin bağımsızlığı açısından stratejik kaldıraç etkisi nedir? Hatta sizin de yerli navigasyon projesiyle ilgili bir süreciniz olduğunu biliyorum. Bir bakanlık düzeyinde bir anlaşmanız olduğunu biliyorum açıkçası.
1: Şöyle, bakanlık bahsettiğiniz şekilde küresel devlerin tamamen domine etmesinden rahatsız, şundan dolayı rahatsız, bunun birkaç tane yönü var. Bir strateji yönü var, güvenlik yönü var. Şöyle ki, işte yakın zamanda yaşadığımız etrafımızdaki savaşlardan da konumun ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Kim, nerede, ne zaman, hangi saatte ne yapıyor bilgisi önemli bir bilgi. Veya bir şehrin, bir ülkenin stratejik kaynakları nerededir, önemli noktaları nerededir, biz şu anda bunu kendi ellerimizle teslim ediyoruz çünkü alternatif bir platformumuz yok. Bu olayın stratejik tarafı. Olayın ticari tarafı da var. Biz elimizde şu anda günün hangi saatinde, nereye, ne kadar, kim, nasıl gidiyor bilmiyoruz. Elimizde veriler var ama sayısala döktüğünüz ve yapay zekada bunu analiz edebileceğiniz derinlikte veriler yok. Bu milli navigasyon, yerli navigasyon projesiyle birlikte ki devlet burada bu projeye sahip çıkıyor, destek veriyor. Biz de konsorsiyum olarak katıldık. TOGDA paydaşlarımızdan bir tanesi. Bilişim Vadisi gene paydaşlarımızdan bir tanesi. Şöyle söyleyeyim. Ulaşım master planının yapılmasından tutun da afet planlarının yapılması, acil durum yönetimlerinin planlanması, işte itfaiye, ambulans güzergahlarının daha net belirlenmesi, hatta ambulansların nerede bekleyeceği gün içerisinde, ambulansın hastanede beklemesi gerekmiyor. Ambulansın hastaya ve probleme en yakın olduğu yerde konumlandırılması gerekiyor. Dolayısıyla siz geçmiş yıllarda nerede ne kaza olmuş veya kaza olması gerekmiyor, kalp krizi ihtimali olan insanlar nerede yaşıyorlar? Bunu haritanın üstüne koyduğunuzda en optimum ben hangi noktada ambulans bulundurmalıyım ki hastaya çok kısa sürede erişebileyim? Yani dolayısıyla bu bile ciddi bir hem veri birikimi gerektiriyor. Oradaki trafik bilgisini bilmeniz lazım. Oradaki hasta bilgisini biliyor olmanız, kişisel verileri de biliyor olmanız lazım. Gönüllü olarak yani hasta demesi lazım ki ben şeker hastasıyım, her an komaya girebilirim veya ben kalp hastasıyım, her an bir sıkıntı yaşayabilirim, ben çok yaşlıyım, bir sıkıntı yaşayabilirim. Bu bilgileri haritanın üstüne koyup bahsettiğim navigasyon altyapısı en çok bu işe yarayacak. Milyonlarca aslında sensör demek bu navigasyonu haritasını, navigasyon verisini kullanmaya başladığınızda bu sensörler üzerinde çok daha sağlıklı analiz yapabilir hale geleceğiz. Hem ulaşım planlarımızı daha rahat yapabiliyor olacağız hem de güvenlik açısından. Yani normal bir vatandaşın nereden nereye gittiği çok önemli değildir ama bir generalin emire bir eri eğer Google navigasyonu veya Yandex navigasyonu açarak hem karargaha hem lojmana gidiyorsa bu sakıncalı bir durum. Bunların ortadan kalkması lazım. Bunun için de alternatif bir platform gerekiyordu. Biz de bu işe elimizi taşın altına koyduk. İnşallah başaracağız diye umuyoruz.
0: Başarılarınızın devamını dilerim. Bu proje özelinde de özel olarak bekliyoruz. Gerçekten başarı temennimiz çok daha üst düzeyde diye ifade edebilirim. Verilerin sadece toplanması değil, aksiyona dönüşmesi de tabii mühim. Sistemlerinizde ve navigasyon ağlarınızda kendi kendine karar alıp optimize olabilen agentik dediğimiz ajan yapay zekalar yaklaşımını nasıl konumlandırıyorsunuz?
1: Şimdi şöyle, biz dijital bir dönüşüm yaşanıyor. Yani normalde kağıt üzerinde yaşadığınız her şeyi, yaptığınız her şeyi verilere bilgisayara aktarıyorsunuz. Ama bu manuel süreçleri gene manuel olarak dijitalde ürettiğiniz bir sisteme dönüşüyor. Genel beklenti bu. Hı hı. Bunun bir adım sonrası şu, artık insanın karar vermesinin de tamamen aradan kalktığı yeni sistemlere ihtiyaç var. Şeyi söylemiştim, her gün milyonlarca kargo postalanıyor, bir şekilde geliyor. Bunların optimizasyonu şu anda tamamen bu bahsettiğimiz sistemler üzerinde yapılıyor. Yani kişiler karar vermiyor, bu postayı ben nasıl dağıtayım. Direkt yazılımlara, yapay zekaya, hatta bunu ileride detaylı trafik verisine de buraya girebildiğimizde daha gelişmiş, daha doğru şekilde plan yapılabilecek. Şöyle bir örnek vereyim. Günün hangi saatinde Kızılay'da dağıtım yapmalısınız veya işte çok işlek bir caddede hangi saatte olmalısınıza kadar eski verilerden, historik verilerden bizim şu elimizde şu anda mesela 15'er dakikalık hız verileri var. Ama bunu canlı verilerle birleştirerek gün içerisinde sizin yapacağınız herhangi bir İşte kargo toplama veya kargo dağıtma işlemini hiç kullanıcının, yani işte bundan sonra şuraya git sözünü kişinin söylemediği, yazılımların söylediği bir ortama doğru zaten geldik. Bu önümüzdeki günlerde daha da gelişecek.
0: Çok teşekkürler. Son olarak bugün bizi dinleyen ve yerli teknoloji ekosisteminde konum, veri ve yapay zeka üzerine inisiyatif almak isteyen genç girişimcilere yılların tecrübesiyle ne gibi bir yol haritası çizmelerini tavsiye edersiniz?
1: Evet. Tabii yani dediğim gibi 30 yılın üzerinde bir şeyimiz var, geçmişimiz var. Ben geleceği otonom araçlarda görüyorum. Yani sadece bu araba olarak düşünmeyin. Otonom dronlar, otonom scooterlar, binek araçlar, kargo araçları. Bunların

0: girmeyeceği bir alan kalmayacak. Yani ulaşım kullanma şekillerimiz değişecek. Yani şu an ben buraya şahsi arabamla geldim. Belki 5 yıl sonra artık şahsi araba diye bir şey olmayacak. Çünkü taksi şoförü diye bir şey kalmayacak önümüzdeki belki 5 veya 10 yıl içerisinde. Bir aracın en büyük maliyeti şoför maliyeti aslında. İşte veya arabanın kendi maliyeti, ama elektrikli araçlarda artık şu anda şey yok. İşte yağ bakımı, fren bakımı, mekanik bakım gibi bir dert yok. Dolayısıyla ulaşım patternları değişecek. Herhangi bir şeye erişim, alışveriş yöntemleri tamamen değişecek. Otonom araçlar, otonom robotlardan da hani bahsedebilirsiniz. Bir ilaca ihtiyacınız olduğunda illa eczaneye gitmeniz gerekmeyecek. Bir markette herhangi bir şeye ihtiyacınız olduğunda oraya gitmeniz gerekmeyecek. Bu kısmen zaten yapılabiliyor. Ama eviniz önünde bir araba bulundurmanız da gerekmeyecek. Bir yere bir şey göndermeniz gerektiğinde de postacı bir şey çağırmayacaksınız. Sadece app'ler üzerinden bunları yapabiliyor olacaksınız. Dolayısıyla ben gençlere özellikle otonom araçlar üzerinde büyük bir gelecek olduğunu ve o konu üzerinde kendilerini yetiştirmelerini tavsiye ederim.
1: Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Otonom araçlardan kastımız sadece bir otomobil olarak değildi. Kendi kendine
0: Evet.
1: çalışan bir drone'dan
0: Robota
1: işte
0: kadar.
1: robota kadar çok farklı alanlarda gelişeceğini öngördüğünüzü paylaştınız. Bu öngörü için de çok teşekkür ederiz. Bir kolektif zeka yolculuğunun daha sonuna geldik. Bugün konuğum Tuncay Küçükpehlivan ile statik haritaların kendi kendine karar alan otonom sistemlere nasıl dönüştüğünü, akıllı şehirlerde konum verisinin toplumsal faydaya evrilmesini ve geleneksel haritacılıktan

0: Reklamlar.
1: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıldır
2: sana maksimum. 1 ve 30 Haziran tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve Maksimum Kart'a peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
4: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
5: Benim bankam iş bankası.
6: Maksimum 25 yaşında. Avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve işbank.com.tr'de.
5: Benim bankam iş bankası.
0: Reklamlar. Gelecek Postası.
7: Gelecek Postası'na hoş geldiniz. Mikrofon başında ben Hakan Özalpuk.
8: Ben Özgür Gündoğdu.
7: Gülden Acar ve Ebru Çulpan'la birlikte yaklaşık 16 kısa haberlerine kadar birlikte olacağız. Ve her salı, çarşamba ve perşembe gününde olduğu gibi bilim ve teknoloji dünyasındaki son haberleri aktaracağız. Bunu demişken hemen son bir haberle gireyim. Türkiye'de Threads kullanımı açıldı. Rekabet Kurumu açıkladı. Meta ile yapılan görüşmeler sonucunda Threads, Meta'nın sağladığı taahhütler sonucunda kullanıma açıldı. Bu bilgiyle, son dakika bilgisiyle programımıza girelim. Evet, gururlandıran bir haberle devam edelim. TÜBİTAK bünyesinde yürütülen Bilim Olimpiyatları programı kapsamında yetiştirilen gençlerimiz vardı. Bu gençlerimiz dünya sahnesinde fizik, matematik ve bilgisayar alanlarındaki dünya çapındaki yarışmalara katıldılar ve gerçekten gururlandıran sonuçlarla döndüler.
8: En sevdiğimiz haberler.
7: Evet.
8: Evet. Evet. Bunlarla başlayalım. Öncelikle bu hani Bilim Olimpiyatları programının içeriğinden de bahsedelim. Hı-hı. Sevgili dinleyenler, buraya ortaokul 8. sınıf öğrencileriyle lise öğrencileri katılıyorlar. Ve burada amaç da bu programdaki amaç da çocuklarımızın ve gençlerimizin özellikle temel bilimler ile bilgisayar bilimlerine onları hem teşvik etmek, hı-hı, hem özendirmek, bu konuda çalışmalar yapmalarını sağlamak, hı-hı, amaçlı bu Bilim Olimpiyatları programı düzenleniyor. Şimdi çocuklarımız nerelerde peki bu olimpiyatlara katılmışlar ve bu güzel dereceleri elde etmişler? Ülkeler 4 ülke: İtalya, İsveç, hı-hı, Güney Kore ve Romanya. Hı-hı. İçlerinden bir tanesi kız öğrenciler için düzenlenen, hı-hı, mesela işte İtalya'da düzenlenen Avrupa Kızlar Olimpiyatı, altıncısı düzenlenen
7: bilgisayar olimpiyatı,
8: bilgisayar, evet, olimpiyatlarında burada 59 ülkeden 218 öğrenci yarıştı ve 6. Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı'nda öğrencilerimiz 3 gümüş madalya ve 1 bronz madalya elde ettiler. Hı hı. İsveç'te düzenlenen 41 ülkeden 199 öğrencinin yarıştığı 10. Avrupa Fizik Olimpiyatı'nda da öğrencilerimiz

0: Bir gümüş madalya, bir bronz madalya ve bir mansiyon ödülü kazandılar. Güney Kore'de de 27 ülkeden 209 öğrenci olimpiyatlarda yarıştı. Ve burada 26. Asya Fizik Olimpiyatı'ndaki öğrencilerimiz 2 bronz madalya, 6 mansiyon ödülü ve son olarak da Romanya'da düzenlenen 23 ülkeden 133 öğrencinin katıldığı 30. Genç Balkan Matematik Olimpiyatları'nda da öğrencilerimiz bir altın madalya, 3 gümüş madalya ve 2 bronz madalya kazanarak hepimizi, ülkemizi gururlandırdılar. Biz de onlarla gurur duyuyoruz. Hepsine de selamlarımızı iletelim. Biz de gelecek postası programından. Ama bir şeyin altını çizelim. Bu da nedir? Az önce hani açılışında bahsettiğimiz veya temel amacının ne olduğunu söylediğimiz bu bilim olimpiyatları programı kapsamında bizim çocuklarımızın bu eğitim programı çerçevesinde yetiştiriliyor olması, bak 8. sınıftan başlayıp bütün lise kademelerini içine alıp burada gençlerimizin ve çocuklarımızın bilime ve sadece bilime değil bilgisayar bilimlerine de yani temel bilimler ve bilgisayar bilimlerine olan ilgilerini arttırmak ve bu ilgilerini arttırdıktan sonra da onların bu alandaki başarılarını görmek gerçekten bence buna emek veren sadece çocuklarımız değil eminim ki eğitimcileri de çok mutlu ediyordur. Çünkü bunlar mesai harcanıyor ve bu mesainin karşısında çocuklarımızla beraber bu alanda başarılarını görmek bence gerçekten bir gurur kaynağı.
1: Evet. Bu arada tabii biz teknoloji haberlerine ağırlık veriyoruz. Bize
0: Evet.
1: yağmur gibi yağdıkları için. Ama teknolojiyi üretebilmek için temel bilimlerde de çok iyi olmanız gerekiyor. Üniversitedeki temel bilimlere yönelik bu çalışmalar aslında ilerideki teknolojilerin de altyapısını, oralardaki inovatif teknolojilerin, inovatif bilgi birikiminin de sağlayacak bilim adamlarının yetiştirilmesini sağlıyor bilim insanlarının. Bu noktada belki hemen bir kuantum haberiyle devam edebiliriz. Bir şey söyleyecektim
0: Ona
1: galiba.
0: geçmeden önce eğer yanlış hatırlıyorsam düzelt beni Hakan. Geçen yıldı galiba. Geçen yıl Gelecek Postası'nda Jensen Huang mı demişti? Gelecek temel bilimler üzerine olacak.
1: Evet.
0: Buraya eğilmek lazım
1: Her
0: diye.
1: hafta konuştuğu için
0: Evet.
1: kendisi.
0: Doğru söylüyorsun.
1: Her şeyi söyledi şu ana
0: Yanılmıyorsam
1: kadar.
0: geçen yıldı bunun üzerine eğilmesi gerek genç arkadaşların
1: Evet.
0: gelecekle ilgili planlama yaparken bu konuyu gözden kaçırmamaları gerektiği konusunda altını çizmişti oranın.
1: Çünkü aslında fizikte, matematik, özellikle fizik ve kimyada ve biyolojide belirli bilgilerin üzerine oturuyor bütün
0: Elbette.
1: teknolojiler, bütün
0: Tabii
1: ürünler.
0: ki, tabii ki.
1: Ama o bilgi değişmezse, o bilgiye yönelik yeni bir açılım yapılmazsa, o bilgi ileri götürülmezse ki bu çok maliyetli, hem insan maliyeti hem yatırım maliyeti, bütçesi, üniversitelerdeki hocaların durumu falan falan derken böyle çoklu bir süreç.
0: Doğru.
1: Bu anlamıyla mesela Çin'in teknolojideki yükselmesinin arka planına baktığımızda aslında üniversite başarıları ve temel bilimlerdeki başarılarından sonra teknolojide bir sıçrama yaşadığında hemen burada bir özetlemiş olalım.
0: Evet.
1: Bu noktada işte bir savunma sanayi başkanlığımızdan Haluk Görgün'den bir açıklama geldi. Gebze Teknik Üniversitesi ile ortaklaşa yürüttükleri bir projede Gebze Teknik Üniversitesi bünyesinde kurulan Kuantum Bilim ve Teknoloji Laboratuvarı ile TR Motor Alt Sistemler Test Merkezi'nin açılışını yaptı.
0: Burada önce Haluk Görgün'ün genel sektörle ilgili söylediği bir konunun altını çizelim. O da nedir? Yani savunma sanayi ile ilgili. Türkiye'de 4000'in üzerindeki şirket ve 150 bine yaklaşan profesyonel çalışanıyla ürünlerin geliştirildiği ve yenilikler katmaya devam ediliyor. Yani öncelikle hani bir masadaki tabloyu bir görelim. Sayın Haluk Görgün önce bunu da ortaya koymuş. Daha sonra söylemek istediğim bir şey var. O da nedir? Gebze Teknik Üniversitesi ile ilgili. Sen de dikkatini çekiyordur. Son dönemde oldukça popüler bir üniversiteden bahsediyoruz. Yapmış olduğu akademik çalışmalar ve üretime yaptığı katkıyla çok bahsettiğimiz bir üniversite adı.
1: Özellikle kamu, özel sektör ve
0: Evet.
1: üniversite işbirliklerinde gerçekten göz
0: Kesinlikle.
1: kamaştıran projelere imza atıyor.
0: Çok adından bahsediyoruz. Şimdi bu da çok sürpriz olmadı. Bunun yine burada olması yani Gebze Teknik Üniversitesi'nden bahsediyor olmamız. Burada iki konu var yani iki branştan bahsediyoruz. O da nedir? Bir tanesi kuantum bilim ve teknoloji laboratuvarı. Diğeri de alt sistemler test merkezi. TR Motor alt sistemler test merkezi. Bu ikincisinden aslında sondan başlayayım ben. Bu test merkezinde aslında yapılanların, üretilenlerin bir şekilde geri dönüşünün nasıl olacağı
1: Yani
0: konusunda
1: üretilen motor,
0: testler.
1: evet
0: Evet, burada
1: üretilen motor
0: yapılacak.
1: bizim kontrolümüzde test edilecek.
0: Motor üretmek çok önemli bir şey. Zaten hani yöneticiler de bunu söylüyor. Elbette ama bu motorun üretilen motorunda bir doğru sağlıklı ellerde de testlerinin yapılması gerekiyor. İşte bu test merkezi bu anlamda aslında sektör açısından da, yani hani bütün sektörü düşündüğün zaman böyle bir test merkezinin Hı-hı. olması da neyin ne olup bittiğini, sonuçlarını Hı-hı. almak adına da çok önemli olacaktır diye düşünüyorum. Hı-hı. Diğeri de Kuantum Bilim ve Teknoloji Laboratuvarı. Aslında bu Hı-hı. yaşadığımız çağda hani olmazsa olmaz denilen bir konu var ya, artık oraya doğru gidiyoruz ki Hı-hı. bence bu laboratuvarın kurulması da bir, her zaman kullandığımız bir şey var bizim gelecek postasında. Bir vizyon belgesi gibi, yani evet. bir şeyi gösteriyor size. Hı-hı. Arkadaş, ben de bu çağın içindeyim. Hı-hı. Ve ben de bundan geride kalmamak için, kuantum teknolojilerinden geride kalmamak için ben de bunun olanaklarını Hı-hı. sağlıyorum. Hı-hı. Ve herkesin de burada çalışması için zaten bu laboratuvar kuruluyor. Siz bu çağdan, yani paydaşlarınızla geride kaldığınız zaman esas sorunlarla karşılaşıyorsunuz. Hı-hı. Hayır arkadaş, biz diyoruz ki bu çağın yapay zeka çağı olduğunu biliyoruz. Önümüzdeki Hı-hı. çağın kuantum çağı olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu bize veriler gösteriyor, çalışmalar. O zaman biz de bununla ilgili bir adım atmalıyız ve bu laboratuvar bence bunun en somut örneği.
1: Evet, burada neler yapılacak şöyle bir özetleyeyim. Evet, özellikle fizik altyapısı,
0: evet, evet.
1: temel bilimlerden söz ettik. Fizik altyapısı üzerine kurulan bir laboratuvar, kuantum bilim ve teknoloji laboratuvarı. Tabii teknoloji kısmında da üretime yönelik olacak,
0: elbette.
1: Elektroniğe yönelik. Burada kuantum radarlardan güvenli haberleşmeye, dolanık foton tabanlı algılamadan hibrit kuantum sistemlerine kadar bugünkü dünyanın dönüşmekte olduğu kuantum dünyasına hazırlık yapan, altyapıyı hazırlayan bir kuantum bilim ve teknoloji laboratuvarı, hem ülkemiz için hem de dünya için hayırlı olsun.
0: Evet.
1: Burada güzel bir üniversite sanayi işbirliğini görüyoruz.
0: Kesinlikle.
1: Umarım kuantum çağına bizi çok daha hızlı hazırlayan bir laboratuvar işlevi görür ve ürünleriyle ülkemizi bir an önce kuantum güncellemesiyle kuant point dediğimiz o kuant noktasına hazır hale getirir. Şimdi kuantumdan söz etmişken, bütün dünya aslında dolu dizgin kuantum teknolojilerine yatırım yapıyor. Burada defalarca çeşitli alanlarda kuantum teknolojilerinin mesela kuantum bilgisayarlardan, kuantum uydulardan, birçok şeyden bahsettik. Şimdi de ünlü bir uçak firması, havacılık firması Q4S görevi öncesinde uzay tabanlı kuantum ağlarının donanımı için kritik bir testi başarıyla tamamladığını söyledi. Diyor ki, ben artık uzay tabanlı bir kuantum ağı kuracağım, ama testleri de başarıyla yapıldı. Şimdi bunu uzaya gönderme zamanı.
0: Şimdi bunun öneminden bahsedelim bence. Yani neden bu konu önemli veyahut da neden haber olacak kadar, haber değeri nedir mesela bunun? Bu anlamda bence konuşalım. Önemi şu, bir kere gelecekte kıtalar arası kuantum ağlarının kurulabilmesi için bu aşama çok hani kritik bir yerde duruyor gibi görünüyor. Çünkü bütün dünya kamuoyunda da bu şekilde lanse edilmiş. Ancak tabii kuantumdan bahsettiğimiz zaman çok hassas bir konu üzerine konuşuyoruz ya. Çünkü bilim insanları da öyle diyor. Çünkü kuantum durumlarının bu hassaslığı, sıcaklık değişimleri, uzaydaki radyasyon gibi bir sürü etkenden dolayı dolanıklığı, yani kuantum dolanıklığı dediğimiz konu bozulabiliyor. İşte burada hani neden önemli dediğimiz konu şu, testin başarılı olması.
1: Evet.
0: Ya bu testi başarıyla yapmışlar ki bu kadar hassas olan bu noktada ileriye doğru ümitle bakabilme olanağına kavuşmuşlar. Peki burada hani neden böyle bir şey yapılıyor? Yeryüzünde yapılamaz mıydı? Yapılmıyor mu? Yapılıyor zaten. Fiber optik kablolar üzerinden zaten geleneksel olarak günümüzde kuantum ağları kurulabiliyor.
1: Evet.
0: Ancak burada şöyle bir problemle karşı karşıya kalınıyor ki bunu onlar söylüyorlar. Diyelim ki yerel bir yerde bunu yapabiliyorsunuz fiber optik ağlar üzerinden. Ama bunu küresele taşımaya kalktığınız zaman işte burada iletim hatlarında zaman zaman sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz. Bunun önüne geçebilmek adına, yani küresel ölçekte bu ağı tamamlamak ve sağlıklı bir iletim sağlayabilmek için zaten uzaya gidiliyor. İşte yapılan işte bu. Boeing de diyor ki, arkadaş biz bunun kilometre taşlarında ilk adımlarını attık ve şu anda bir testi başarıyla sağladık. Bundan sonrası bizim önümüz açık, ama bunun için biraz zaman geçmesi gerekecek galiba. Onların hepsini zaten göreceğiz.
1: Evet, burada tabii kuantum bilgisayar, kuantum şifreleme, kuantum hesaplama, kuantum veri iletiminden söz ediyoruz.
0: Evet.
1: Bunlar hızla geliyor. Her şirket yoğun bir şekilde çalışıyor. Buradan haberlerini veriyoruz.
0: Sözünü unutma. Lütfen bunu şeyle benzeştireceğim. Dediğim gibi belki sen de katılırsın. Hızla geliyor dedin ya. Yapay zekanın hani bir eşiği vardı ya. O eşiği geçtikten sonra koştur koştur gelmeye başladı. Ya hangi ara bu noktaya geldik diyoruz ya.
1: Evet.
0: Kuantum çağında böyle olabilir.
1: Evet.
0: Hani bir eşik geçilebilir. ve ondan sonra hangi ara biz bu noktadayız şimdi diyebiliriz tekrar.
1: Evet, ve yepyeni bir altyapı kurulma ihtiyacı var aslında.

0: da özellikle kuantum noktası dediğimiz anı dediğimiz
1: Evet.
0: ana vardığımızda biliyorsun şifrelerin sistemin
1: Oo,
0: hepsinin
1: tabii.
0: başka bir aşamaya
1: Evet.
0: gelmesinden söz ediliyor. İşte bu noktada kuantum sensör teknolojileri ve kuantum hesaplamayla yine kuantum fiziğinin dolanıklık takası üzerinden bu uzay uydu tabanlı kuantum ağı kurulma projesi şimdi uzaya gönderilecek. Eğer başarılı olursa biz kuantum iletim ağını kurmuş olacağız. Bu da aslında geleceğin altyapısının hazır olduğu anlamına
1: E
0: gelecek.
1: tabii burada şöyle olmuyor mu zaten? Hani bu söylediğinde zaten peşinde koşulan amaç da
0: Evet,
1: bu değil mi? Yani
0: evet,
1: bir
0: evet.
1: kuantum parçacığını fiziksel olarak bir yere almaktan bahsetmiyoruz. Bir kuantum parçacığını aynı anda öbür tarafta yansıtmak, onun içine vermekten bahsediyoruz aslına bakarsanız. E zaten hani bu konunun uzayda olmasını, az önce hani bahsettiğimiz fiber optik ağlar üzerindeki dezavantajlarından kurtulup bunu uzayda yapabiliyor olmak, kuantum teknolojisi açısından da zaten barındırdığı teknolojide bunu kapsıyor. Göreceğiz bakalım.
0: Evet, yani kuantum aslında biz Aralık ayında 2025'in Aralık ayında söylemiştik. Dedik ki kuantum teknolojileri bu yılın parlayan yıldızı
1: Biz de ne çok
0: olacak diye.
1: söylemişiz 2025'in Aralık ayında Hakan.
0: Söylemiştik demeyi
1: Evet.
0: sevmiyoruz ama
1: Aha.
0: şimdi şöyle bir durum var. Kuantum artık masaüstü kağıt üzerinden yavaş yavaş ürünlere dönüşüyor.
1: Evet.
0: Kuantum bilgisayarlar çok daha güçlü oluyor. Kuantum veri iletimi ağlar. Şimdi ürüne dönüştürme kısmından bir haberle devam edelim. Yapay zeka teknolojilerinin ürüne dönüşmesi gerek. 2026-2030 dönemi Türkiye yapay zeka eylem planını geçen hafta buradan aktarmıştık.
1: Evet.
0: Açıklanmıştı. Ve buna hani eş güdümlü, bununla eş zamanlı olarak da TÜBİTAK 2022 yılından beri açıkladığı yapay zeka ekosistem çağrısının da başvurularının başladığını açıkladı. Yani Türkiye'deki yapay zeka ekosistem çağrısı için büyük bir duyuruda bulundu.
1: Şimdi burada iki kavramdan bahsedelim. TÜBİTAK'ın yapay zeka enstitüsü bir çatı kuruluş gibi düşünebilirsiniz bunu sevgili
0: Evet.
1: dinleyenler. Bu çatı kuruluşun kurmuş olduğu bir program var. O da nedir? Türkiye Yapay Zeka Ekosistemi. Bunun içerisinde bu enstitünün çatı kuruluşunun yapmış olduğu bu program içerisinde bir amaç doğrultusunda hareket ediliyor. Bu amacı da aslında kısaca şöyle özetleyebiliriz bence. Mesela sanayinin ihtiyaç duyduğu yapay zeka çözümlerinden bahsedebiliriz. Veya üniversitelerin, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu yapay zeka çözümlerine bakabiliriz, girişimlerine bakabiliriz. Sadece bu değil, özel sektörü de bunun içine katabiliriz. Özel sektörde tabii ki bu işin içinde onların da mutlaka ihtiyaç duydukları olacak. İşte bu çatı kuruluş altında, yani yapay zeka enstitüsünün altında herkes eteğindeki hani taşları dökmek denir ya, bütün bilgi birikimlerini bu çatı kuruluş altında bir yerde toplanacak ve daha sonra bunların hepsi ihtiyaç duyulduğunda dağıtılmaya başlanacak. Bu hani ekosistem dediğimiz konuda buradan kaynaklanıyor. Bence çok güzel, çok faydalı bir iş yapılıyor bu
0: Yani
1: anlamda.
0: bütünleşik bir yaklaşım.
1: Elbette,
0: Çünkü
1: tabii ki.
0: sanayinin ihtiyaç duyduğu bir takım yapay zeka çözümleri var.
1: Belki o akademiden gelecek mesela.
0: Evet, bunu sağlayacak yani bu yapay zeka çözümünü sağlayacak şirketler bu çağrı altında sanayinin
1: Evet.
0: ihtiyacına yönelik bir üretim yapacak. Şimdi TÜBİTAK burada aslında bir çatı kuruluş olarak
1: Tabii.
0: yönlendirmeyi ve Türkiye'de yapay zekanın ürüne dönüşme sürecinin doğru yerlere kanalize olmasını sağlayacak.
1: Projelerden de bahsedelim
0: Tamam.
1: istersen. Bu bir çağrı olduğun için
0: Evet,
1: söylüyorum. Hani
0: bahsedelim.
1: çağrı yapılan projelerde mesela akıllı üretim sistemlerini bunun içine koyabiliriz. Gıda, tarım ve hayvancılıktan bahsedebiliriz. Finans teknolojileri, e-ticaret, iklim değişikliğiyle mücadele. Bu alanların hepsinde TÜBİTAK'ın bu yapay zeka enstitüsü aracılığıyla bu çağrıların hepsi yapılıyor. Yani bu alanlar için çağrıdan bahsediliyor. Biraz teknik detay da vereyim istersen bu projelerle ilgili. Mesela en fazla 10 milyon lira olacak şekilde bir çağrıdan bahsediyoruz burada. Proje süresini de söyleyelim. 2 yıldan bahsediyoruz. Yani 24 ayı aşmayacak bu proje süreleri. Destek süresi tamamlanan projelerin de ticarileşme aşamaları proje sözleşmesinde açıklanacak. Süreç çerçevesinde de takibi de yapılacağı da belirtilmiş.
0: Evet. Yapay zekadan devam edelim. Şimdi
1: Olur.
0: yapay zeka tabii önce dil modelleri olarak hayatımıza girdi. Sonra ajanlar geldi. Çoklu görevler yapabiliyorlar. Fakat yapay zekanın bir kimliği yoktu. Yani kimliksiz bir yapay zekadan söz
1: Kabul
0: ediyorduk.
1: edilemez bu.
0: Kabul edilemez. Yani bu
1: Tabii.
0: kadar iş yapıyordu ama bir kimliği
1: Evet.
0: yoktu.
1: Bir
0: İşte
1: bunalımdaydı.
0: evet, Estonya bu bunalıma son verdi ve dedi ki yapay zeka ajanlarına devlet destekli dijital kimlik vermeye karar verdik.
1: Burada şöyle ne zaman da 2 hafta

0: hafta önceydi Hakan. 2 hafta önce buna benzer bir haber paylaştık, dillendirdik seninle dinleyenlerimize. O da neydi? Çin'de insansı robotlara dijital kimlik veriliyordu. Bu bunun benzeri aslında.
1: Onlara veriliyorsa neden yapay zekaya verilmesin? Ajanlara verilmesin.
0: Dedi ki Estonya hükümeti, biz de bunu yapabiliriz. Ama bence buradaki, sen de görmüşsündür zaten, çıkış noktaları çok mantıklı.
1: Evet.
0: Çok doğru bir yerden yakalamışlar bence konuyu. Çünkü onlar diyorlar ki bir kişinin yapay zekaya tüm haklarını devretmesi kabul edilemez noktasından çıkıyor. Peki bu noktaya nasıl geliniyor? Yapay zeka ajanlarından. Çünkü biz artık yapay zeka ajanlarına bütün haklarımızı ve yetkilerimizi vererek bizim adımıza her internette yaptırmayı veriyoruz.
1: Satın al, tabii şunu onayla, şunu
0: hepsini.
1: Yaz. Tabii.
0: Şimdi böyle olduğu zaman bir güvenlik açığıyla veyahut da kişisel haklarınızın güvenliğiyle ilgili ciddi bir problemle karşı karşıya kalma durumunuz var. Estonya hükümeti de diyor ki ya bu kadar her şeyi ele geçiremez diyor. Bunun sınırlandırılması gerekiyor. Bu amaçla da bir dijital kimlik. Yani aslında şöyle bir şey olacak burada. Herkesin yapay zeka ajanının bir kimliği olacak.
1: Evet.
0: Bu kimlik sadece bazı yerleri kullanabilecek.
1: Yani diyecek ki ben
0: izin verdikçe.
1: Evet, Hakan'ın yapay zekasıyım, şu işlemi yapmak istiyorum. Karşı taraf onu tanıyacak.
0: Kesinlikle.
1: Burada tabii hukuksal bir sorun da vardı. Çünkü yapay zeka ajanı bir işlem yaptığında ve yanlış bir işlem yaparsa kimden hesap sorulacağı da bilinmiyordu.
0: Şimdi artık o ajanın sahibinden.
1: Şimdi denecek ki Hakan Özalp'un yapay zeka ajanısın.
0: Bu yetkileri vermeseydin olacak mesela. Estonya bunu da yapıyor aynı zamanda.
1: Senin ajanın böyle bir hata yaptı. Buyur bunun bedelini öde şeklinde aslında sorumluluk getiriyor yapay zeka ajanına ve sahibine.
0: Bu haberle bağlantılı hani bir şeyi de yorumlayalım bence Hakan. O da nedir? Şimdi her şeyi yapay zeka ajanlarının yapacağı artık bir dönem yaşıyoruz ya. Yani sen düşünsene işte Ağustos ayında tatile çıkmayı düşünüyorsun ailenle birlikte. Diyorsun ki şimdiden yapay zeka ajanını görevlendiriyorsun. Artık kimliği de var kendisinin. Diyorsun ki bana Ağustos'un ilk haftası şöyle bir bütçem var. Şu lokasyonlarda bir tatil yapmak istiyorum. Şunla şu şu şu özellikleri olsun. Senin için araştırmalar yapılıyor. Seçenekleri sunuyor. Alayım mı bu tatili sana diyorsun ve sen diyorsun ki tamam alabilirsin. Burada ne var? Hiç internete girmedin sen Hakan. Hani eskiden şöyle bir kavram vardı ya, internette surf yapmak gibi. Artık galiba bizler internette hiç var olmayacağız veya girmeyeceğiz.
1: Evet,
0: artık yapay zeka ajanları bizim adımıza bu işleri yapmaya başladıkça bizim internete girmemiz gibi bir durumla da karşı karşıya kalmayacağız.
1: Zaten
0: bir döneme doğru gidiyoruz.
1: İnternetin çoğunun botlardan oluştuğunda bu mikrofonda
0: söyledik zaten.
1: İçerikleri oluşturan
0: 150'sinden fazlaydı,
1: evet,
0: öyle değil mi?
1: Evet. Zaten onların alanı haline geldi.
0: Evet, biraz
1: biz
0: öyle oldu.
1: Biz şeye döneceğiz yine. Bahçelere, bağlara değil mi? Hobi bahçelerine
0: elimizi
1: döneceğiz.
0: Toprağa vereceğiz. Evet.
1: Evet, şimdi yapay zekanın güzel taraflarından biriyle devam edelim. Bunu da son haber olarak paylaşmış olalım. Sağlık teknolojilerinde tabii büyük olumlu katkılar sağlıyor yapay zeka birçok açıdan.
0: Evet.
1: Şimdi çok hoş bir haber geldi. Biliyorsun bir yapay zeka şirketi var, Midjourney, ve görsel üretimleriyle öne çıkan.
0: Ben de bir dönem kullanıyordum.
1: Evet. Sonra bıraktın sen ama.
0: Yok hayır, şimdi de kullanıyorum da yine ihtiyaç oldukça. Evet.
1: Evet. Şimdi Midjourney dedi ki ben dedi bir de medikal işlere girmek istiyorum. Sağlık işlerine girmek istiyorum ve şöyle bir cihaz ürettiğini söylüyor. Bunun testlerini yaptığını, başarılı olduğunu, 12 kişi üzerinde
0: 12
1: denediğini.
0: Kişi üzerinde, doğru.
1: Diyor ki ultrasonla, MR'la değil, ultrasonla, ses teknolojisiyle bütün vücudu modelleyebiliyorum ve bunu sadece 60 saniye içinde yapabiliyorum.
0: Öncelikle şunu söyleyelim, hani bir sağlık sektörü haberi olduğu için bu bir, zaten şirket söylüyor bunu, hastalık teşhisi için yapılan bir tarama testi değil.
1: Görüntüleme teknolojisi
0: bir
1: değil, şimdilik.
0: Değil, şimdilik değil.
1: Evet.
0: Yani bir hastalık teşhis etmek için yapılmıyor.
1: Yani MR'ın yerine geçemez ya da tomografinin yerine geçemez.
0: Bu bir haritalama sistemi gibi düşünün sevgili dinleyenler. Bunu vücudunuzdaki bir haritalama, buradaki kaslarınız, yağlarınız, diğer dokuların dağılımını ayrıntılı bir biçimde gösteriyor. Nasıl çalıştığıyla ilgili kısa bir bilgi verelim. Yani nasıl oluyor? Bu 12 kişide yapılmış ya bu. Şöyle, önce sizi özel bir platforma çıkartıyorlar. Bu platform raylar üzerinde hareket ediyor. Kişiyi böyle çok sığ bir suyun içine indiriyor. Ve burada vücudunuz binlerce sensör dizisinin içinden geçiyor. Ve bu sensörlerde yunuslardan örnek alınmış aslında. Onların ekolokasyon sistemine benzer bir şekilde her açıdan sizin ultrason dalgalarını gönderiyor. Ve bu ses dalgaları oluşturarak da 3 boyutlu iç yapı görüntüleri oluşturuyor. Olur da bunu videoya çevirmek istersen.

0: Akdeniz diye de bir örnek vermişler. Hani düşünün konunun ne kadar ciddi bir tarama yapıldığıyla dair diyorum. Yüksek çözünürlüklü video dönüştürüldüğünde sadece 1 saniyelik taraması, 60 saniyeden bahsediyoruz biz. 1 saniyelik tarama verisini izlemek için 500 saatlik görüntü gerekiyormuş sevgili dinleyenler.
1: Evet ve 2027 yılının sonundan önce bu işi yapmayı
0: Bir de
1: planlıyorlar ve
0: spa kuracaklarmış galiba
1: evet
0: Hakan.
1: yani tabii sağlık görüntüleme teknolojisi olana kadar
0: Aha.
1: daha çok kişilerin kendi
0: Evet
1: vücutlarını
0: evet.
1: algılaması, vücutlarındaki değişimi görmeleri bir
0: Doğru.
1: nevi röntgen ya da bir kan tahlili gibi düşünülebilir.
0: O spa sisteminde de zaten bunu bu amaçla
1: Evet yani siz bir
0: kullanacaklarmış.
1: işte zayıflamak istediniz,
0: Evet.
1: kas yapınızı arttırmak istediniz. 60 saniyede ben 3 ay önce şöyleydim. Acaba kaslarım arttı mı?
0: Gibi.
1: İşte karaciğerimin durumu nasıl falan
0: Evet.
1: falan gibi bir görüntüleme sistemi olarak kullanılacak deniyor. Sonrasında da tabii büyük hedef gerçek bir sağlık sistemine, sağlık görüntüleme teknolojisine döndürmek. Evet bizim için ayrılan sürenin bugünlük sonuna geldik. Yarın 15.30'da görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
2: Gelecek postası.

0: Soralım bakalım.
1: İşkur'un iş kapısı platformu iş arayanlar ve işverenler için ne gibi yenilikler getiriyor? İşkur Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Adem Akdemir'e sorduk.
2: İş kapısı platformumuz ile iş gücü piyasasına ilişkin taleplerin tek bir çatı altında toplanması hedeflenmektedir. Böylelikle vatandaşlarımız iş arama süreçleri için onlarca istihdam ve kariyer sitesine yönelmek zorunda kalmayacaklar. Tek bir çatı altında, tek bir site, tek bir platform üzerinde kendilerine en uygun işi arayabilecekler ve başvuru süreçlerini bu şekilde yönetebilecekler. Türkiye'nin iş kapısı platformu vatandaşlarımızı iş arama sürecindeki dağınıklıktan ve güvensiz platformlardan koruyarak istihdama daha hızlı bir şekilde katılmalarını sağlayacaktır. Bu platform ile iş arayan vatandaşlarımız kendi iş aradıkları bölge için il düzeyinde filtrelemeler yapabilecekler, tüm Türkiye genelindeki ilanları görüntüleyebilecekler, çalışma şekli, yarı zamanlı, tam zamanlı iş ilanlarını tek bir yerden görüntüleyebileceklerdir. Türkiye'nin iş kapısı platformu 800'den fazla İşkur tarafından yetkilendirilmiş özel istihdam bürosunun ilanlarını ve aynı zamanda İşkur'un yıllık 2 milyondan fazla ilanını tek bir platformda, tek bir çatı altında buluşturuyor. Bunun tabii bir diğer tarafı işveren boyutu. İşveren kendisine en uygun adayı daha hızlı bir şekilde tedarik edebilecek. Çünkü bir vatandaşımız iş aradığında, onlarca siteye girdiğinde belki kendisine en uygun ilan 11. sitede, 12. sitede fakat oralara bakmayabilir, görüntülemeyebilir. İş arayanın istediği tüm nitelik ve becerilere sahip bir aday bu şekilde kaybolabilirdi. Ancak bu platform sayesinde hem işverenler hem iş arayanlar doğru bir şekilde, etkin bir şekilde eşleştirilecekler. Türkiye'nin iş kapısı platformu 2026 yılı için aslında istihdam piyasasında devrim niteliğinde. Aynı zamanda İşkur'un istihdam politikaları üretmesine yönelik de ciddi bir veri kaynağı oluşturacaktır. İş kapısı platformu aslında dünyada yaygın bir yapı değil. Bu şekilde tek bir çatı altında bir platform dünya genelinde bulunmuyor. İşkur aynı zamanda Kamu İstihdam Kurumları Birliği Başkan Yardımcısı olarak uluslararası arenada yapmış olduğu bu uygulamalarla önce olacaktır. Tabii iş kapısı platformu ile özellikle işverenler özel istihdam büroları aracılığıyla verdikleri ilanları iş kapısında da görmek isteyecekler. Bu nedenle 2025 yılı içerisinde geçen kanun neticesinde özel istihdam büroları kendilerine gelen tüm ilanları, tüm açık pozisyonları iş kapısı üzerinden de yayınlamak zorunda.
0: Soralım bakalım.

0: saat 16.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Karol Nawrocki'yi Ankara'da ağırlıyor. Polonya Cumhurbaşkanı Beştepe'de resmi törenle karşılanacak görüşmelerde Ankara-Varşova hattındaki ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınacak. Özellikle savunma sanayinde Türkiye ile Polonya arasındaki işbirliği olanakları değerlendirilecek. İşbirliğinin en büyük halkalarından birini elektronik harp sistemleri oluşturuyor. Polonya, Türkiye'nin SİHA ihraç ettiği ilk NATO ve AB üyesi ülke konumuyla dikkat çekiyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nun hazırladığı Türkiye raporuna sert sözlerle tepki gösterdi. Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek dedi. Partisinin meclisteki grup toplantısında konuşan Bahçeli, Türk milletine kimsenin biçim veremeyeceğinin altını çizdi. Egemenlik sahamıza itiraz etmeye kalkanın alnını karışlarız dedi. Van'da hafif ticari araç jandarma personelinin aracına çarptı. Kazada uzman çavuş Samet Karabulut şehit oldu. Üçü jandarma personeli, 5 kişi de yaralandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi şehit Karabulut için başsağlığı mesajı yayımladı. İstanbul Adalar Belediyesi'ne yönelik rüşvet, yolsuzluk ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma iddialarıyla başlatılan soruşturma sürüyor. Gözaltındaki 39 şüpheliden 35'i tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Aralarında Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da bulunduğu 35 kişi tutuklandı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la varılan anlaşmaya ilişkin, İran anlaşmanın gereklerini yerine getirmezse gerekeni yaparım dedi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Trump'ın saldırı tehdidine yanıt verdi. Anlaşma metninin dışında yapılan açıklamalar, müzakerelerin ilerlemesine yardımcı olmuyor ifadesini kullandı. ABD ve İran arasındaki anlaşmanın ardından Hürmüz Boğazı'ndaki trafik de normale dönüyor. Türkiye Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, son olarak 21 Haziran sabahı Türk sahipli iki geminin daha Hürmüz Boğazı'nı geçerek Körfez'den ayrıldığını açıkladı. Uraloğlu, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nde toplam 7 gemide 177 Türk vatandaşının görevli olduğunu da belirtti. Küresel ticarette belirsizlik sürerken ABD ve Çin'den dikkat çeken kararlar geldi. ABD kritik sektörlerde çok sayıda Çinli şirketi kara listeye ekledi. Çin'de 10 ABD'li şirkete ihracat yasağı getirdi. 46 ABD savunma sanayi şirketini kamu ihalelerinden men etti. Ankara Valiliği 36. NATO zirvesi kapsamında 28 Haziran'dan 10 Temmuz'a kadar toplantı yasakları getirdiğini duyurdu. NATO zirvesinin yapılacağı alanlar, delegasyonun konaklayacağı yerler ve geçiş yapacağı güzergahlara da yetkisiz araç ve şahıs girişi yasaklandı. Yaz dönemi için Kur'an kursları kapılarını açıyor. Eğitimler 6 Temmuz'da başlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı, il ve ilçe müftülüklerince yürütülecek kurslar için başvuruların başladığını duyurdu. Kurslarda 4, 6, 7, 10 ve 11-14 yaş gruplarına yönelik Kur'an eğitimi verilecek. Ailelere yarım ve tam gün olmak üzere farklı program seçenekleri sunulacak. 2023'te göreve başlayan sözleşmeli öğretmenler, yasal çalışma süresi şartını henüz tamamlamadıkları için yaz dönemi mazeret tayinlerine başvuramayacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu öğretmenler için Eylül ayında ayrı bir mazeret tayini duyurusu yayımlanacağını açıkladı. Jandarma Antalya, Aydın, Diyarbakır, Isparta ve Kayseri'deki uyuşturucu bulunduran şüphelilere yönelik eş zamanlı baskınlar düzenledi. 341 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Artvin'de Şavşat Çayı'na düşen araçtaki baba ve oğlu 9 gündür aranıyor. Arama çalışmalarına 90 personel, 3 bot, 2 drone ve 21 araç katılıyor. Haberleri sunduk.

0: Reklamlar.
1: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
2: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
3: Her ev güzel İstikbal'de.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Japan Dileno'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Şahane Yaz Festivali'nin Media Markt'la tam zamanı. Vantilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün Media Markt'ta sizi bekliyor. Siz de Media Markt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran.
8: Media Markt.
9: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
0: Reklamlar. Bağımlılık bireyin sağlığını, ailesini ve toplumun geleceğini tehdit eden ciddi bir sorundur.
10: Madde, alkol, ekran ve davranışsal bağımlılıklar önlenebilir ve tedavi edilebilir.
0: Unutma, doğru bilgi ve profesyonel destekle bağımlılığın üstesinden gelebilirsin.

0: Yeryüzü günlüğü.
1: Doğanın takviminde her günün bir karşılığı, her tarih için alınacak notlar var. Bu notları yeryüzü günlüğünde topluyoruz. Toprak, su, hayvanlar ve bitkiler adına günün yeşil gündemini kaydediyoruz, paylaşıyoruz. Ortak evimiz, dünyamıza sahip çıkıyoruz.
0: Yeryüzü takvimi.
1: Yaz gün dönümünde en kısa gecenin ardından mevsimi çevirecek rüzgarlar bir kez daha esmeye başladı. Gün dönümü fırtınası denen bu fırtınayla yaz yağmuru diye bilinen kay, hiç istemeyiz ama dolu yağabilir. Bu zaman taze fidanları, yeni doğanları koruyup kollama zamanı. Yarın 24 Haziran, yaprak aşısı zamanı olarak geçmiş takvime. Meyve ağaçlarında yaprak aşısı yapmaya uygun günler başlıyor. Yaz, yabanilerin, delicelerin bolluk içinde olduğu mevsim. Tohum atıp kendiliğinden yeşereni, sürgününü toprağa daldırıp yavrulayanı ya da bir ağacın dalının zararsızca bir başka ağacın dalına dönüştüğü sıkça görülür. Ağaçları tanıyanlar, onların dilini bilenler, bugünlerde sağlıklı ağaçlardan aldıkları taze yaprakları bir başka ağacın gövdesine aşılarlar. Ağacın derisini sıyırmak, sonra yaprağı o yarığa iliştirmek ve ona orada yaşamayı öğretmek beceri ister. Aşı tutarsa yaprak gövdeye kaynayıp başka yapraklar doğurur. Bir yaprağın gövdeye kaynaması ışık, zaman ve sabır ister. Haziran'ın son fırtınasını da bu hafta sonu karşılayacağız. Kızılcık fırtınası, adını kızılcık ağaçlarının çiçeklerini döküp meyveye durmasından alır. Denizcileri ve çiftçileri yakından ilgilendirir. Bu yaz nehirler de önceki yazlara göre coşkun. Dağlardan doğan, denizlere

0: ulaşmaya çalışan, akışı insan ömrünün geçişine benzetilen nehirler, kılcal damarlar gibi yeryüzüne can taşıyor. Onların özgürlüğü, temizliği, ortak yaşamımızı mümkün kılıyor. Günlüğümüzde bu kıymetli sular var.
1: Yeryüzü, evimiz.
0: Karadeniz Havzası nehirleri yıllardır artan kirlilik ve habitat bozulmaları nedeniyle ciddi çevresel baskı altında. Kirliliğin ulusal sınırları aştığı bu tabloda tek ülkenin tek başına çözüm üretmesi mümkün değil. Pure Rivers, nehirler için kirlilik bilinci ve iyileştirme çalışmaları projesi. İşte bu gerçekten yola çıkarak başladı. Proje, Türkiye'den Sakarya Nehri, Yunanistan'dan Meriç Nehri ve Gürcistan'dan Supsa Nehri'ni araştırma alanı olarak belirliyor. Bu üç ülkeden dört kurum, Türkiye'nin proje liderliğinde çalışmalara başladı. Konuğumuz, projenin koordinatörü, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Serkan İkiz. Nehir ekosistemleri biliyoruz ki çok önemli. Yeryüzündeki su kaynaklarının ve yaşamın devamlılığı adına bu önemden ve değerden bahsederek başlayalım dilerseniz.
2: Hay tabii ki. Bilindiği üzere sucul ekosistemler yeryüzünün yaklaşık %70'ini kaplayan tuzlu su, yani okyanus ve denizler ile göl, akarsular ve genellikle göl ve akarsulara yakın sulak alanlardan meydana gelen tatlı su ekosistemlerden oluşur. Tatlı su ekosistemleri sadece %6'lık bir yüzeye sahip olmakla birlikte çok önemli görevler üstlenirler. Dolayısıyla da çok iyi korunmalıdır. Tatlı su ekosistemlerin önemli bir parçası olan akarsu, yani nehir ekosistemleri ise cansız, abiyotik bileşenler ve suda yaşayan bitkiler, akler, fitoplanktonlar, balıklar, amfibiler, böcek ve böcek larvaları, kuşlar, hatta su samuru gibi bazı özel memelileri, olmazsa olmaz bakteri ve mantarlar gibi canlı biyotik bileşenler içerir. Nehirler su ihtiyacı karşılanması, flora, fauna ve mikrofloraya kaynak oluşturması, tarımsal alanların beslenmesi, iklimin yumuşatılmasına katkı sağlar ve çevresinde rekreasyon alanları sunar. Hatta bazı nehirler balıkçılık ve taşımada da kullanılır. Hatta günümüzde enerji üretim için de kullanılmaktadır.
0: Hı hı. Nehirlerin hem temiz kalması hem özgürce akması neden önemli? Bu anlattıklarınızla aslında çok daha iyi anladık. Ne kadar çok canlının yaşamına, her birimizin, her bir insanın hayatına, gezegenimize dokunduğunu anladık bu anlattıklarınızdan. Şimdi gelelim çalışmaya. Bu çalışmanın konusu olan Karadeniz Havzası nehirleri genel olarak ne durumda, ne tür çevresel baskılar altında?
2: Karadeniz'e dökülen başlıca büyük nehirler arasında ülkemizden doğan Kızılırmak, Yeşilırmak, Sakarya, Çoruh, Filyos ve Bartın nehirleri yaradı. Uluslararası çapta ise Tuna, Dinyeper, Dinyester, Don ve Kuban nehirleri Karadeniz'in en büyük su kaynaklarında. Karadeniz nehirlerindeki en büyük tehdit ve baskılar ise kontrolsüz madencilik faaliyetleri sonucu madensel atıklar ve kimyasal kirlilik günümüzde ilk sıralarda yer almak. Nehirlerin debisini ve balık göç yollarını engelleyen HES projeleri de yine günümüzde enerji bakımından fayda sağlarken nehirlere verdiği zarar ise çok önemli boyutlara geçebiliyor. Evsel, tarımsal ve endüstriyel atıklar, çarpık yapılaşma, sel ve heyelanlar, iklim krizi ve deniz seviyesinde yükselme ise alt sıralarda da olmakla birlikte çok önemli baskı ve tehditler oluşturmak.
0: O anlamda Pure Rivers projesi büyük önem taşıyor. Nasıl bir proje bu proje? Neyi içeriyor? Neyi amaçlıyor? Paydaşlar kimler? Bize biraz anlatır mısınız lütfen?
2: Tabii ki memnuniyetle anlatırım. Projenin ana amacı hedef nehirlerdeki kirliliği, kirleticileri değerlendirmek ve bu nehirlerin sağlığını yeniden kazanması için çalışmalar yürütmek. Ayrıca belki de en önemlisi farkındalık yaratmak. Daha iyi bir etki için tüm paydaşların her üç ülkede, Türkiye, Gürcistan ve Yunanistan, katılımın sağlanması ve ulusal ve uluslararası bir sinerji amaçlanıyor. Ortaklarımız lider yürütücü olarak İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa ve proje partnerleri olarak Sakarya Valiliğimiz, Trakya Demokritos Üniversitesi Yunanistan ile Lançutu Belediyesi Gürcistan. Projenin içeriği ortaklar arasında kapasite geliştirilmesi, kirliliğin tespiti ve izlenmesi, kamu, öğrenciler, sivil toplum kuruluşları ve halkın katılımıyla temizlik çalışmaları, ayrıca farkındalık arttırma için eğitim ve diğer faaliyetleri kapsamında. Ayrıca Sakarya Nehri'nde de bir özel pilot biyolojik arıtma sağlayacak bir doğal biyofiltre alanı meydana getirmeyi amaçlıyoruz.
0: Az evvel Karadeniz'e dökülen nehirleri saydınız, çoğunu biliyoruz zaten ama elbette bu nehirlerin hepsini incelemek ve çalışma alanı olarak kabul etmek mümkün değil. Türkiye'den Sakarya Nehri, Yunanistan'dan Meriç Nehri ve Gürcistan'dan da Supsa Nehri araştırma alanı olarak belirlenmiş sizin projenizde. Bu üç nehir hakkında bilgi verir misiniz? Bu nehirleri bize tanıtır mısınız lütfen?
2: Memnuniyetle. Çok önemli nehirler. Supsa Nehri Gürcistan'dan doğan ve Karadeniz'e akan bir nehir. 1100 km² bir havzası var. Supsa köyünün yakınlarında Karadeniz'e bağlanıyor. Toplam uzunluğu ise nispeten kısa, 110 km kadar. Bulunduğu bölgenin nehir su ihtiyacını karşılıyor ve tarımsal faaliyetler, yerel ekosistem ve su temini açısından kritik öneme sahip. Ayrıca özellikle Baku-Supsa petrol boru hattının Karadeniz'e ulaştığı terminal noktası olmasıyla da stratejik bir önemi var. Karadeniz'in temiz su ihtiyacı önemli nehirlerden biri. Sakarya Nehri ise ülkemizin üçüncü en uzun akan suyu. Nehir ismini Yunan mitolojisindeki nehir tanrıçası Tangarius'tan almakta. Sakarya Nehri üzerinde elektrik üretimi amacıyla işletilen 13 adet baraj ve hidroelektrik santralı bulunmakta. Sakarya Nehri Havzası'nda 9 ilin toprakları bulunmakta ve Sakarya ilinin Adapazarı Karasu ilçesinde Karadeniz'e dökülmekte. Toplam uzunluğu ise biyolojik olarak uzun olup 830 km kadardır. Sakarya Nehri'ni oluşturan kaynaklar içilebilir niteliktedir. Ancak bulanık ve kirli akmasının ana nedenleri sanayi ve evsel atıkların tam arıtılmadan maalesef nehre deşarj edilmesi, yoğun tarımsal faaliyetler, gevşek toprak yapısı ve yatak düzenleme çalışmaları da meydana geliyor. Yoğunlaşan kirlilik ve sediment taşınımı suyun rengini de bozmakta ve bulanıklaştırmakta. Meriç Nehri, Türkiye ve Yunanistan'ın ortak nehri. Meriç, Bulgaristan'ın güneybatısındaki Rida Dağları'ndan doğuyor. Balkanlardan doğup Türkiye'ye Edirne'den ulaşan nehir, Yunanistan ile Türkiye sınırını oluşturduktan sonra Ege Denizi'ne dökülüyor. Yaklaşık 500 kilometre uzunluğundaki nehir, Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye'nin önemli sınır aşan sularından biri. Balkan Yarımadası'nın iç kesimlerinde akan en uzun nehir ve debi bakımından da Avrupa'nın en büyük ve en önemli nehirlerinden biri. Edirne'de nehir iki ana kolu olan Tunca ve Arda ile birleşiyor. Meriç'in doğusunda Türkiye, batısında Yunanistan olmak üzere sınırımızı oluşturuyor ve Ege Denizi'ne dökülüyor. Nehir hidrolik enerji üretimi, sulama için kullanılmakta, nehrin denize döküldüğü alanda ise yaklaşık 200 kilometre karelik bir delta oluşturmakta. Meriç Nehri Deltası, nadir bulunan flora ve fauna türlerinin büyük popülasyonlarını bir araya getirdiği için muazzam ekolojik bir öneme sahip ve çok önemli bir yaşam alanı. Bölgede çok önemli memeli türleri yaşamakta, 46 balık türü, 7 amfibi türü, 21 sürüngen türü ve Meriç Nehri'ni sürekli olarak ya da bir yılda birkaç ay geçiren çok önemli kuş türlerinin bulunmakta. Flamingo ve kuğular başta olmak üzere de 300'den fazla kuş türüne hakim. Özel bir delta Meriç Nehri sayesinde beslenerek hayatını sürdürüyor.
0: Bütün bu coğrafya hem ekolojik hem ekonomik hem de kültürel anlamda bu kadar değerli olan 3 nehre gözü gibi bakmalı. Tabii diğer nehirlerle birlikte çok kıymetli. Saha çalışmaları başladı mı? Şu ana kadar çalışma yapıldı mı? Ve 30 aylık bir süre sanıyorum öngörülüyor. Evet. Bu 30 ay içinde neler planlıyorsunuz?
2: Tanışma ve işbirliğine başlama toplantısı veya bir başka deyişle projenin ilk yüz yüze toplantısı Mayıs ayında İstanbul'da gerçekleşti. Hem Gürcistan'dan belediye başkanı, çalışanlar, danışmanlar, hem Yunanistan'dan proje ortağımız, çevre mühendisi, üniversite çalışanları, hem Sakarya'dan valilik adına ortaklarımız, hem de İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'dan birlikte çalıştığımız meslektaşlarımız oturduk. 2 gün boyunca kendimize bir yol haritası çizdik, bir takvim yaptık, bir eskiz metodoloji oluşturduk, el sıkıştık ve ertesi gün çalışmalarımıza başladık. Neler planlıyoruz? Kapasite geliştirilmesi yapacağız ortaklar arasında, doğru metodoloji birebir hakim olmak için, güncel literatürleri kullanabilmek için, kirlilik tespiti ve izlenmesi, azaltılma stratejileri, ekosistem restorasyonu ve biyolojik arıtma ve farkındalık arttırma için bilgi paylaşımları gerçekleşecek. Henüz saha çalışmaları tam olarak başlamadı Adapazarı'nda yapılacak kapasite Eylül ayı gibi düşünüyoruz. Kapasite gelişimi ve örnek yerlerinin her üç ülke için saptanması

0: çalıştığının ardından başlayacak.
1: Hı-hı.
0: Devamında örneklemeler, dalgıç ve tekneyle temizlik çalışmaları, çıkan malzemelerden farkındalık arttırımı için sanatsal faaliyetlerin halka açık yerlerde yapılması, heykel gibi, tablolar gibi şöpleri birleştirerek sanat ürünlerini hale getirecek arkadaşlar. Her üç şehirde, ülkede, meydanlarda bunları sergileyecek belli bir süre. Onun dışında eğitim toplantıları, Sakarya Nehri'ne özel yapmayı planladığımız pilot bir biyofiltre sulak alanında meydana getireceğiz. Çalışma bittikten sonra da bu biyofiltre çalışma hayatına ya da suyu temizlemeye devam edecek.
1: Çok iş var ama planlı programlı gidiyorsunuz elbette bir akademik disiplin içerisinde. Kamuoyuyla da paylaşılacak ve
0: evet,
1: kalıcı bir esere de dönüşeceğini tahmin ediyorum çıktıların.
0: İnşallah.
1: O aşamalarda da sizinle tekrar konuşuruz. Pure Rivers projesi nehir kirliliğini sadece çevresel bir mesele olarak ele almıyor, aynı zamanda bir sağlık ve ekonomi sorunu olarak da tanımlıyor. Projenin Karadeniz'in su kalitesine ve Karadeniz bölgesinde yaşayan halkın sağlığına olası etkileri ne olacak acaba?
0: Kısaca açıklamaya çalışayım. Aslında büyük ölçekte düşünmeye çalışıyoruz. Çünkü Karadeniz'e akan nehirler Karadeniz'in kalitesini etkiliyor. Karadeniz'in kalitesi boğazlarımız ve Marmara'yı etkiliyor. Marmara'nın kalitesi de Kuzey Ege'yi etkiliyor. Dolayısıyla da büyük çapta düşündüğümüzde projenin hem akarsuların geçtiği bölgelerde su kalitesinin arttırılması hem de Karadeniz'e ve Kuzey Ege'ye daha temiz tatlı su kaynağı sağlaması kapsamında fayda sağlayacağına inanıyoruz. Özellikle de araştırmak ve azaltmak istediğimiz bir diğer konu ağır metal yüklerinin ve mikroplastik yüklerinin azaltılması.
1: Hmm.
0: Günümüzde maalesef son yıllarda plastik ve mikroplastiklerin su kaynaklarına ve denizlere ulaşmasıyla yaşam kalitesi oldukça düşüyor. İnsan ve hayvanlar bilinçsiz olarak bu plastikleri bünyesine alıyor. Kanserojen ve mutajen etkileri de orta ve uzun vadede etkisini gösteriyor. Biz de bu orta ve uzun vadede çevre, hayvan ve insan sağlığına katkı sağlamayı bekliyoruz efendim. Ağır metal yükünün azaltılması, mikroplastik yükünün azaltılması da görünür çöplerin azaltılması kadar önemli.
1: Kesinlikle. Az evvel Sakarya Nehri için planlanan biyofiltre sulak alanından söz ettiniz.
0: Evet.
1: Buna bir parantez açmamız mümkün mü? Tam olarak nedir? Orada nasıl bir çalışma yürüteceksiniz ve bu ne amaçla yapılıyor acaba?
0: Tabii ki aslında ileri biyolojik arıtma tesislerini hepimiz biliyoruz. Belediyelerin ya da kamu kuruluşlarının günümüzde yapmaya çalıştıkları. Aslında onu biz ya da teknolojik olarak çalışanlar doğadan kopyalıyor. Doğada aslında her bir akarsunun göle ya da denize ulaştığı yerde bir bataklık ya da bir sucul alan. Oradaki bakteriler, mantarlar ve bitkiler ile gelen akarsuların denizleri ya da göllerini kirletmesini engellediler yüzlerce hatta binlerce yıl boyunca. Ve bunu taklit ederek de ileri biyolojik arıtma tesisleri kuruldu. Biz bunu bir endüstriyel tesis olarak değil, bir pilot çalışma olarak Sakarya'dan gelen suyun bir bölümünü böyle bir alana alıp tekrar Sakarya'ya deşarj ederek bu alandan geçtiği ve beklediği sürede bakteriler, mantarlar ve bitkisel kaynaklar vasıtasıyla ağır metal yüklerinden arındırmayı, kimyasal yüklerinden arındırmayı, hatta bakteriyel patojen yüklerinden arındırmayı amaçlıyor ve istiyoruz. Gözlükte kalıcı olabilecek bir düğmeye basmak, kapatmak gibi değil, o bölgede kalacak ve o bölgeye hizmet edecek bir pilot çalışma olacak. Eğer bu pilot çalışmanın başarısını da ölçeceğiz somut değerlerle. Yüksek oranda başarı sağlanırsa da bu tür alanların farkındalık için insanlara anlatılması, bu alanların önemi, bu alanların yapılaşmaya, endüstriye açılmamasının gerektiğinde bir farkındalık olarak anlatmayı başarırız diye umuyorum.
1: Tahmin ediyorum ki projenin amaçlarından biri de 3 nehir özelinde yapılacak bütün bu çalışmaların çıktılarını değerlendirip ülkemiz, bölgemiz ya da dünya üzerindeki herhangi bir yerde bütün nehirler için de kullanılabilecek hale getirmek. Bu anlamda bir örnek olma hedefiniz de var mı projeyle?
0: Kesinlikle, aslında bu bir suya taş atmak. Dolayısıyla başkalarının da bu suya taş atarak bir sinerji oluşturmayı ümit ediyoruz. Eskiden problemler sağlık açısından da, çevre açısından da lokal olarak düşünülüyordu. Fakat artık her bir bölgenin, ülkenin birbirini etkilediği, birbirine komşu olmayan alanların bile birbirinden etkilendiği aşikar. Tek tıp, tek sağlık ve tek dünya konseptini düşünmeye çalışarak bu konsepti elimizden geldiğince de arttırmaya çalışıyoruz.
1: Sular bir şekilde birbiriyle buluşuyor her yerde.
0: Kesinlikle.
1: Vize pasaport yok bu konuda. O yüzden hepimizi ilgilendiriyor. Ekosistemin geneli içinde geçerli bir kural zaten. Hazır sizi bulmuşken İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi de olduğunuz için. Bu nehirler özelinde memeliler dediniz, balıklar dediniz, amfibiler dediniz. Hayvanlara da bir ayrı parantez açalım diyorum. Bunu hak ediyorlar fazlasıyla diye düşünüyorum. Ne dersiniz?
0: Hay hay. Bunu iki konudan bakabiliriz. Biri hayvan refahı ve sağlığı açısından. Diğeri de bir bölümünün insan gıdası olarak tüketildiği için insan refahı ve sağlığı ve sağlıklı beslenmesi, hatta dengeli beslenmesi açısından. Ucuz doğru protein kaynağına sahip olmak, sağlıklı protein kaynağına sahip olmak işin bir yönü. Yaban hayvanlarının, vahşi hayvanların ise sağlık ve refah diğer yön. Suyu kirlettiğimizde bu sudaki canlıları kirletiyoruz. Bu sudaki canlılar kirlendiğinde bu canlılarla beslenen daha yüksek canlılara hastalıkları, toksinleri bulaştırıyoruz. Bu daha yüksek canlılarla beslenen insanlara da geçiş sağlıyoruz. Yani bir başka deyişle, oradaki balığı hiç yemesek, kullanmasak, balık sevmesek bile, hiç balık yemeyen bir kişiye de bu sucul ortamlardan, hatta balıklardan toksinleri, kimyasalları ya da patojenleri bulaştırabiliyoruz. Dolayısıyla da hep birbiri içine geçen daireler gibi düşünmeliyiz. Bunların hiçbiri birbirine uzak değil aslında. Hepsi birbiri içinde geçiyor. Çevre sağlığı çok önemli. Hayvan sağlığıyla çok ilişkili. Hayvan refahıyla çok ilişkili. Bunların tamamı da insan refahı ve sağlığıyla ilişkili. Her üçünü bir tutmak, bu kapsamda çalışmaları yapmak istiyoruz.
1: Harika. Proje ile ilgili bilgi almak isteyenler, belki bölgede yaşayanlar, belki katkı verebilecek olanlar ya da sizden bir şekilde istifade etmek isteyenler size nasıl ulaşabilirler? Bir bilgi adresi var mıdır?
0: Tabii ki çok seviniriz. Projenin resmi web sitesi 20 Haziran'da yayına girecek. Google'a Pure River Project yazdığınızda karşımıza çıkacak. Pure River Project. Direkt web sitesine ulaşabileceğiz. Sosyal medya platformlarımızı kuruyoruz. Pure River Project anahtar kelimeleriyle bizi takip edebilirsiniz. Hatta takip etmelerini de rica ediyoruz. Bizi dinleyenlerden tüm sosyal medya hesaplarımızın biyografi bölümünde yer alan linkler aracılığıyla da projenin tüm resmi iletişim kanallarına kolaylıkla ulaşabilirler. İnteraktif olarak da katılın, bizi mutlu eder.
1: Diliyoruz ki bu üç güzel nehir, Sakarya, Meriç ve Supsa için yapılan güç birliği Karadeniz Havzası için umut olsun. Pure Rivers Project adresini bir kez daha hatırlatıyor. Projenin koordinatörü İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Serkan İkiz'e teşekkür ediyoruz.
2: Biz Dünyalılar.
1: Nehir sadece akan bir su değil. Üzerinde doğup ilerlediği toprakları, o topraklarda yaşayan canlıları, kültürleri de etkileyen, çevresindeki her şeyi şekillendiren bir varlık. Bu fikir gün geçtikçe daha çok rağbet görüyor. Nehirlerin insanlar gibi haklara sahip olduğu kanunlarla kabul ediliyor. Bunun ilk örneği Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası'nda bulunan ve adanın yerlileri olan Maorilerce kutsal kabul edilen Whanganui Nehri. Nehir 2017'de canlı statüsüne kavuşan ilk su kaynağı oldu. Böylece hem yerel halkın kültüründeki anlamına yeniden kavuştu, hem de insanla eşit yasal haklara sahip olan ilk nehir unvanını aldı. Adanın yerli halkı olan Maorilerin dillerinden düşürmedikleri bir söz var. Ben nehirim, nehir de ben. Onlara göre nehirler de tıpkı insan ve diğer canlılar gibi yaşayan birer varlık. Whanganui Nehri'ne hukuki statü verilmesinin ardından benzer kararlar Hindistan'dan geldi. Hindistan'ın Büyük Ganj ve Yamuna nehirleri mahkeme kararıyla canlı varlık olarak kabul edilip hukuki statü kazandı. Onlara 2021'de Kanada'dan Magpie Nehri eklendi. Ekvador, Kolombiya ve Bolivya gibi ülkelerde de anayasal haklarla veya yargı kararlarıyla benzer statülere kavuşturulan havzalar bulunmakta. Bazen durgun, bazen coşkun akan, geçtiği yere hayat veren, durduğu yerde durmayan nehirler. İyi ki varlar ve hep var olsunlar.

0: Reklamlar.
1: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Japan Dileno ile evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
3: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
6: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
0: Reklamlar. Toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

Sevgili dinleyiciler, TRT Ankara Radyosu'ndan TRT Radyo 1'de Geleceğin Anahtarı'yla sizlerleyiz. Ses kayıtta Gülden Acar, program yapımcımız Berkin Güvendik ve programı hazırlayan ve sunan ben Gonca Elibol. Hepinize sağlıklı, mutlu günler dileriz. Sevgili dinleyiciler, ekonomi kalkınma denildiğinde çoğu zaman yatırım, üretim ve teknoloji konuşulmaktadır. Oysa tüm bu başlıkların arkasında çok daha stratejik bir güç var. İnsan kaynağı. Bugün dünyanın en rekabetçi ekonomileri ve en başarılı şirketleri büyümenin temelini insana yaptıkları yatırımlarla oluşturuyor. Çünkü artık ülkelerin zenginliği sadece sahip oldukları kaynaklarla değil, yetiştirdikleri insanlarla, geliştirdikleri yeteneklerle ve oluşturdukları kurumsal kültürle ölçülüyor. Yapay zekanın, dijital dönüşümün ve yeni nesil iş modellerinin şekillendirdiği bu dönemde insan kaynakları da şirketlerin geleceğine yön veren stratejik bir fonksiyon haline geldi. Peki insan kaynağı ekonomik kalkınmanın neresinde yer alıyor? Geleceğin iş dünyasında hangi yetkinlikler öne çıkacak? Türkiye bu dönüşümü nasıl avantaja çevirebilir? Bugün dijital çağda insan kaynağının dönüşümünü ve ekonomiye yansımalarını konuşacağız. Çok değerli konuğumuz CMS İnsan Kaynakları Müdürü Sayın Gökhan Cura. Sayın Cura, hoş geldiniz.

0: geldiniz.
1: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
0: İsterseniz öncelikle ekonomik kalkınmanın en temelinde yer alan insanı içine alan ve hayatın her noktasında, iş dünyasının tüm fonksiyonlarında insan kaynakları yönetiminin bir anahtar role sahip olduğu bakıldığında, insan kaynakları denildiğinde ne anlamalıyız? Türkiye'de ve dünyada bu yaklaşıma bakış açısı nasıl? Nasıl değerlendirirsiniz Sayın Cura?
1: Şimdi Gonca Hanım, öncelikle böyle güzel bir programa vesile olduğunuz için teşekkür ederim. Bunun yanında hemen sorunuza cevap vermem gerekirse, Türkiye'de insan kaynaklarına bakış açısı son yıllarda özellikle önemli bir dönüşüm geçiriyor. Geçmişte insan kaynakları daha çok bodro, özlük işleri ve yasal süreçleri yöneten bir destek birimi olarak görülürken, bugün birçok kurumda stratejik bir iş ortağı olarak konumlanmaya başladı. Özellikle dijitalleşme, yetenek yönetimi ve çalışan deneyimi gibi kavramların öne çıkmasıyla birlikte İK'nın işletmeler üzerindeki etkisi daha görünür hale gelmeye başladı. Bununla birlikte Türkiye'de bu dönüşümün tüm şirketlerde aynı hızda gerçekleştiğini söylememek çok mümkün değil. Büyük ölçekli ve kurumsal şirketlerde insan kaynakları stratejik karar alma süreçlerine daha fazla dahil olurken, bazı KOBİ'lerde hala işe alım, bodro ve idari işlemlerle ilgili böyle bir sınırlandırılan değerlendiriliyor. Ancak günümüzde iş dünyasının nitelikli çalışanı bulmak, geliştirmek ve elde tutmak her zamankinden daha zor hale gelmeye başladı. Bu nedenle şirketler artık insan kaynaklarının yalnızca personel yönetimi değil, kurum kültürü, liderlik gelişimi, çalışan bağlılığı ve organizasyonel performans üzerindeki etkisini daha net görmeye başlıyoruz. Genel olarak baktığımızda, konuyu da biraz özetlemek gerekirse, Türkiye'de insan kaynakları mesleği operasyonel bir yapıdan stratejik bir yapıya doğru evrilmeye devam ediyor. Bu biraz tabii ki zaman alacak. Dünden bugüne olacak şeyler değil. Önümüzdeki dönemde dijital dönüşüm, yapay zeka ve yetenek yönetim alanlarındaki gelişmelerle birlikte İK'nın şirket yönetimindeki rolünün daha da güçleneceğini düşünüyorum.
0: Şimdi Gökhan Bey, bugün bakıldığında hem Türkiye'de hem dünyadaki en büyük kurumların, devletlerin önce insana yatırım yaptığını çok net bir şekilde gözlemliyoruz. Hani bugün şirketlere bir seslenme yapmak gerekirse, insana yapılan yatırımlar, insan kaynakları fonksiyonlarına yatırımlar tamamıyla şirketlerin büyümesine, karlılığına, hizmet kalitesinin artmasına yol açıyor. Şimdi öte yandan da OECD ve Dünya Bankası verilerine bakıldığında sürdürülebilir kalkınmasında en temel unsurun İnsan sermayesinin olduğu noktasında çeşitli veriler bulunuyor. Tabii dijitalleşme insan kaynaklarının stratejik merkezine yer almış durumda. Size göre dijital çağ dediğimiz bu yeni dönemde insan kaynakları yönetimi nasıl daha stratejik hale geldi ve gelecek perspektifine bakıldığında bunu nasıl yorumlarsınız?
1: Şimdi Gonca Hanım, dijital çağda şirketlere rekabet gücünü belirleyen temel unsur artık yalnızca teknolojiye sahip olmak değil. Çünkü o teknoloji insan kullanıyor. O teknolojiyi doğru kullanabilecek insan kaynağına sahip olmamız artık elzem. Bu nedenle insan kaynakları geçmişte daha çok, az önce söylediğimiz gibi, bodro ve işe alım süreçleriyle anılırken, bugün şirketlerin geleceğini şekillendiren stratejik bir fonksiyona dönüşmüş durumda. Artan yetenek rekabeti, deri odaklı yönetim anlayışı ve uzaktan çalışma modelleri İK'nın rolünü daha da kritik hale getirdi ve getirmeye devam ediyor. Günümüzde insan kaynakları çalışan deneyimini geliştiren, kurum kültürünü yöneten, yetenekleri çeken ve organizasyon dönüşümü destekleyen bir iş ortağı artık. Çünkü dijital dönüşümün merkezinde teknoloji değil. Yani her ne kadar teknoloji varmış gibi görünse de o teknolojiyi de yöneten bir insan var aslında. Yapay zekayı geliştiren de insan, yöneten de ve ona yön veren de insan. Her zaman da böyle olacak. Bu nedenle insan kaynakları artık yalnızca bir destek birimi değil, rekabet avantajı yaratan ve şirketlerin sürdürülebilir başarısına doğrudan katkı sağlayan stratejik bir güç. Yani bugün teknoloji var, yapay zeka tamam diye insanı göz ardı etmek aslında o teknolojiyi de doğru ve zamanlı bir şekilde kullanmamakla eşdeğer.
0: Kesinlikle. Şimdi uluslararası araştırma şirketleri var, global ölçekte çok fazla tanınan. Onların yapmış olduğu pandemi sonrasında çalışma hayatında yüzyılın en büyük dönüşümleri olduğunu belirtiyorlar. Uzaktan çalışma, hibrit modeller, çalışan deneyimi artık şirketlerin gündeminde en üst sıralarda yer alıyor. Özellikle büyük ölçekli şirketlerde, teknoloji şirketlerinde, pek çok KOBİ'de haliyle bu iş yapış biçimlerini de köklü bir şekilde değiştirdi. Peki dijitalleşme çalışma hayatını daha fazla nasıl entegre edecek? Nasıl bir dönüşüm bize yaşatacak? Gelecekte nasıl yorumluyorsunuz?
1: Şimdi özellikle burada pandemi öncesi ve sonrası olarak ikiye ayırmak gerekir. Tabii bizim konumuz biraz daha dijitalleşmeye açısından bakmamız gerektiği için pandemi sonrasını biraz baz almak istiyorum. Dijitalleşme pandemi sonrası çalışma hayatını sadece araçlar açısından değil,

0: doğası, organizasyon yapıları, işte çalışanın beklentileri açısından köklü biçimde dönüştürdü. İş süreçleri daha verimli, odaklı olmaya başladı. Ölçülebilir ve otomasyona entegre hale gelirken karar alma mekanizmaları da hızlandı. Ve organizasyonlar daha çevik yapılar kurma ihtiyacı hissetti. Çünkü rekabet edilemeyecek duruma geldi. Eğer çalışanlarınızı bu yönde geliştirmezseniz, dijitalleştirmeyi bu konuda temel olarak almazsanız hata etmiş olacaksınız. Ancak asıl kırılma noktası pandemi sonrası yaşandı. Aslında birkaç yıl sonra yaşamamız gerekeni pandemiyle birlikte birkaç yıl öne çekerek yaşamaya başladık. Bu da aslında pandemi bir şekilde katalizör görevi gördü bu süreçte. İş dünyasını da bence ya birçok kaynaktan okuduğuma göre de ve kendi yorumlarımda katacak olursam 3 temel alanda kalıcı değişim yarattı. Bunlardan üçüne değinmem gerekirse bir tanesi çalışma modelleri kökten değişti. Burada ne anlatmak istiyoruz? Biraz ona değineyim. Uzaktan ve hibrit çalışma geçici bir çözüm olmaktan çıkarak kalıcı bir iş modeli haline geldi. Bu dönüşüm şirketlerin performans yönetimini, ekip koordinasyonunu ve liderlik anlayışını yeniden tasarlanmasını zorunlu kıldı. Artık önceki düşünce yapısı nerede çalıştığın değil, nasıl değer ürettiğin daha bir anlamlı hale geldi. O yüzden artık önceden pandemi öncesinde toplantıları birebir yaparken pandemi sonrasında birçok dijital kanalı kullanarak bunu artık mekan ve zaman kavramı ortadan kalkarak daha rahat yapılmaya başladı. Bu da onlardan bir tanesinin örnek olabilir.
1: Özellikle hibrit çalışma ve uzaktan çalışma sistemleri iki tarafta da avantaj getirdiği yönünde çalışmalar var. Bir tanesi işveren maliyetlerinin daha azaldığı yönünde. İkincisi de özellikle yeni kuşağın daha esnek çalışmayı sevmesi, hiyerarşiden bir tık daha uzakta olmak istemesi, dünyanın her yerinde çalışabilir, dijital göçebelik de zaten çok fazla yaygınlaştı. Bir İK müdürü olarak yani sektörün önemli bir profesyoneli olarak bu konudaki yaklaşımınız nasıl olur ve bu giderek daha da fazla artacak mı? Ya da bizim hani Türk kültüründe yine de yüz yüze temasın, aynı havayı solumanın vermiş olduğu bir çalışma kültürü de var. Nasıl yorumluyorsunuz? Bunu nasıl ayrım yapmalı? Bugün bir şirket yöneticileri böyle bir karar sürecine girmek istediğinde nasıl yaklaşmalı sizce?
0: Şöyle Gonca Hanım, aslında burada işin şekline ve işin ne olduğuna da bakmak lazım. Şimdi ben insan kaynakları müdürü olarak kendi işimden örnek verecek olursam bizim uzaktan çalışmamız çok da mümkün değil. Çünkü biz insana değmeliyiz, dokunmalıyız. O yüzden bizim işimizin ve değer de üretmek istiyorsak insanın içinde olmamız gerektiğinden uzaktan çalışmaya da hibrit çalışmaya çok sıcak bakamıyoruz. Ama onun dışında bir yazılımcıysanız neden olmasın? Yazılımcı olan bir arkadaş için zaman mekan kavramı ortadan kalkıyor. Çünkü onların daha çok üretmesi gerekenler dijital mecrada olduğu için onların illa bir yerde olmasına gerek yok. Onların uzaktan çalışması ya da hibrit çalışması ile ilgili uygun yapılar çok. Ama onun dışında örnek veriyorum işte özetlemek gerekirse insanla birlikte yürüyecek olan her işin çok uzaktan ya da hibrit çalışmasının çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Ama insanla ilgili çok fazla, tabii ki her iş insanla ilgili ama şimdi bir İK'cı da bir yazılımcıyı aynı noktaya koyamazsınız. Çünkü ben şu anda bir fabrikada çalıştığım için fabrika insan kaynaklarındaki arkadaşların derdine çözümüne ortak olmam için benim orada olmam gerekiyor. Ama bugün bir yazılımcı olsaydım böyle bir süreçte illa orada olmama gerek yoktu. Çünkü ben bir proje üretecektim. Tabii ki dönem dönem orada olacağım. Yani buradan şu anlam çıkmamalı. Yazılımcı tamamen uzaktan çalışabilir. Yani çalışabilir tabii ki, yaptığı projelere de bağlı ama bu kadar uzaktan çalışma bence insanları çalışma hayatından da ister istemez birazdan soğutuyor. O yüzden hani belli dönemlerde tabii ki hibrit çalışılabilir, uzaktan çalışılabilir ama tamamen uzaktan çalışma konusu çok doğru bulduğum bir yöntem değil açıkçası. Şimdi çalışma modellerindeki kökten değişikliği açıkladıktan sonra ikincisi çalışan beklentileri de yeniden şekillendi pandemi sonrasında. Pandemi sonrası dönemde çalışanlar esneklik ve iş yaşam dengesini anlamlı iş ve güçlü kurum kültürü gibi unsurlarla daha çok fazla önem vermeye başladı. Bu durum işveren markasını ve çalışan deneyimini stratejik bir öncelik haline getirdi. Diğer bir konuya değinmem gerekirse üçüncü noktada dijital yetkinlikler ve sürekli öğrenme kritik hale geldi. Burada ne demek istiyoruz aslında? İşlerin dijitalleşmesiyle birlikte teknik ve davranışsal yetkinlikler hızla dönüşmeye başladı. Bu da şirketleri çalışanlarını sürekli geliştiren, öğrenmeyi teşvik eden ve dönüşüme adapte eden organizasyonlara zorladı. Sonuç olarak özetlemek gerekirse pandemi sonrası iş dünyası daha esnek, daha teknoloji odaklı ve insan deneyimini merkeze alan bir yapıya evrildi. Bu yeni düzende başarı sadece teknolojiyi kullanan değil, değişime hızlı adapte olabilen, çalışanlarını bu sürecin merkezine koyan ve organizasyonel çevikliği sürdürülebilir hale getiren şirketlerin elinde olacağını düşünüyorum.
1: Diğer taraftan tabii bu dijital çağda özellikle yapay zeka teknolojileri de çok hızlı bir şekilde çalışma hayatına entegre edildi. Önümüzdeki yıllarda da yine insan kaynakları süreçlerinde yapay zekanın daha da yaygınlaşacağı

0: yönünde çalışmalar var ve pek çok kurumda dünya genelinde böyle yapay zeka teknolojilerini çok hızlı bir şekilde iş süreçlerine entegre etmiş durumda. Tabii yapay zeka teknolojileri ne kadar çok yaygınlaştıkça ister istemez işimi kaybedecek miyim endişesi de ortaya çıkıyor. Öncelikle şunu sormak isterim. İnsan kaynakları fonksiyonlarında yapay zeka teknolojileri hangi alanda kullanılıyor? Buradaki insan ve yapay zeka kavramını nasıl ayırt edebilirsiniz?
1: Öncelikle şöyle açıklamak gerekir Gonca Hanım bu konuyu. Bugün yapay zeka insan kaynakları süreçlerinde aktif olarak kullanılan önemli bir araç haline geldi. Bunu kimse yadsıyamaz. Çünkü her alanda artık varlar. CV tarama sistemleri, aday yetenek eşleştirme algoritmaları, çalışan bağlılığı ve memnuniyet analizleri, performans değerlendirmeleri, eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve hatta mülakat simülasyonları artık yapay zekanın desteğiyle gerçekleştirilebilmektedir. Bu tabii insan kaynaklarının birçok alanda da işini çok pratikleştiriyor. Bu sayede süreçler daha hızlı, daha objektif ve veri odaklı şekilde yönetilebiliyor. Aynı zamanda yapay zeka tekrarlayan operasyonel işleri otomatikleştirerek insan kaynakları ekiplerinin stratejik konulara daha fazla odaklanmasını sağlıyor ve zaman tasarrufu da sağlıyor. Önümüzdeki dönemde ise yalnızca bir destek aracı olmaktan çıkacak bence bu yapay zeka. Çalışan deneyimi kişiselleştiren, karar alma süreçlerini güçlendiren ve organizasyonel verimliliği arttıran önemli bir kaldıraç haline gelecektir. Ancak burada kritik olan nokta şu, yapay zekanın insanın yerine geçmesi değil, insanın karar alma kalitesini arttırmasıdır. Bu çok önemli çünkü hep yanlış anlaşılıyor burada bazı şeyler. Aslında yapay zeka insanların birçok konuda işini kolaylaştırıyor. Tabii buna bakış açısıyla şekillendirilen bir konu bu da. Çünkü insan kaynakları yalnızca verileri yönetmez. Aynı zamanda empatiyi, iletişimi, kurum kültürünü ve insan psikolojisini de yönetir. Bu nedenle gelecekte en başarılı kurumlar yapay zeka ile insan dokunuşunu en doğru şekilde bir araya getiren kurumlar olacaktır.
0: Kesinlikle Gökhan Bey, insan psikolojik bir varlık ve nihayetinde de duygulara hitap etmek yapay zekanın şu an için henüz erişemediği bir nokta. Geçen sene bir araştırmada kokuyla ilgili bir çalışma yapılmıştı. Erik kokusunu tespit ettiği ortaya çıktı yapay zekanın. Tabii çok hızlı bir çağdayız, çok hızlı dönüşümler oluyor ama biz yine de her şekilde sonuçta yapay zekayı kurgulayan, makine öğrenmesini getiren de insan. İnsanı odağa almaya devam edelim diye düşünüyorum.
1: Bir de Gonca Hanım öyle bir süreç ki yapay zeka öğreniyor. Örnek vermek gerekirse mesela yapay zeka ile CV taraması yapacaksanız yapay zekaya işte şu falanca falanca falanca bölümden mezun olmayanları getirme ya da falanca fakülteden mezun olanları getirme, üniversiteden mezun olanları getirme dediğinizde artık 2-3 tane deneyimledikten sonra yapay zeka bunu kendi öğrendiği için birçok noktada size ihtiyaç duymadan bunu kendi başına yapıyor. Ya bu hem iyi hem kötü bir şey. Çünkü siz bir kere iki kere verdiğiniz bir veriyi artık o öğrendiği için sürekli aynı şeyi getirebilir ve gözden kaçarsa bu konu aslında hiç istenmedik sonuçlar doğurabilir. O yüzden çok dikkatli kullanmak lazım bu teknolojiyi.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Şimdi Gökhan Bey yine devam edelim. Dünya Ekonomik Forumu'nun İşin Geleceği raporu var. Bu 2025 yılında yayınlandığında 2030 yılına kadar geçerliliğini sürdürecek olan bir takım veriler var. Mesela 170 milyon yeni iş alanı oluşturduğu, 92 milyondan fazla işin dönüşeceğini veya ortadan kaldıracağı yönünde tespitler yapılmış. Şimdi bu hal böyle olunca özellikle bu çağda kişiler yetkinliklerini nasıl geliştirmeli? Yani biz artık hangi yetkinlikleri ön plana çıkarmak durumundayız? Bunu nasıl yorumluyorsunuz?
1: Şimdi öncelikle tespitler harika çünkü 170 milyon, 92 milyon bunlar ciddi rakamlar. Bu arada yani yapay zekanın bazı iş yapış biçimlerini ve meslekleri dönüştüreceği bir gerçek. Bunu zaten yıllardır her platformda konuşuyorlar. Özellikle tekrarlayan, rutin ve kurallı işler giderek daha fazla otomasyonla yürütülür hale gelecek. Gelmeye de devam ediyor zaten bunu da deneyimliyoruz. Ancak bu süreci yalnızca işlerin yok olması olarak değil de işlerin dönüşümü olarak değerlendirmek daha doğru. Ya tarih boyunca herkes buna şahit olmuştur, okumuştur bir yerlerde. Her büyük teknolojik dönüşüm bazı meslekleri değiştirirken aynı zamanda yeni iş alanları da fırsatlar da yaratmıştır. Bizler bu fırsatlara odaklanmalıyız bence. Bugün de benzer bir süreç yaşanıyor. Veri analizi, yapay zeka yönetimi, dijital ürün geliştirme gibi yeni alanlar öne çıkarken yaratıcılık, problem çözme, iletişim, stratejik düşünme, dijital okuryazarlık gibi insana özgü beceriler daha da değer kazanıyor. İşte bizim biraz daha burada kendimizi geliştirmemiz lazım belki. Çünkü benim kişisel olarak en çok değer verdiğim şeylerden bir tanesi muhakeme gücü. Muhakeme gücünüz yoksa size birçok verinin verilmesi bir yerde çok anlam ifade etmiyor. Çünkü o veriyi nasıl kullanacağınızı bilmiyorsanız

0: onu nasıl muhakeme edeceğinizi bilmiyorsanız o veriler de çok anlamlı hale gelmiyor. Bunu yaparsanız, eğer muhakeme yaparsanız, yorumlayabilirseniz, bu gücünüz varsa, birçok veri verilmese bile verilen bazı verilerden bunu çok güzel anlamlandırabiliyorsunuz. O yüzden ben buna çok önem veriyorum. Bu noktada en kritik konuya yine değinmek gerekirse bireylerin ve kurumların değişime ne kadar hızlı uyum sağlayabildiğidir. Artık diploma tek başına yeterli değil maalesef, biliyorsunuz. Çünkü yılla her yıl 2 milyon 2,5 milyon insan mezun oluyor. Bunları ayırt eden bazı özellikler olmalı. Çünkü aynı dönemde aynı şekilde işler artmıyor. Burada biraz daha kendini geliştirenler bu konuda daha hızlı adım atıyorlar. İşte diplomanın iş tek başına yeterli olmadığı dönemde sürekli öğrenme, yeni beceriler kazanma ve kendini geliştirme hayat boyu devam eden bir gereklilik haline geliyor. Gelmeye de devam edecek. Ben 2007 yılında üniversiteye girdim. 2012 yılında üniversiteden ayrıldım. O dönemde de bunlar vardı. Hala bunlar var. Çünkü bazı şeyler güncelliğini kaybetmez. O dönemde de kendini geliştirmekle ilgili bir şeyler yapmak gerekiyordu. Bu dönemde de kendini geliştirmekle ilgili bir şeyler yapmak gerekiyor. Yani sadece okul bu konuda tek taraflı yeterli bir konu değil. Diplomayı aldım, artık işim var, çok doğru bir yaklaşım değil artık. Bu arada 2007'de de doğru değildi, 2012'de de doğru değildi. Şu anda da doğru değil. Aslında baktığınızda bu noktada, bu alanda çok da bir şey değişmemiş. Hala güncelliğini sürdürüyor kendimizi geliştirmekle ilgili söylediğim şeyler. Özetlemek gerekirse yapay zeka doğru yönlendirildi bir tehditten daha çok aslında önemli bir fırsat. Bu yeni dönemde başarıyı belirleyecek olan teknolojiden korkmak değil, değişime uyum sağlayarak yetkinlikleri sürekli geliştirebilmektir.
1: Evet, Gökhan Bey, siz şimdi böyle anlatırken aklıma şu geldi. İfade ettiğiniz gibi muhakeme çok kıymetli bir şey. Günümüzde artık bilgiye erişmek çok kolay. Zaten yapay zeka teknolojileri bize bunu çok rahatlıkla sunuyor. Önemli olan o bilgiden nasıl yeni bir bilgi oluşturabilmek. Hatta yapay zekada bile prompt managerlık denen bir kavram var. Onun üzerine çok fazla yoğunlaşılıyor. Bilgiyi nasıl doğru yorumlamak, o bilgiden yeni değer nasıl üretilebilir noktası gerçekten çok kıymetli. Bir de buradan tabii gençler de bizi dinliyor. İş dünyasından yoğun bir kesim bizi dinliyor. Burada şunları da vurgulayabilir miyiz? Şimdi yetkinlik dediğimiz konu bilgi, beceri ve davranışın iş dünyasına entegresi. Dediğiniz gibi 2017 yılında da aynı yetkinlik vardı. Yani işte yaratıcılık, sonuç odaklı olma, problem çözme becerisi, iletişim becerisi, duygusal zeka. Şimdi siz de önemli bir kurumda görev alıyorsunuz. Otomotiv sektöründesiniz ve hem uluslararası ölçekte iş yapan bir kurumsunuz. Çok fazla çalışanınız da var. Hem de size bağlı alt yükleniciler, KOBİ'leriniz var. Şimdi genel sektörel anlamda da baktığınızda, mesela siz bir İK müdürü olarak bir personeli işe alırken öncelikle şu noktalar bizim için çok kritik dediğiniz konular nelerdir?
0: Şimdi Gonca Hanım, şöyle bir durum var. Çok önceden duyduğum bir söz vardı. Gözün içi parlıyorsa bir kişinin, o kişiyle ilgili aslında çok da fazla söyleyecek bir şey yok. Yani biraz bunlara odaklanmak lazım. Şimdi ben A konusuna dikkat ederim. Diğer şirket B konusuna dikkat eder ama burada her şirkette genel geçerliliğini koruyan tek şey kişilerin öğrenme isteği. Gözlerin içine baktığınızda o gözlerdeki o ışıltıyı görmek. Kişiler öğrenme isteğini hissedebiliyorsak o kişilere bir şekilde fırsat veriliyor. Hep söylediğim bir şey var. Diploma seni kapıya kadar götürüyor. Kapıdan geçmesi tamamen senin kişisel yeteneklerine, senin tamamen o işi ne kadar istediğinle alakalı doğru orantılı bir kavram. O yüzden hani böyle direkt sınırlandırmak çok doğru gelmiyor bana. Kişilerin kendini geliştirmesi, bir mülakat yapanın karşısına geçtiğinde gözlerin içini parlayacak şekilde bu işçi neden istediğini anlatması bence birçok alanda işe yarayacaktır diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle. Einstein'ın bir sözü vardı. Bir insanı işe alırken veya bir insanla iş yaparken önce ondaki coşkuya bakın der. Evet. Bu çok gerçekten çok kıymetli bir şey. Peki yine gelelim. Çalışma hayatında tek bir amaç var. Kurumlar büyümek istiyorlar, karlılık istiyorlar, gelişmek istiyorlar, daha fazla istihdam sağlamak, daha fazla vergi vermek, daha fazla topluma fayda sağlamak, hem dünyaya hem insanoğluna. Bu açıdan bakıldığında tabii ki insan kaynakları yönetimi ekonomik kalkınmanın en temelinde yer alan önemli bir unsur. Bunu nasıl yorumlarsın? Dijital insan kaynakları uygulamalarının ekonomiye etkisini nasıl değerlendirirsiniz?
0: İnsan kaynaklarının ve dijital İK uygulamalarının ekonomi üzerindeki etkisi oldukça büyük. Çünkü güçlü bir insan kaynağı verimliliği arttırır. Beraberinde inovasyonu hızlandırır, üretim kalitesini yükseltir ve şirketlerin rekabet gücünü güçlendirir. Dijital teknolojiler sayesinde işe alım, performans ve yetenek yönetimi gibi süreçler daha hızlı ve daha doğru yönetilebilir. Bu da işletmelerin daha çevik ve sürdürülebilir bir yapıya evrilmesine katkı sağlar. Daha geniş bir açıdan baktığımızda ise ekonomik başarının temelinde nitelik

0: kıymetli insan sermayesi yer almakta. Bugün gelişmiş ülkelerin ortak özelliği yalnızca teknolojiye ve doğal kaynaklara sahip olmaları değil, insan kaynağına sürekli yatırım yapmalarıdır. Bu nedenle geleceğin ekonomisini belirleyecek en önemli unsurlardan birinin yetenekleri çekme, geliştirme ve elde tutma başarısı olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, Gökhan Bey, ağzınıza sağlık. Kıymetli bilgileriniz için çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün geleceğin anahtarında insan kaynağının ekonomik kalkınmadaki stratejik rolü, dijital dönüşümün çalışma hayatına etkileri ve geleceğin yetkinliklerini, dijital çağda insan kaynakları yönetiminin stratejilerini değerli konuğumuz CMS İnsan Kaynakları Müdürü Sayın Gökhan Cura Bey ile değerlendirdik. Görüyoruz ki geleceğin ekonomilerinde rekabet avantajını belirleyecek olan teknolojiyi geliştirecek ve yönetecek insan kaynağı olacak. Çünkü sürdürülebilir büyümenin, inovasyonun ve kurumsal başarının temelinde insan kaynağı var. Kalkınmak, büyümek, dünyada söz sahibi olmak istiyorsak en büyük yatırımı insana yapmak zorundayız. Geleceğin anahtarında yeni kapıları açmak üzere gelecek hafta tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın.

Bir soru, bir cevap. Ev kadını olarak yurt dışında geçen sürelere ilişkin borçlanma tutarı nasıl hesaplanır? Hangi süreler ev kadınlığına esas borçlanma kapsamında değerlendirilmez? Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Yurtdışı Sözleşmeler ve Emeklilik Daire Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Uzmanı Levent Çağrışan cevaplıyor.

0: Borçlanma tutarı başvuru yapılan tarihteki brüt asgari ücret esas alınarak hesaplanır. Günlük borçlanma tutarı prime esas günlük kazancın %45'i kadardır. 2026 itibariyle bu tutarlar günlük en düşük alt sınır borçlanma 495 lira 45 kuruş, günlük en yüksek üst sınır borçlanma 4.459 lira 5 kuruştur. 18 yaşının doldurulmasından önce yurt dışında ev kadını olarak geçirilen süreler borçlanma kapsamında değerlendirilmez. Ev kadını olarak geçen sürelerin pasaport kayıtlarına göre Türkiye'de bulunulan, giriş çıkış yapılan dönemleri borçlanma kapsamında değerlendirilmez. Türk vatandaşlığının kazanılmasından önce veya kaybedilmesinden sonra yurt dışında geçen süreler borçlanılamaz. Yurt dışında ev kadını olarak borçlanma talebinde bulunan kişinin aynı dönemde Türkiye'de sigortalılığının prim ödemesinin bulunması halinde çakışan süreler borçlanılamaz. İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında kısmi aylık bağlanan kişilerin sözleşmeli ülkelerde geçen işsizlik ve ev kadınlığı süreleri borçlanma kapsamında değildir.
1: Bir soru, bir cevap.

Saat 17. İyi akşamlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Karol Nawrocki ile Ankara'da bir araya geliyor. Beştepe'deki görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler, savunma sanayi başta olmak üzere tüm yönleriyle ele alınıyor.

Tanınacak liderler bölgesel ve küresel gelişmeleri de değerlendirecek. Polonya, Türkiye'nin SİHA ihraç ettiği ilk NATO ve AB üyesi ülke konumuyla dikkat çekiyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nun hazırladığı Türkiye raporuna sert sözlerle tepki gösterdi. Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek dedi. Partisinin meclisteki grup toplantısında konuşan Bahçeli, Türk milletine kimsenin biçim veremeyeceğinin altını çizdi. Egemenlik sahamıza itiraz etmeye kalkanın alnını karışlarız dedi. CHP sözcüsü Müslim Sarı, CHP'de olağan kurultay takviminin 1 Eylül itibarıyla başlayacağını duyurdu. Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplantılarının ardından konuşan Sarı, CHP Kayseri ve Antalya il örgütlerinin feshedildiğini açıkladı. Ayrıca Kayseri yönetiminin disipline sevk edildiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süryani Ortodoks Kilisesi Patriği Mor Ignatius II. Efrem Kerim ve beraberindeki heyeti kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşmede İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yer aldı. Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki Bedesten imha sahasında özel bir firma tarafından gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri esnasında mühimmat patladı. İki personel hayatını kaybetti. Olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldı. İstanbul Adalar Belediyesi'ne yönelik rüşvet, yolsuzluk ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma iddialarıyla başlatılan soruşturma sürüyor. Gözaltındaki 39 şüpheliden 35'i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Aralarında Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da bulunduğu 35 kişi tutuklandı. Yurt genelinde yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık şebekelerine göz açtırılmıyor. Trabzon, Samsun, Siirt ve Kırıkkale merkezi 25 ilde düzenlenen operasyonlarda 119 kişi gözaltına alındı. Zanlıların 14'ü tutuklandı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la varılan anlaşmaya ilişkin, İran anlaşmanın gereklerini yerine getirmezse gerekeni yaparım dedi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Trump'ın saldırı tehdidine yanıt verdi. Anlaşma metninin dışında yapılan açıklamalar, müzakerelerin ilerlemesine yardımcı olmuyor ifadesini kullandı. ABD ve İran arasındaki anlaşmanın ardından Hürmüz Boğazı'ndaki trafik de normale dönüyor. Türkiye Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu son olarak 21 Haziran sabahı Türk sahipli iki geminin daha Hürmüz Boğazı'nı geçerek Körfez'den ayrıldığını açıkladı. Uraloğlu Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nde toplam 7 gemide 177 Türk vatandaşının görevli olduğunu da belirtti. Küresel ticarette belirsizlik sürerken ABD ve Çin'den dikkat çeken kararlar geldi. ABD kritik sektörlerde çok sayıda Çinli şirketi kara listeye ekledi. Çin'de 10 ABD'li şirkete ihracat yasağı getirdi. 46 ABD savunma sanayi şirketine kamu ihalelerinden men etti. Ankara Valiliği 36. NATO zirvesi kapsamında 28 Haziran'dan 10 Temmuz'a kadar toplantı yasakları getirildiğini duyurdu. NATO zirvesinin yapılacağı alanlar, delegasyonun konaklayacağı yerler ve geçiş yapacağı güzergahlara da yetkisiz araç ve şahıs girişi yasaklandı. 2023'te göreve başlayan sözleşmeli öğretmenler yasal çalışma süresi şartını henüz tamamlayamadıkları için yaz dönemi mazeret tayinlerine başvuramayacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bu öğretmenler için Eylül ayında ayrı bir mazeret tayini duyurusu yayımlanacağını açıkladı. Yaz dönemi için Kur'an kursları kapılarını açıyor. Eğitimler 6 Temmuz'da başlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı il ve ilçe müftülüklerince yürütülecek kurslar için başvuruların başladığını duyurdu. Kurslarda 4-6, 7-10 ve 11-14 yaş gruplarına yönelik Kur'an eğitimi verilecek. Haberleri sunduk.

0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Servis yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
2: Kayseri-Niğde yolunun 14 ile 19. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Malatya-Darende yolunun 26 ile 31. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Servis yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıldır
5: sana maksimum. Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco G120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1.580.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
6: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Her ev güzel İstikbal'de.
7: Anahtar teslim mutluluk. Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz. Anahtar.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Japan Dileno ile evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmanı özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Hey.

0: Şahane Yaz Festivali'nin Mediamarkt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine, yüzlerce teknolojik ürün Mediamarkt'ta sizi bekliyor. Siz de Mediamarkt'a gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. Mediamarkt.
1: Reklamlar.

0: Doktorum yanımda.
1: Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Yine beraberiz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Kendisi radyasyon onkolojisi uzmanı Doktor İlhami Ünal. Tabi radyasyon onkolojisi deyince ne anlıyoruz? Radyasyon hani bizim daha çok ışın dediğimiz veya radyoterapi dediğimiz hekim diyelim İlhami Bey. Tabi kendisi anlatacak, daha iyi bilgiler elde edeceksiniz. İlhami Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Hoş buldum. Merhabalar. Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız?
1: Sağ olun hocam. Çok teşekkür ederim. Şimdi bugün aslında biraz daha az bilinen bir konu.

0: radyasyon, radyoterapi. Onun için seyircilerimizin daha iyi anlayabileceği cinsten bilgiler verirsek daha iyi olur diye düşünüyorum. Ondan dolayı konuya şöyle girelim. Radyasyon nedir öncelikle diye.
1: Çok teşekkür ederim. Radyasyon bizim radyoterapide, klinikte kullanmış olduğumuz enerjinin bir noktadan başka bir noktaya transferi işlemidir. Biz radyasyon onkologları bu radyasyonu kullanarak hastalarımızın tedavisini sağlamaktayız. Peki bu radyasyonu nasıl oluşturuyoruz biz kliniklerimizde? Arzu ederseniz ondan bahsetmek isterim. Bizim radyasyon sağlayıcı cihazlarımız söz konusu. Hastalarımız tomografi çektirir pozisyonunda yattıklarında bu radyoterapi cihazları, radyasyon uygulayan yani enerjiyi bir noktadan başka bir noktaya transferini sağlayan cihazları kullanarak hastaların tedavisi tamamlanabilmekte.
0: Peki hocam, hangi hastaları tedavi ediyoruz? Hangi kanserleri ya da tedavi ediyoruz?
1: Şöyle kanser hastalıklarında kullanıyoruz. Onkoloji birçok alt bölümden oluşuyor. Tıbbi onkoloji yani sistemik tedavi, kemoterapi, immünoterapiler, akıllı ilaçlar gibi kullanılan bölüm. Radyasyon onkolojisi, şua tedavisi olarak, ışın tedavisi olarak da bilinen radyoterapi, radyasyon tedavisi uygulayan bölüm. Onun haricinde temel onkoloji gibi, preventif onkoloji gibi, koruyucu onkoloji alanları da söz konusu. Biz temelde kanser hastalıklarının tedavisinde radyasyon kullanarak, radyoterapi uygulayarak bir tedavi yöntemi uyguluyoruz. Sadece kanserde mi uyguluyoruz radyoterapiyi? Hayır. Bazı iyi huylu tümörler dediğimiz, benign tümörler dediğimiz, yani etrafa yayılmaz, başka bir noktaya gitmez ama bulunduğu bölgede çok bölünmesi ve büyümesi nedeniyle kozmetik sonuçları ya da fonksiyonel sonuçları olan hastalıklarda da kullanabilmekteyiz. Bunlara örnek olarak beyin içindeki arteriovenöz malformasyonlar dediğimiz yani arter ve atar damar ve toplar damarların topaklanması şeklinde bilinen bir hastalık durumunda ya da ameliyat sonrası cilt üzerinde keloid denilen kolajen yani doku oluşumunu sağlayan ana materyalin fazla üretimi nedeniyle oluşan hastalıklarda da bunları baskılamak, engellemek için de kullanabilmekteyiz.
0: Peki hocam, vücudun her alanındaki kansere uygulanabilir mi? Örneğin işte omuza uygulanmaz. Atıyorum ben. Dize uygulanmaz. Böyle bir şey var mı? Her bölgeye uygulanabilir mi radyoterapi?
1: Tüm bölgelere uygulanabilir. Temelde kanser hastalıklarının en az yarısında radyoterapinin yeri mevcuttur. Tek başına radyoterapi uygulanan kanser hastalıkları olduğu gibi çoğunlukla radyoterapi cerrahi ve sistemik tedavi yani kemoterapi ile kombine edilerek ardışık şekilde kullanılmaktadır. Vücudun her bölgesine uygulamak mümkündür. Elimizde son derece gelişmiş teknolojiler söz konusu. Yazılım ve donanımsal olarak gelişimleri bunlara yansıtarak vücudun her bölgesine uyguluyoruz. Fakat ne değişiyor? Uygulanabilecek olan dozlar yani bizi sınırlandıran bölgeler kritik organlarımızın olduğu yerlerde dozlarımızı ona göre belirleyip belli sınırlarda tutmamız gerekli.
0: Peki İlhami Hocam, teknolojilerden bahsettiniz. Bunu sormak istiyordum ben de aslında. Tek tip bir cihaz yok o zaman anladığımız
1: Evet,
0: teknolojiler dediğinize göre.
1: doğru, çok doğru.
0: Cihazların farklılıkları nedir? Bununla ilgili bir bilgi alabilir miyiz acaba?
1: Şöyle söyleyelim, radyasyon onkolojisi tedavisi, radyoterapi tedavisi dünyada 100 yıldan fazla süredir uygulanan bir tedavidir. 1920'li yıllardan itibaren dünyada yaygınlaşmış ve elektron tedavileri, cilt tümörlerinde uygulanan tedavilerle başlayan, daha sonra kobalt-60 denilen, içerisinde radyoaktif kobalt-60 kaynağı içeren cihazlarla uygulamaların devam ettiği, 1950'lerde Gamma Knife denilen beyin tümörlerine nokta atışı olarak bilinen stereotaksi, radyo cerrahi işlemini yapan cihazlar ve 2000'li yıllarda LINAC dediğimiz yani lineer akseleratör, doğrusal hızlandırıcı cihazları normal elektrikle çalışıyor ve yüksek enerjili bir radyasyon oluşturuluyor ve bu tedavi modalitelerini uygulayan daha güvenli, etrafa bulaştırıcılığı son derece az olan ve çalışanları da koruyabilecek olan bir cihaz olan LINAC tabanlı cihazlar kullanılıyor. Çok farklı modelleri, çok farklı çeşitleri mevcut. En iyi cihaz yok hastalarımız için. Hasta için uygulanacak olan en iyi tedaviyi yapacak olduğunuz cihaz en iyi cihazdır.
0: Yani şunu mu anlayalım o zaman? Teknoloji geliştikçe biz daha iyi tedavi etmeye başladık şu açıdan da. Çünkü radyoterapi sadece, örneğin ben üroloğum, prostata veriyoruz. Sadece prostata etki etmiyor. Çevresindeki organlara da etki ettiği için bu yeni tip cihazlarla hem prostata daha iyi odaklanabiliyoruz yoğun olarak, hem de çevre organlardaki zararı minimalize ediyoruz. Doğru.

0: Çok doğru. Çok teşekkür ederim bunu söylediğiniz için. Sadece prostat kanseri için değil, dünyada en sık görülen kanserlerde prostatla birlikte Batı toplumlarında özellikle kolon kanseri, akciğer kanseri, meme kanserleri gibi kanserlerde hem yazılım hem de donanımsal gelişimlerle birlikte ilgili tümöral alana daha iyi odaklanıp çevre dokuyu çok daha iyi korumak mümkündür. Bunu neyle sağlıyoruz biz? Aslında hastamızın pozisyonel olarak yatışı değişmedi. Aynı pozisyonda yatıyor fakat hastanın her gün aynı pozisyonda yatıp yatmadığını kontrol ettiğimiz dijital dedektörlerimiz, dijital algılayıcılarımız değişti. Ve bu algılayıcıların ilk günkü hastanın yatış pozisyonuyla aynı olup olmadığını kontrol eden algoritmalar değişti. Ve hastanın o günkü radyoterapi esnasında değişen vücut dokularını ya da şekillerini algılayabilen ayrı görüntüleme sistemleri var. Bunlarla birlikte de siz günlük o an itibariyle adaptif dediğimiz yani ayarlanabilir bir radyoterapi programını oluşturuyorsunuz. Bu da geçmişe nazaran yani bundan 20 yıl öncesini baz alacak olursak o zaman diliminin yaklaşık 30-40 katı kadar daha kaliteli tedavileri uyguladığımızı söyleyebilirim.
1: Evet, peki hocam, o zaman işlem öncesi radyoterapi vereceğiz. Bir hastayı gördük, karar verdik, tedaviye başlayacağız. İşlem öncesi özel bir hazırlık gerekiyor mu? Örneğin biz ameliyattan önce aç bırakıyoruz mesela. Böyle bir şey var mı? Veya ne tür hazırlıklar gerekiyor?
0: Şöyle hastanın hangi bölgeye radyoterapi uygulanacak olduğuna göre ön hazırlığı değişir. Mesela bir beyin tümörü hastamız için ne gereklidir? Ameliyat oldu hastamız, glioblastom tanısı var. Bir kere doku iyileşmesi yani kafa kemikleri, kafatası ve cilt dokusunun toparlanması gerekli. Bunun için de yaklaşık 2,5-3 haftalık bir bekleme sürecimiz söz konusudur. Ondan sonra hasta için bizim klinikte ayrı bir maske, termoplastik maske oluşturmamız, ona göre bir tomografik görüntü alıp planlamaların ona göre çalışılması lazım. Bu hastamız için mesela ekstra ameliyat sonrası bir MR görüntüleme ihtiyacı da var. Ancak hastamız bir prostat kanseri, ameliyat sonrasında radyoterapi ihtiyacı oldu. Yine bekleme süresi söz konusu fakat buradaki bekleme süremiz 3 hafta 4 hafta değil. 3-4 aylık süreyi tamamladıktan sonra oradaki dokular çünkü prostat bölgesinde bağırsak dokusu, idrar kesesi, makat bölgesi olması nedeniyle oraların toparlanması çok daha uzun süre alıyor. Bir de idrar fonksiyonlarının da korunması gerekli. O nedenle bekleme süresi değişir. Ama bir meme kanseri hastamız için doku toparlanması sonrasında herhangi bir diyet programı yoktur. Doğrudan tomografik görüntüsü alınarak planlamalar yapılabilir.
1: Peki, tabii ki her türlü tedavinin bir de yan etkisi oluyor. İlaç bile aldığımızda çok küçük de olsa yan etkiler yaşayabiliyoruz ki daha ciddi tedavilerin daha ciddi yan etkileri olmasını da bekleyebiliriz. Bu tarz tedavilerin ne tür yan etkileri olabilir genel olarak?
0: Radyoterapinin en büyük yan etkisi cilt dokusu etkileniyorsa hangi hastalıklarda cilt dokusu etkilenir onu söylemek isterim. Baş boyun tümörlerinde, meme tümörlerinde ve yüzeye yakın yani kaburgalara yakın akciğer tümörlerinde cilt dokusunun daha fazla etkilendiği bizim tarafımızdan biliniyor. Siz planlamayı yaparken hastanıza tedavi uygulama aşamasında hangi günden itibaren, kaçıncı günden itibaren hangi yan etkileri görebilecek olduğunuzu biliyorsunuz. Cilt dokusunun etkilendiği yerlerde ciltte hafif bir kızarıklık, ileriye yönelik zaman dilimlerinde bir miktar kuruluk, kaşıntı söz konusu olabilir. Peki ne yapıyorsunuz bu yan etkileri azaltabilmek için? Hastaya yaşam şeklini düzenleyecek olan önerilerde bulunmanız lazım. Hastanızı hekim olarak tedavi esnasında yakın takip ediyor olmanız lazım. Bununla birlikte akciğer iç yerleşimli lezyonlarda, yemek borusuna yakın olan tümörlerde yeme içme güçlüğünü sağlayan, o tür yan etkilere neden olan özofajit dediğimiz yutkunma güçlüğü yapabilecek olan yan etkilerimiz de söz konusu. Vulva kanserlerinde yani jinekolojik tümörlerin bir kısmında da tamamen o bölgeyi etkileyen, yine rektum çıkış kısmını etkileyen prostat kanserinde olduğu gibi proktit dediğimiz büyük abdestle ilgili problemler ya da sistit dediğimiz idrar yapma ile ilgili problemleri görebiliriz. Ancak az önce de söylediğim gibi bundan 20 yıl öncesine göre 30-40 katı kadar çok daha kaliteli tedaviler uyguluyoruz. Bunu klinikte görmemiz ve bizimle beraber hem cerrahi tekniklerin değişmesi hem de sistemik tedavilerin algoritmaların değişmesi nedeniyle bu yan etkiler çok yüksek düzeyde değil, genellikle çok hafif düzeyli ve küçük birkaç ilaç kullanılarak tedavi edilebilecek düzeydedir.
1: O zaman hocam biraz girdiniz ama hastalar bu süreçte nelere dikkat etmeli, ne yapsınlar?
0: Radyoterapi uygulandığı aşama itibariyle hastalarımızın programını ne

0: net biliyor olması lazım. Örnek olarak en sık karşılaştığımız kanser olması nedeniyle meme kanserini söylemek isterim. 5-6 hafta sürecek olan bir tedavi programı. Bu arada radyoterapinin nasıl uygulandığını anlatmak isterim. Radyoterapi haftanın 5 günü, genellikle 2 gün dinlendirmek koşuluyla gün içerisinde 10-15 dakikayı ilgili klinikte geçirecek olduğumuz şekilde tomografi çektirir pozisyonda yattığımızı düşünecek olduğumuz bir durumda uygulanan bir tedavi şekli. Hastalar tedavi uygulanırken, yani radyoterapi verilirken herhangi bir şey hissetmezler. Ağrılı, sızılı bir işlem değildir. Vücutlarında herhangi bir değişikliği hissetmiyorlar. Bu süre içerisinde hastanın hangi günler itibariyle, tedavinin kaçıncı gününden itibaren hangi yan etkileri görecek olduğunu biz hastalarımıza mutlaka iletiriz. Hastaların ilk baştan itibaren özen göstermesi gerekli olan hijyen, cilt temizliği, düzenli duş alımı, cildi tahriş etmemek, rahat iç çamaşırı giymek ya da cildi nemlendirici ve koruyucu özellikli kremleri kullanmak gibi durumlarını kendilerine anlatırız. Özellikle lenf bölgesi ışınlamaları yapacak olduğumuzda yemek borusu etkilenecekse hastaların asitli, baharatlı gıdaları tüketmemeleri, çok katı ve çok büyük gıdaları tüketirken onları iyi çiğnemelerini ve yumuşak şekilde bir miktarda ıslatarak yutmalarını rica ederiz.
1: Peki, bir de hocam tabii şu da önemli. Hastalar işte dışarı çıkıyor, işlemi bitiyor, evine gidiyor, arkadaşlarıyla buluşuyor, ailesiyle görüşüyor. Vücutta bir radyasyon birikimi diye bir şey var mı? Ailedeki bireyler, özellikle çocuklarımız çok kıymetli biliyorsunuz. Bunlar bir tehlike altında mı?
0: Çok güzel bir soru hocam. Çok teşekkür ederim bunu sorduğunuz için. Şöyle, uygulanan radyoterapi vücutta birikmez. Hasta ne zaman radyasyon alıyorsa, cihazda bulunuyorsa o an itibariyle o radyasyonla haşır neşirdir. Vücut o anda etkilenir. Daha sonraki zaman diliminde, yani cihazdan ayrıldıktan sonra, odadan çıktıktan sonra günlük yaşantısına normal devam edebilir. Vücutta bir radyasyon birikmemesi nedeniyle çoluk, çocuk, hamile, gebe herkesle temas edebilir. Ve çoğu zaman normal yaşantısına, hatta iş yaşantısına devam etmesinde hiçbir sakınca görmüyoruz. Rutinini bozmasını istemeyiz. Hatta hastanın spor yapması, normal aktif yaşam içerisinde bulunması, hastalığa karşı olan direncini daha yüksek tutması, hasta toleransı açısından da bizim istediğimiz durum.
1: Yani normal olarak o zaman radyoterapi alan hastalar diğer vatandaşlardan hiçbir farkı yok. Önceden evet, nasıl yaşıyorsa aynı şekilde yaşamaya devam edecek. Evet. Ama bir şey daha var burada. Bir de sizler varsınız tabii. Sizler de hiç ışın alıyor musunuz?
0: Bizler şöyle...
1: Nasıl korunuyorsunuz?
0: Güzel bir soru hocam. Şöyle, aslında biz radyasyonu doğada, dünyada yaşayan tüm bireyler olarak alıyoruz. Nereden alıyoruz? Bir, kozmik ışınlarla alıyoruz. Uzaydan gelen ışınlar bize bir radyasyon getiriyor. Güneş ışınları bir radyasyon getiriyor. Yerden sızan radon gazları bize bir radyasyon getiriyor. Aslında aldığımız radyasyonun %50'den fazlasını bu doğal etmenler sayesinde alıyoruz. Onun haricinde radyoterapi uyguladığımız cihaz odalarımızda, evet, radyoaktif bir kaynak yok. LINAC tabanlı cihazlar kullanıyoruz az önce söylediğim gibi. Bu cihazlar bir radyoaktif kaynak içermiyor. Evet, elektrik enerjisiyle çalışıyor. Ancak radyasyon uygulandığı aşama itibariyle oda içerisinde havada minik asılı partiküller şeklinde radyasyon mevcuttur. Bu radyasyonun temizliğini biz kendi odalarımızda iki aşamalı klima sistemleriyle temizliyoruz. Bir pozitif basınçlı klimalar, yani normal bildiğimiz klimalar var. Bir de emisyon sağlayan, emiş yapan negatif basınçlı klimalarımız var. Pozitif basınçlılar içeri temiz hava verirken negatif basınçlılar da o asılı partikülleri emerek ortamdan ve binadan uzaklaştırmaya yardımcı olan sistemler. Oda içerisindeki süremizi kısa tutmaya ve bu sistemlerimizin düzenli çalışıyor olduğunu kontrol etmeyle kendimizi korumaya çalışıyoruz.
1: Peki hocam, yoğurt yemek azaltıyor mu radyasyonu? Böyle bir inanış var. Batıl inanç mı?
0: Batıl inanç. Batıl inanç. Yoğurdun hiçbir ilgisi yok. Radyasyonla hiçbir ilgisi yok. Yani tükettiğimiz herhangi bir şeyin radyoterapi aldığımızdaki etkilerini azaltıcı bir etkisi söz konusu değil. Ancak şu söz konusu, FDG PET dediğimiz FDG PET, nükleer tıpın yapmış olduğu bir görüntüleme, PSMA PET, prostat kanserinde yapmış olduğumuz görüntüleme, orada kullanılan radyoaktif maddelerin vücuttan atılımı çoğunlukla idrar yoluyla olur. O nedenle işlemlerden sonra yoğun gıda alımı, sıvı tüketimi sistemi hızlandıracak, boşaltım sistemini hızlandıracak olduğu için vücuttan atılımını bir miktar daha kolaylaştırıyor. Sadece o işlemlerden sonra yemek önemli olabilir.
1: Yani şunu anlıyoruz. Sizin yaptığınız işlemlerde vücutta ışın

0: birikmediği için zaten böyle bir şeye gerek de yok.
1: Evet.
0: Ama nükleer tip yöntemlerinde biriktiği için bunları atmayı kolaylaştırabiliyor gibi
1: Kolaylaştırabilir.
0: anlayabiliriz. Peki hocam, radyasyon başka kanserlere yol açar mı? Hep bunda konuşulur ya, faydasının olduğu yönde bir de başka kansere yol açar mı?
1: Evet, biz radyoterapide tedavi kısmında olduğu gibi radyolojide görüntüleme kısmında da radyasyonun olabildiğince az dozlarda, düşük dozlarda ve kısa süreli uygulanması tarafında bir yöntem sergilemeye çalışırız. Çünkü radyasyonun hangi dozunun vücutta radyobiyolojik olarak hangi kanserlere yol açabilecek olduğundan emin değiliz. Net bir veri yok. Yani bir birim radyasyon aldınız, bir riskiniz var. İki birim radyasyon aldınız, iki birim riskiniz vardır gibi bir şey söz konusu değil. Bazen iki birim radyasyon sizde 10 birim kanser oluşturabilir. Peki bu risk ne kadardır? Hani biz radyoterapi uyguluyoruz. Evet, kanseri tedavi etmek için radyoterapi uyguluyoruz. Peki paradoks bir etki olarak acaba uyguladığımız radyoterapi kanser mi yapıyor? Kanser yapıcı etkisi 10 binde 1 civarlarında radyoterapi uygulandıktan sonraki 5-10 yıllık süreçte. Radyoterapi aşamasındaki katkınızla bunu kıyasladığınızda son derece düşük görürüz. Hastalarımız yakın takipte olması nedeniyle bu tür olası kanser risklerini de erken tespit edip onun da cerrahisini ya da sistemik tedavilerini, olası radyoterapilerini daha erkenden uygularız.
0: Evet, tabii sizdeki cihazlar gibi görüntüleme yöntemleri de aslında çok gelişti. Daha düşük radyasyon dozlarıyla artık örneğin tomografide daha güzel görüntüler de elde edebiliyoruz. Aslında bu da belki bir nevi avantaj oldu. Hocam tabii bir de şu var. Çevresel radyasyon dediğimiz en çok belki cep telefonları, hep sar değeri sar değeri diyoruz. Bir de tabii ki nükleer santraller çok yerde yok belki ama yıllar önce pek çok insan hatırlayabilir. Yani benim yaşım tutuyor, belli oluyor belki ama
1: Hiç
0: Çernobil'i
1: göstermiyorsunuz hocam, hiç göstermiyorsunuz.
0: hatırlarız hep. İşte hep çaylar dedik, işte Karadeniz'de çay yetişiyor, çaylar çok etkilendi vesaire dedik. Bu çevresel radyasyonun ne gibi etkileri olur? Bu cep telefonları gerçekten çok zararlı mı?
1: Şöyle açıklamak isterim. Bizim kullandığımız radyasyon, radyoterapideki radyasyon, iyonlaştırıcı özelliği olan radyasyondur. Radyasyon, hani söylemiştik, enerjinin bir noktadan başka bir noktaya transferidir diye. Radyoterapideki radyasyon iyonlaştırıcı X ışınları kullanır. İyonlaştırmak demek şudur: molekülde, atomda bir elektron etkileşimi yapıp elektron kopartabilecek düzeydeki enerji içeren radyasyondur. Cep telefonlarında, baz istasyonlarında kullanılan radyasyon elektromanyetik radyasyon olup bunların iyonlaştırıcı etkisi yok. İyonlaştırıcı etkisi olmadığı için bizim radyoterapimizden ya da nükleer santrallerin iyonlaştırıcı etkilerinden ayrı tutmak lazım. Ancak şunu
0: Daha
1: biliyoruz:
0: mı tehlikeli yani?
1: daha az
0: Ha, daha
1: tehlikelidir.
0: az
1: Daha az
0: tehlikeli.
1: tehlikeli. Şunu söylemek mümkündür: yüksek enerjili elektrik hatları, onlarda da çevresinde bir manyetik alan oluşur. Onların, evet, bizim bildiğimiz solid tümörler dediğimiz net kanserler gibi değil ama lösemik etkiler, kemik iliği kanserleri gibi durumları artırıcı özellikleri olabilir. Telefonlar da benzer mekanizma ile çalışması nedeniyle bir manyetizma oluşturuyor. Hafif bir ısı artışı yapabilir hücrede, fakat hücre içerisinde radyobiyolojik etkisini bilmiyoruz. Düşüncesel olarak bizi strese sokup sokmadığından emin değiliz. Vücudumuza ne kadar yaklaştırdığımızda sadece geçen radyasyonu pozisyonel olarak bile sizde boyun fıtığına neden olabilecek düzeyde ileri düzey kullanımları yapıyorsanız eğer,
0: Evet.
1: bunlar da bir risk faktörü. O
0: Peki hocam
1: nedenle
0: nasıl korunalım? Ya bu cep telefonundan kurtulmak mümkün değil artık, görüntü
1: hocam,
0: o.
1: yaşamın merkezinde artık dijitalleşme ve
0: Evet.
1: dijital olanakların hepsi. O nedenle olabildiğince kulaklık kullanmaya çalışmak lazım. Konuşmalarımızı sohbet amaçlı değil, iletişim amaçlı yapmamız gerekiyor. Tamamen günlük yaşantılarımızı organize etmek ya da ilerideki yaşamı planlayabilmek için kullanmak yönünde bir telkinde bulunuyoruz. Bunlardan kopmak mümkün değil, biliyorsunuz. Baz istasyonları etrafta sayısı az olduğunda ya da verim gücü düşük olduğunda cep telefonlarının çekmemesi ya da iletişimi bloke etmesi nedeniyle problem yaşıyoruz. Onların olmasını da istemiyoruz. Evet, kullanacağız, fakat olabildiğince kendimizden fiziki olarak uzak tutmak hepimiz için
0: Peki
1: gerekli olandır.
0: mesafe ne kadar önemli? Mesela cep telefonu ne kadar uzak durmalı bizden?
1: Şöyle vücudumuza yapışık olmasın, cebimizde taşımayalım, elimizde olmasın, kulağımıza yapıştırmayalım. Yanımızda olabilir. Yani yarım metrelik bir mesafe bizim için yeterli olan bir durum.
0: Ya örneğin şimdi artık biz hekimler de telefonu yanımızdan ayırmıyoruz. Ben düşünüyorum eskiden

0: nasıl ulaşılıyormuş bu hekim nere diye acil bir şey olduğunda. Tabii artık çok kolay, devamlı yanımızda bu telefonlar.
1: Evet.
0: Ve görüntü de, yani bunlar azalmayacak. Bundan sonra hayatımıza girdi tabii ki. Tabii dikkat etmemiz lazım. Özellikle

0: toplantılarına rutin devam etmelerini rica ederiz. Güneşe çıkmalarında, spor yapmalarında, sosyal yaşantılarını devam ettirmelerinde herhangi bir sakınca yoktur. Mutlaka mutlaka yapacak oldukları, kullanacak oldukları ilaçlar konusunda alternatif tıp da buna dahildir. Hekimlerine bilgi vermelerini rica ediyoruz.
1: Hocam çok teşekkür ederiz. Çok değerli bilgiler verdiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün radyasyon onkolojisi uzmanı Doktor İlhami Ünal'la beraberdik. Merak ettiğiniz konuları lütfen yazın Instagram sayfama Prof. Dr. Serkan Altınova küçük harflerle bitişik. Hazırlayan ve sunan ben Profesör Doktor Serkan Altınova. Yapımda Burak Erdem Çelik. Ses kayıtta Ayşe Koyuncu. Teknik yapımda Mehmet Acar. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dileriz. Hoşça kalın, görüşmek üzere.
2: Doktorum yanımda.

0: QNB'ye geçer, Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Telefon deyince vatan.

0: karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: En güzel karne hediyeleri Vatan'da. 22-29 Haziran tarihleri arasında Intel 12. nesil Core i5 işlemcili Lenovo Log Notebook 34.999 liraya, Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus 8'e 128 GB Android tablet tüm renkler 18.999 liraya Vatan'da. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Benim bankam iş bankası.
3: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi işcep ve işbank.com.tr'de.
2: Benim bankam iş bankası.
4: Reklamlar. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sunar.

0: Programı hazırlayan Işık Işık, teknik yapımda Kerem Arıkaya, mikrofonda ben Zafer Elgin. Yaklaşık 25 dakika boyunca birlikteyiz ekonomi gündeminden başlıklarla. Şimdi birazdan Muhammed Ali Kalkan'la İstanbul'daki bir fuardan hareketle hem küresel tahıl ekonomisini hem de tahıl ürünlerini bu noktada neredeyiz onları konuşacağız. Ardından gazeteci Barış Sağlam'la enerji konuşacağız her salı yaptığımız gibi. Ama hepsinden önce arkadaşımız Feryal Ardal para ve sermaye piyasalarındaki son durumu aktaracak bize. Merhaba.
1: Merhaba Zafer Ergin. Borsa İstanbul Yüz Endeksi şu dakikalarda %1,30'luk düşüşle 14.538 puan seviyesinde. Amerikan doları serbest piyasada 46 lira 48 kuruş, avro 52 lira 96 kuruştan işlem görüyor. Tahvil bono piyasasında gösterge kağıdının ortalama bileşik faiz oranı ise %41,13 seviyesinde. Altın fiyatlarına baktığımızda uluslararası piyasalarda altın onsu 4.134 dolar. Kapalı çarşıda Cumhuriyet altını 40.324 lira, çeyrek altın 10.112 lira, gram altın ise 6.184 liradan alıcı buluyor. Para ve sermaye piyasalarına dönük son rakamlar bunlar.
0: Feryal Ardal'a teşekkür ediyoruz. Az önce de söyledim, bir fuardan hareketle konuşacağız dedim. Fuarın adı biraz uzun. İDMA İstanbul 11. Uluslararası Un, Yem, İrmik, Pirinç, Mısır, Bulgur, Değirmen Makineleri ve Bakliyat, Makarna, Bisküvi Teknolojileri fuarı bu Perşembe İstanbul'da başlıyor sektör profesyonelleriyle birlikte. Fuarın organizatörü Hage Grup Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Ali Kalkan'la konuşacağız. Muhammed Ali Bey merhaba.
2: Merhabalar Zafer Bey, nasılsınız?
0: Sağ olun, siz nasılsınız?
2: Sağ olun, çok teşekkür ederim. Yoğun hazırlık dönemindeyiz. 2 gün kaldı fuarımıza.
0: Evet, fuarla başlayalım. 11.sinin düzenlendiğini öğreniyoruz. Evet. Bu yıl kaç ülkeden kaç kişinin katılmasını bekliyorsunuz?
2: Öncelikle fuarımızın ismi biraz uzundu. Siz de sayarken yoruldunuz aslında. Aslında fuarın çıkış noktası değirmen makineleri, yani anahtar teslim un fabrikaları. Tesislerle ilgili ilk yapılmaya başladığında çıkış noktamız burasıydı ama tabii içine buğday, tahıl girince bu bir şeye dönüşüyor, ekosisteme dönüşüyor. Yani buğday öğütmeye başladığınızda yanında mutlaka yem sanayi ile ilgili de bir çalışmanız oluyor. Akabinde makarna, bisküvi, bulgur, bunların hepsi bu ekosistemin içinde yer aldığı için hepsini kapsayan bir fuar haline geldi. İstanbul Değirmen Makineleri Fuarı aslında bu ekosistemin tamamını kapsayan bir fuar. Biz bu sene yaklaşık 120'nin üzerinde 120 ülkeden ziyaretçimiz var. Profesyoneller gelecek. İstanbul'da bir ihracat buluşması olacak aslında. Çünkü biz değirmencilik sanayinde dünyanın en iyi ülkeleri arasındayız. Şöyle ki dünyada kurulan her iki un fabrikasından bir tanesini Türk makine sektöründeki firmalar kuruyorlar.
0: Ki zaten un ve makarna ihracatında da hala dünya liderliğimizi sürdürüyoruz değil mi?
2: Evet. Yani evet. Biraz sayımız, yani 3 milyon tonlar seviyesinden 2.4 milyon tonlar seviyesine indik un ihracatında. Makarna ihracatında ise dünya ikincisiyiz. Birinci zaten İtalya. Hani gayet doğal karşılıyoruz İtalya'nın olmasında.
0: Adı makarna ile özdeşleşmiş bir ülkeden bahsediyoruz yani.
2: Evet, biz 2.4 milyon tonluk un ihracatıyla da yine açık ara şeydeyiz, öndeyiz. Tekrardan 3 milyon tonlar seviyesine yeniden çıkabilmeyi umuyoruz. Bu yıl yağışların bol olması bile rekolte biraz daha yüksek olacak. Yani 19 milyon tonlardan 21-22 milyon ton civarında bir buğday üretimimiz söz konusu olur. Bunu yüksek kalite olursa un üretimini çevirip yine ihraç alanlarımızı, ülkelerimizi geliştirerek 3 milyon tonlar seviyesine çıkarma gibi bir hedefimiz var. Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Başkanımızın bu seneki açıkladığı hedef bu yönde yine. İnşallah yakalarız tekrar.
0: Umarız. Peki şimdi az önce bir ihracat buluşması olacağını söylediniz fuarın. Evet. Şimdi fuardan nasıl bir katkı bekliyorsunuz? Yani ihracat miktarında bir artış mı bekliyorsunuz, yoksa yeni pazarlar olmasını da bekler misiniz?
2: Şimdi tabii ki yeni pazarlar olmasını bekliyoruz. Çünkü bizim organizatör olarak görevimiz ihracat yapan firmalarımızın ulaşamadığı noktalardaki doğru alıcılar

0: tespit edip onları Türkiye'ye çekebilmek, buraya getirebilmek onları. Biz bunu yapabildiğimiz kanaatindeyiz. Çünkü 120 ülke hiç azımız sanacak bir sayı değil. 120 farklı coğrafyadan alım heyetlerini buraya getiriyoruz. Bu yaklaşık 4000'in üzerinde profesyonel fuarda olacaklar. Ve büyük bir çoğunluğu alım yapacak. Şöyle ki Türkiye iç pazarındaki tesis sayısı itibariyle şu anda ya renovasyona gidiyoruz ya ufak tefek yenilemeler yapıyoruz. Yani iç pazardaki değirmen makineleri sektörü zaten doygunluk noktasında. Doğal olarak değirmen makineleri pazarımız, yem makineleri pazarımız yurt dışı ihracatını daha çok önemsiyorlar. Yeni pazarlar, yeni müşteriler arıyorlar. Biz onlara bu potansiyeli getirdiğimiz için burada mutlak surette büyük bağlantılar olacak. Milyon dolarlık bir sürü anlaşma imzalanacak ve makine sektörümüzün ihracatına ciddi bir katkı sunacağımız kanaatindeyim. Önceki idmalarda olduğu gibi.
1: Evet. Şimdi biz hemen hemen her sektör için işte yapay zekayı konuşuyoruz, otomasyonu konuşuyoruz, dijitalleşmeyi konuşuyoruz. Şimdi dinleyicilerimiz ya değirmen içinde yapay zeka mı konuşacaksınız diyebilir belki ama bu sektörde de önemli değil mi? Yani yeni teknolojiler ve inovasyonlarla verimliliği arttırmak da mümkün.
0: Kesin. Verimliliği ve çeşitliliği. Yani şöyle söyleyebilirim, 30 yıl öncesini düşünün, hani hepimizin bildiği fırınlardaki francalı beyaz ekmekler vardı sadece, ama şu anda fırınlara girdiğimizde ne yapıyoruz? Kuru vasanından işte tam tahıllısına, glutensiz ekmeğinden tam buğdayına kadar, bin bir çeşit sporcu ekmeğinden işte kalorisi düşük ekmeğe kadar bin bir çeşit ekmek buluyoruz. Bunların hepsi farklı tarzda unlarla yapılıyor. İşte baklavanın unundan tutun böreklik una kadar birçok çeşit un üretiliyor ve bunların hepsi ciddi mühendislik çalışması ve yeni yeni yapay zeka, akıllı teknolojiler ve Endüstri 4.0'ın birlikte kullanılmasıyla ortaya çıkan şeyler. Bunlara paralel olarak ne oluyor? Hepsini birlikte kullandığınızda tesislerdeki iş gücünü azaltabiliyorsunuz ve dokunmadan son derece hijyenik ortamlarda daha az personelle tesis hiç durmadan üretim yapabiliyor. Değirmenciliğin içerisinde de buna kara değirmen diyorlar. Böyle bir şey bulmuşlar, slogan bulmuşlar. Çünkü tesis karanlıkta olsa bile yeter ki buğdayını silodan akıtın tesisin içerisine, diğer taraftan ununuz hazır bir şekilde tesisten çıkıyor. Kara değirmen işletiyoruz diyorlar modern tesis sahipleri.
1: Peki şimdi yani bu yıla kadar aslında hep iklim değişikliğini konuşurduk. İşte ne bileyim Ukrayna kriziyle birlikte tahıl fiyatlarındaki dalgalanmaları konuştuk ama bu sene çok şükür ki iyi giden yağışlarla birlikte rekor üretimi konuşur hale geldik. Ama bu sefer de mesela işte Hürmüz krizi ya da işte bazı ihracat yollarındaki jeopolitik krizleri konuşuyoruz. Sizi etkileyen oldu mu bunların arasında?
0: Tabii ki, tabii ki. Yani petrol sevkiyatı nasıl etkilendiğinde tüm dünyayı etkisi altına alıyorsa, kilitliyorsa bütün ticari piyasaları, aynı lojistik hatlar gıda sevkiyatını, özellikle tahıl sevkiyatını önemli ölçüde etkiliyor ve hem fiyatların yükselmesini hem de tedarik zincirinde aksamaya neden oluyor. Onun için Covid döneminde yaşadığımız şeylerin ufak tefek benzerlerini yine savaşlar döneminde net yaşadık. Belirsizlikler vardı ama şükürler olsun ki böyle hani anlaşma nihayetlenecek, sanki çözülecek sorun, her yer açılacak. Umarım ileride de Ukrayna-Rusya savaşı da tamamen bitmiş olur. Çünkü Ukrayna ve Rusya dünyanın en büyük buğday ihracatçıları arasında. Özellikle Rusya şu anda buğday ihracatında lider. 130 milyon ton civarında bir buğday üretimi var yıllık. Ukrayna'nın da kapasitesi aslında çok yüksek. Dönem dönem onlar da birinci oluyordular buğday üretiminde ve ihracatında. Savaş biterse hem lojistik olanakların savaşın etkisinden kurtulmuş olması sebebiyle hem de üretimin artması sebebiyle dünyadaki gıda sürdürülebilirliğine ve gıda güvenliğine katkı sağlamış olacağız.
1: Peki. Son olarak kısa rica edeceğim. İşte hani rekor üretimden bahsettik. 2025-2026 sezonu için şöyle bir sektöre genel karne verir misiniz?
0: Yani bu sene yaklaşık 3 milyon tonluk bir rekolte artışı söz konusu. Biraz yağışların olması sebebiyle hasat biraz geç.

0: başladı aslında. Bu aldığımız rekorteyle birlikte eminim ki Türk un sanayi hedeflediği ihracat rakamlarına ulaşacaktır.
1: Peki, size Perşembe gününden itibaren, bu arada kaç gün sürecekti?
0: 3 gün sürecek.
1: Üç gün.
0: Aynı zamanda fuarın içerisinde uluslararası bir forum var. Dünya tahıl piyasalarının bugünü, yarını ve mevcut sorunlarının konuşulduğu, uluslararası konuşmacılarımızın olduğu, Dünya Gıda Örgütü'nden tutun, Dünya Ticaret Örgütü'ne ve Türkiye'deki kurumlarımıza kadar birçok konuşmacı var. Bu forumda da 3 gün boyunca tahıl piyasalarını, dünyadaki tahıl krizlerini konuşacağız.
1: Peki, 3 yoğun gün bekliyor sizi.
0: Evet.
1: Kolaylıklar diliyoruz şimdiden.
0: Sağ olun,
1: Muhammed Ali Kalkan, çok teşekkür ediyorum katkılarınız
0: ben
1: için.
0: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar
1: Sağ
0: diliyorum.
1: Olun. Kısa bir ara rica edelim. Konuk değişimi için Barış Sağlam'la devam edeceğiz.

0: Tekrar stüdyodayız. Gazeteci Barış Sağlam'la birlikteyiz. Hoş geldin Barış.
1: Hoş buldum, merhaba.
0: Evet, şimdi geçen hafta sadece seninle yaptığımız yayında değil, ben hemen hemen her yayında, daha doğrusu bu konunun geçtiği her yayında, ben o imzayı gözümle görmeden inanmam demiştim. İşte sonra bir işte masalar terk edildi, hakaretler devreye girdi falan filan ama iyi gidiyor gibi görünüyor şu anda. Petrol fiyatları da buna, bu iyimserliğe bağlı olarak gerilemiş görünüyor.
1: Evet, şu anda geriledi. Birçok petrol firması ya da petrol hizmet firması, bankaların bazı bölümleri, özellikle yatırım bankaları, petrolün önümüzdeki 18 ay boyunca düşük seyredeceğini öngörüyorlar ve 2027'nin en azından ilk 6 aylık ilk yarısına ait öngörülerini hep geriye çekiyorlar.
0: Peki bu öngörülerde bir seviye var mı? Mesela şu anda 76 dolar civarında petrol, 60'lardan geldik buraya.
1: Evet, yani şimdi bunun 65 civarları olabileceği söyleniyor. Fakat benim öngörüm 70'ler civarında, 70-65'in normal bir seyir alacağı yönünde. Neden bu kadar hızlı geriledi diye baktığımızda, zaten ileri teslimatlı ürünler oldukları için şu anda konuştuğumuz fiyatlar, hemen teslim aldığınız bir ürün değil. Genelde 3 ayla 1 yıla kadar değişen, siz forward dediğimiz kağıtları fiyatlıyorsunuz. Aslında Brent petrolün forward fiyatı bu. Şimdi buradan baktığınızda ileriye dönük bir risk primi oluşmuştu. Bu risk primi artık değerini kaybetti ve geri geri çekiliyor. Fakat ben de şuna, özellikle İran'ın geçmişteki anlaşma süreçlerinde müzakere süreçlerinde göstermiş olduğu performans göz önünde bulundurulduğunda biraz daha işin uzun sürebileceğini düşünüyorum. Eğer İran'ın net istediği her şey olmazsa, bunun haricindeki her süreçte 2 ayı aşabilecek bir sürece baktığımızı düşünüyorum ben. Çünkü İran'ın geciktirmekle kaybedeceği bir şey yok ortada. Bu nedenle ki şu anda %25 tekrar eski seviyenin %25'ine yaklaşan bir Hürmüz'de petrol, daha doğrusu tanker trafiği başladı tekrardan. 1/4 seviyesine çıktı yani. Bu önemli bir gösterge. İran'ın da burada gemileri olduğunu biliyoruz. Bu nedenle İran'ın bu süreci kısa tutup hızlıca sonuca ulaşmak için net bir nedeni yok. Amerika'nın savaşı durdurmak için bir nedeni yoktu. İran'ın da bu anlaşmayı yapmak için çok büyük bir nedeni yok. Bu nedenle biraz daha sürebilir ama her halükarda Amerika Birleşik Devletleri bu yaptığı anlaşmayla Çin'in İran'da önünü kapatmış oldu.
0: Evet, zaten işte İran diplomasisi İngiliz diplomasisiyle birlikte anılır,
1: evet,
0: dünyada yani.
1: Evet.
0: O yüzden uzaması kimse için şaşırtıcı olmaz. Ve biraz dişli bir diplomatik geleneği var,
1: evet,
0: İran'ın yani.
1: Evet, yani acem oyunu dediğimiz bir tarzı da var.
0: Evet, ben biraz daha kibarca söylemiştim. Peki, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadeledeki rolünün stratejik hale geldiğini belirtti. Şimdi burada da merak ettiğim şu, şimdi iklim değişikliğinin biz %1'inden falan sorumluyuz derdik hep.
1: Evet.
0: Niye Türkiye'nin mücadeledeki rolü

0: stratejik hale geldi şu durumda?
1: Şimdi şurada temel bir farklılık var. Artık Türkiye özellikle geçtiğimiz günlerdeki yenilenebilirdeki atılımını bölgesel, jeopolitik yeriyle daha da garantileyecek bir konuma yükseliyor. Özellikle Türkiye'nin bölge halklarına, yani bunun başında Balkanlar, hemen Orta Asya ve bununla birlikte doğusundaki ülkeleri, özellikle Orta Doğu'daki ülkeleri çok büyük bir artık know-how ihracatı başladı. Tüm bu bölge, buna Suudi Arabistan da dahil olmak üzere ortak projeler konuşulmaya başlandı. Ve bunların çoğunluğu nükleer ve nükleerle birlikte yenilenebilir enerji projeleri. Yenilenebilir enerji projelerinde Türkiye'nin sadece üretim, sadece instalasyon değil, EPC de dahil olmak üzere baştan sona bu süreci yönetebilecek bir potansiyeli ortaya çıkma başladı. Ve bununla ilgili de Enerji Bakanlığı sürekli yeni politikalarla, yeni işbirlikleriyle, yeni ortaklıklarla bu süreci destekleyen bir konuma yükseldi ve bununla birlikte Türkiye'nin bölgede artan etkisi sadece soft power değil. Biliyoruz ki böyle bir etkisi var. Afrika'ya da uzanan artık bir enerji kolu oluştu. Afrika'da da Türkiye'nin çok büyük enerji yatırımları, çok büyük enerji ortaklıkları, doğrudan elektrik üretim ve yenilenebilir enerjide santral yatırımlarını görüyoruz. Bunların hepsi Türkiye'nin bölgesel gücünü ve dünyanın bu konudaki özellikle yenilenebilire geçişteki hızlandırıcı etkisini arttırmış oldu.
0: Evet. Şimdi yenilenebilir enerjideki büyüme doğal gazın elektrik üretimindeki payını düşürüyor. Bu oldukça olumlu bir şey.
1: Bu oldukça olumlu bir şey. Zaten şimdi geçen yıl enerji kurulumlarının yaklaşık 5,15 terawata ulaştı ve bunun yarıdan fazlası yenilenebilir enerji oldu. Bu çok büyük bir gösterge dünya genelinde. Türkiye'de ise neredeyse kurulu gücün yarısından fazlasının tamamına yakını yenilenebilir enerjiden geldi. Bunların tamamı ileriye dönük. Doğalgazın bir geçiş yakıtı olduğunu düşündüğümüzde öyle adlandırılmıştı biliyorsun. Kömürden ve petrolden kurtulmamızın ara geçiş yakıtı olarak kendisine güvenebileceğimiz bir enerji kaynağı olarak doğalgazın öne çıktığı bir süreç yaşamıştık. LNG ile birlikte bu daha da hızlanmıştı. Ve şu anda yenilenebilir artık elektrik üretiminin doğrudan yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde edilmesini kolaylaştırdı. Teknolojiler hızla verimliliği arttırdı. Hızlı gelişen teknolojiler fiyatları düşürdü. Tüm bu resme baktığımızda doğalgaza bu kadar para vermenin mantığı hala sorgulanır ve daha da tercih edilebilir bir seçeneğe dönüşmüş oldu. Ama tekrar tekrar vurgulamakta fayda var. Nükleerin küçük modüler nükleer reaktörlere yüksek bir bağımlılığımız oluşabilir. Bunu engellemek için kömür dahil, doğalgaz dahil elektrik üretiminde bu kaynakların sistem içerisinde tutulması göz önünde bulundurulacaktır. Şöyle düşünün, nükleere çok büyük bir bağımlılık oluşturdunuz ve bu bağımlılığın sonucunda bir gün nükleer kaynaklardan ve teknolojilerden sorumlu olan ülkeyle aranız bozuldu. Ya da ülkelerle aranız bozuldu. Bu nedenle tek kaynağın yenilenebilir enerji olacağı fikrine kapılmamak gerekiyor. Ama nükleer ve yenilenebilirle birlikte doğalgazın, kömürün etkisi gitgide azalmaya devam edecek.
0: Başka yan faktörlerle de azalacak. Tabii işte depolama
1: Tabii.
0: teknolojilerindeki ilerleme. Mesela bugün Alparslan Bayraktar'ın açıkladığı 2030'a kadar enerji verimliliğinde yapılması planlanan 20 milyar dolarlık yatırım.
1: Evet.
0: Ki bu çok önemli bir şey. Yani hatta o söylediği cümle de çok hoşuma gitti. En güvenilir ve en temiz enerji tüketilmeyen enerji
1: Bu kadar.
0: diyor. Yani hem verimlilik artışıyla hem depolama teknolojilerindeki ilerlemeyle birlikte çok daha aza inebilir herhalde, değil mi?
1: Bu beklediğimiz bir şey. Özellikle depolama eğer gerçekleşirse, oradaki devrim gerçekleşirse, bu geçiş çok daha hızlı ve daha önce hiç görmediğimiz, beklemediğimiz alanlara da sıçrayacak bir teknolojik yenilik sürecini başlatacak. Şöyle düşünün, kendi evinizde, bu tartışılan konulardan birisi olduğu için söylüyorum, kendi evinizde çok verimli bir güneş enerjisi panelinin sizin elektrik ihtiyacınızın tamamını karşıladığını, bunu arabanız da dahil, arabanızı karşıladığını düşündüğünüzde evde yeni şarj edebileceğiniz aletlerin sürekli arttığını görmek ihtimali çok çok yüksek. Tarımda otomatik otomasyon düşündüğünüzde kendi kendine çalışan AI ile destekli makinaları düşünün. Yani bu, eğer depolama gerçekleşirse, yenilenebilir enerjinin oluşturacağı ucuz ve dağıtık, merkezden değil de dağıtık alanlardan ihtiyacın olduğu yere daha fazla yatırımın bulunduğu bir dünyayı düşündüğünüzde, daha önce kullanmadığımız teknolojilerin de hızla elektrifikasyonla hayatımıza girdiğini görebiliriz. Bu tabii ki diğer kaynaklardan daha da hızlı bir uzaklaşmaya neden olacak ve hayatımızı daha önce görmediğimiz noktalarda değiştirmeye başlayacak.
0: Evet, o işte bilim kurgu filmlerindeki rastladığımız görüntülerle kendi evimizde karşılaşabileceğiz belki.
1: Şimdi pardon, burada bu çok önemli. Daha önce biz elektrikli araçları oralarda görmüştük. Onun kendi başlarına kendilerini kullandığını gördüğümüzde gülerdik. Otomasyon. Bunların hepsi şu anda gerçekleşiyor.
0: Evet. 7. Türk-Alman Enerji Forumu Türkiye'nin ev sahipliğinde yapıldı. Ne konuşuldu, hangi işbirlikleri yapıldı bu toplantıda?
1: Şimdi çok önemli bir şey var. Sadece bu değişiklik bile, bir isim değişikliğine gidildi toplantıların başlığı ile ilgili. İsim değişikliği şöyle: Türk-Alman Enerji Ortaklığı'nın adı Türk-Alman Enerji ve Mineraller Ortaklığı oldu.
0: Oo.
1: Evet. Türk-Alman Enerji Forumu'nun adı da Türk-Alman Enerji ve Mineraller Forumu oldu. Şimdi bunun ötesine bir şey söylemeye çok fazla gerek yok. Minerallerin, özellikle biraz önce bahsettiğimiz elektrifikasyon sürecindeki tartışmasız kritik rolü ve Çin'in tartışmasız bu alandaki liderliği, üstünlüğü, liderliği, tekeli, Türkiye'nin de özellikle minerallerle ilgili Eskişehir'de keşfetmiş olduğu yataktaki potansiyeli tabii ki Almanların gözünden kaçmadı. Almanların Türkiye'ye ihtiyacı, Türkiye'nin Almanlara ihtiyacından daha fazla olduğu günlere geliyoruz.
0: Kaldı ki ben o Eskişehir'deki yataklarla sınırlı kalacağını da sanmıyorum.
1: Yani Türkiye'nin gerçekten de şunu kabul etmekte fayda var. Birçok haritası daha önce Türkler tarafından değil, Almanlar, İngilizler, İtalyanlar, Fransızlar, bu teknolojiye sahip olanlar tarafından çıkarılmıştı. Şimdi biz yavaş yavaş bunu hem denizlerimizde hem de karalarımızda, hatta yakında biliyorsunuz ki kendi GPS sistemimiz ve bununla ilgili uydumuz da devreye girecek. Bunların hepsi bizim için olumlu sonuçlar doğuracak. Ben de aslına bakarsan, yani hani emin olmadığımız bir şeyi izleyicilerimize söylemeyeyim diye düşünmüştüm ama ben de sana katılıyorum. Bizim daha bence bulacağımız çok yer var. Peki ne oldu? Hangi işbirlikleri imzalandı? 2-3 tane ayrı mutabakat zaptı oldu. Enercon Global'le bir Türk şirketi, isterseniz isimleri söylemeyeyim, rüzgar enerjisi üzerinde ve çeşitli rüzgar türbinlerin Türkiye'de üretilmesi üzerine, yine sanayide enerji esnekliğinin değerlendirilmesi ve karbonsuzlaşma üzerine ikinci bir iki şirket var yine burada. Bir Türk, bir Alman şirket. Yine bir Türk ve bir Alman şirkette girişimcilik ve yani bu alanda enerjide inovasyon konuları üzerine işbirliği anlaşmaları imzaladı ve bakan yaklaşık 85 milyarlık bir yatırımın olabileceğini ve buraya da özellikle YEKA projelerine Alman şirketleri katılımcı ve istekli olmak üzere katılmaya davet etti. Bu gelecekte Türkiye'nin enerji alanında, biraz önceki konuda da vardı, ne kadar kritik bir rol almaya yaklaştığını gösteren güzel adımlar.
0: Peki Barış Sağlam, çok teşekkür ediyorum katkıların için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bitirdik sevgili dinleyenler. Yarın 17.30 sularında görüşmek üzere.
2: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sundu.

0: 30 Haziran'a kadar AGESA Mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın. AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katacak bir başlangıca dönüştürün. Detaylar AGESA.com.tr ve AGESA Mobil'de. İyi ki AGESA.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
6: Denize çek gönder, denize çek gönder.
7: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
8: En güzel karne hediyeleri Vatan'da. 22-29 Haziran tarihleri arasında MSI 23.8 inç, MAG 242F, 0.5 MS, GTG 200 Hz Full HD IPS oyuncu monitörü 4.999 liraya. Intel Ultra 5 işlemcili, Lenovo hepsi bir arada bilgisayar 49.999 liraya Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
9: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Eximbank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
10: Pronto, Pronto Tur.
11: Pronto Tur'dan yurt dışı turlar.

0: Pronto tur.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
4: Reklamlar.
5: Gün ötesi.
6: TRT İstanbul stüdyolarından iyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Bugün 23 Haziran 2026 günlerden salı, her zaman yaptığımız gibi gün akşama doğru yol alırken gün boyu tanıklık ettiğimiz hayata dair tüm gelişmeleri anlamak ve değerlendirmek için yaptık hazırlıklarımızı. Programı hazırlayanlar Uğur Pirpir ve Anıl Çıtak, sesimizi sizlere ulaştıran teknik yönetmenimiz Tuna Şengil ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahpe İker Aksu. Akşamınıza haber katmak için hazırız. Bir kez daha hem TRT Radyo 1 hem de TRT Radyo Haber postalarımızdan bize kulak verenlere hoş geldiniz diyor ve başlıyoruz. Sevgili dinleyiciler, havaların ısınmasıyla birlikte ülkemizde yağışlar da hemen hemen durdu. Yaz mevsimindeyiz tabii. Her zaman ve her ne kadar baraj doluluk oranları önceki yıllara nazaran biraz daha iyileşmiş gibi görünse de uzun sürecek yaz günleri nedeniyle olası kuraklık ve susuzluk senaryoları da gündemde. Bu nedenle sahip olduğumuz su kaynaklarını verimli ve tasarruflu kullanmak büyük önem taşıyor. Boşa akacak her bir damla suyun yarınlarımız için bir kuraklık ve susuzluk nedeni olabileceğini unutmamak gerekiyor. Hatırlatmamızı yaptık. Gelelim gün boyu takip ettiğimiz gelişmelere ilişkin son durumları paylaşmaya.
5: Gün ötesinde son 24 saat.

0: Sevgili dinleyiciler, Kırıkkale'nin Yahşiyan ilçesinde imha sahasında mühimmatın kazara patlaması sonucu iki kişi yaşamını yitirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen sürecin olumlu ilerlediğine dikkat çekerek, eğer İran anlaşmanın gereklerini yerine getirmez ya da uygun davranmazsa yapmam gerekeni yaparım dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, savaşın başlangıcından bu yana Türk sahipli 11 geminin Hürmüz Boğazı'nı güvenli şekilde geçerek Körfez'den ayrıldığını duyurdu. Ankara Valiliği 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi kapsamında 28 Haziran 10 Temmuz tarihleri arasında kent genelinde toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması ve benzeri etkinliklerin yasaklandığını belirtti. Yaz dönemi Kur'an kursları Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonunda 6 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. Başvurular 13 Temmuz'a kadar devam edecek. İstanbul merkezi 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda sahte fatura ve hayali ihracat işlemleriyle vergi kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 27 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 6 şirkete el konulurken 10 şirkete kayyum atandı. İletişim Başkanlığı'nca dijital ortamlarda karşılaşılabilecek risklere karşı toplumsal farkındalığın artırılması, aile içi iletişimin güçlendirilmesi, çocukların dijital ortamlarda korunması ve ebeveynlere rehberlik etmesi amacıyla yeni iletişim teknolojileri ve aile el kitabı yayımlandı.
1: Gün ötesi Ankara gündemi.
0: Sevgili dinleyiciler, Ankara'ya uzanıyoruz. Ankara'da siyasetin kulislerinde yaşananları, yapılan görüşme ve açıklamaları TRT muhabiri Göksu Kandemir aktaracak.

0: Gökhan Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün önemli bir ismi ağırladı başkent Ankara'da. Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ülkemizde. Buna ilişkin elinize ulaşan son bilgileri paylaşarak başlayalım.
1: Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun diplomasi trafiğine devam ediyor. Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı. İki lider basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde de bulunacak. Türkiye-Polonya arasındaki ilişkiler başta savunma sanayi olmak üzere Ankara-Varşova hattında yeni işbirliği imkanları ve bölgesel meseleler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki sıcak başlıkları görüşmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuk cumhurbaşkanını resmi törenle karşıladı. İki lider törenin ardından görüşmeye geçti. Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki Ankara temaslarını Anıtkabir ziyaretiyle başladı. Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir özel defterini imzalayan Nawrocki'ye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de eşlik etti. Polonya Cumhurbaşkanı ve beraberindeki heyet daha sonra Aselsan Gölbaşı tesislerine gitti. Bu ziyarete konuk Cumhurbaşkanı'na Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ile Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol eşlik ettiler. Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki Aselsan'da Türk savunma sanayinin milli ve özgün teknolojilerini yakından inceleme fırsatı buldu. Mühendislik kabiliyetleri ve yüksek teknoloji alanındaki üretim altyapısı ile ilgili bilgi aldı. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ziyarete ilişkin yaptığı değerlendirmede Türkiye ile Polonya arasındaki savunma sanayi işbirliğinin NATO müttefikliği temelinde daha da güçlenebileceğini belirtti.
0: Göksu Kandemir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantıları günüydü. Özellikle MHP lideri Bahçeli'nin Ankara Parlamentosu'nun, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna ilişkin değerlendirmeleri çok dikkat çekti. Buna ilişkin neler aktarırsınız?
1: Evet, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna sert tepki gösterdi. Yüce Türk Yargısı Brüksel salonlarında yazılan raporların himayesinde karar vermez dedi. Partisinin grup toplantısında kürsüdeydi Devlet Bahçeli. Türkiye'nin egemenlik sahasına itiraz edenin alnını karıştırır ifadelerini kullandı. Devlet Bahçeli Avrupa Parlamentosu 2025 yılı Türkiye raporu bu eğri cetvelle çizilmiş bir metindir. Yüce Türk Yargısı Brüksel salonlarında yazılan raporların himayesinde karar vermez. Türkiye Cumhuriyeti dış aktörlerin tehdit, telkin ve terbiye imalarıyla yüzünü batıya çevrilip hizaya getirilemez. Kendi güvenlik açıklarını kapatmakta zorlananlar müttefiklik masalarında bekletilirken Türk devletinin güvenlik politikalarını sorgulamaya nasıl yeltenebilirler? Türkiye'nin egemenlik sahasına itiraz etmeye kalkanın alnını karıştırırız dedi. Türk milletine biçim verecek terzi daha anasının karnından doğmamıştır ifadelerini kullandığı Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli.
0: Göksu Kandemir, son olarak başkente yapılacak NATO zirvesi öncesinde alınan önlemler var gündemde. Söz konusu önlemlerin ayrıntılarını da aktarabilir misiniz?
1: Evet, dünyanın gözlü kulağı aslında başkent Ankara'ya çevrilmiş durumda. Zira Kuzey Atlantik İttifakı'nın en önemli zirvelerinden birisi için geri sayım başladı. Bildiğiniz gibi Türkiye 7-8 Temmuz'da 36. NATO zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İşte bu kapsamda da başkent Ankara'da yoğun güvenlik önlemleri alınacak bu tarihlerde. Ankara'nın 28 Haziran'dan 10 Temmuz gecesine kadar toplantı, gösteri, yürüyüşü, basın açıklaması ve buna benzer etkinlikler yapılamayacak. Delegasyonun konaklayacağı yerler ve özellikle liderlerin geçiş yapacağı güzergahlar başta olmak üzere belirlenen hassas bölgelere yetkisiz araç ve şahısların girişi de engellenecek. Zirve boyunca 40 bin emniyet ve jandarma personeli sahada görev yapacak ki bununla alakalı da aslında Ankara Valiliği'nden bir açıklama gelmişti. Resmi ekiplere çok sayıda sivil polis de destek verecek. 28 Haziran ve 10 Temmuz tarihleri arasında yine Ankara hava sahasında her türlü insansız hava aracının uçuşu da yasaklandı. Öte yandan Etimesgut'ta bulunan ve yeni açılan Ankara Havalimanı'nda zirvede önemli bir rol üstlenecek.
0: Çok teşekkür ediyoruz Göksu Kandemir. Kolaylıklar diliyoruz. Sevgili dinleyiciler, Ankara'da siyasetin kulislerinde yaşananları, yapılan görüşme ve açıklamaları TRT muhabiri Göksu Kandemir aktardı.
2: Gün ötesi devam ediyor.
0: Sevgili dinleyiciler, gündemdeki gelişmelere dair önemli başlıkları konuşacağız. Konuğumuz gazeteci Hakkı Kurban. Hakkı Bey, iyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhaba, iyi yayınlar Mahpeyker Aksu.
0: Teşekkür ediyoruz Hakkı Bey. Dün AK Parti grubunun meclise sunduğu 12. yargı paketinin öne çıkan maddelerini sorarak başlayalım. Ne dersiniz? Ayrıntılar da neler var?
3: Evet, yargının hızlı ve verimli işlemesine yönelik olarak hazırlandı bu paket Mahpeyker Aksu.

0: adaletin daha hızlı tecelli etmesi temel amaç. 30 maddelik teklifle yargılamaların makul sürede tamamlanması hedefleniyor. Bu kapsamda özellikle yazılı yargılama yöntemindeki davalarda duruşmalar arasındaki süre 3 aydan uzun olamayacak ki bu süreler çok tartışılıyordu. Bunun bir istisnası var. Bilirkişi incelemesinin niteliği gereği uzaması veya başka yerlerde tahkikat işlemlerinin yürütülmesi gibi zorunlu ve kaçınılmaz haller olursa hakim 3 ay şartını esnetebilecek. Önemli adımlardan biri ses ve görüntü bilişim sistemleri var. SEGBİS. Bu sistemi daha etkin kullanmaya yönelik elektronik duruşma olanağından daha yoğun faydalanılacak. SEGBİS üzerinden avukatların ses ve görüntü nakliyle duruşmalara katılma şartları genişletiliyor. Ön inceleme duruşmaları da ses ve görüntü nakliyle yapılabilecek. Evet. Yargıyı hızlandıracak bir başka adım olarak heyet yerine tek hakim tarafından çözümlenecek dava türlerinin kapsamının genişletilmesi mahfiker aktı. Bu yıl için miktarı 486 bin lirayı aşmayan davaların yanı sıra öğrencilerin ilişik kesme ve uzaklaştırma hariç disiplin, sınıf geçme, not tespiti, yurt ve burs işlemleri, kamu görevlilerinin geçici görevlendirme, yolluk, lojman, izin ve uyarma cezası işlemleri, mesleki faaliyeti engellemeyen mesleki kuruluş disiplin cezaları, muhtaçlık aylıklarına ilişkin tüm davalar tek hakim tarafından karara bağlanabilecek eğer bu paket yasalaşacak olursa. Ayrıca mahkemelerce kamu kurumları aleyhine hükmedilen para alacağı, vekalet ücreti ve yargılama giderlerine ilişkin ilanlar için doğrudan icra takibi başlatılamayacak. Vatandaş icra takibine geçmeden önce idareye yazılı başvuruda bulunacak ve bunun için banka hesap bilgilerini verecek. Bir aylık yasal ödeme süresinde tüm alacak kalemleri faiziyle ödenmezse o zaman icra yoluna gidilebilecek. Yargılamada teknik ve özel bilgi gerektirmeyen bazı hususlar oluyor. Özel olarak mesleğin gerektirdiği hukuki bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda eğer hakim ve savcılar bilirkişiye yine de başvuruyorsa bir disiplin cezası gündeme gelecek. Bu durumda bir uyarma cezası verilmesi öngörülüyor. Bunun yanı sıra adli tıp ihtisas kurulu başkan ve üyeliklerini atanabilme şartları düzenleniyor. En az tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık belgesi ya da alanında doktora derecesi şartı aranacak. Adli Tıp İhtisas Kurulu Başkan ve üyelikleri için.
1: Evet.
0: İşkence suçlarına ilişkin bir düzenleme var Mahfeker Aksu. Mahkemeler işkence veya eziyet suçlarıyla kamu görevlerince istenen kötü muamele suçlarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararını veremeyecekler. Bunun yanı sıra bölge idare mahkemelerine ilişkin bir düzenleme var pakette. Bu mahkemeler ilk derece mahkemelerinin kararlarının sonucu hukuka uygunsa sadece gerekçe hatasından dolayı kararı kaldırmak yerine bu gerekçeyi düzelterek uyuşmazlığı hızla bitirebilecek. Bu da yine yargıyı hızlandıracak adımlardan biri olacak. Yargıtay'ın bozma yetkisinde yeni bir düzenleme geliyor. İlk derece mahkeme kararları sadece görevsiz veya yetkisiz olduğu gerekçesiyle Yargıtay'da bozma nedeni olmayacak. Bunun yanı sıra miras konusu gerçekten toplumda çok tartışılan konulardan biri. Yargıyı da en çok meşgul eden hususlardan biri olarak dikkati çekiyor. İşte bu konuda da bir düzenleme geliyor. Miras yoluyla intikal eden taşınmazların satışında birinci açık artırma sadece malik olan mirasçılar arasında yapılacak. Böylece aile yadigarı malların işlem bedelin %100 üzerinden öncelikle mirasçılar arasında kalmasına olanak sağlanacak. Geniş kapsamlı bir düzenleme olduğunu söyleyebilirim.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Hakkı Kurban. Adalet Bakanı Akın Gürlek 81 ile organize suçlarla mücadele genelgesi gönderdi. Genelgenin ayrıntılarında neler var?
0: Son dönemde organize suç örgütlerine yönelik kapsamlı operasyonlar yapılıyor. MHP'ye aksi ki sizin yayınlarınızda da sıkça bunları konuşuyoruz. Bu konuda hassasiyetin vurgulanması ve çalışmalarda etkinlik için gönderildi bu genelge. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in imzasıyla 81 ildeki 175 ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderildi. Bakan Gürlek de konuya ilişkin değerlendirmede bulundu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde organize suç örgütleriyle mücadelenin tavizsiz bir şekilde sürdürüldüğünü vurguladı. İşte bu genelgede adli süreçlerin daha hızlı, etkin ve topyekun bir şekilde yürütülmesinin hedeflendiği belirtiliyor. Önemli bir vurgu var genelgede, onun altını çizmek isterim. Soruşturmaların örgütlü suçlar konusunda uzmanlaşmış Cumhuriyet savcıları eliyle yürütülmesi isteniyor.

0: gerekli hallerde birden fazla savcının görevlendirilmesi gerektiğinin de vurgulandığını belirtelim. Bakan Gürlek bu hususta kolluk birimleriyle kesintisiz ve sıfır toleranslı bir koordinasyon sağlanacak. Hiçbir suçluya nefes aldırılmayacak değerlendirmesini yaptı.
1: Evet.
0: Bu yapıların sadece sokaktaki tetikçileriyle değil, yöneticileriyle, azmettiricileriyle, finans kaynaklarıyla, ayrıca kripto varlıklar, yasa dışı bahis ve benzeri yöntemlerle aklamaya çalıştıkları suç gelirleriyle birlikte kökünden kazınmak üzere hedef alınacağını vurguladı. Bunun yanı sıra dijital çeteler de genelgenin öne çıkan detaylarından biri. Çocukları ve gençleri suç örgütlerinin ağına çekmeye çalışanlara karşı hukuk düzeninin öngördüğü tüm yaptırımların en ağır şekilde uygulanacağı vurgulanıyor. Bakan Gürlek bu konuda örgütsel amaçlarla çocukların istismar edilmesi halinde cezanın artırılacağı hususu tüm soruşturmalarda titizlikle gözetilecek değerlendirmesi yaptı. Bunun yanı sıra sosyal medya son dönemde bu tür suçların en öne çıkan mecralarından biri malum. Genelgede de bu hususta dikkat çekildiğini gördük. Sosyal medya üzerinden suç propagandası yapanlara karşı derhal harekete geçilmesi istendi. Sosyal medya üzerinden suç örgütlerini özendiren, korku salan, çocukları ve gençleri suça yönlendiren içeriklere karşı hızla gerekli işlemler yapılacak. Suç propagandasına, tehdit diline ve dijital çetelere müsamaha gösterilmemesi gerektiği vurgulandı. Son bir not paylaşalım. Güvenli başvuru, gizlilik ve tanık koruma mekanizmaları da devletin güvencesi altında en etkin şekilde işletilecek. Bunun da genelgede altı çizildi. Bakan Gürlek alın teriyle ekmeğini kazanan esnaf çetelerin merhametine asla terk edilmeyecek diyerek de bu konudaki hassasiyeti vurgulamış oldu.
1: Evet, hakkı kurban son başlığımız, son dönemde iç siyasetin ilk sıradaki gündem maddesi CHP merkezli yaşananlar oldu. Bugün de gözler grup toplantıları günü olması nedeniyle yine CHP üzerindeydi. Bugüne ilişkin izlenimlerinizi de dinlemek isteriz.
0: Evet, ihraçlar var Mahpeker Aksu, istifalar var,
1: karşılıklı
0: evet. Hamleler var, söz düellosu var. Daha ötesini söyleyelim, CHP'de resmen olmasa da artık fiili bir bölünmüşlük tablosu var, bu göze çarpıyor. Zaten bu son dönemde açıkça kendisini göstermişti açıkçası. Bugün de yaşanan gelişmeler adeta o yol ayrımını netleştirmeye başladı diyebiliriz. Siyaset satrancında hamleler birbiri ardına geldi yine. Haftaya girilirken malum CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşacak mı yoksa grup başkanı olarak Özgür Özel mi kürsüye gelecek sorusunun yanıtı aranıyordu. Kılıçdaroğlu grup toplantısı yapmadı ancak bugün önce Merkez Yönetim Kurulu'nu ardından parti meclisine genel merkezde topladı. Hem yol haritasını belirleme hem de ihraçlar konusunda önemli kararlar alındığını söyleyebiliriz. Onları özetle sıralayalım. Birincisi, görevden almalar sürüyor CHP'de. Geçen hafta bazı il başkanlarına yönelik bu kararlar alınmıştı. Bugün de Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ile Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı görevlerinden alındılar. Yerlerine yeni isimler atandı. İkincisi, partide Yüksek Disiplin Kurulu'nun 25 Haziran'da yani Perşembe günü ihraç gündemiyle toplanması kararlaştırıldı. Yeni görevden almaların yanı sıra yeni ihraçların da yolda olduğunu söyleyebiliriz. Üçüncüsü, partide olağan kurultay süreci itibariyle başlıyor Mahpeker Aksu. Tabii altını çizelim. Bu Özgür Özel ve kurmay kadrosunun talep ettiği olağanüstü kurultay değil. Özel ve ekibi Temmuz ayında kurultay toplanması çağrısı yapmıştı. Oysa Kılıçdaroğlu ve kurmayları olağan kurultay sürecine ilişkin takvimi belirlemiş oldu. Bu da uzun vadeli bir süreci kapsayacak şüphesiz. Özgür Özel ve ekibinin 820 delege imzasıyla yaptıkları olağanüstü kurultay çağrısına ilişkin süreç devam ediyor. Parti sözcüsü Müslüm Sarı bu konuda önümüzdeki günlerde bir açıklama yapılacağını vurguladı. Fakat dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalar var. Yargıtay'ın tedbir kararı nedeniyle olağanüstü kurultay için imzalar geçerli olsa da bunun yapılamayacağını vurgulamıştı. Dolayısıyla verilecek kararın yine bu yönde olması bekleniyor. İstifalar dedik. İstifa süreçlerini de paylaşalım. Zira aslında partideki yol ayrımını giderek netleştiren istifalar bunlar. Bugün de CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır partisinden istifa ettiğini açıkladı. CHP'nin sandalye sayısı 136'ya düşmüş oldu. Sadece parlamentoda değil, yerelde de benzer bir tablo söz konusu Mahpeker Aksu. Yerel seçimlerden bu yana

0: CHP'de 22 belediye başkanı istifa etmiş. Bunlardan 19'u AK Parti'ye geçmiş durumda. 3'ü hala bağımsız durumda. Dolayısıyla bugün bunlar da tartışıldı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel de mecliste grup toplantısı yaptı. Bir kez daha CHP'nin kurultay iradesine müdahale edilmeye çalışıldığını söyledi ve olağanüstü kurultay çağrısını bir kez daha tekrarladı diyebilirim.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Hakkı Kurban değerlendirmeleriniz için. İyi akşamlar diliyoruz.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun sevgili dinleyiciler. Gündemdeki gelişmeleri gazeteci Hakkı Kurban'la değerlendirdik.
2: Reklamlar.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.
4: Geçer, geçer, geçer, geçer, Zeynep de geçer, Fatih de geçer, Ayşe, Sinan, Yasemin, herkesler geçer. Geçer, geçer, geçer, geçer, herkesler geçer, Türkiye geçer, geçer, geçer, Türkiye, QNB'ye geçer, Sıla da geçer.
3: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: özel karne hediyeleri Vatan'da. 22-29 Haziran tarihleri arasında Onvo OV013 X Plus 2000 Watt elektrikli scooter 38.999 liraya, Oral-B IO Stitch çocuk şarjı diş fırçası ve seyahat kabı 1999 liraya Vatan'da. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Reklamlar.
1: Gün ötesinde dünya gündemi.
2: Sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 18.27'yi gösteriyor. Dünya gündemine dair sıcak başlıkları konuşacağız. Stüdyo konuğumuz İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim görevlisi ve dış politika analisti Yeliz Albayrak. Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, yayınlar diliyorum.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Nasılsınız?
3: Çok şükür, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
2: Çok teşekkür ediyorum. Oldukça yine yoğun bir gündem
3: evet,
2: var. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında Cenevre'de yapılan görüşmelerden sonuç alınmış gibi görünüyor hocam. Hı hı. Bu anlamda önümüzdeki 6 ayda belirleyici olacak. Müzakere sürecine ilişkin bir genel değerlendirme yapmanızı isteyerek başlayalım isterseniz.
3: Evet, buyurun. Oldukça tabii yoğun günlerden geçiyoruz. Sizin de söylediğiniz gibi hiç değilse önümüzde bir plan var. Bir mutabakat zaptı var. Tabii ki nihai anlaşmaya gelene kadar önümüzde belli ki keskin bir süreç olacak. Oldukça kırılgan bir süreç olacak ama önümüzde net hatları hiç değilse belli olan, üzerinde yine mutabık kalınmamış birçok gri alanı da olan bir mutabakat zaptı var. Çok gelgitli bir görüşme silsilesi izledik. Biliyorsunuz görüşmelerin ortasında Trump'ın o keskin çıkışlarıyla evet, bazı geri adım atmalar oldu. İran'ın ve heyetin tabii ki erken ayrıldığıyla alakalı birçok şey duyduk, işittik ama nihayetinde şu anda hala birçok noktada uzlaşıldığını, birçok noktanın daha sonra konuşulmak üzere kenara bırakıldığını ama şu anda tabii Trump için bir belki can simidi olarak görülebilecek Hürmüz Boğazı'nın açıldığını ve oradan akışın başladığını söyleyebiliriz. Ama dediğim gibi oldukça kırılgan bir süreç. Henüz alt maddelerinin konuşulmadığı ve sonraya bırakıldığı kısımları da tabii ki akılda tutmakta fayda var. Çünkü dediğim gibi bu kırılgan noktalar, tetik noktaları tekrar daha sonradan sürecin uzamasına ya da sekteye uğramasına sebep olabilecek ciddiyette noktalar.
2: Evet hocam, sizin de belirttiğiniz gibi anlaşma tamam yorumlarının yanında tabii kırılgan bir sürece girildiğine ilişkin beklenti ifadeleri de işitiyoruz. 108 gün süren savaşın nedenleri de düşünüldüğünde barış sürecini kırılgan yapacak gelişmeler neler olabilir sorusuna siz hangi yanıtları verirsiniz?
3: Bir kere birincisi, ilk olarak bu işin hani en başından beri neden bu meseleye girişildi diye biz anlamaya çalıştığımızda o İsrail faktörünü mutlaka bir hatırlamak lazım zaten. Şu anda geldiğimiz noktada da ne olursa olsun ben ABD'nin yaptığı bütün anlaşmalardan ayrı münezzeh bir yerde duruyorum. Ve bu anlaşmalar beni bağlamaz. Ben Lübnan'daki saldırılarıma, işgallerime, bu işte ilerleme diye anlatmaya çalıştığım saldırı planıma devam edeceğim demesi zaten şu anda bu anlaşmanın en kırılgan hassas noktalarından biri. Çünkü belli ki ABD burada yeni bir şekilde yeni bir düzen inşa etmeye çalışıyor ve bu noktada ABD ve İsrail'in de çıkarlarının, hiç değilse Trump hükümetinin şu andaki mevcut konjonktürdeki çıkarlarının %100 uyuşmama ihtimali artık önümüzde çok net bir şekilde belirmeye başladı. Şimdi

0: bazı hareket alanlarını, bazı hareket noktalarını İsrail'in bakımından kısıtlandığını yavaş yavaş şu anda ilk kertede görüyoruz. Evet. Ama tabii ilerleyen zamanlarda İsrail'in yine kaos çıkartma ve buradaki yayılmacılığın devam etmesi ya da henüz üzerinde konuşulmamış maddelerin şu anda yerine getirilmemesi tabii ki yine anlaşmanın kırılgan taraflarından olabilir.
1: Evet. Hocam, iki ülke arasında dört temel konu başlığının öne çıktığı görülüyor. Nedir bu başlıklar? İran'ın nükleer programı, donmuş varlıklarının serbest bırakılması, İran'ı hedef alan yaptırımların kaldırılması, İran altyapısının yeniden inşası için hayata geçirilecek projeler. Söz konusu bu başlıklar savaşın kazananının belirlenmesi açısından da bir anlam ifade eder mi sizce?
0: Şimdi bu zikrettiğimiz maddeler, bu dört önemli madde aslında İran'ın en başından beri sürekli dile getirdiği

0: tabii ki o dondurulmuş varlıkların bir kere serbest bırakılması çok önemli bir madde. Ya da yeniden yapılanma için İran'ın, hatırlarsanız, ben bir tazminat talep edeceğim demişti burada. Evet. Bunun aslında bir yeniden yapılanma adı altında tekrar bir fon gibi bir aktarılması, bu da tabii ki İran'ın şu anda çok ihtiyacı olan bir madde. Ama ABD buralara sürekli şerh düşerek gidiyor. Bazı maddelerin, bazı geri çekilmelerin ya da yine sürekli en başında kırmızı çizgili gibi dedikleri işte vekil aktörlere destek, uranyum meselesi ya da Hürmüz Boğazı'na kesin bir rejime bağlanması gibi noktalarda gerçekten onun hoşuna gidebilecek, ABD'nin hoşuna gidebilecek ve tatmin olacakları adımların da karşılıklı atılması bekleniyor. Onun için sürekli bu dondurulmuş varlıklar meselesinde biraz daha mesafeli yaklaşıyor. Çünkü Trump hükümeti şu anda bir para serbest bırakmak ya da para ödemekten taraftar değil, evet, bunun taraftarı değil. Onun için adım adım birbirlerini izledikleri bir süreç göreceğiz. Aynı şekilde İran'da ablukanın kaldırılmasıyla alakalı ya da asker azaltılmasıyla alakalı tabii ki karşılıklı olarak istekleri var. Ama önümüzdeki süreçte belli bir takvim var. Karşılıklı olarak iyi niyet göstergesi olarak değerlendirilebilecek adımlar görürsek iki taraf da teyakkuz halinde bu adımları dikkatlice takip edecekler ve karşılıklı olarak adımların hayata geçebileceğini düşünebiliriz.
1: Evet. Hocam, Cenevre sürecinde Trump'ın tehditleri karşısında İran'ın yürüttüğü diplomasi dünyada yankı uyandırdı tabii. Ortaya çıkan görüntüler yeni dünya düzeni arayışları açısından ne ifade eder dersiniz?
0: Şimdi kesinlikle burada tabii bir makas değişimi oldu, oldukça açık. Yeni bir süreçten geçtiğimiz oldukça açık. Bu ABD ve İsrail'in saldırısı, bakın, hem bölge ülkelerini hem bütün dünya dengelerine çok büyük dersler verdi. Herkes çok büyük çıkarımlarda zaten bulundu. Şimdi bu yeni oluşumda ABD'nin konumu, ABD'nin yıllardır iddia ettiği o hegemon gücünü artık bir müttefik olarak ya da bir koruyucu olarak güvenilecek mi? Bunların hepsi, bakın, tekrar gözden geçirilecek. Bütün Körfez ülkeleri ve Orta Doğu ve tabii ki NATO ve Avrupa tarafından da hepsi yeniden hesaplanacak bunların. Çünkü bu saldırılar öncesindeki düzenle şu anda içinde olduğumuz güç dengesi çok farklı bir yerde. Belki tabii ki ABD'nin farklı hesapları vardı Çin'le olan ekonomik mücadelesinde, ama şu anda geldiğimiz noktada krizin çıktılarıyla, ekonomik çıktılarıyla ve güç dengesi değişimiyle ABD'nin nasıl baş edeceği ya da nasıl yeni düzlemde konumlanacağı hepsinin soru işareti. Burada bütün ülkeler kendi hayırlarına olacak yeni yollar aramak durumunda kalacaklar. Hem güvenlik bağlamında, hem enerji bağlamında, hem müttefiklik bağlamında tekrar hesaplamalar yapılacak ve o diplomatik görüşmelerden de çıkan sonuçlarda biz şunu gördük. ABD sürekli çok sert bir söylemin peşinden koşuyor. Trump çok sert, çok sivri cümleler kuruyor.
1: Evet, Trump'ın bugün de bir açıklaması var. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen sürecin olumlu ilerlediğine dikkat çekerek eğer İran anlaşmanın gereklerini yerine getirmez ya da uygun davranmazsa yapmam gerekeni yaparım açıklamasında bulundu.
0: Tam olarak bu söyledim. Sizin de dikkat çektiğiniz, altını çizdiğiniz cümle çok önemli. Biz, yani bu diplomatik dile uymayan, sürekli tehdit diliyle, sürekli baskı mekanizmasını orada sıcak tutan ve istediğimiz olmazsa biz hem sert gücümüzle hem de bütün yaptırımlarımızla son dakikaya kadar hem masanın başındayız hem de sahada saldırmaya hazırız mesajı vererek burada ABD büyük bir, tabii ki, alanı daraltmaya çalışıyor. İran'ın manevra alanını daraltmaya çalışıyor. Fakat en başından beri ne olursa olsun bu sert söyleme rağmen İran direnmeye devam etti. Bundan sonra da diplomatik yollarımız her zaman açık, ama eğer bir saldırıya uğrarsak aynı şekilde daha önce de cevap verdiğimiz gibi yine cevap verme hakkımız haklıdır ve cevap verdiğini de artık biz zaten görüyoruz. Bu daha önceki saldırılar ya da çatışmalardan ayrı bir yerde değerlendirilmek durumunda. Bundan sonra İran'ın bütün saldırılara cevap verme kapasitesinin olduğunu ABD ve İsrail'le çok net şekilde gördü. Onun için buradaki yeni mutabakat zaptına ve daha sonraki süreçlere daha dikkat etmeye, daha bağlı kalmaya çalışıyorlar. Ama ne olursa olsun da işte diplomatik teamüllere uymayan bir Trump dili var. Diplomatik teamüllere uymayan açıklamalar görüyoruz. Evet. Çok sert açıklamalar. Fakat buna rağmen tabii ki İran yine tepkisini dile getirerek bir şekilde anlaşmanın içinde kalmak için çabalıyor.
1: Evet. Hocam, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'la yürüttüğü müzakere süreci İsrail'in tepkisini çekmişti. Bu durum Washington-Tel Aviv hattında kavga mı var sorusunu gündeme getirdi. Müzakere döneminde İsrail'in tutumu ve Amerika Birleşik Devletleri-İsrail ilişkilerine dair gözleminiz ne olur?
0: Şimdi açıkçası bir tabii ki çıkar çatışması oldu. Az önce söylediğim gibi aşikar. Şimdi Trump hükümetinin İsrail'e sağladığı kolaylıklar, kendi bütçelerinden sürekli İsrail'e yardım ediyor olmaları, savunmalarını ABD'nin zaten yıllardır

0: üstlenmiş oluşu gibi çok büyük gerçekler var. Doğru, fakat burada Netanyahu hükümetinin, özellikle önünde seçim olan Netanyahu hükümetinin saldırganlığa devam edeceği ve bu saldırganlığın da şu anda konuştuğumuz anlaşmaya zarar verme ihtimali gibi büyük bir gerçek de var.
1: Evet.
0: Bir şekilde İsrail'de şu anda Netanyahu hükümetini, bu saldırganlıktan beslenen hükümeti sınırlandırmaya çalışan bir ABD de var. Çünkü o inşa etmeye çalıştığı normalleşme süreci, işte İbrahim anlaşmaları, Hürmüz Boğazı'nın açık kalıyor oluşu, alternatif tekrar müttefikliklerin yeniden hesaplanması ya da işte o kırılan güven sisteminin tekrar inşa edilmesi gibi Trump'ın önünde uzun bir takvim var ve Trump'ın önünde de bir seçim var. Bu farklılaşma tabii ki büyük bir baskı oluşturuyor Trump'ın üzerinde, ama Netanyahu'nun üzerinde de iktidarda kalması için büyük bir baskı var. İki tarafta eleştirilere tabii ki tabi tutuluyor, ama bir taraftan da bu seçim takvimlerini ve bu baskıyı da mutlaka hatırlamak lazım. Ama ne olursa olsun şu anda kısa vadede çıkar çatışması yaşıyor olsalar da uzun vadede çok büyük bir ayrılıktan bahsetmek çok da mümkün değil.
1: Evet, hocam, bu arada soykırımcı İsrail Lübnan konusunda sert tutumunu sürdürüyor ve bu ülkeden geri çekilmeyeceğini açıklıyor. Tam da bu aşamada Lübnan konusunda Suriye'nin inisiyatif almasını isteyen Trump'a Suriye Devlet Başkanı Şara'dan olumsuz yanıt geldi. Şara, Lübnan'da askeri müdahale dönemine dönmeyeceğiz dedi. Sizin bu noktada yorumunuz ne olur?
0: Şimdi Trump o günkü konuşmasında Netanyahu hükümetinin bu işi beceremediğinden bahsetti. Bu işten kastımız Lübnan ve Hizbullah'la baş etme meselesi. Çünkü Hizbullah'ı sürekli tehdit olarak gösteren ve bunu bir güvenlik meselesi diye meşrulaştırmaya çalışan İsrail var. Biliyorsunuz İsrail'de Netanyahu hükümeti var. Ama tabii ki realiteye baktığınızda bir kişinin için bile siz bütün apartmanı aslında yerle bir ediyorsunuz ve bu bitmeyecek bir kriz kaos alanına dönüştü diye açıkça J.D. Vance tarafından da bakın zikredildi. Burada bir artık yavaş yavaş çıkar çatışmasının da biz sağlam nüvelerini görmeye başladık, ama burada Suriye işaret edilirken Ahmet Erşara'nın Suriye'de daha istikrarlı ve özellikle işte Trump'ın rahatsız olduğu gruplarla baş edebilme kapasitesinden bahsedilirken tabii ki burada Ahmet Erşara'nın doğrudan bir çatışma alanına girmesi ya da doğrudan müdahil olması gibi bir şey beklenemezdi. Çünkü biliyorsunuz Suriye'de de hala kırılgan bir süreçten geçiyoruz. Henüz oralarda hani tamamen toparlanacak, sağlamlaştırılacak ve yatırım yapılması gereken birçok nokta varken Ahmet Erşara'nın ya da Suriye'nin böyle bir sürece entegre olması tabii ki beklenemezdi ki Suriye'den de bu minvalde açıklamalar geldi. Ama bu daha çok Suriye'deki o stabil ortamdan duyulan memnuniyet ve İsrail'in bu alanı ve bu çatışmayı kesinlikle nihayetinde erdiremeyecek oluşunu Trump'ın da fark etmesi ve bunun dediğim gibi mevcut müzakere ortamını da bozma ihtimalinden çekindiği için burada Netanyahu hükümetinin açıkçası beceriksizliğinden ve bu durumu sürekli uzatıyor oluşundan dem vurarak Ahmet Erşar'dan bahsetti, ama dediğim gibi ne Ahmet Erşar ne de Suriye'de herhangi bir makam şu anda buna dahil olmak istemediklerini açıkça beyan ettiler.
1: Evet, ağzınıza sağlık, çok teşekkür ederiz.
0: Teşekkür.
1: Tabii değerlendirmeye devam edeceğiz sevgili dinleyiciler, dünya gündemine dair sıcak başlıkları. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim görevlisi ve dış politika analisti Yeliz Albayrak hocam stüdyo konuğumuz. Şimdi reklamlara gidelim, sonrasında yeniden birlikte olacağız.
2: Reklamlar.
3: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla bulun.

0: yemek yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: ...1 ve 30 Haziran tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: Doğada ne varsa Sevgana'da.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira modeller.

0: araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
3: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
4: Her ev güzel İstikbal'de.
5: Pronto, Pronto Tur.
6: Pronto Tur'dan yurt

Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: Reklamlar.
1: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
2: Gün Ötesi devam ediyor.
3: Sevgili dinleyiciler, devam ediyoruz. Stüdyo konuğumuz İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim görevlisi ve dış politika analisti Yeliz Albayrak. Hocam, dünya gündemine dair sıcak başlıkları konuşuyoruz. Tabii savaşa dair önemli değerlendirmelerde bulunmuştunuz. Sizinle konuşma şansı yakalamışken farklı gelişmelere dair yorumlarınızı da dinlemek istiyoruz. İngiliz Başbakanı istifa etti. Son yıllarda İngiliz siyasetindeki bu istifa gelişmeleri dünyanın da gündemindeydi. Sizin bu istifaya ilişkin değerlendirmeleriniz neler olur?
4: Evet, şimdi tabii bütün bu gündemi değerlendirirken İngiltere kadar büyük bir aktördeki değişimi de mutlaka bakmak lazım. Şimdi özellikle Brexit sonrası İngiltere'de bir toparlanamama, bir kriz durumu var. Yani küresel sistemin Brexit'ten sonra neresinde duracaklarını, Avrupa ile ilişkilerin nasıl inşa edileceğini ya da Brexit sürecinde o halka vaat edilen işte göçün daha azaltılması, ekonomik olarak daha bağımsız olunması gibi maddelerin şu anda yerine getirilmemesiyle ortaya doğan bir bakiye var ve tabii ki ülkenin başına gelenler bir şekilde burayı şu anda kompanse edemiyorlar, toparlayamıyorlar ve hem kendi partilerin içlerinden hem de tabii ki seçmen kitlesinden o vaat edilenlerin yerine getirilememesinin oluşturduğu baskıyı da üzerlerinde hissediyorlar. Biliyorsunuz özellikle açıklama yaparken bir taraftan artık kendi hayatına döneceğinden bahsederken Starmer, ama bu süreç içerisinde atılan adımların da çok büyük eleştirilere tabi tutulduğunu, özellikle göç meselesi ve ekonomik olarak şu anda tabii ki İngiltere ekonomisinin daha durağan bir noktada olması, enflasyonla bile bakın şu anda o vaat edilen şekilde baş edemiyor oluşları ve bu yeniden konumlanmadaki İngiltere'nin kendi içindeki o iki partili sistemin bile artık bir bakın çözüm doğuramıyor, oluşturamıyor oluşunun da sıkıntılarını biz görüyoruz. Çünkü İşçi Partisi içinden de Muhafazakar Parti içinden de bir kere oy toplayan yeni bir oluşum var, biliyorsunuz çok daha sağ tarafta kalan, hatta Trump politikalarıyla çok daha paralel belki olduğunu söyleyebileceğimiz Reform Partisi var. Şimdi burada artık bir değişiklik beklendi ve bu vaat edilenlerin Brexit sonrası yerine getirilememesinin de oluşturduğu baskıdan dolayı oy toplayan yeni bir yükselen bir sağ parti de var ve tabii ki bu yeni konumlanmada İngiltere'nin olduğu noktadan çok da memnun olmayan bir seçmen kitlesi de var. Bu seçmen kitlesinin de oluşturduğu baskı hem de İşçi Partisi'nin içindeki eleştiriler ve uygulanan politikaların yetersiz görülmesi de tabii ki Starmer üzerindeki baskıyı da arttırdı, ama ondan önceki tabii ki David Cameron'ın da aynı şekilde, Rishi Sunak'ın da, Boris Johnson'ın da üzerindeki baskı mekanizmaları genelde Brexit sonrası oluşan bakiyenin toparlanamamasından dolayı olmuştu. Ama tabii ki şu anda çok kritik bir geçiş noktasındayız. Özellikle ABD ve İngiltere'nin dönem dönem çıkar çatışmasına girdiği o bizim sürekli anlattığımız o özel ilişkinin artık nasıl bakın kurulacağı ile ilgili soru işaretlerinin olduğu, özellikle kralın ABD ziyaretinden sonra o yapılan konuşmalarda da farklılaşmaların, tarihi referanslarla işte bazı had bildirmek gibi hatta açıklamaların da yapıldığını gördük. Onun için şimdi bu yeni düzlemde İngiltere'nin durduğu konum ya da duracağı konum ya da yapacağı seçimler şu anda çok da fazla hem ülkenin içerisindeki seçmen kitlesini hem de diğer tabii ki dengenin diğer tarafındaki ülkeler tarafından da oldukça soru işareti olacak bir şekilde bir yerde bekliyor.
3: Evet, çok teşekkür ediyoruz bu değerlendirmeleriniz için. Devam ediyoruz. Tabii NATO zirvesini de değinelim hocam. Başkenti Ankara'da yapılacak NATO zirvesi için geri sayım sürüyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler yaptığı açıklamada bu zirvenin NATO'nun değişen güvenlik ortamına uyum sağlama kararlılığını ortaya koyacağı ve geleceğe yönelik stratejik yönelimin şekilleneceği önemli bir dönüm noktası olacağını değerlendiriyoruz. Sizin NATO zirvesinin gündemine ve olası sonuçlarına ilişkin beklentileriniz neler olur?
4: Şimdi 2004'ten sonra çok önemli bir zirve olacak, evet. Türkiye'de tabii ki herkes oldukça heyecanlı ve teyakkuz halinde, hazırlıklar tamamlanırken bir taraftan, ama az önce bahsettiğimiz İngiltere meselesinde, bakın bunun içine dahil ederek belki bütün ülkelerin NATO içindeki dengelerin, NATO'nun dışındaki dengelerin ve asıl bu işte İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki kurulan düzenin, Birleşmiş Milletler Sistemi'nin ya da o Transatlantik Paktı'nın artık çıkarlarının farklılaştığı denge noktasını artık tabii ki gelmeye başladık. Çünkü yayının en başından beri konuştuğumuz bütün aslında gerekçeler, bütün aslında konuştuğumuz konular yine dönüp dolaşıp bu yeniden tasnif ve yeniden şekillenme sürecine bağlanabilir. Bu geçiş sürecinin sanki doğum sancıları gibi, belki de evrenin doğum sancıları gibi de değerlendirilebilir. Çünkü NATO içinde biz özellikle Trump hükümeti başa geldikten sonra bir aranın açılması, Avrupa ile olan ilişkilerin aslında çok farklı noktalara taşındığını gördük. Bu da neydi? Avrupa'nın üzerindeki tabii ki ABD koruyuculuğu, garantörlüğünün artık yavaş yavaş etkisiz hale gelebileceğinin sinyallerinin Trump tarafından defaten veriliyor oluşu. Biliyorsunuz gayri safi, evet, milli hasılanın NATO içinde aktarılacak payının yükseltilmesini isteniyordu. %2'den %5'e çıkartılması, hatta daha da arttırılması isteniyordu ABD tarafından. Çünkü bu güvenlik konusunda dünya üzerinde Avrupa'nın koruyuculuğunda daha fazla para harcamak istemediğini Trump söylüyor. Kendilerini öncelemek istediklerini ve bu yükün altına artık Avrupa'nın kendisinin girmesi gerektiğini söylüyor ve bu da tabii ki bu NATO paktının içinde yıllarca ABD'nin garantörlüğüne alışmış Avrupa'nın yeniden şekillenmesine, konumlanmasına sebep olacak ve bütün dengeleri tabii ki değiştirecek bir yere taşıyor. Onun için şu andaki NATO zirvesi kimin hakikaten nerede duracağını, ABD'nin bu paktın içinde belki nasıl yön bulacağını ve Avrupa'nın bu güvenlik paradigması içinde belki nasıl yön alacağını, aynı şekilde İngiltere ile birlikte, biliyorsunuz şu farklı çıkar çatışmaları ABD ile birlikte var, artık Rusya'yı da değerlendirmek durumundayız, Çin'le olan ticari ilişkileri de değerlendirmek durumundayız. Bir taraftan devam eden Rusya-Ukrayna meselesi var. Tabii ki Körfez ülkeleri ve Orta Doğu'da birçok şu anda çatışma ve kriz alanları var. Ama bu NATO görüşmesi, NATO zirvesi oldukça önemli olacak. Bu paktın içerisinde, evet, kim nerede duruyor ve yeni ilişkiler nasıl inşa edilecek diye tabii ki bize önemli veriler sunacaktır.
3: Evet. Hocam, bu NATO zirvesi son dönemde gözlenen Amerika Birleşik Devletleri Avrupa gerginliğine çözüm olur mu dersiniz?
4: Kısa vadede bir çözüm olması tabii ki çok fazla beklenemez, ama dediğim gibi kimin nerede durulacağının ölçüp tartılabileceği bir zirve olacaktır mutlaka. Trump'ın burada artık Avrupa'nın üzerinden elini yavaş yavaş çekmek istediği oldukça aşikar. Uzun vadede yine belki burada Avrupa'dan katkı istenecektir bu konuda, gayri safi milli hasıladan

0: daha çok belki ödenek ya da pay istenecektir NATO ile ilgili. Ama tabii ki bakın bölgesel paktlar da şu anda çok öne çıkıyor. NATO'nun yeni versiyonları, NATO içindeki farklı fraksiyonlar, farklı bir araya gelişler. Hatta Orta Doğu'da bile bakın başka bir şekilde farklı bir NATO oluşumundan bile bahsediyoruz. Ülkelerin kendi yakın coğrafyasında başka ülkelerle de güvenlik anlaşmaları inşa etmesi şu anda söz konusu. Bu yeni tabii ki makas değişiminde biz bunları da tabii ki göreceğiz ama şu anda kesin bir şekilde Avrupa'nın ve Trump hükümetinin bir araya gelip daha önceki söylemlerin temize çekilmesi gibi kısa vadede bir ihtimal görmek çok da kolay olmayacak.
1: Evet hocam, dünya üzerindeki krizlere çözüm bulma adına Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi trafiğine ilişkin değerlendirmelerinizi de dinlemek isteriz.
0: Çok çok kıymetli Türkiye'nin tabii ki buradaki çabaları. Çünkü biz en başından beri Rusya-Ukrayna meselesinden başlayın tahıl koridorundan şu andaki geldiğimiz bu işte İran saldırıları, İsrail'in yayılmacılığı ya da saldırıları ve ABD'nin de tabii ki buna şu anda çanak tutuyor olması, biliyorsunuz aslında bölgeyi çok büyük bir kaosun eşiğinden aslında döndürdü. Burada Türkiye'nin çabaları, Türkiye'nin tabii ki birlikte çalıştığı işte Katar'ın, Mısır'ın ya da Pakistan gibi diğer aktörlerin de ayrıca aynı anda teyakkuz halinde Türkiye'yi eşlik ederek birlikte elini taşın altına koyuyor oluşu, bakın bu ülkelerin kaosu körüklemeyecek şekilde diplomatik bağların sürekli kurulmaya çalışılması, Türkiye'nin sürekli bu ülkelerle bir mekik diplomasisi içerisinde olması, evet, ilişkileri makul bir düzlemde tutma çabası ve sürekli çağrıları aslında çok kıymetliydi. Tabii ki stabil bir aktör, güvenilir bir aktör olarak ve diplomatik olarak da ortak bir zemin sunabilecek bir aktör olarak da Türkiye'nin tabii ki buradaki çok büyük çabası, bizim bildiğimiz bilmediğimiz hem dışişlerinin hem milli istihbaratın çalışmaları ve tabii ki attıkları adımlar şu anda bu krizin en başında planlandığı haline dönüşmeden sönümlenmesini sağlayan aslında en önemli tabii ki çabalardan biri. Onun için mutlaka tabii ki Türkiye'nin bu diplomatik olarak görünen görünmeyen tabii ki birçok maddeyle birlikte takvimi hakikaten takdire şayan.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz hocam. Ağzınıza sağlık. Önemli değerlendirmelerdi.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: İyi akşamlar diliyoruz.
0: Çok
1: sağ olun.
0: Sağ olun, iyi yayınlar.
1: Sevgili dinleyiciler, İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim görevlisi ve dış politika analisti Yeliz Albayrak hocam bugün dünya gündemine dair sıcak başlıkları stüdyomuzda değerlendirdi. Bir kez daha kendisine teşekkür ediyoruz ve bugün de gün ötesini burada noktalıyoruz. Programı hazırlayanlar Uğur Pirpir ve Anıl Çıtak, sesimizi sizlere ulaştıran teknik yönetmenimiz Tuna Şengil ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahve İker Aksu. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Yarın saatler 18'i gösterdiğinde yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Gün ötesi.

0: Bunu biliyor muydunuz?
1: Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta sıkça duyduğumuz ama çoğu zaman fark etmediğimiz ilginç bilgilerin dünyasına birlikte göz atıyoruz. Hayatımızda her gün kullandığımız kelimeler aslında yüzyılların, kültürlerin ve insanların hikayelerini taşır. Bir kelime sadece anlamıyla değil, kökeniyle, çağrıştırdıklarıyla ve bizde bıraktığı izler

0: kelimesinin anlamını ve tarihçesini inceleyeceğiz. Kelime anlamı olarak televizyon dizileri ve popüler sinemada sıkça kullanılan kalıplaşmış öykü ve çatışmaların yer aldığı, trajedi ve dramın abartılarak ön plana çıkarıldığı anlatı türü olarak geçer. Kelimemizi daha detaylandırarak anlatmak istersek, kelimenin kökeni Yunanca melos yani melodi ve drama yani oyun sözcüklerinden gelir. Yani kelime tam anlamıyla müzikli oyun demektir. 18. yüzyılın sonunda Avrupa sahnelerinde doğan melodram, müzikte duyguyu iç içe geçirerek seyirciyi etkilemeyi amaçladı. Kötüyle iyinin, zalimle mazlumun, aşkla kaderin çatıştığı bu oyunlarda müzik, karakterlerin yaşadığı duyguyu derinleştirdi. Kimi zaman bir kemanın hüznüyle, kimi zaman bir piyano ezgisiyle anlatırdı kahramanın acısını. Zamanla tiyatrodan sinemaya geçti melodram. Türk sinemasında ise bu türün en güçlü örneklerini 1950'lerden itibaren izledik. Yeşilçam'ın unutulmaz hikayeleri, yoksul ama gururlu kızlar, zengin ama vicdanlı delikanlılar, fedakar anneler, yıkılan umutlar ve yeniden yeşeren aşklar. Hepsi melodramın sıcak kalbinden doğdu. Belki de bu yüzden o filmleri izlerken ağlasak bile içimizde bir umut filizlenirdi. Melodram bize şunu hatırlatır. İnsan yalnızca aklıyla değil, duygularıyla da var olur. Bazen gözyaşı da bir hikayenin dilidir. Ve bazen bir melodi sayfalar dolusu sözden daha çok şey anlatır. Kelimeler bazen bize unutulmuş anlamları hatırlatır. Bazen de hayatımıza yeni bir bakış açısı katar. Dilimizin köklü zenginliğini her gün yeniden keşfetmek için. Bugün de bir bilgiyi daha birlikte keşfettik. Hayat öğrendikçe güzelleşir. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Bunu biliyor muydunuz?

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan Ana Haber Bülteni'ni sunuyoruz. Spikeriniz Hafize Okan. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan yoğun diplomasi trafiğine devam ediyor. Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı. Kılıçdaroğlu tarafından olağan kurultayla ilgili yeni bir hamle geldi. Takvimin 1 Eylül itibarıyla başlayacağı duyuruldu. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna ile yürütülecek muhtemel barış görüşmelerinin 2022 İstanbul Mutabakatı temelinde

0: başlatılabileceğini söyledi. Yurdun büyük bir bölümünde sıcak hava hakim, Diyarbakır'da termometreler 39 dereceyi gösterdi. Özetleri sunduk, şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun diplomasi trafiğine devam ediyor. Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesini değerlendirdi. Zirve kapsamında ittifakın Avrupa sütununun güçlendirilmesiyle caydırıcılığının tahkim edilmesinin ortak önceliğimizi oluşturuyor dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesinin önemine değindi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna sert tepki gösterdi. Partisinin grup toplantısında hitap eden Bahçeli, Türkiye'nin egemenlik sahasına itiraz edenin alnını karışlarız ifadelerini kullandı.
1: Avrupa'nın parlamentosu 2025 yılı Türkiye raporu da işte bu eğri cetvelle çizilmiş bir metindir. Yüce Türk Yargısı, Brüksel salonlarında yazılan raporların himayesinde karar vermez. Türkiye Cumhuriyeti dış aktörlerin tehdit, telkin ve terbiye imalarıyla yüzü batıya çevrilip hizaya getirilemez. Kendi güvenlik açıklarını kapatmakta zorlananlar, müttefiklik masalarında bekletilirken Türk devletinin güvenlik politikalarını sorgulamaya nasıl yeltenebilirler? Türkiye'nin egemenlik sahasına itiraz etmeye kalkışanın alnını karşılarız. Türk milletine biçim verecek terzi daha anasının karnından doğmamıştır.
0: Bahçeli'nin gündeminde Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakereler de vardı. Bahçeli, Siyonist Tezvirat Merkezi'nin bir günde barış meleğine dönüşmeyeceği de unutulmamalıdır. Lübnan'da ateşkes kalıcı ve ülkenin tüm topraklarını kapsayacak biçimde olmalı, mutabakat zaptı harfiyen uygulanmalı ve Hürmüz'de güvenlik geçiş kesintisiz sağlanmalıdır ifadelerini kullandı. CHP'de kurultay tartışmaları sürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu tarafından olağan kurultayla ilgili yeni bir hamle geldi. CHP sözcüsü Müslim Sarı, CHP'de olağan kurultay takviminin 1 Eylül itibariyle başlayacağını duyurdu. Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplantılarının ardından konuşan Sarı, CHP Kayseri ve Antalya il örgütlerinin feshedildiğini açıkladı. Ayrıca Kayseri yönetiminin disipline sevk edildiğini belirtti.
2: 1 Eylül'ün başından başlamak üzere bir olağan kongre takviminin kararını almış oluyoruz. Takvimin ayrıntıları, yani ilçe kongreleri ve il kongreleriyle ilgili takvim ayrıntılarını da önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşmış olacağız. Kayseri İl Örgütü'nün disiplin kuruluyla beraber feshi ve il başkanının dolayısıyla feshi ve onun yerine mevcut il başkanımızın yerine Okan Marzoğlu arkadaşımızın il başkanı olarak görevlendirildiği bir karar almış bulunuyoruz. Kayseri İl Örgütü'nün ve Disiplin Kurulu'nun feshiyle beraber aynı zamanda disipline sevki de söz konusu. Antalya ilimizi yönetimiyle beraber görevden almış bulunuyoruz. Onun yerine yine önceki dönem ilçe başkanlarımızdan Hasan Şahin'i il başkanı olarak atamış bulunuyoruz.
0: Özgür Özel ise noter onaylı 833 delege imzasının genel merkeze teslim edildiğini belirterek olağanüstü kurultay çağrısını yineledi. CHP Genel Merkezi imzaları işleme koymazsa kurultay talebi yargıya taşınacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor. CHP'nin Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır partisinden istifa etti. Dikbayır istifa açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine tepki gösterdi. Benim itirazım Cumhuriyet Halk Partisi'ne değil, Cumhuriyet'in mirasını kendi siyasi varlığını sürdürmenin aracı haline getirenleredir dedi. 2023 yılının Aralık ayından İYİ Parti'den ihraç edilen Dikbayır, geçen yıl Ekim ayında CHP'ye katılmıştı. Ümit Dikbayır'ın istifa etmesiyle CHP'nin meclisteki sandalye sayısı 136'ya düştü. Daha önce İYİ Parti'den istifa ederek CHP'ye katılan Nimet Özdemir de geçen hafta CHP'den istifa etmişti. Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki Bedesten imha sahasında özel bir firma tarafından gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri esnasında mühimmat patladı. İki personel hayatını kaybetti. Olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldı. Kırıkkale Valiliği gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığını açıkladı. Açıklamada sürecin titizlikle takip edildiği belirtildi. Adalar Belediyesi'ne yönelik rüşvet, yolsuzluk ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma iddialarıyla başlatılan soruşturma sürüyor. Gözaltındaki 39 şüpheliden 35'i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Aralarında Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da bulunduğu 35 kişi tutuklandı. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davanın 37. oturumu sona erdi. Duruşmada tutuksuz sanıklar ve avukatlarının savcının esas hakkındaki mütalasına karşı savunmaları alındı. Kaçakçılık, vergi usulsüzlüğü ve nitelikli dolandırıcılıkla mücadele kararlılıkla sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sahte fatura ve hayali ihracat yöntemleriyle vergi kaçıranlara karşı 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı. Soruşturma kapsamında akaryakıt sektöründeki bir şirketin yıllık yaklaşık 400 bin ton LPG ithal ettiği belirlendi. Şirketin ortaya çıkan ÖTV ve KDV yükümlülüklerini sahte fatura ve hayali ihracatla bertaraf etmeye çalıştığı tespit edildi. Operasyon sonucu 27 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı. Bakan Gürlek açıklamasında devletimizin vergi güvenliğini, ekonomik düzenini ve kamu kaynaklarını hedef alan hiçbir organize yapıya müsamaha göstermeyeceğiz dedi. ABD ile İran, İsviçre'de yol haritası belirledi ancak nükleer konusu henüz çözüme ulaşmadı. İran, Washington'ın aksine nükleer denetim iddialarını reddetti. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'dan gelen bu açıklamaya tepki gösterdi. İran, sonsuza dek en üst düzey nükleer denetimlere tamamen ve eksiksiz olarak razı oldu. Yoksa müzakereler devam etmezdi, dedi. Trump, mutabakat maddelerinden biri olan serbest bırakılacak İran fonlarının Amerikan mallarının satın alınmasında kullanılacağını da iddia etti. İsviçre'deki müzakerelerin ardından İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Pakistan'a İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı Umman'a gitti. İran ve Umman, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin yönetimi için ortak çalışma grubu kurulmasını kararlaştırdı. ABD ve İran arasındaki anlaşmanın ardından Hürmüz Boğazı'ndaki trafik de normalleşiyor. Hürmüz'deki tablo petrol fiyatlarına da yansıdı. Brent petrolün varil fiyatı 77 dolara kadar geriledi. İsrail, ABD-İran mutabakatını sabote etmeye devam ediyor. Soykırım kabinesinden yapılan açıklamada Lübnan'dan çekilmeyeceğiz mesajı verildi. Lübnan ise işgalin sona ermesinden daha azına razı olmayacağını açıkladı. Amerikan Merkez Komutanlığı CENTCOM, Lübnan'daki durumu izlemek için bir mekanizma başlattığını duyurdu. Türkiye, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, son olarak 21 Haziran sabahı Türk sahipli iki geminin daha Hürmüz Boğazı'nı geçerek Körfez'den ayrıldığını açıkladı. Uraloğlu, bölgedeki gemiler ve Türk vatandaşlarıyla sürekli temas halinde olduklarını söyledi. Savaşın başlangıcından bu yana Türk sahipli 11 gemimiz Hürmüz Boğazı'nı güvenli şekilde geçerek Körfez'den ayrıldı, dedi. Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nde bulunan toplam 7 gemide 177 Türk vatandaşının görevli olduğunu belirtti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Ukrayna ile masaya oturabileceklerini söyledi. Putin, Ukrayna ile yürütülecek muhtemel barış görüşmelerinin 2022 İstanbul Mutabakatı temelinde başlatılabileceğini belirtti. Sahadan saldırıların arttığı haberleri geliyor. Rusya, Ukrayna'nın saldırısında 5 kişinin öldüğünü açıkladı. Rus ordusunun da Donetsk'te ilerleme kaydettiği ifade edildi. Birleşmiş Milletler, tarafları artan hava saldırıları konusunda uyardı. Dünyanın gözü başkent Ankara'ya çevrildi. Kuzey Atlantik İttifakı'nın en önemli zirvelerinden biri için geri sayım başladı. Türkiye 7-8 Temmuz'da 36. NATO zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Zirve kapsamında tüm NATO ülkelerinin liderleri aynı masa etrafında buluşacak. En önemli gündem maddeleri ise ittifak içindeki savunma harcamalarının artırılması ve Rusya-Ukrayna savaşı. Dünya liderlerinin bu kritik görüşmeleri yapacağı Ankara'da güvenlik tedbirleri de had safhada olacak. Ankara Valiliği'nin açıkladığı tedbirlere göre zirve süresince hem toplantı alanları hem de liderlerin geçiş güzergahlarında yoğun güvenlik önlemleri uygulanacak. Başkentte 28 Haziran'dan 10 Temmuz gecesine kadar toplantı

0: gösteri yürüyüşü, basın açıklaması ve benzeri etkinlikler yapılamayacak. Delegasyonun konaklayacağı yerler ve geçiş yapacağı güzergahlar başta olmak üzere belirlenen hassas bölgelere yetkisiz araç ve şahısların girişi engellenecek. Zirve boyunca 40 bin emniyet ve jandarma personeli sahada görev yapacak. Resmi ekiplere çok sayıda sivil polis de destek verecek. 28 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında Ankara hava sahasında her türlü insansız hava aracının uçuşu da yasaklandı. Öte yandan Etimesgut'ta bulunan ve yeni açılan Ankara Havalimanı da zirvede önemli rol üstlenecek. Yurdun büyük bir bölümünde sıcak hava hakim. Diyarbakır'da gün içinde termometreler 39 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalanlar parkları doldurdu. Antalya'da kavurucu sıcak nedeniyle sahiller doldu, taştı. Kentte gün içinde sıcaklık 37 dereceye kadar yükseldi. Deniz suyu sıcaklığı 27 derece oldu. Adana'da ise sıcaklık gün içinde 34 derecede seyretti. Hissedilen sıcaklıksa 37 dereceye ulaştı. %51 nem oranının etkili olduğu kentte vatandaşlar serinlemek için gölgelik alanlara akın etti. Avrupa'da aşırı sıcak etkili oluyor. Birçok ülkede kırmızı kodlu uyarılar yayımlanıyor. Fransa'da sıcaktan bunalan ve serinlemek için suya giren 40 kişi boğuldu. Araçta bırakılan 2 ve 4 yaşlarındaki 2 çocuk hayatını kaybetti. Belçika'da ulusal kriz merkezinin toplanmasına karar verildi. İspanya'nın güneyinde termometreler 42 dereceye kadar çıktı. İtalya'da da aşırı sıcaklar etkili. Ülkede 3 günlük sıcak hava uyarısı bülteni yayımlandı. Başkent Roma, Bologna, Floransa dahil olmak üzere 8 kentte kırmızı alarm verildi. Kırmızı uyarı yayımlanan İngiltere'de de durum aynı. Aşırı sıcak hava nedeniyle demiryolu işletmecileri yolcuları olası gecikme ve iptallere karşı uyardı. TRT'nin sinema dünyasına yön veren platformu 12 Punto bu yıl anlamlı bir yarışma kategorisine yer verdi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılına özel düzenlenen kısa film proje yarışmasında kazanan eserlerin çekimleri sürüyor. O filmlerden biri olan 10 Kere Daha, hain darbe girişimine karşı direnirken şehit edilen bir kahramanın hikayesini beyaz perdeye taşıyacak. Projeler FETÖ'nün hain darbe girişiminin yıl dönümünde izleyiciyle buluşacak. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan yoğun diplomasi trafiğine devam ediyor. Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı. Kılıçdaroğlu tarafından olağan kurultayla ilgili yeni bir hamle geldi. Takvimin 1 Eylül itibariyle başlayacağı duyuruldu. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna ile yürütülecek muhtemel barış görüşmelerinin 2022 İstanbul Mutabakatı temelinde başlatılabileceğini söyledi. Yurdun büyük bir bölümünde sıcak hava hakim. Diyarbakır'da termometreler 39 dereceyi gösterdi. Spor. Sayın dinleyiciler, Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Günün programı şöyle. Saat 20 Portekiz Özbekistan TRT 1, 23 İngiltere Gana TRT 1, 2 Panama Hırvatistan TRT Spor ve saat 5 Kolombiya Demokratik Kongo Cumhuriyeti TRT 1. Fenerbahçe'de stoper arayışı sürüyor. Sarı lacivertliler Leicester City'den Feyz'in şartların hakkında temsilcisinden bilgi aldı. Erkek milli voleybol takımının Milletler Ligi macerası devam ediyor. Ay Yıldızlılar ikinci haftadaki ilk sınavına yarın çıkacak. Filenin efeleri saat 14'te Çin'le karşılaşacak. Zorlu maç TRT Spor'dan yayınlanacak. Euroleague'de gelecek sezonun yapılanması belli oluyor. Son olarak Real Madrid'de 10 yıllık yeni anlaşma imzaladı. NBA'de sezonun en çarpıcı takası gerçekleşti. Milwaukee Bucks'ın yıldız ismi Giannis Antetokounmpo Miami Heat'e transfer oldu. Wimbledon şampiyonuna tenisten men cezası verildi. 2023'ün kadınlardaki galibi Markéta Vondrousova yasaklı madde testini reddettiği gerekçesiyle 4 yıl ceza aldı.
1: Hava durumu.
0: Hava durumuna gelince ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve doğu kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun kuzeyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normallerinin 1-3

0: derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük hava sıcaklıkları ise şöyle: Ankara, Niğde, Afyonkarahisar ve Van 14, İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Trabzon 20, Bursa ve Zonguldak 16, Antalya 26, Sakarya, Isparta, Konya ve Hakkari 17, Çanakkale, Manisa, Muğla ve Rize 19, Adana ve Mersin 24, Kahramanmaraş, Aydın ve Denizli 21, Samsun ve Diyarbakır 18, Çorum 12, Erzurum 10, Bolu, Kars, Ardahan ve Bayburt 11 derece.
1: Yol durumu.
0: TEM otoyolunun ilk 11 kilometresi boyunca yenileme çalışmaları sürüyor. Yol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü sağlanıyor. Ankara-Konya otoyolunun 56 ile 59. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Konya-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini sunduk.
2: Reklamlar.
3: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
4: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 22-25 Haziran tarihleri arasında bütün pirinçten muza ve domatese çeşit çeşit ürün Migros.

0: Vatanda 22-29 Haziran tarihleri arasında Samsung Galaxy S26 Plus 5G 12 256 GB akıllı telefon tüm renkler 72.849 liraya Samsung 163 ekran 4K Ultra HD Smart QLED TV 44.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: Fatih. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse

0: işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Reklamlar. Soralım bakalım. İşkur'un İş Kapısı platformu iş arayanlar ve işverenler için ne gibi yenilikler getiriyor? İşkur Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Adem Akdemir'e sorduk.
2: İş Kapısı platformumuz ile iş gücü piyasasına ilişkin taleplerin tek bir çatı altında toplanması hedeflenmektedir. Böylelikle vatandaşlarımız iş arama süreçleri için onlarca istihdam ve kariyer sitesine yönelmek zorunda kalmayacaklar. Tek bir çatı altında, tek bir site, tek bir platform üzerinde kendilerine en uygun işi arayabilecekler ve başvuru süreçlerini bu şekilde yönetebilecekler. Türkiye'nin İş Kapısı platformu, vatandaşlarımızı iş arama sürecindeki dağınıklıktan ve güvensiz platformlardan koruyarak istihdama daha hızlı bir şekilde katılmalarını sağlayacaktır. Bu platform ile iş arayan vatandaşlarımız kendi iş aradıkları bölge için il düzeyinde filtrelemeler yapabilecekler, tüm Türkiye genelindeki ilanları görüntüleyebilecekler, çalışma şekli, yarı zamanlı, tam zamanlı iş ilanlarını tek bir yerden görüntüleyebileceklerdir. Türkiye'nin İş Kapısı platformu 800'den fazla İşkur tarafından yetkilendirilmiş özel istihdam bürosunun ilanlarını ve aynı zamanda İşkur'un yıllık 2 milyondan fazla ilanını tek bir platformda, tek bir çatı altında buluşturuyor. Bunun tabii bir diğer tarafı işveren boyutu. İşveren kendisine en uygun adayı daha hızlı bir şekilde tedarik edebilecek. Çünkü bir vatandaşımız iş aradığında onlarca siteye girdiğinde belki kendisine en uygun ilan 11. sitede, 12. sitede fakat oralara bakmayabilir, görüntülemeyebilir. İş arayanın istediği tüm nitelik ve becerilere sahip bir aday bu şekilde kaybolabilirdi. Ancak bu platform sayesinde hem işverenler hem iş arayanlar doğru bir şekilde, etkin bir şekilde eşleştirilecekler. Türkiye'nin İş Kapısı platformu 2026 yılı için aslında İstihdam piyasasında devrim niteliğinde. Aynı zamanda İşkur'un istihdam politikaları üretmesine yönelik de ciddi bir veri kaynağı oluşturacaktır. İş Kapısı platformu aslında dünyada yaygın bir yapı değil. Bu şekilde tek bir çatı altında bir platform dünya genelinde bulunmuyor. İşkur aynı zamanda Kamu İstihdam Kurumları Birliği Başkan Yardımcısı olarak uluslararası arenada yapmış olduğu bu uygulamalarla önce olacaktır. Tabii İş Kapısı platformu ile özellikle işverenler özel istihdam büroları aracılığıyla verdikleri ilanları İş Kapısı'nda da görmek isteyecekler. Bu nedenle 2025 yılı içerisinde geçen kanun neticesinde özel istihdam büroları kendilerine gelen tüm ilanları, tüm açık pozisyonları İş Kapısı üzerinden de yayınlamak zorunda.
1: Soralım bakalım.

0: Spor Servisi.
1: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Herkese merhaba. Bugün 23 Haziran 2026 günlerden salı, bir programda daha sizlerle beraberiz. TRT Radyo 1'de Spor Servisi başladı. Ben Ahmet Füsunoğlu, yapımcım Ali Yıldırım ve teknik yönetmenimiz Tuna Şengil ile beraberiz ve salı günü bugün, Hayri Ülgen günü biliyorsunuz. Hayri Ülgen maalesef aramızda değil, bugün nerede? Urfa'da, Şanlıurfa'da ablasının küçük bir rahatsızlığı vardı. İnşallah acil gittiğini biliyorum. İnşallah iyileşir ve güzel haberlerle döner. Hayri Ülgen, hoş geldin.
2: Hoş bulduk Ahmet'ciğim, çok teşekkürler.
1: Öncelikle ablamıza bir kez daha

0: geçmiş olsun diyorum.
1: Sağ olun,
0: İnşallah çabuk
1: inşallah
0: atlatır.
1: İnşallah sizin dualarınıza iyi olacak, iyi atlatacak diye düşünüyorum Ahmetciğim. Çok çok teşekkürler.
0: Evet, biz de buradan dua ediyoruz. İnşallah bir an önce sağlığına kavuşur. Sağlık her şeyden önemli sevgili Ayrülgen.
1: Evet.
0: Sen bizden yani daha iyi biliyorsun
1: şimdi
0: tabii.
1: Şunu söyleyeyim. Burası 50 derece. Sakın bu taraflara şimdi gelmemeye gayret edin. Ben Ali, Tunç, Tunayan hep
0: ben de
1: aman
0: ben de
1: gelin.
0: sen hazır oradayken ciğer yemeye geleyim diyecektim
1: Yarın yiyeceğim. Yarın yiyeceğim. Söz sana resim çekim atacağım.
0: Ciğeri diyorsun ki öyle sıcaklık var ki pişirmeye, tavaya atmaya gerek kalmıyor.
1: Ama
0: Keserken pişiyor.
1: 5.30'da gideceğiz. Biliyorsun seninle de yıllar önce gelmiştik. Yine sabah kahvaltısında seninle ciğer yemiştik.
0: O sıcaktan dolayı sabah yeniyor herhalde anladığım kadarıyla. Daha gün ağarmadan.
1: Gibi gibi daha onun
0: Biraz onun da etkisi var değil mi?
1: En güzel zamanı zaten o zaman. O sabah kahvaltısının en büyük özelliği o.
0: Evet. Ayrülgen'le tabii ki beraberliğimiz bugün belli bir saate kadar sürecek. Ondan sonra bir konuğum daha olacak. Onu da söyleyelim. Ama program Ayrülgen'in. Şimdi Ayrülgen'le ne konuşuyoruz? Alt ligler konuşuyoruz. Trendyol 1. lig, 2. lig, hatta amatör takımlara kadar biz her şeyi konuşuyoruz Ayrülgen'le. Ama bugün milli takımla başlayalım. Sevgili Ayrülgen, yine bir mağlubiyet aldık. En son Avustralya'ya mağlup olmuştuk seninle buluştuğumuzda. Şimdi Paraguay'a da yenilmiş olduk. Son maç artık Amerika kaldı. Ne diyorsun?
1: Şimdi Ahmet'ciğim zaten seninle konuştuk. Senin de üst düzeyde bu bilgin olduğu için şunu söylemek istiyorum. Ne yaparız Hayri abi? Ben dedim ki bu ligde dedim, hiçbir şey yapacağımızı düşünmüyorum. Çünkü neden? Bu oyun şekliyle, bu oyun şemasıyla eğer santiforun da yoksa biraz da hırsın oynamazsan bu zaten turnuvada hiçbir zaman başarılı olamaz. Milli takım kusura bakma oynadığı futbola baktığın zaman yok işte pozisyonlara girmiş yok ya kimseyi kandırması federasyon başkanı. Futbol federasyona şunu söyledim. Sen 2 tane çok önemli takımdan 6 puan almak gerekirken 0 puanda kaldın. 0 gol attın ve 0-2 takımdan biri Haiti ile beraber ilk elenen sen oldun. Biz aslında biz bu planlamayı düşünmemiz lazım. Biz oynadığımız futbola baktığımız zaman kim ne derse desin bir halı sahadan mevcut bir oyun sistemi içerisinde oynadık. Olmaz. Futbolda hele dikkat edersen diğer takımlarla nasıl yerlerde sürünüyor. Bizde Allah aşkına yere düşen bir tane futbolcu var mı?
0: Vallahi inanılmaz tempolu oynuyor diğer takımlar.
1: Evet Ahmetciğim evet. Görüyorsun. Yani İran'ından tut hepsinden tut yani inanılmaz. Biliyorsun Avrupa takımları ilk maçlarda bütün hepsine puan kaybediyor.
0: Evet anlatabilir evet.
1: Zaten turnuva takımı böyle olması lazım. Halı sahada oynar gibi al, ver, gel, güç olmaz. Futbolun bu artık kalktı. Futbol nedir? Önce durduracaksın, sonra topa hakim olacaksın. Fırsatı buldunsa da gol atacaksın. Futbol artık değişti. Yok göze hoşan. Eski Brezilya var mı? Eski en çok hangi takım seyrederdik?
0: Brezilya'nın evet çalım atan yıldızlarını seyrederdik. Artık yok dediğiniz gibi.
1: Artık dünya futbolunda o yok. Futbolda topu veriyorsun rakibine. O iyi oynamış gibi gözüküyor. Ama o anda öyle bir fırsat yakaladık zaman. Ya bakın 3 tane pozisyon geldi. 3'ünde de gol idi. Şimdi Avrupa'daki kalecilere, şimdi Dünya Kupası'ndaki kalecilere bak Allah aşkına. Ya bizim Uğurcan 3 tane gol yedi. 3'ü de 18, 20 metreden gol yedi. Bana kimse anlatmasın iyi vurdu diye bir şey yok. İyi kurtaramadı diye bir şey var. Sen kaleci. Öbür kalecilerin kurtarışlarını görüyor musun? Allah aşkına. Parasız konuş.
0: Evet,
1: görüyor
0: musun
1: kalecileri?
0: Evet. Çok i̇şte iyi oynayan kaleciler var gerçekten bu turnuvada. Hem de hiç adını sanını duymadığımız.
1: Kesinlikle. Ya bir kaleci bir puan demek. Bir kaleci defans demek. Bir kaleci defansın bütün şibobunun önünde olan adam demek. Ya Uğurcan abi baktığın zaman yani bana 2 maçta ne verdi ya? Bana 2 maçta ne verdi?
0: Sadece Allah Uğurcan Allah. Değil o kadar çok takımda vasat oyuncu
1: şimdi
0: var
1: söyleyeceğim.
0: Ki.
1: Şimdi Kerim'le ben sana söyleyeyim. Kerem'in oyunu bana söyleyebilir misin? Galatasaray'ın
0: iyi olan
1: modeli...
0: kimdi diye sorsam daha kolay olacak. Hayır Uğurcan yoksa bize ayrılan süre bitecek. İyi
1: ben
0: olan senin şu 2 maçta gözüne çarpan kim vardı?
1: Hiçbir tane göze çarpan futbolcu olmadı. Hakan dahi olmak üzere. Şimdi futbol ekibi işidir. Biz Hakan'a baktığım zaman Hakan 2 tane girip kaleye şut atacak, 2 tane top atacak diye bir Hakan'ı beklemedik bir çalar oldu.
0: Evet, evet.
1: Biz onun takımın orkestra şefi oynayıp oynattıracak. Bakıyorsun bizim Arda da aynı şekilde. Yani Allah aşkına bana ne oynadı Arda? Arda yok işte biz şey olduk. Yok arkadaş. Kimse kimse kandırmaz. futbolun diğer maçlarını

0: görüyorum. İnanılmaz futbol oynuyorlar ya. Hı-hı. Yani hayatta görmediğimiz rüyasında 150 bin, 200 bin nüfusu devletler bizlerden çok daha iyi, çok daha başarılı, çok da gol atıyor. Çok da yani İspanya'ya karşı oynayan futbol takımına bak, diğer takımdaki aldığı puanlara bak,
1: evet,
0: o adamlara.
1: Evet.
0: Ya futbol böyle artık.
1: Orada
0: yok,
1: resmen kaleci performansıyla puan aldılar İspanya karşısında.
0: Bu kadar Ahmet, çok güzel özetledin. Kaleci bu liglerde, hele bize büyük takımlara karşı. İspanya
1: 8 takımı, tane net sadece o maçta kurtarışı vardı. Net yani daha fazladır kurtarışı da 8 tane %100 gollük kurtardı. Dediğin de doğru, bizim kaleye 3 kere şut geldi, 3'e gol.
0: 3'e gol oldu. Şimdi 8 tane kurtarış var işte, demek ki bir kaleci bir takım için çok şey.
1: Evet.
0: Onun için biz Uğurcan'ı olduğundan fazla abarttık. Olduğundan fazla para verdik. Olduğundan fazla anlatıyoruz. Ya diğer takımlarına bakıyorum, puanlı.
1: Tecrübesi mi eksik sence? Neden peki bu?
0: Tecrübesi bir mesleğine saygı duyuyor. Bir yani formasının hakkını veriyor. O bir de en önemli

0: değindin.
1: Heh, yani.
0: Avustralya ve Paraguay'ı topluyorsun bütün takım değerlerini. Bizim takımın yarısı kadar etmiyor.
1: Etmesin de yani ben de onu anlatmak istiyorum ya. Ya bu kadar yani bizim şimdi kalkıyorlar işte bu hocayı tartışıyoruz. Bana tabii ki hocayı tartışacağım. Ben Ahmet Füsunoğlu'nu tartışmayacağım ki. Ali'yi, benim kardeşim Ali'yi tartışmayacağım ki. Ben orada bana ne verdiğini tartışacağım.
0: Evet.
1: Ya sen bu kadar imkanlar var, bu kadar iyi bir futbol takımı
0: Burada
1: diyorsun.
0: peki şimdi tabii ki böyle bir şey olunca hatalar anmaya başlıyor ya. Şu andaki konuşmada o. Sevgili Ayülgen, sen bir futbol adamısın. Hem sahanın içinde yer aldın, hem sahanın kenarında yer aldın. Kulüp başkanlığın dahi var. Söyler misin bana hatalı kim burada?
1: Burada baştan federasyon başkanımız, arkasından Montello, arkasından takımın kaptanı Hakan
0: Federasyon başkanının ne
1: Çalhanoğlu.
0: hatası olabilir ki?
1: Çünkü neden? Daha gitmeden biz burada finale oynayıp gelip diyeceksin. Haddini bileceksin, kusura bakma. Haddini bileceksin arkadaş. Neyin kadar bu kadar
0: Takımı
1: kolay mı?
0: fazla mı havaya soktu diyorsun?
1: Tabii ki. Yani bizim
0: He.
1: bu biz batıp Türk insanı nedir? Zaten Türk insanına gazı ver nereye gideceği belli oldu. Anlatabildim mi Ahmetciğim? Yani bunlar çok önemli şeyler. Bir defa federasyon başkanları böyle maçlardan önce konuşmaz. Anladın mı? Konuşmaz. Yok. Ondan sonra daha gitmeden biz yani geçmişte de bunu 2002'de de yaşadık diğerlerinde de. Prim olayı. Yok işte ev verilecek. İşte şampiyon olunsa bilmiyorum villa verilecek. Ya Türk milli takımının forması zaten değil. Onun değeri o formayı giyebilmek için. Ben de giyeyim. Ben giymek için canımı verdim.
0: Hı.
1: Ya para ne demek? Para konuşulmaz. Anlatabiliyor muyum? Bunun için eğer sen bu havayla gidersen öyle o tavayla da geri dönersin. Kusura bakma. Bana
0: Evet.
1: gelip kimse bana laf etmesin.
0: Maalesef üzüldük. Şimdi son maç Amerika Birleşik Devletleri, o Amerika garantiledi. Grup birinciliğini de garantiledi neredeyse. Ne dersin? Ne olur bu maçta?
1: Bu maç bizim için belki formalite maçımız olacak ama kazanmamız gerektir. Çünkü zaten Amerikan kendi oyuncularının as oyuncularını oynayacak. Onu etmeyecek.
0: Puansız ve
1: Zaten.
0: golsüz dönmeyelim, değil mi?
1: Tabii, hiç değilse yani bizim orada bir varlığımız, bir golümüz, bir gol atanımız ve puan alıp gelişimiz hatta düzenlenen Amerika gibi bir takımda hiç olmasa beraber bir garip diye dönememiz lazım.
0: Hı.
1: Çünkü gerçekten buna ihtiyacımız var. Eğer bu söylentileri bitirmek için zaten ona da mağlup olduktan sonra kusura bakmasınlar. Ben dönürden ben hemen gelirim. Ben federasyon başkanı olsam önce istifa ederim. Sonra Montello'yu sonra takımdaki bir değişik yeni bir yapılanmayla yola giderim. İyi veya kötü. Ama bu takım artık devam etti. Kusura bakmayın.
0: Evet. Bakalım ne olacak? Montella ile devam mı? Hatta bu işte federasyona kadar bile uzanabilir. Federasyon da şu anda anladığım kadarıyla sıkıntı var onlarda da.
1: Sıkıntı olmaz mı ya Ahmet'im yapma gözünü seveyim sen tecrübelisin sen yani deneyimli bir yorumcusun anlatımlarıyla müthiş bir insansın iş yapan ilk yönen gönderen görüntülen gösteren bir insansın Allah aşkına ya bu Türkiye takımı ne oldu ya yapmayın Allah aşkına ya ne ümitlerle gittik ne umutlarla gittik ya ya gol
0: Ya
1: atamadık yani bırakın Allah aşkına
0: en üzüldüğüm
1: yoksa.
0: ne biliyor musun Hayri abi? Yani sevgili Ali Ürgen, en üzüldüğüm nokta şu gruptan çıksak bizim yolumuz çok açıktı.
1: Kesinlikle.
0: Yani
1: Bak
0: ondan sonra
1: şimdi.
0: yarı finale kadar çok rahat yani hiçbir
1: Bakın.
0: Avrupa takımına denk gelmeden gidecektik.
1: Amerika bunu yaşayacak.
0: Şu
1: Bak
0: anda
1: bu
0: Amerika yaşıyor.
1: Amerika.
0: Amerika'nın önü o kadar açık ki.
1: Ya bak Amerika yaşayacak. Bizim o zamanki ne zaman dünya üçüncüsü olduk o zamandakine de bak.
0: Yani zaten bu şeyler ayarlanırken biliyorsun işte ev sahibi takım hep kullanır. Öyle bir yol
1: Kullanıyor.
0: açılmış ki Amerika'ya. Yarı finale kadar gidecek çok rahat ve biz birinci olsak o şeyi kırmış olacaktık. Yani o yol bizim yolumuz olacaktı. Şu
1: Ya
0: grupta da
1: bak
0: birinci olmak o kadar zor değil. İki takımı yen, Amerika ile de berabere kal git birinci ol yani.
1: ya o ağzına sağlık. Ne güzel konuşuyorsun. Bakın Avustralya takımıyla Paraguay takımını topla. Futbolcularını teraziye koy. Ya biz yani %60'ı %70'i biziz. %30'u takım etmiyor ya. Yani. Ahmet'im kusura bakmayın ama artık kendimizi kandırmayalım ya. Ondan sonra Hakan Çalhanoğlu takımda çibanbaşı diyorlar ya. Çibanbaşı diyorlar. Bunu söylüyorlar artık.
0: Evet.
1: kardeşim Montella'yı kadar
0: konuşuluyor etkili. Bazı şeyler de daha tabii, şimdilik tabii. Demeyelim bakalım
1: şimdi
0: onu herhalde federasyon başkanı açıklayacaktır ya. Bazı

0: İler.
1: Yine diğer takımların kaptanlarına bakıyorum. Bizim kaptanlarımıza bak. Biz yani maçlar bitiyor. Hakan başka bir şey konuşuyor. Ben diğer takımın kaptanlarına bakıyorum. Başka bir şey konuşuyor. Anlatabildim mi? Bu da çok önemli.
0: Maç sonları bu açıklama yapıyorlar ya işte kaybettikten sonra. Şimdi şu ana kadar yapılan açıklamalar içinde beni en tatmin eden ve en çok yaralayan böyle açıklama şey oldu. Arda'dan geldi. En genç oyuncu aslında bir de yani baktığın zaman. Arda dedi ki bu böyle olmaması lazımdı ve tüm futbol kariyerim boyunca bunu unutturmaya çalışacağım dedi. Yani bunun ne kadar kötü olduğunu Arda anlamış. Yani şurada elenmenin ne kadar vahim olduğunu Arda anlamış ve ben bütün kariyerim boyunca bunu unutturmaya çalışacağım diyor. Çünkü bu gerçekten unutulacak bir şey değil. Şu gruptan
1: peki,
0: çıkamamak.
1: Ben bir şey söyleyeyim. Sen ben kardeş olarak çok çalışıyoruz, yıllardır altın alıyoruz. Altın alıyoruz ama havardalık yaparken o altınları sorumsuz şekilde kaybedersek. İşte yok işte ben altınlarımı kaybettim bundan sonra bitti. Futbolda dün yoktur Ahmet.
0: Evet, doğru.
1: Yani çok özür diliyorum bunu kardeşime anlatıyorum ama bunlar bahane. Bunları başka bir şekilde affettirmek. Bana affettirilecek bir şeyiniz yok ya. Biz bu gruptan çıkamıyorsak inan başka hiçbir gruptan çıkamayız. Ben bu kadar emek vereceğim. Buraya geleceğim hasbel kadar ne olursa olsun ve bu kadar rahatlıkla iki maç iki mağlubiyet alacağım. Ve gol atamadan bu turnuvayı bitirsem kusura bakma. Ben diyorum A'dan Z'ye kadar değişmedi diyeceğim.
0: Evet, milli takımımıza artık bakalım neler olacak. Başarılar dileyelim. En azından puansız ve gol atmadan dönmeyelim diye temenniyle evet. Bitirelim. Geçelim Fenerbahçe'ye. Aykut Kocaman çok konuşuluyordu. Başkanlıktan önce Aykut Kocaman'ın ismini söylemişti Sayın Aziz Yıldırım. Ama evet. Şimdi Aykut Hoca'nın yerine İsmail Kartal geldi. Ne dersin? Şimdi. Daha mı iyi oldu, daha mı kötü oldu? Sen Fenerbahçe'nin de formasını giymiş bir futbolcu olarak nasıl değerlendirdin?
1: Şimdi Ahmet'ciğim, şimdi bu futbolda Aziz Yıldırım her zaman çok sert takdir ettiğim bir insan. Ama bir anda dünyası değişen de bir insan. Şimdi Zico denilen bir teknik adam vardı, hatırlıyor musun?
0: Hı hı, tabii ki.
1: Onu 500 bin lira ve kapri soruna bizi başarıdan başarıya taşıyan Lücescu'dan daha da kaliteli bir teknik adamı bir anda imha etti. Sonra da Fenerbahçe kötü gitmeye başladı.
0: Evet.
1: Aynı şeydi. Aykut'un bazı istekleri oldu. Ya ne var? Biz o daya kimseyi istemiyor. Benim soyunma zaman kimse girmiyor. Bu isteklerini hemen yok işte ben kapris yapıp da gönderip de bir günde hadi İsmail gel demek bence bir Aziz Yıldırım'a bu yaştan sonra bu kadar tecrübesi olmasına rağmen biraz düşünmek lazım. İyi mi kötü olduğunu zaman gösterecek. Ama tabii ki İsmail'i de çok takdir ettiğim bir teknik direktör. Ama ben Aykut Kocaman'ı da şöyle tebrik etmek istiyorum. Yahu kardeşim benim işime kimseyi karıştırmam, odama da kimseyi sokmam diyor. Bunda ne var ya? Bundan daha güzel bir şey var mı Ahmet'in yani?
0: Doğru. Yani hoca zaten ekibin kuruluşunda duyduğumuz kadarıyla işte kendine karışılmamasını istemiş.
1: Evet.
0: Ekibi ben kurarım demiş. İşte dışarıdan şunu da alacaksın, bunu da alacaksın şeylerine sıcak bakmadığı için anlaşmadı diyorlar.
1: Ahmet sen okul sahibi olabilirsin. Beni de sen hoca getirip de genel müdür yaparsan, hocaların başına getirirsen ben gidip o hocayı kendim seçeceğim. Anlatabildim mi? Yukarıdan evet. Hatırla gelinmez. Kusura bakma. Bunu da antiparantez kenara koyalım. İleriki haftalarda bunu daha açacağız. Onu da söyleyeyim sana.
0: Evet. Fenerbahçe'ye de başarılar dileyelim İsmail Kartal'la beraber diyelim evet, ve devam edelim. Bu arada devam edeceğiz tabii ama mesajlara da bakalım mı?
1: Şöyle
0: bakalım. Evet, ilk Samet Başkan'dan okumadan bırakamam şimdi. Sana çok selamları var. İyi yayınlar Ahmet abimiz diyor. Hayır abimiz ve tüm ekibe selamlar. Yayını zevkle dinliyorum diyor. Biz de buradan Samet Başkan'a ve güzel ailesine de selamlar gönderelim. İkinci bir mesaj var. Onu da istersen seninle paylaşayım Hayri Ülgen.
1: Evet.
0: Trendyol birincilikten yeni çıkan Süper Lig'in Çiçeği Burnu'nda takımı ile ilgili bir soru.
1: Ahmet Spor.
0: Ahmet Spor'u evet. Cemal Akdoğan zannederim Diyarbakırlı kendisi belki bilmiyorum. Evet. Ahmet Spor'lu öyle diyelim daha doğrusu. Evet. Ahmet Spor taraftarı olduğu belli diyor ki hayır abi yorumlayabilir mi? Ahmet Spor ne yapar diyor Süper Lig'de diyor.
1: Evet. Şimdi Cemal Aldan Diyarbakır'ın çok sevilen bir simalardan ve futbolu çok seven Ahmet Spor'un hiçbir maçını kaçırmayan bir arkadaşım. Bana da bir ayrı mesaj yazmış. Demiş ki Hayri abi bu sene Ames Spor Lig'de kalabilir. Ben de Cemal kardeşime şunu söyleyeyim Aktuğan. Eğer iyi transferler yapılırsa, hocanın arkasına kenetlenirse, Diyarbakır'ın bir şeyi vardır, herkes konuşur. Onu konuşturmayıp da biri yani her şeyi bir toplantı altında toparlarlarsa, iyi de transferler yaparsa ben Ames Spor'un bu sene Lig'de kalacağını düşünüyorum. Çünkü müthiş bir taraftar topluluğuna sahip. Bunu kaybetmemesi lazım Ahmet abi. Bunu da bir kenara
0: bir kaynak ayrıldı mı transfer için ciddi bir kaynak var. Ayrılırken?
1: Zaten şu anda kim ne derse desin Fener, Galatasaray, Beşiktaş'a dahil olmak üzere en çok kaynağı olan takım Ahmet
0: Spor. Ahmet Spor diyorsun.
1: Aynen. Her an para gelir.
0: Bu iş çünkü
1: zaman...
0: biraz para işi aynı zamanda.
1: Para işi. Süperlik. Ama işte o parayı kullanmak işi.
0: Kullanmak yani önemli
1: Cemal
0: tabii ki.
1: Cemal kardeşime de onu söylemek istiyorum. Cemal kardeşim parayı kullanmazlarsa o zaman işimiz zor. Biz yıllardır bu işin içindeyiz. Futbolda parayı çok iyi kullanacaksın. İyi futbolcu alacaksın. İyi düşüneceksin. O felsefeyi gidermezsen işin zor.
0: Bakalım transferler bitince bir kez daha konuşuruz tabii ki Ahmet Spor'u. Cemal Akdoğan'a da böylece mesajının yanıtı zannederim verildi. O da inşallah dinlemiştir diyelim. Ve devam edelim. Süper Lig'de yeni teknik direktörler var mı, gidenler gelenler?
1: Evet var teknik direktörler. Yalçın Koşukovak da dün imzaladı, onu da söyleyeyim.
0: Nereyle imzaladı?
1: Kimle? Muğla Spor.
0: Muğla Spor'la.
1: Diyorsun Keçiören dedi. Ahmet'ciğim şimdi birinci ligin teknik direktörlerinde 10.000 tanesi, tam 11 tanesi resmi imzayı attı. Ve 4 Temmuz'dan sonra da hepsi Bolu'ya, kampa veyahut da Erzurum'a gidiyorlar. Kimler hemen onu da zamanımız varsa kısaca söyleyeyim. Iğdır FK'nın başına Kenan Koçak. Kenan Koçak kim? Bir ara geldi Iğdır Spor'u çalıştırdı gitti. Şimdi yalnız Iğdır Spor'u şimdi sadece Kenan Koçak çalıştırmayacak. Biliyorsun Hikmet Kahraman geldi. Sportif direktör geldi. Bir de futbolculardan sorumlu ayrı bir müdür geldi. Yani 4 kişi bu takımı çalıştıracak. Allah sonumuzu hayretsin. Yani bu kadar güzel.
0: Evet.
1: İkincisi Mardin Spor 1969 Spor var biliyorsun.
0: Evet.
1: Ahmet Dingöz şampiyon olacaktı. Son 4 maçta gönderildi 4-5 maçta. Bülent Akan geldi. Şimdi o şampiyon yaptı. Şimdi o gitti tekrar Ahmet'i getirdi. Hayırdır inşallah. Onu da kenara söyledi. Buna yazıyorsun. Sarı yerde de Bülent Bölükbaşı ile geldi biliyorsun. Geçen sene Ümraniye Spor'u çalıştırmıştı Bülent. Evet. Bu sene de Sarı'nın başlangıcını yaptı. Van Spor'da da Murat Yıldırım geldi biliyorsun. Daha önce ikinci ligde de şampiyon. Ama orada hala daha çok karışıklıklar var. İnşallah ya onu da sezona girsinler. Yoksa işlerinin zor olduğunu söyleyeyim. Keçiören Gücü kim aldı? Osman Zeki Korkmaz. Evet. O da Van Spor'u biliyorsun çalıştırıp işte. İstanbul Spor'u ve başarılı bir teknik adam.
0: Yalnız şöyle Osman Hoca'yı şimdi duydum şaşırdım. Osman Hoca genelde şampiyonluğa oynamayacak takıma gitmek istemez.
1: Gitmek istemiyordu ama burada kendisine demişler ki biz bu sene...
0: Demek ki bu sene oynayacaklar. Ben de onu soracağım
1: oynamayı,
0: sana.
1: Oynamayı geçen sene de biliyorsun playoff'tan çıktılar.
0: Evet.
1: Ama tabii yani hedefi büyütme. İnşallah da ben onun başarılı olacağına da inanıyorum.
0: Evet. Başarılar dileriz hocam.
1: Bursa Spor ilk defa doğru bir karar verdi. Mustafa El'le devam etmeye karar aldı. Hı hı. Kayseri Spor ise Atilla Gerin. Atilla Gerin kim? Geçen sene son maçlarda Eyüp Spor'u kurtaran bir teknik adam.
0: Evet.
1: Şu anda Kayseri Spor'un başına geldi ama ben ona hemen bir şey hatırlatmaya kalın. Hem transfer yasağı var hem de takımda çok giden var. İşinin çok zor olduğunu ve bunu sezon açıldıktan sonra Ahmet kardeşimle konuşacağımı söyleyebilirim.
0: Evet, notlarımızı
1: Esenler,
0: aldık.
1: Esenler Erok Spor yeni bir hoca getirdi. Kimdir? Bandırma Spor'u geçen sene çalıştıran Mustafa Gürsel'i getirdi. Hı hı. O da isabetli bir düşünce tarzı. Batman Spor Selçuk Şahin. Biliyorsun Aykut Kocaman'ın yardımcılığını yapacaktı. Listeye alındı ama son anda değiştirildi. Onu da söyleyeyim. O da şu anda Batman Spor'un başında olan teknik adamlardan biri olacak. Bandırma Spor kimi getirdin? Ertuğrul Aslan. Ertuğrul Aslan kim? Geçen sene seninle beraber konuştuk. Bolu Spor'u ayağa kaldırdı. Son 5-6 maçta da çok başarılı olmuştu ama kendisini görevden aldılar. O da Ertuğrul Aslan da Bandırma Spor'un başına geldi. Bir de Yalçın Koşukova'nın tekrar Muğla Spor'a gelmesi.
0: Evet.
1: Ben neden hocam dedim, niçin hocam dedim. Hayır abi yeni bir takım, yeni bir hedef, yeni bir heyecan. Ve başkan da bazı sözler söyledi. Bana başarılı olacağım için kaçınılmaz bir fırsat dedi.

0: Hayırlısı inşallah onları da 4 Temmuz'dan sonra hepsini seninle beraber Bolu'da konuşmalarımızla, konuşturacak hocalarımızla sohbet edeceğiz.
1: Evet inşallah, Allah sağlık versin. Tabii ki tüm bunları yapacağız. Sevgili Ayrürgen, şöyle bakıyorum da gerçekten öyle takımlar saydın ki Şampiyonlar Ligi neredeyse. Trendyol birincilik.
0: Ahmet'im bak şunu söyleyeyim sana bütün samimiyetimle. Gelecek sezon eğer Süper Lig'den daha seyirci fazla topluluğu bulmasa ben birinci ligi bırakırım. Çünkü bakın bir Bandırma olsun, şey olsun, Bursa olsun, Batman Spor olsun. Yani her şeyle Iğdır bu sene kendi sahasında oynayacak, dolacak. Çünkü çok önemli bir para yatırımı yaptı. Mardin'e bakıyorum, şeye bakıyorsun, Kayseri Spor'a bakıyorsun, Antalya Spor'a bakıyorsun. Ha Antalya Spor da bugün büyük ihtimalle imzayı attı mı atmadı mı bilmiyorum. Şu anda aşamadaydı. Bülent Korkmaz'ın geldiğini bana söylediler. Bülent Korkmaz'ın yardımcılarından biri. Hı hı. İnşallah ben imza atmadan tabii ki karar veremem. Bülent Korkmaz'ın da büyük ihtimalle önümüzdeki hafta içinde de konuşuruz. Bülent Korkmaz yıllar sonra tekrar bir Antalya Spor'un başına geleceğini müjdesini ilk biz verelim.
1: Evet, senin zaten müjdelerine ve ilk haberciliğine alışkınız sevgili Ayrürgen. İnşallah da dediğin gibi olur bakalım, müjdeyi alır. Biz de alırız o zaman.
0: Ben çok... bir şey daha söyleyebilirim. Lütfen. Ahmet'in. Ya bizim hakemlere bakıyorum. Oradaki hakemlere, Dinek Pasit hakemlere bakıyorum. Ya bizim biliyorsun şey maçındaki hakemi seyrettin mi? Paraguay maçındaki hakem. Hı hı. Ya inanılmaz bir maç yönetti. Yani zaman geçiren kaleciye sarı kart gösterip korkusuz o futbolcuyu atarak ne güzel işler yaptı. Yani ağzının hareketiyle. Ya neden bizim hakemlerimiz yok? Ahmet, neden üstad? Neden? Oradan bakıyorum ki oradan Singapur'dan var, oradan var. Yani her yerden var.
1: Evet.
0: Neden bizim hakemlerimiz? Acaba
1: doğru.
0: Ne hakkında bunun için bir toplantı yapacak.
1: Şapkayı çıkarıp düşünsünler, çıkartıp değil mi?
0: Çok
1: şöyle bir önlerine koyup düşünsünler.
0: Çok teşekkür ederim. Evet.
1: Hayrülgen çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Bir kez daha sevgili ablana hanımefendiye sağlıklar dileyelim. Acil şifalar çok. Dileyelim. Senle vedalaşalım.
0: Sağ ol. Dualarınız bizimle olsun. Çok teşekkürler abi.
1: İnşallah.
0: Herkese selam. Hayırlı.
1: Evet, Hayrülgen'le burada bırakıyoruz ama program devam edecek. Önce kısa bir reklam aramız var efendim. Reklamlardan sonra buradayız.
2: Reklamlar.
3: Pronto, Pronto Tur.
4: Pronto Tur'dan yurt dışı

0: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Her ev güzel
1: İstikbal'de. Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 22-25 Haziran tarihleri arasında Gedik poşetli bütün pilicin kilosu 79 lira 95 kuruşa...

0: İnce Vatan.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: Hemen hazırla, afiyetle ye.
1: Reklamlar.
2: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi...

0: bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
1: Spor servisi devam ediyor.
2: Evet efendim, kısa reklam aramız bitti ve yine birlikteyiz. Ben Ahmet Füsunoğlu, Spor Servisi TRT Radyo 1'desiniz. Şimdi konuğum Burak Özgül, futbol yorumcusu. Epeydir oldu bağlanmadık, ben de özledim vallahi. Sevgili Burak, iyi akşamlar.
3: Merhabalar Ahmet abi, iyi akşamlar.
2: Evet sevgili Burak, seninle ilgili sevindirici bir şeyler de duydum ama. Hayırlı olsun diyelim, hayırlı olsun diyelim. Bekar bir kardeşimizdi zannederim. Kendi gönlüne göre birisini buldu. Ve inşallah bu iş mutlu sonla bitecek değil mi?
3: İnşallah, inşallah Ahmet abicim. Çok teşekkür ederim güzel dileklerin için.
2: Evet, Burak Özgül tabii herkes mutlu olsun. Sen de ol, tüm herkes mutlu olsun. Tabii. Sevenler birbiriyle kavuşsun ama milli takım bizi üzdü ya.
3: Ya Ahmet abi, yaklaşık 1,5-2 aydır seninle program yapamıyorum. Günler denk gelmiyor zaten.
2: Evet.
3: Uzun uzun Tolga abiyle çok konuşmuştuk. Yani bizi üzen kısım ki, bu kadar potansiyel varken zaten böyle bir neticeyle karşı karşıya kalmamız zaten bizi çok üzdü. Ve her şeyden önce hani bizi ümitlendiren şey hem oyundu hem de oyunculardı. Yani hem kendi açıklamaları hem bu ana kadar gösterdikleri performans adeta hani bizi sonuna kadar destekleyin tarzındaydı.
2: Hı hı.
3: Biz onu yaptık. İki maçta 180 dakika boyunca da kimisi hemen ilk 90 dakikada ağır eleştiriler yaptı. Zaten onların çok böyle futbolla işi yok. Hani izlen bakamaçtı, tıklan bakamaçtı yapılan şeylerdi. Ama genel anlamda zaten tüm ulus olarak milli takımımızın arkasındaydık. Ancak yani ilerleyen dakikalarda yapılan hataları, şeyleri de konuşacağız ama epey bir canımızı sıktı yani.
2: Evet, bir de yani grup çıkmamız için çok elverişli. Hele şuradan birinci olarak çıksak o kadar önümüz açık ki yarı finale kadar elimizi kolumuzu sallayarak gidebileceğiz. Böyle bir şanslar elimizin tersiyle ittik.
3: Evet. Ahmet abi şeyi gördüm bilmiyorum, Amerika'nın olası lider vekili mesela.
2: Evet.
3: Yani insan diyor ki
2: o yol bizim olmalıydı yani.
3: Yani o yol hem bizim olmalıydı, bir de şey yani bu biraz da hatırlarsın 2002'de hani hep eleştirilirdi ya, ya kardeşim yer finale çıktı ama işte hiç Avrupa takımı denk gelmedi diye. Yani hemen hemen öyle bir şey olacaktı yani.
2: Evet yani, doğru diyorsun.
3: Ya Amerika takımları, ya Asya takımları, ya da Afrika takımları olacaktı. İşte böyle ne Arjantin geliyor, ne İspanya, ne Fransa, hiçbirisi gelmiyor. Hatta Brezilyalar ve Arjantinler bile yok onun yolunda. Yani Ahmet abi ilk maça gelecek olursak özellikle Avustralya maçında. Bu arada her şeyden önce biz tamam hani taktik teknik konuşuyoruz ama her ne kadar işin daha çok taktiğine ve tekniğine kafa yorsam da her zaman söylediğim bir şey var. İş ilk önce psikolojide bitiyor. Şimdi gerçekten inanılmaz bir sıcakta, çok kötü bir kamp yerinde.
2: Evet.
3: Yani bunu daha önceden...
2: Orayla ilgili de çok şeyler konuşuldu biliyorsun. Hala da konuşuluyor. Tabii. Konuşulacaktır da.
3: Tabii ki. Yani bunu ayarlayamamak zaten başlı başına bir hata. Şimdi gelelim ikinci noktaya. İkinci nokta neydi? Milli takım, oyuncular, teknik heyet, futbol federasyonu ve taraftar. Şimdi bu kümenin içinde herhangi bir noktada bir eksi oluştuğu zaman ister istemez birbirlerinde bir kopukluk ortaya çıkıyor. Özellikle Sayın Başkan'ın, TFF Başkanı'nın yaptığı açıklamalar, Montoya'nın yaptığı açıklamalar, ki Montoya'nın bu ana kadar hiç öyle nasıl söyleyelim böyle ofansif bir konuşma yaptığını görmemiştik. O da tabii bu konuşmalardan çok etkilendi ve oyuncularını da koruma amaçlı böyle bir içgüdüye büründü. Onu anlayabilirim ama hı hı. Oyuncuların da hepsini de çok severim. Sonuna kadar da desteklerim. Birçok yazı yazdım, açıklama yaptım ama oyuncuların da sürekli olarak bizi çok işte biz buraya getirdik. Ya tamam, zaten göreviniz o. Biz zaten
2: aynen, sizi doğru diyorsun.
3: Oraya götürün diye destekledik. Ondan sonra

0: biz işte şöyleyiz böyleyiz, bizi çok eleştiriyorsunuz. Ya eleştiri olacak. Ya bakın bu arada hani
1: sevgili Burak, başarı olduğunda nasıl alkışlanıyorsa, nasıl prim alıyorlarsa, öyle değil mi? Bildiğim kadarıyla bütün takıma şimdi şeyden Dünya Kupası'na katıldıkları için 15 milyon euroya yakın para dağıtılacak.
0: Onunla alakalı yine milli takım oyuncuları kendi arasında bunun hani hem villa kısmı hem de prim kısmında
1: benim dediğim villa hariç, yani o para.
0: Yani onunla alakalı da bir takım kaptanları başta olmak üzere bir feragata gidileceği bugün duyduğum konulardan bir tanesi. Teyit edemedim tabii daha henüz. Çünkü daha Amerika
1: ama çıkıp olacak. Diyecekler ki o zaman takım kaptanı, 3 tane takım kaptanım var. Çıkacak 3'ü diyecek ki biz bu parayı, örnek veriyorum, şehit ailelerine bağışlıyoruz. Mesela gibi, örnek gibi. Veriyorum veya bilmem ne derneğine bağışlıyoruz. Ki insanların da o zaman bir gönlü mü soğur diyeyim, nasıl diyeyim bilmiyorum yani, şöyle, yani eleştiriler biraz da azalır en azından.
0: Ya tabii ki ya, bu oyuncuların prim alması gayet normal.
1: Ben zaten açık söyleyeyim bir... sana, milli takımda prim olayına ben karşıyım. O formayı yani şöyle, giymek zaten prim.
0: Tabii ki başlı başına büyük bir prim. Hatta yani o formayla şu an bize verseler, 10 saniye bile verseler yani, dünya bizim olur yani.
1: Yani.
0: Ama burada konu şu. Her oyuncu prim alabilir. Bunda hiçbir şey yok ama bunlar zaten cüzi miktarlar olur. Dünya kupasını kazanan takımın oyuncuları bile zaten başlı başına aldığı paralara baktığımızda neredeyse bizim 4 oyuncumuzun aldığı paradan yani şey az para alıyorlar. Ondan sonra bir de şöyle bir konu var. Özellikle hani o prim konusu konuşulurken hatırlarsınız 2016'daki ya da kaçtı 2016'daki Avrupa Şampiyonası'nı. Hani orada
1: hatırlamam mı?
0: Başına, yani orada bambaşka konular çıkmıştı. Bir de şu var Ahmet abi. Maalesef bizim medyamızda özellikle hani bizim büyüklerimiz tabii ki hani senden küçükler ya da senin yaşıtların diyelim. Çok değişik bir şekilde gerçekten ağzı alınmayacak hakaretvari sözlerde sarf etmesi gerçekten bizi çok üzdü. Başlıca hani bizim gençlerin jenerasyonu.
1: Ya öyle. Çünkü, onlar yapılmaması gereken şeyler zaten yani, de.
0: Yapılmaması gereken şeyler ama zaten hani bunlar da ister istemez insanları takımı gerdir.
1: Evet. Eleştiri kültüründe bak futbolda eleştiri vardır. Yani bu övgü kadar eleştiri de olacaktır ama dozu aşmamak lazım. Yani.
0: Ya tabii ki.
1: Şimdi dozu aşmamak mesela, lazım.
0: Sağ içine gelecek olursak mesela ilk maçta hatta ilk maçı da geçelim. Benim için önemli olan Ahmet abi, hani kadro yapıyorduk yakında işte burada kim oynar, kim oynar diye. Aşağı yukarı zaten yazdığımız kadroların ki bütün medyaya baktığımızda yapılan kadroların yaklaşık %80-90'ı çıktı. Yani ilk 11'de itirazlar 1-2 taneydi. Hani niye bu burada oynadı, burada oynamadı diye ki Kenan da sakattı vesaire. Benim için 3 tane önemli nokta vardı. Birincisi Ozan Kabak'ın stoper oynaması, ikincisi Barış Alper'in kanat oynaması, üçüncüsü Arda Güler'in 10 numara oynaması.
1: Yani son derece katılıyorum. Merih Demiral şeyde oynuyor, Suudi Arabistan'da oynuyor. Ozan Kabak Hoffenheim'de Bundesliga'da oynuyor. Yani ve bilmem kaç üst üste oynamış, başarılı. Ona hiç şans vermiyorsun. Merih'le tercih yapıyorsun. Yani ben hocaya birçok şeyi buluyorum zaten burada kabahat.
0: Ya tabii ki. Seçimlerden dolayı hocayı eleştirebiliriz ki en çok destekleyen olarak.
1: Valla çok formsuz olan kişi burada takım değil. Hocaydı. Yani takımı iyi hazırlayamamış, karşı takımlara hiç çalışamamış. Ben onu da gözlemledim sevgili Burak. Yani bakıyorsun Yeşil Burun Adaları bile rakip takım için neler çalışmış, neler varyasyonlar yapıyor değil mi? Küçücük bir şey ülke, yani haritada göster desen Türkiye'de kimse gösteremez. Bizim hiçbir rakiplere karşı bir çözüm amaçlı bir şeyimiz olmamış, çalışılmamış rakipler, analiz edilmemiş. Bir de yanlış oyuncu değişiklikleri. Mesela Avustralya maçını hatırla. Sen 2-0 yenik duruma düşmüşsün. 2-0 geridesin. Çıkardığın oyuncunun mevkisine adam alıyorsun. Ya orada forvetini alsan hocam. Sen gol bulman lazım.
0: Bir de Ahmet abi bunlara ek olarak şunu söyleyebilirim. Yani Montaigne'ın ekibinde Hakan Baltay'ı gördükten sonra biraz bir tereddüte düştüm. Çünkü hani milli takım dediğimiz yer çok önemli bir yer ve Dünya Kupası'na katılıyorsa orada gerçekten isim olmuş ve çok iyi işler yapmış birinin olması gerekir. Açıkçası

0: kan balta orada olmalı mıydı, olmamalı mıydı? Bu da bir soru işareti. Çünkü onun yerine gelebilecek belki daha donanımlı ve boşta olan ya da kulüp çalıştırmasına rağmen bu işte iyi işler yapabilecek isimler vardı. Şimdi maçın diğer kısmında da zaten özellikle hani o konuştuğumuz Barış kısmı, işte Arda Güler kısmı ya da Ozan Kabak kısmına bakacak olursak zaten özellikle Barış'ın sağ kanattan değil de sol kanatta oynayarak topu daha çok soluna çekmesinden, sağına çekmesinden dolayı kaynaklanan bazı sorunlar vardı. Ve Arda Güler'in de özellikle kanatta oynamasına rağmen çok fazla merkeze kayması da sıkıntı yarattı. Bu da Ahmet abi ne oldu? Ortada ister istemez, şimdi bakın, ortada çok futbolcumuzun ceza sahası yayında olması çok güzel bir şey. Ama bu oyuncuların aynı noktada sabit kalması korkunç bir şey. Şimdi Arda, Hakan, Orkun, İsmail, yani bu tarz oyuncuların hepsinin aynı noktada olması başlı başına büyük bir problem oldu ve ceza sahasına sarkıtan bir oyuncu olmadığı için orada büyük bir problem oluştu. Şimdi hani diyoruz ya çok fazla stabil oyuncu vardı diye. Şimdi Arda'yı sen kanatta oynattığın için ister istemez merkeze kaydı. Hakan evet. merkeze geldi, İsmail merkeze geldi, Orkun merkeze geldi, Kerem merkeze geldi. Bir kişinin top alması gereken yerde 5 kişi olunca da hiçbir şey oluşmadı.
1: Doğru, doğru. Boşa kaçan futbolcumuz da maalesef yoktu. Yani atak varyasyonlarına bakıyorum, pas verecek adam arıyorlar orta sahadan. Kimse yani işte, bir hareket halinde değil, herkes stabil duruyor.
0: Bir de abi yani bunu ne kadar değerli oyuncular olsa da, çok övdüğümüz oyuncular olsa da söylememiz gerekiyor. Özellikle Hakan ve Arda konusunda büyük bir hayal kırıklığına uğradık. Özellikle Arda'nın ve Hakan'ın sadece savunmanın önünden top alıp yandaki stoperlere, beklere tutması... Yani büyük ayak kırıntısı. Yani hiç yakışmadı
1: ben
0: bu tarzdaki
1: bir oyunculara. Ben isim olarak gitmiyorum çünkü takımın takımda iyi adam yoktu. Yani iki maçta da bana kalırsa iyi adam yoktu. O yüzden hepsi kötüydü.
0: Ben iki tane oyuncu beğendim. Turnuva boyunca, yani iki maç boyunca. Açıkçası bir tanesi Zeki, diğeri de İsmail Yüksek. Yani bu iki isim dışında gerçekten hani çok iyi iş yapan var mıydı dersen, üçüncü ismi belki sayamam yani. Mert Müldür'ü sayabiliriz. O da iyi oynadığı içindir, gönülden oynadığı için diyebilirim.
1: Yani ben işte onları da vasat olarak görüyorum. Hatta belki Ferdi'yi de katabiliriz o vasatların
0: yani,
1: arasına.
0: Hani milli takımımızın içindeki.
1: Evet, yani iyi demeyelim de vasat yapalım. Yani tabii. Kendi performanslarına bile yaklaşamadılar çünkü. Evet. Maalesef öyle. Evet ama Dünya Kupası tabii ki enteresan geçiyor. Enteresan maçlar var böyle. Hiç ummadığımız takımlar ummadığımız takımlara puan kaybediyor. Portekiz bu akşam Özbekistan'la, gene bir puan kaybı yaşanır mı yoksa bu sefer galibiyeti bulur mu Portekiz?
0: Özbekistan çok değişik.
1: Pardon, Özbekistan Portekiz. Evet. Portekiz
0: evet, Özbekistan. Özbekistan zaten çok değişik bir takım. Özellikle topu aldıktan sonra hızlı bir şekilde inebiliyorlar. Bu da çok kıymetli bir durum. Ama Portekiz'in zaten bir zaaflar arasında geriye dönüşlerde yaşadığı problemleri çok rahat söyleyebiliriz. Yani o yüzden kimse Portekiz'i 3 atar, 4 atar gibi şeyler düşünmesin. Hani yenerse de yani çok minik farklarla yener. Hani öyle şu an bir skoru ben beklemiyorum yazıldığı çizildiği gibi. Hı-hı. Ronaldo'nun maçı olacak diyorlar. Ronaldo'nun oynadığı en kötü Dünya Kupası diyebiliriz bu turnuva için. Bir de şöyle bir durum var. Mesela Fransa-Irak maçını izledik değil mi dün gece? Şimdi bir taraf, Irak tarafı topu geriden pasta çıkarmaya çalıştı. Önde Mbappe, Dembele gibi oyuncular varken ve golü yediler. Hı hı. Hatırlayalım ikinci golü. Şimdi küçük takımlar büyük takımlar gibi oynamaya başladı. Büyük takımlar da küçük takımlar gibi oynamaya başladı. Özellikle büyük diye adlandırdığımız takımlar da savunma yapmaya başlayınca işin rengi tamamen değişti. Bu evet. sefer de inanılmaz sonuçlar ortaya çıktı. İşte ne bileyim Portekiz'in ilk maçta yaşadığı skorlar ya da Brezilya'nın Fas'la berabere kalması gibi büyük bir sıkıntı ortaya çıktı. Ama genel anlamda zaten beklediğimiz şeylerdi bunlar. Çünkü dünya futbolundaki makasın daralmasının zirvesi artık Dünya Kupası'nda yaşanacağını biliyorduk. Hı hı. Daha fazlası olabilirdi. Mesela biz Avustralya'ya ya da şöyle söyleyeyim, yani iki maçtan birinde biz gol etseydik çok büyük ihtimalle galip gelecektik. Böyle de kırılgan bir takım olduğumuz için de biz aslında bu eşiği atlayamadık. Yoksa biz o mesela Avustralya maçının ilk 10
1: kaleye ilk gelen şey gol oldu zaten.
0: Tabii Avustralya maçının ilk 10 dakikasında biz gol atmış olsaydık şu an bizim çok rahat

0: söyleyebilirim ki 6 puanımız
1: evet,
0: var.
1: Evet, doğru diyorsun.
0: Yani çünkü o tamamen psikolojiyle alakalı bir durum. Bir de Ahmet abi şöyle bir durum. Sen 61 tane şut çekip 20 tane korner atıyorsan, senin başında teknik direktör olmasa bile senin minimum 3-4 gol bulman lazım.
1: Evet.
0: Çünkü Arda'da, Hakan'da, Barış'ta, Kerem'de, Kenan'da, yani bu çocuklarla oynuyorsan başında teknik direktör yoksa 61 şut 20 kornerde senin 3 ya da 4 tane gol bulman gerekiyor.
1: Ya 61 tane şutun da birçoğu şut vasfı bile yok biliyorsun.
0: Ya tabii özellikle yani, 40 tane şut zaten karavanaya yakın.
1: Karavana maalesef. Yani işte Abdülkerim'in vardı. Son maç mesela şu Paraguay maçında şey Merih Demiral 5 tane falan şut çekmiştir herhalde. Değil mi?
0: Abi Paraguay yani, maçında 3 tane çekti.
1: 3 tane mi çekti? Ha, ben sanki 5'i bulmuştur diye düşünüyorum da o da bir tanesi isabetli herhalde.
0: Ya bir de işin vahim tarafı ne? Merih'in şut vurduğu nokta Arda'yla Hakan'ın vurması gereken nokta.
1: Evet evet, o esas gariplikler orada zaten.
0: Yani Arda'yla Hakan'ın topa vurması gereken yani yerde Merih topa vuruyor. Merih'in top dağıtması gereken yerde Arda var.
1: Evet sevgili Burak, artık son şeye geldik. Bırakacağız. Çok çok kısa, Messi'yi nasıl buluyorsun?
0: Ya Messi benim için Fatih Hoca diyor ya, bir de Messi, iki de Messi, üç de Messi diye. Yani adam yaşlanmasına rağmen hala beyniyle oynadığını herkese kanıtladı.
1: Evet gerçekten hala, öyle. Mucize gibi ya. Mucize.
0: Ya tabii hala 39 yaşında da olsa hala en iyisi.
1: Doğru.
0: O yüzden yani onu izlemek çok zevk veriyor.
1: Gerçekten öyle. Burak Özgül, çok teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum sana. Programımız bu akşam kısa olduğu için bitirmek zorundayım.
0: İyi akşamlar Ahmet abicim. Ben teşekkür ederim.
1: Evet, Burak Özgül'le bağlantımızı da yaptık ve programı efendim bitirmek zorundayız. Yarın 19.20'de yine beraber olacağız. Ben Ahmet Füsunoğlu, yapımcım Ali Yıldırım, Tuna Şengil teknik öğretmenimiz. Herkese iyi akşamlar.
2: Spor Servisi.

0: Merhaba değerli dinleyenler. Zamanın Kalbinde Muharrem programıyla bu akşam da sizlerleyiz. Bu müstesna zaman dilimini birbirinden kıymetli konuklarımızla konuşmaya devam ediyoruz. Bugün Dede Gark'ın ocağı dedelerinden Sayın Hüseyin Dede Kargınoğlu konuğumuz. Kendisiyle İslam dünyası için Kerbela'nın anlam ve önemini konuşacağız. Muharrem ayı ile ilgili bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Efendim öncelikle hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Muharrem nedir? Ne ifade eder? Muharrem ne demektir? Bir de tabii Muharrem ayında yapılanlar var. Yani en başta Muharrem orucu geliyor tabii ki. Muharrem orucu nasıl tutulur? Bunlarla ilgili bilgi verir misiniz efendim?
1: Teşekkür ederim. Önce bir çerçeve şöyle çizip sonra Muharrem ayı, Alevilerde oruç nedir? Öyle devam etmek istiyorum izninizle. Dinsel literatürde oruç, Allah'ın rızasını kazanmak ve nefsi terbiye etmek için yemeden, içmeden ve cinsel ilişkiden uzak durma anlamına gelmektedir. Bu şekliyle değerlendirdiğimiz zaman nefsi terbiye için yapılan tüm etkinlikler oruç olarak değerlendirilebilir. İslam öğretisine göre oruç tüm peygamberlere emredilen bir ibadettir. Nitekim Muharrem orucu Kur'an-ı Kerim'de "Ey iman edenler! Oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz" diyor Bakara 183. Görüldüğü üzere ayette de denildiği gibi Hazreti Muhammed öncesi peygamberleri ve onların ümmetlerini kastediyor. Yine Bakara 184'te sayılı günlerden bahsediyor. Sayılı günler Muharrem ayı içerisindeki oruç tutulması gereken

0: günlerdir. Yani Muharrem'in birinden itibaren 12 gündür Alevilerin tuttuğu oruç olarak. İsteyenler Muharrem'in birinden önce Müslüm Akil ve iki oğlu için 3 gün oruç tutarlar ki bu oruca da Masumu Paklar orucu denir. Bununla birlikte daha önceki peygamberlerin döneminde emredilen oruç ibadetinin zamanı konusunda açık bir bilgi bulunmamaktadır. Bu hususta Kur'an dışı kimi kaynaklar İslam'dan önce de Arap aylarından Muharrem ayında oruç tutulduğunu nakletmektedir. Benim bulunduğum yörede yapılan cemlerde Dede Talib'in görgüsünü sorgusu sırasında görülmekte olan canlara telkinde bulunurken ki ben de aynı telkinde bulunuyorum. Muharrem mademi hak mı diye sorarız Talib'e. Peki Muharrem dedik, Muharrem orucu dedik ama bunu kimler tutar diye bir soruyla karşılaştığımızda Alevilere göre oruç denildiğinde akla öncelikle Muharrem orucu gelir. Muharrem orucu tutmak Anadolu, Rumeli, Irak ve İran'daki Alevilere has bir uygulamadır. İslami akımlardan olan Sünnilik ve Şiilik inancında Ramazan ayında oruç tutmak en önemli ibadet kapsamında görülmektedir. Buna karşın Sünni ve Şii topluluklardan bazıları Muharrem orucunu ya da Muharrem ayındaki bazı uygulamaları da yerine getirmektedirler. Alevilerin Muharrem orucu anlayışı ile Sünni, Şii ve diğer yani Kadirilik, Rufailik ve benzerileri kastediyorum. Diğer Sufi tarikatlar arasındaki temel fark Muharrem orucunu tutan Alevi canların ikrarlı olmaları ve bir mürşit, pir ya da dede ocağı etrafında yapılanmış olmaları gerekliliğidir. Şimdi oruç diye başladık. Oruçta ne yapılır ya da ne yapılmaz? Birkaç cümleyle de ona değinmek istiyorum. Muharrem ayının ilk 10 gününde çamaşır yıkanmaz, tıraş olunmaz, hayvan kesilmez, süslenilmez, aynaya bakılmaz, düğün yapılmaz, saz çalınmaz, türkü söylenmez, eğlence ve oyun olmaz, hatta ağaç kesilmez, böcek dahi öldürülmez. Muharrem ayı matem ayı olduğu için 4 hafta süresince cem de yapılmaz. 52 hafta olan bir yılın 4 haftası matem dönemi olduğu için o cemlerin 48 perşembe yapılmaması nedeni budur. Tabi geleneksel kesimde hala Muharrem ayına özgü uygulamalar varlığını koruyor ama çağdaş yaşam içerisindeki uygulama zorluğu nedeniyle bazı uygulamaların artık yapılmadığını da görüyoruz. Oruç açıldıktan sonra bile cinsellik olmaz, içki içilmez, et yenmez, berrak olarak saf su içilmez. Ancak hoşaf, ayran gibi sulu gıdalar alınabilir ama bu da bardakla ya da tasla kafaya dikilerek değil, kaşık kullanılarak içilir. Bunun için de Anadolu'daki Aleviler yasaklarla ilgili şöyle bir ne diyelim tekerleme şeklinde konuşurlar. 9'unda don yani çamaşırı değiştir, 10'unda yun banyo yapabilirsin, 11'inde tıraş sakalını kesebilir, 12'sinde aş yani aşure ya da kurbanını kesebilirsin. Tabi Muharrem orucunun mahiyeti ne de birkaç cümleyle değinmek istiyorum.
1: Buyurun efendim.
0: Hazreti İmam Hüseyin'in Yezid orduları tarafından Kerbela'da günlerce aç ve susuz bırakılıp daha sonra da başı kesilmek suretiyle şehit edilmesinden dolayı Muharrem ayının ilk 12 günü Alevilerin matem günüdür. 12 gün boyunca oruç ve yas tutan Aleviler böylece İmam Hüseyin'in Kerbela'daki direncini anarken Yezid'in İmam Hüseyin'e ve ailesine yaptığı vahşeti de lanetlerler. Oruç Allah rızası için tutulmalıdır. Oruç deyince hemen aklımıza bir şey yememek, içmemek, aç durmak gelir ki oruç sadece aç kalmak değildir. Yani böyle bir oruç oruç değildir Alevilerce. Oruç tüm bedenin oruçlu olma halidir. Oruçlu olan kimse eliyle, diliyle, beliyle, kısacası tüm azaları ile oruçlu olmalıdır. Oruç aynı zamanda nefsin ıslah edilmesi için yapılan bir ibadettir. Bizde böyle görünür. Tabi

0: Eskiden Muharrem ayında oruçlu olan kişiler daha çok Kerbela'yı anlatan kitaplar okutulur, dinlenirdi. Benim çocukluğumda da bunlar aklımda kalan, işte Fuzuli'nin Hadikatü's-Süveda, Saadet'e Ermişlerin Bahçesi, Kensül-Mesaip diye bilinen Kumru, Gülzar-ı Hasani'nin Hüsniye ve Kerbela olayının intikamını anlatan kitaplardı. Bunlar dinlenir, gözyaşı dökülürdü. Oruç tutulmadan önce genelde Aleviler şöyle niyet eder. Hele bir de bulunduğu ortamda dede yol erken bilen varsa, örneğin ben şöyle derim: Allah Allah, tüm peygamberlerin tuttuğu Muharrem orucunu ve matemini tutacağımız için şükürler olsun. Bana kolaylıklar ve sabretmeyi nasip eyle ya Rabbi. Erenlerin himmetine, Hak Muhammed Ali aşkına, İmam Hüseyin ve Kerbela şehitlerinin susuzluk niyetine, Kerbela şehitlerinin temiz ruhlarına, matem orucu niyetiyle Hazreti Fatıma anamızın şefaatine, 12 imam, 14 masum pakın şevkine, 17 kemerbest hürmetine, hazır, gayip, gerçek erenlerin yüce himmetleri üzerinizde hazır ve nazır ola. Yuh münküre, lanet Maviye ve Yezid'e, rahmet mümine. Allah eyvallah, gerçeğe hü. Bir de oruç açmada iftara karşılık gelen, yani iftar bir anlamda,
1: İftar duası gibi.
0: iftar duası gibi, orada da genellikle kalabalık oluyor orada oruç açmalarda. Allah Allah, ya Rabbi, senin rızan için oruç tuttuk. Ehli beytinin sevgisi ve muhabbeti aşkına matem yaşıyoruz. Niyetlerimizi, niyazlarımızı ve oruçlarımızı dergah-ı izzetinde kabul eyle. Can ve baş vererek senin hak yolundan ayrılmayan mazlum Kerbela şehitleri ve şehitler şahı İmam Hüseyin aşkına rahmetini ve yardımlarını bizlerden esirgeme. Orucumuzu ve yaşanılan matemi sırrı Kerbela hakkı için kabul eyle ya Rabbi. Duası bizden, kabulü Allah'tan ola. Lokma hakkına, sofra hürmetine, erenler keremine, cömertlerin demine, hü diyelim gerçeğin demine, hü diye bitiririz genelde. Tabi dedenin bilgisine, görgüsüne göre bu bir ayet gibi değildir. İlaveler, kısaltmalar, eklemeler, çıkarmalar da olabilir.
1: Evet, şimdi isterseniz bir aşure mevzuna girelim. Şimdi aşure diye bir kavram duyuyoruz. Bir de aşura diye, yani sonu a ile biten de bir kavram duyabiliyoruz. İkisi farklı şeyler midir? Ne anlama gelir?
0: Çok teşekkür ederim böyle bir soruyla karşılaştığım için. Bu önemli hakikaten, sizin de dikkatinizi çekmiş. Aşura Arapçada 10 anlama gelen aşara sözcüğünden türemiştir. Türkçe'ye ise Arapçadan geçmiş ve aşure olarak kullanılmaktadır. Muharrem ayı Arabi aylardan, haram aylar olarak tanımlanan aylardan birisidir ki bu aylar Hicri yılın son iki ayı Zilkadde ve Zilhicce ve gelen Hicri ayın ilk ayı olan Muharrem, bir de ortalarda bulunan Recep aylar, bunlar Arap takviminde haram aylar olarak kabul edilmektedir. Tabi bu aylar cahiliye devri uygulamalarına göre hürmet edilmesi gereken, savaş yapılması, kan dökülmesi yasak olan, aynı zamanda barış dönemi olan kameri aylar demektir. Bunlara haram aylar denilmesinin sebebi bu aylarda yapılacak ibadetlere daha çok sevap, günahlara ise daha çok ceza verilecek olmasından dolayıdır. Bu dört ayın hürmeti öteden beri süregelen dini bir uygulamadır ki bu cahiliye devrinde bile bu kural Araplarda bozulmamıştır. Hazreti Peygamberimiz Medine'ye geldiğinde Yahudilerin Aşura günü, yani bu 10. gün, oruç tuttuklarını gördü ve sordu bu nedir diye. Onlar da bu hayırlı bir gündür. Bugün Allah'ın İsrail oğullarını düşmanlardan kurtardığı, bu sebeple de Musa peygamberin oruç tuttuğu gündür deyince Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa şöyle cevap verdi: ben Musa'ya sizden daha layığım dedi. Ve buyurdu ki bugün de herkes oruç tutsun dedi ve kendi de oruç tuttu. Yani Hicri senenin ilk ayı olan Muharrem ayının 10. günü Müslüman topluluklarca Aşura günü olarak. Aşura 10.

Üçüncü günümüş demek ki kısa olarak. Aşura gününde İslami ve toplumsal açıdan oldukça büyük önem taşıyan birçok olay gerçekleşmiştir. Şimdi resmi tarihe baktığımızda bu 10. gün için 10 tane olay anlatırlar işte. Adem'in tövbesi bugün kabul oldu. İbrahim peygamber ateşten kurtuldu. Eyüp peygamber hastalığından şifaya kavuştu. 9 tane sayarlar, 10.ya da derler ki Hazreti Nuh'un gemisinin tufandan kurtulup suların çekildiğinde geminin Cudi Dağı'na oturduğu gün gemide bulunan bütün erzaklar toplanarak bir çorba kaynatıldı ve Aşure çorbası o günden bize böyle devam edip gelmektedir. Ancak Aleviler bu anlatılan 10 olaydan 9'unu pek ciddiye almazlar, hatta inanmazlar. Sadece Nuh peygamberle ilgili anlatımın bugüne kadar gelen bir etkisi vardır. Şöyle ki, Hicri senenin ilk ayı olan Muharrem ayının 10. günü Müslüman topluluklarla Aşure günü olarak kabul edilmiştir. Ama bu Aşure günü sıradan bir gün değildir. Bu tarihte 10 Muharrem, yani Aşure günü, miladi olarak 10 Ekim 680, hicri olarak da 10 Muharrem 65 bir tarihinde Hazreti Muhammed Mustafa'nın torunu Şah-ı Merdan Ali'nin oğlu Hazreti Fatıma'nın ciğerparesi Hazreti İmam Hüseyin ve 23'ü Ehli Beyt soyundan olan toplam 72 kişi ikinci Emevi halifesi Yezid'in emriyle Küfe valisi Ubeydullah bin Ziyad'ın görevlendirdiği Ömer bin Saad ve yanındaki askerler tarafından günlerce susuz bırakıldıktan sonra kundaktaki çocuğa varıncaya kadar bütün yakınlarıyla birlikte vahşice katledildiği gündür. Aşura budur. Şehitlerin defnedildiği ve türbelerinin bulunduğu Irak'taki bu yerin adı da Kerbela'dır. Tarih olarak 10 Muharrem günü Aşura'dır. O gün Alevilerce matem günüdür. İmam Hüseyin'in Yezid orduları tarafından Kerbela'da başı kesilmek suretiyle şehit edilmesinden dolayı Muharrem ayının ilk 12 günü Alevilerin matem günüdür. Bu 12 gün boyunca yas tutan Aleviler böylece İmam Hüseyin'in Kerbela'daki direncini anarken Yezid'in İmam Hüseyin'e ve ailesine yaptığı vahşeti lanetlerler. Çünkü Yezid Kerbela vahşetinin baş sorumlusudur. Kerbela olayını unutmayan ve her yıl bu yası tazeleyerek Emevilere düşmanlığını canlı tutan Ehli Beyt taraftarlarına karşı Yezid ve Emevi hanedanı bu katliamı örtbas etmek için hayali bir sürü iyi olayın bugün gerçekleştiğini iddia ederek bu günlere bir çeşit bayram havası verilmiştir. Sonuç olarak o günün bir bayram günü olduğuna, hatta Hazreti Peygamber'in o gün doğduğuna dair hadisler uydurmuşlar. O günü bir bayram günü gibi kutlamışlardır. Bu olayların Aşure günü gerçekleştiğine dair İslam dininin kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim'de hiçbir ifade bulunmaz. Bazı peygamberler için kurtuluş ve müjde günü sayılan 10 Muharrem günü, Hazreti Peygamber'in torunu İmam Hüseyin ve yakınları için felaket ve musibet gün olmuştur. Aleviler Kerbela acısı başta olmak üzere 12 imamın acılarını anmak ve anlamak için Muharrem ayını matem ayı olarak kabul ederler. Amaç bu acıları tekrarlamak ya da öç duygularını körüklemek değildir. Muharrem mateminin amacı bu türlü acıların bir daha yaşanmaması için gerekli olan insanlık değerlerini ve Alevi öğretisini özümsemektir. Bunun içindir ki matem süresince eğlence yapılmaz, cana kıyılmaz. Kalp kırmamak, diliyle bir kimseyi incitmemek, kimse hakkında dedikodu yapmamak Muharrem mateminin temel ilkesidir. Matemden amaç kendine eziyet yapmak değildir. Yapılabilecek kötülüklerin ve katliamların bir daha olmaması için anmak ve unutmamaktır.
Kerbel

0: Ve katliamında Zeynel Abidin'in hasta olması nedeniyle kurtulması ve Ehli Beyt soyunun devam etmesinden dolayı Allah'a şükredilir ve şükür kurbanı kesilir. Bu nedenle aşure ya da matem çorbası 12 günlük orucun ardından yapılır. Aleviler aşureyi Muharrem'in 12'sinde ve sonraki günlerde yaparlar. 12. günde oruçlu olarak başlanır. Aşure hazırlıkları devam eder. Aşure hazırlandığı zaman aşure ile oruç açılır. Alevilerin kente gelmesiyle birlikte bu gelenek Muharrem'in 12. günü oruçlu, 13. günü aşure yapılır şeklinde uygulanmaya başlamıştır. Ve matem çorbası, Alevilerin matem çorbası dediği bu çorba, İmam Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilmesi ve onunla birlikte şehit olanların hatırası ve ruhları için pişirilip dağıtılır. Muharrem ayında yaşadığımız aşure geleneğimiz toplumumuzun birlik ve beraberliğinin açık bir göstergesidir. Aşure ise paylaşmanın, dayanışmanın ve birlikteliğin bir simgesi olmuştur. Burada verilmek istenen mesaj, İmam Hüseyin'in zalimlerin zulmüne karşı ölümüne direnmenin bir sembolü olduğudur. Kerbela ise mazlum ile zalimin karşı karşıya geldiği ve mazlumun zalim karşısında boyun eğmediği onurlu bir duruşun yaşanmış bir örneğidir. Belki de Hüseyin'i hareketin anahtar cümlesi olarak İmam Hüseyin'in dudaklarından dökülen o Kerbela'daki sözüdür ki şöyledir o söz. Eğer İslam ümmeti Yezid gibi bir önderin eline düşerse İslam'a veda etmek gerekir demiştir. Kerbela yalnızca bir matem değil, zulme karşı duruşun, hakikate bağlılığın, onurun ve insanlık değerlerinin sembolüdür. Hazreti Hüseyin'in ortaya koyduğu bu eşsiz duruş, asırlardır vicdanlara ışık tutmakta, birlik, beraberlik, kardeşlik ve adalet arayışımıza rehberlik etmektedir. Bu mübarek günde farklılıklarımızı zenginlik olarak görüp sevgi, hoşgörü ve dayanışma duygularımızı güçlendirmeyi, toplumsal birlik ve beraberliğimizi pekiştirmeyi Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum.
1: Sağolunuz
0: Teşekkür
1: efendim.
0: ediyorum. Bu
1: Sağolunuz. Biz
0: konuda
1: teşekkür ediyoruz.
0: diyebileceklerim bunlar.
1: Evet, Dede Gark'ın ocağı dedelerinden Sayın Hüseyin Dede Kargınoğlu. Efendim çok teşekkürler bu bilgiler için. Sağolunuz. Sevgili dinleyenler, Zamanın Kalbinde Muharrem programında Muharrem ayında bu özel zaman diliminde Muharrem ayını konuştuk, Aşure'yi konuştuk, Muharrem orucunu konuştuk ve birlikteliğimizin sonuna geldik efendim. Peygamber Efendimizin can parelerinden torunu Hazreti Hüseyin'i ve tüm Kerbela şehitlerini rahmetle anıyoruz. Tekrar görüşünceye dek efendim. Hoşça kalın. Zamanın Kalbinde Muharrem.

0: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
2: Toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan

Radyo 1. Müzik Kutusu.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Haberleri veriyoruz. Ben Hafize Okan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Karol Nawrocki'yi Beştepe'de ağırladı. Gündemde 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi vardı. Erdoğan, Polonyalı mevkidaşıyla düzenlediği basın toplantısında, ittifakın caydırıcılığının tahkim edilmesi ortak önceliğimizi oluşturuyor dedi. Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesinin önemini vurguladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda iki uluslararası anlaşma kabul edildi. Anlaşmalar kapsamında Suudi Arabistan, Türkiye'ye 5000 megawattlık güneş ve rüzgar enerjisi yatırımı yapacak. Brezilya ile Türkiye arasında da savunma sanayi alanında işbirliği artırılacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nun hazırladığı Türkiye raporuna sert sözlerle tepki gösterdi. Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek dedi. Partisinin meclisteki grup toplantısında konuşan Bahçeli, Türk milletine kimsenin biçim veremeyeceğinin altını çizdi, egemenlik sahamıza itiraz etmeye kalkanın alnını karışlarız dedi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, CHP'de olağan kurultay takviminin 1 Eylül itibarıyla başlayacağını duyurdu. Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplantılarının ardından konuşan Sarı, CHP Kayseri ve Antalya il örgütlerinin feshedildiğini açıklarken Kayseri yönetiminin disipline sevk edildiğini belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor. CHP'nin Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır partisinden istifa etti. İstanbul Adalar Belediyesi'ne yönelik rüşvet, yolsuzluk ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma iddialarıyla başlatılan soruşturma sürüyor. Gözaltındaki 39 şüpheliden 35'i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Aralarında Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da bulunduğu 35 kişi tutuklandı. İçişleri Bakanlığı Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 55. oturum sona erdi. Duruşmada Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Doğan Hamit Doğruer'in savunması tamamlandı. Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki Bedesten imha sahasında özel bir firma tarafından gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri esnasında mühimmat patladı. İki personel hayatını kaybetti. Olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldı. Yurt genelinde yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık şebekelerine göz açtırılmıyor. Trabzon, Samsun, Siirt, Eskişehir ve Kırıkkale merkezli 27 ilde düzenlenen operasyonlarda 135 kişi gözaltına alındı, zanlıların 14'ü tutuklandı. Malatya'da 3 aydır kayıp olarak aranan Aysel Yıldırım'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yakalanan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı. Genç kızın cesedinin bulunması için çalışmalar sürüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile masaya oturabileceklerini söyledi. Putin, Ukrayna ile yürütülecek muhtemel barış görüşmelerinin 2022 İstanbul Mutabakatı temelinde başlatılabileceğini belirtti. ABD ile İran, İsviçre'de yol haritası belirledi ancak nükleer konusu henüz çözüme ulaşmadı. İran, Washington'ın aksine nükleer denetim iddialarını reddetti. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'dan gelen bu açıklamaya tepki gösterdi. İran, sonsuza dek en üst düzey nükleer denetimlere tamamen ve eksiksiz olarak razı oldu. Yoksa müzakereler devam etmezdi, dedi. İsrail, Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatını sabote etmeye devam ediyor. İsrail kabinesinden yapılan açıklamada Lübnan'dan çekilmeyeceğiz mesajı verildi. Lübnan ise işgalin sona ermesinden daha azına razı olmayacağını açıkladı. Amerikan Merkez Komutanlığı CENTCOM, Lübnan'daki durumu izlemek için bir mekanizma başlattığını duyurdu. Haberleri dinlediniz.

0: İrfan Meclisi.
1: Merhaba değerli dinleyiciler. Ben Ömer Korkmaz, teknik yönetmen Türkay Güner. Yapımda Özlem Demir'le kültürümüzün izinde Yunus'un dilinde yürüttüğümüz İrfan Meclisi programımıza hoş geldiniz. Değerli dostlar, bugün yine çok değerli bir arkadaşım, konuğum var. Bugün kendisiyle Türkiye'de çok bilinen, namı diğer Tillo, eski adıyla Aydınlar üzerine konuşacağız. Fakat buradaki Aydınlar, kitap yazan Aydınlar değil, bir beldenin adı. Niye Aydınlar tekrar Tillo oldu, niye Tillo iken Aydınlar oldu, bunların üzerine de konuşacağız. Değerli dostum Sürur Çelebi beyefendi, hoş geldiniz hocam.
2: Hoş bulduk değerli hocam.
1: Nasılsınız, iyi misiniz?
2: Elhamdülillah hocam, siz nasılsınız?
1: Allah iyilikler versin. Şimdi değerli dostlar, Sürur Bey Tillolu, Tillo asıllı. Benim de Tillo ile ilgili bağlantılarımı zaman içerisinde anlatacağım. Kendisini dinlerken bir toplantıda, bir sohbette hoşuma gitti. Dedim bunları radyoda anlatın, kayıt altına girsin falan. Dolayısıyla bu program böyle ortaya çıkmış oldu. Sürur kardeş, önce biraz böyle geçmişinizi, eğitiminizi bize anlatırsanız sonra Tillo'ya geleceğiz. Tillo'lu olmak bir ayrıcalık Türkiye'de. Ben de Tillo'larla dost olmaktan çok mutluyum. Tillo'lu dostlarımın olması benim için de bir ayrıcalık. Ama sizi önce bir dinleyelim. Sürur Çelebi kimdir?
2: Evet, öncelikle kıymetli hocam, çok değerli TRT dinleyenlerine sevgilerimi arz ediyorum. Bu davet için de sizlere teşekkür ediyorum Ömer hocam. Güzel bir söz var, onu söyleyerek söze başlamak istiyorum. İnsan iyi insanlarla görüşmeli, iyi insanlarla beraber olmalı. Çünkü insan insanın rengini alır tarzında bir söz dinlemişti ve çok hoşuma gitmişti. Sizinle bu üçüncü görüşmemiz ve üçüncü görüşmemizden sonra burada mikrofonun başına gelmek doğrusu bu cümleyi doğru çıkaran bir gerçeklik oldu. Bu anlamda sizinle inşallah dostluğumuzun uzun süre sürmesi ve sizin ilminizden ve birikiminizden istifade etmeyi Rabbimle umuyorum.
1: Estağfurullah.
2: Diyerek söze başlamış olayım. Tabii bugün Tillo'lu kimliğimle burada oturuyorum. Ben öncelikle Rabbimizin birçok nimeti var elbette ki şükredeceğimiz, hamd edeceğimiz ama Tillo'lu olmanın bahtiyarlarını hayatım boyunca hep taşıdım. Tabii bununla ilgili bu bir insana bir sorumluluk da getiriyor. Tillo'lu olunca hata yapma şansınız yok. Tillo'lu olunca sizin her soruya cevap verme gibi bir yükümlülüğünüz var. Sizin Tillo'lu olunca sizin ilimle meşgul olmak ve ilimden anlamak gibi bir sorumluluğunuz var.
1: Burada bir saptama yapalım çünkü tabii dinleyicilerimiz hocam, ya bu Tillo nedir diye böyle bir soru akla gelebilir. Ben yardımcı olayım dinleyicilerimize. Değerli dostlar, Tillo Siirt'e bağlı bir yer. Siirt'te yani. Ama nasıl Trabzon'a bağlı bir Of ilçesi var ve Oflular hep biz Ofluyuz diyorlarsa, Tillo'lular da Siirtli olma yerine daha çok Tillo'luyuz diyorlar. Yani Tillo daha ön plana çıkmış bir durumda. Ama tabii ki Siirtler nüfuslarına Siirt yazıyor. Ama Tillo'luluk kendi başına bir kimlik oluşturduğu için ve orada da yapılan çalışmalar, tarihi, geçmişi, geleneği. Dolayısıyla Tillo ismi ciddi anlamda ön plana çıkmış. Tillo ismi üzerine konuşacağız. Ama bu Tillo nedir diye merak edenler için bu açıklamayı da yapmak istedim. Buyurun hocam.
2: Evet, tabii Tillo coğrafi olarak Siirt'in bir ilçesi.

0: gözükmekle beraber aslında dünya ölçeğinde bir ilim merkezi, bir insanların uzun yıllar neredeyse 300 yıllık, 400 yıllık geçmişe döndüğümüzde dünyanın dört bir tarafından ilim için gelenlerin ağırlandığı, çok eski medrese usulünün hala yaşatıldığı, insanların özellikle Arapça ilmini, fıkıh ilmini, akaid ilmini doğru yerde en iyi şekilde öğrenebilecekleri bir merkez olarak halen telakki ediliyor. Halihazırda da halen yüzlerce talebeyi medreselerde Tilo'daki medreseler ağırlıyor ve eski usul medrese sistemi halen devam ediyor. Böyle bir giriş yapmış olalım değerli hocam.
1: Önce aileden biraz bahsedelim.
0: Evet.
1: Özellikle de merak ettiğim konulardan bir tanesi, sizin hakikaten özel hayat hikayenizi dinlediğim zaman aslında bu programın yapılma sebeplerinden bir tanesi. Çok
0: Evet.
1: etkilenmiştim hayat hikayenizden. Oradan başlayalım. Mesela siz niye Antaro'sunuz? Yani böyle Antaro deyince Antaro Kemal falan,
0: Evet.
1: Antaro Surur böyle bir marka da olmuş sende
0: Evet,
1: Antaro.
0: evet.
1: Oradan bir başlayalım. Yani siz niye Antaro'sunuz? Niye aile size Antaro der?
0: Bizim Tilo Arap bir toplum, Arap bir halkım. Hem Abbasilerden hem de Halidilerden oluşan bir Arap topluluk. Arap toplumunda da sizin de daha iyi bildiğiniz gibi değerli hocam,
1: Estağfurullah.
0: sizin de Arap coğrafyasından çok büyük bir birikiminiz
1: Estağfurullah.
0: var, biliyoruz biz bunu. Lakaplar çok ön plandadır. Yani her
1: Evet.
0: çocuğun doğarken neredeyse, hatta bazı çocukları doğmadan önce mutlaka bir lakapları vardır. Hatta
1: Evet.
0: bir örnek vereyim hocam. Bir arkadaşımız koluna bir dövme yapmıştır. Dövmesi de şu yazıyordu: Ebu Yusuf. Kardeşimiz de bekar idi. Ben dedim ki Ebu Yusuf dövmesi neden yaptırdın? Bekarsın, çocuğun yok. Yani Ebu Yusuf, Yusuf'un babası demek. Bilmeyenler için söylüyorum. Evlendiğim zaman oğlum olacak ve ona Yusuf ismini koyacağım şekilde bir cevap vermişti. Bu çok tuhafıma gitmişti
1: Eyvallah.
0: ama
1: Araplarda yaygın, evet.
0: bende de çocukluğumda çok fazla et yemeğini sevmemden dolayı ve sürekli bebekliğim, çocukluğum boyunca sürekli elimde bir et parçasıyla gezip o şekilde bilinir olduğundan dolayı halk bana Antaro, yani erkek kedi manasına gelen bir lakap takmıştı ve bu lakap beni halen İstanbul'da 48 yaşına gelen bir insan olarak İstanbul sokaklarında bir Tilloli'den geldiğim zaman Surur dediğim zaman tanımaz ama Antaro dediğim zaman ha sen o musun şeklinde tepkiler
1: Antaro.
0: hala gelmekte olup, ama tabii bu hoşuma da gider açıkçası. Belki çocukluğumuzda biraz bunu söyleyenleri kovalıyorduk ama
1: Antaro hangi dilde?
0: Antaro aslında bizim lehçe, Arapçanın
1: Öyle mi?
0: Tillo'da Siirt'te Siirt Arapçası ya da Tillo Arapçası
1: Kürtçe
0: diyebileceğimiz
1: değil yani. Kürtçe ve
0: değil.
1: Süryanice değil.
0: Değil değil. Tillo Arapçası'nda aslında erkek kedi manasına geliyor değerli
1: Enteresan.
0: hocam.
1: Evet.
0: Evet.
1: Bu Tillolar bir ara, daha doğrusu Güneydoğu'daki bütün Araplar şey demişler. Hani Türkiye devlet olarak Arapça yayın yapan bir televizyon kurdu. Demişler ki ya Türkiye devleti kurdu da bize kurmadı kardeş, yani bizim Arapçamız değil ki o. Yani onlar Antaro
0: Yani bence de aslında
1: Arapçası
0: yerel, tabi bu konu açıldığı için söylüyorum, siz de vesile oldunuz. Güneydoğu'da ciddi bir nüfus
1: istiyorlar.
0: ağırlığı var.
1: Evet.
0: Oradaki halka hitap edecek aslında bir o dilde yayın yapan bir
1: Radyo yeter hocam, radyo olsun. Televizyon çok
0: radyoda olur,
1: pahalı.
0: televizyonda olur. Ben buradaki tabii TRT'nin çok kıymetli yöneticileri, karar vericileri buradan iletmiş olayım. Siirt ve Mardin, Urfa o taraftaki Arap toplumuna hitap edecek, o dilden yayın yapacak bir, en azından bir radyonun elzem olduğu konusunda
1: Hocam
0: taliplerimizi iletmiş olalım.
1: Türkiye'de özel sektör istediği gibi radyo kurabiliyor. Bir araya gelsinler, Tillolular, Tillo Radyo da kuysunlar mesela.
0: Evet
1: Çok da iyi
0: hocam.
1: olur, çok da faydalı olur. Hatta belki internet üzerinden de yayın yapabilirler. Yani böyle bir ihtiyaç varsa bu yapılabilir. Doğru söylüyorsunuz. Ama Antaro kelimesini hiçbir Arap anlamaz hocam İslam dünyasında. Onu sadece Tillolar bileceği için
0: Evet.
1: böyle bir Tillolar için özel televizyon kurmak da oldukça zor olsa gerek.
0: Kesinlikle. Ama tabii bunu sadece değerli
1: Şaka
0: hocam,
1: olsun.
0: sadece Güneydoğu'daki Araplar bağlamında düşünmemek lazım. Bugün özellikle İstanbul, Ankara, Bursa gibi
1: Evet.
0: büyük şehirlerimizde ciddi bir Arap topluluğu var. Bu anlamda da özellikle o dilin yaşatılması, o kültürün yaşatılması adına. Çünkü artık çocuklarımız bizimle Türkçe konuşmakta ve zaman içerisinde o kültür, o miras yok olmakla karşı
1: Hocam.
0: karşıya. Bunun yaşatılması adına bütün yerel televizyonların aslında hayata geçirilmesi hayati bir önem taşıyor.
1: Hocam şey var. İstanbul'da Farsça yayın yapan radyolar var.
0: Evet.
1: Radyo var yani, çok ilginç. Dolayısıyla bence sadece Tillolar değil, bütün bu bölgedeki Arap arkadaşlar bir koalisyon, ittifak oluşturarak özel bir radyo kurabilirler. Ve güzel de olur. Yani yerel aksanlı bir radyonun olmasında hiçbir mahsur yok. Evet, sizin özgeçmişinize devam edelim hocam. Antaro'dan devam edelim.
0: Evet, tabii.
1: Sizin bir de küçükken hep Antaro'ymuşsunuz ama Surur ismini ne zaman aldınız?
0: Evet hocam, şimdi tabii bizim Güneydoğu'da kimlikler biraz geç alınır. İhtiyaç olunca gidip kimlik çıkarılır.
1: İhtiyaç olduğu zaman.
0: Tabii bu yüzden bizim birçok akrabamızın, birçok hemşehrimizin doğum tarihi hep 1 Ocak'tır. Hiç değişmez, ya da 1 Temmuz'dur ya da 1 Şubat'tır. O bir hiçbir zaman değişmez. Maalesef böyle bir, tabii şu anda değişti artık, çocuklar doğar doğmaz kimlikten çıkarılmak da, ama bizim dönemimizde kimlikler geç çıkarılırdı. Ben de ilkokula, babam kaydetmesi gerektiğinde okula gidiyor. kimlik gerekiyor Mehmet diyorlar babama. Babam da nüfus idaresine gidiyor, kimlik çıkarması gerekiyor. Nüfus memuru ismi ne olacak deyince, o da Antar olacak deyince memur tabii tebessüm ediyor. Diyor ki Mehmet amca bu şekilde olmaz. Yani Antar erkek kedi demek. Yani senin çocuğunla sürekli dalga geçerler. Bence buna düzgün bir isim koyalım deyince, babam da ne olsun diye kısa bir düşünmekten sonra, benden önce bir ablam ve bir abimin vefatından nedenle, onun üzerine benim doğmamdan dolayı sevindiklerini hatırlıyor ve Surur, sevinç manasına gelen Surur ismini koymayı tercih ediyor. İsmim Surur olarak kaldı.
1: Surur ismi Türkiye'de çok yaygın bir isim değil aslında yani.
0: Arapça bir kelime hocam. Yine
1: onun için.
0: Arapça bir kelime. Çok yaygın değil ama yine İstanbul'da.
1: Güzel bir şey ya, onu demek istiyorum. İhya etmesini Surur kelimesini.
0: Tabii bu ismin de getirdiği bir sorumluluk var. Yani Surur ismini koyduğunuz zaman etrafındaki insanlara negatif enerji veremezsiniz. İnsanları mutlu etmeniz gerekiyor. İnsanların hayatına dokunmanız gerekiyor. Belki de bu nedenle hayatıma bir insanı aldığım zaman ya da ben birisinin hayatına dahil olduğum zaman hayatına pozitif anlamda etki etme ihtiyacı hissetmişimdir. Sanki o ismin bana getirdiği bir sorumluluk vardır.
1: O isimlerin insan üzerine etkisi her zaman vardır hocam. Tabii. Yani mutlaka vardır. Çünkü düşünebiliyor musunuz? Günde sizin isminiz en az mesela 30 kere söylense size 30 kere mutlu ol diyorlar. Yani mutluluğu hatırlatıyorlar size. Bilinçaltına size mutlu ol, mutlu ol. Aman negatif düşünme diye. Ve siz zamanla hep mesrur oluyorsunuz yani. Evet, enteresan. Evet, devam edelim sonra.
0: Evet, tabii.
1: İlkokul hayatı.
0: İlkokul, ortaokul Tirlo'da geçti. Burada bu konuya girerken bir anekdot aktarmak istiyorum. Burada biraz bizim Arap toplumu, Siirt toplumu, Tirlo toplumu. Biraz evlatlarına düşkün bir topluluktu ama babamda bu derece biraz daha yüksekti. Okula kaydedeceği zaman babam bir kutu bisküvi aldı. Kocaman bir kutu marketten aldı ve okulun ilk günü, hiç unutmuyorum, babam elimden tuttu, beraber okula gidiyoruz. Ben de bekliyorum ki babam beni okula bırakacak, sırayı oturtturacak ve gidecek. Yapmadı. Bütün çocuklar sırayla otururken öğretmenin gelmesine ramak kala başladı bisküvileri çocuklara dağıtmaya. Ben de babam ne yapmaya çalışıyor diye düşündüm. Sonra bitirdi, dağıttı bütün çocuklara. Sonra hepsini karşısına geçip şunu söyledi. Çocuklar dedi, Surur benim oğlum. Eğer siz benim oğluma iyi davranırsanız, oğlumu dövmezseniz ve onu severseniz her ay size gelip buradan size çikolata ve bisküvi dağıtacağım, söz veriyorum deyince kısa bir mahcubiyet yaşadığımı hissediyorum ama babamla da gurur duymuştum.
1: Babamın, ama iyi bir strateji
0: babamın
1: ya.
0: Babamın üzerime nasıl titrediğini, nasıl bana değer verdiğini orada çok yoğun bir şekilde ben hissetmiştim ve bunu hayatım boyunca da hiçbir zaman unutmadım.
1: Çok enteresan yani, ama iyi bir strateji yani.
0: Hatta bir anekdot, kıymetli hocam, buyurun, müsaade ederseniz.
1: Bu program biraz anekdot programı hocam. İstediğiniz kadar anekdot
0: biraz
1: anlatabilirsiniz.
0: Biraz da komik bir, aslında ironik bir olay anlatmak istiyorum. O zaman Körfez Savaşı'nda Saddam Hüseyin'in Türkiye'ye işte kimyasal silah fırlatacağı gibi bir dedikodu vardı. Dedikodu diyorum çünkü biz de açıkçası bunu gerçekliği bilmiyoruz. Haberlerde de öyle bir şey yok ama halktan halka böyle bir dedikodu dolaşıyor. Babam da bizim üzerimize tir tir titreyen ve çocuktan çok seven baba evin altındaki ahırı temizledi. Orayı, delikleri kapattı. Efendim söyleyeyim, böyle yorganları, kilimleri falan serdi. Ha, kimyasal fırlatırsa Saddam hiçbir yerde gaz sızmasın şeklinde. Neredeyse açıkta hiçbir delik bırakmayacak şekilde evi böyle gecenin 3'üne 4'üne kadar çalıştığını hatırlıyorum. O zaman babalığın nasıl bir şey olduğunu ben babamda çok derin bir şekilde hissettim.
1: Senin baban ana gibi babaymış.
0: Evet. hakikaten
1: genelde
0: öyle.
1: Genelde bu tip şeyleri analar düşünür ama senin baban da ana gibi babaymış.
0: Bununla ilgili anlatacak çok anekdot var. Yani hatta benden önce bir kardeşim vefat ettiğinde, babam işte 5-6 yaşlarında vefat etmiş kardeşim. Haftalarca babamın mezarına gidip başında beklediğini, saatlerce beklediğini, her gittiğinde de vefat eden kardeşimin en sevdiği çikolataları, bisküvileri götürüp başında ağlaştığını anlatırlar. Bizim köylüler babamı öyle hatırlarlar.
1: Subhanallah.
0: Evlatlar olan düşkünlüğüyle. Hatta ben 28 sene İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde İGDAŞ'ta çalıştım. Bir tanıdık gelmişti. Bir köylümüz bir doğalgaz işi yapmak üzere yanıma gelmişti.
1: Ne haber Antaro?
0: önce öyle demedi. Sonra ben Tirloluyum deyince, onun da Tirlolu olduğunu kimlikten görünce dedi ki sen kimlerdensin dedim. Ben Mehmet'in oğluyum. Sen dedi, yoksa o seni sürekli elinde tutup çarşıda gezdiği çocuk musun sen yoksa dedi. Babam 5 dakikalığına dahi çarşıya inse evde bırakıp içi rahat edemiyor. Evde bırakamıyor beni, elimden tutuyor. Gitti her yere yanımda götürmeye çalışıyor. Gözünden ayırmıyor. Bu aramızda çok derin bir irtibatın, diyaloğun oluşmasına sebep oldu. Tabii ileri dakikalarda babam vefatıyla beraber neler yaşadıklarımızı daha yoğun bir şekilde anlatacağım inşallah.
1: Evet. Sonra ilkokulu, ortaokulu Tilo'da okudunuz.
0: İlkokulu, ortaokulu Tilo'da okuduk.
1: Sonra ardından Siirt Merkez'e geçtiniz.
0: Siirt Merkez'de Tilo'da lise olmayışından dolayı Siirt'te liseyi okumak durumunda kaldık. Liseyi

0: Orada bitirmek durumunda kaldım.
1: Hı.
0: Ardından işte lisenin bitmesine bir dönem kala aslında babamın vefatıyla ilgili benim hayatım, dünyam bir anda tepetaklak oldu diyebilirim.
1: Oraya geleceğiz ama biraz böyle istersen hemen girelim,
0: Yok
1: anlatın.
0: fark etmez.
1: Yani
0: Siz programın...
1: nasıl, vefat olayı nasıl oldu babanızla?
0: Şimdi öncesinde çok hayata pozitif bakan, çok enerjik, dünyaya, hayata dair çok büyük beklentileri olan, hayallerle yaşayan bir çocukluğum oldu. Ve halen de ben bunun izlerini kendi üzerimde taşıyorum. Siirt şartlarında aslında hiçbir çocukta pek fazla göremediğim bazı yönlerim, bazı karakteristik özelliklerim olduğunu fark ettim. Geleceğe yönelik çok büyük hayalleri olan ben bir anda babamın vefatıyla beraber az önce dediğim gibi tepetaklak oldum. O zaman lisede okuyordum. Lisenin bitmesine bir dönem kalmıştı. Dereceyle ilkokulu, ortaokulu bitiren bir öğrenciydim. Başarılı bir öğrenciydim. Tabii bu başarının getirdiği ya da bu ilginin getirdiği bir dikkat çekiş de vardı. Bu yüzden öğretmenlerimiz üzerimde titrerdi. O zamanki idealist öğretmenlerin benim üzerimde, bizlerin üzerinde, kardeşlerimizin üzerinde çok büyük etkileri vardı. Liseyi de aynı dereceyle bitirmek ve iyi yerlere gidip hem aileme hem de topluma büyük faydalar sağlamak gibi bir niyetle okuyor idim. Ve her gün neredeyse bununla ilgili yazıp çizen, hayallerini hayata geçirmek için planlar yapan bir okul dönemim oldu. Ardından babam uzun süre Almanya'da işçi olarak çalıştıktan sonra temelli dönmüştü. Kısa bir süre sonra Van Bahçesaray'da, Çatak'ta o zamanki PKK minibüsü durdurması sonucu, içinde babamın da arabada olması ve arabanın taranması sonucu babamla beraber 17 kişi orada şehit oldu.
1: Allah rahmet eylesin.
0: 93 senesinde bu olay vuku buldu değerli hocam. Tabii
1: Size nasıl haber verdiler?
0: işte o çok dramatik değerli hocam. Bir anda beyaz nasıl siyaha döner? Bir anda ölmeden nasıl ölünür? Hatırlarsın Hazreti Ömer'in mutu kable en tamutu diye bir kavram var ya, aslında orada bu haberi aldığımda ben bunu yaşadım. Hiç unutmuyorum. Bizim Siirt'te hocam yazın evler çatılarda kurulur. Evlerde işte bezden kumaştan çadırlar yapılır ve çok sıcak olduğu için insanlar evde kalmaz, çatılarda yatarlar. O zaman da çatılarda yatıyorduk. Gecenin üçünde böyle kalbime bir hançer saplanır gibi bir acı hissettim ve gecenin üçünde fırladım ayağa.
1: Allah Allah.
0: Dehşetle kalbimi yokladım. Acaba ben ölüyor muyum diye kalbimi yokladım. Çünkü kalbimin çok hızlı attığını hissettim. Baktım yaşıyorum. Etrafa bakıyorum. Etrafta her şey normal. Kalktım dağlara baktım. Dedim acaba kıyamet mi kopuyor? Ne oluyor yani? Nedir bu kalbimdeki bu
1: O
0: negatiflik,
1: kadar ağır
0: beynimdeki bu
1: yani.
0: negatiflik nedir? Dağlar yerinde. Her şey yerinde. Sonra yavaş yavaş böyle kendimi sakinleştirmeye çalıştım değerli hocam. Uyuyamadım saat 3'ten sonra ama kalbim hala hızlı atmaya devam ediyor. Sabah saat 7-8 gibi burada çok ilginç bir şey var. O zaman da TRT radyonun çok yoğun programları vardı ve hiç çocuk tiyatrolarını özellikle dinleyerek çok fazla kendimi yetiştirmeye ve kendimi eğlendirmeye çalışırdım. Benim de eğlenme yöntemim buydu. TRT'nin o zamanki çocuk tiyatroları, çocuk programları. Onu dinlerken kahvaltı yapıyor idik annemle ve kardeşlerimle. Bir telefon geldi. Kahvaltının başında haberi aldık. Babanız şehit olmuş dediler. Gecenin üçünde kalbime o hançerin saplandığını hissettiğim an babamın şehit edildiği anmış. Gecenin üçünde babam 17 kişiyle beraber taranarak şehit olmuştu. Vücudunda neredeyse kurşun mermi izlerinin değmediği bir nokta kalmamıştı.
1: Allah rahmet eylesin. Dinleyicilerimiz de ona inşallah
0: Allah razı olsun.
1: dualarını gönderirler. Bu şeyden sonra bu soruyu sormak biraz zor ama işin ilginç yanı, sizden yine dinlemiştim. Babanız hayalleri olan, çocuklarını iyi yetiştirmeye çalışan bir baba, idealist bir baba. Ama ilginç olan bir şey, Tillol olmasına rağmen böyle sol eğilimli, sol fraksiyonlara daha eğilimli birisi. Belki adalet arayışı, belki daha adil bir dünya arayışı falan olabilir. Ama bu kadar muhafazakar bir ilçeden de sol fraksiyon olması. Onun hikayesini bir anlatır mısınız? Nasıl oldu? Almanya'da gidişi, Almanya niye gitti? Bunları dinlemek isterim.
0: Tabii o zamanki sol fraksiyon bir partinin ilçe başkanlığını yapıyordu Tillo'da. Tabii babam çok yoğun sol düşünceleri olan bir insan değildi ama sisteme itirazları vardı. İktidarla ilgili ciddi eleştirileri vardı. Bir şey yapmak isteyen bir karakteri vardı. Uzun süre ilçe başkanlıklarını yaptı birçok sol fraksiyonun.
1: Babanı da ilçe başkanı
0: Evet,
1: yaptı.
0: babam ilçe başkanlığı yaptı. Ardından ben de tabii çok sorgulayan, her şeyi hemen doğru kabul etmeyen, kitap okuyan, duyduğu her bilgiyi doğruluğunu araştıran, kolay itaat eden, biat eden bir yanım yoktu. Çok kitap okumanın getirdiği aslında bu bir özellikti aslında.
1: Tabii.
0: Babam daha sonra Almanya'da uzun süre
1: Almanya'ya
0: tabii
1: niye gitti?
0: Tilo'da ve Siirt'te iş olanakları çok kısıtlıydı. O zaman da Almanya

0: gidip çalışmak
1: Modaydı.
0: modaydı. Amcalarım, dayılarım, birçok akrabamız o zamanlar Almanya'da uzun süre çalışmışlardı. Babam da uzun süre neredeyse yani çocukluğumda babamla ilgili hatıralarım çok azdır. Yoğun bir şekilde Almanya'da çalıştı. O yüzden burada bu konu gelmişken çok kıymetli dinleyenler içerisinde babalar var, evlatlar var, çocuklar var. Yetim büyüyen bir çocuk olarak onlara bir hatırlatmayı yapmak istiyorum. Ben babamla geçirdiğim az zamanın bedelini çok ağır ödüyorum. Babamla geçirdiğim sayılı sayıdaki hatıraya sımsıkı tutunmaya çalışıyorum. Babamın iki koltuğunda karpuzla eve girişine hala hatırımdadır. Babamın kapıyı çalıp efendim söyleyeyim beni görür görmez sarılması öpmesi halen hatırımdadır. Ben hastalığımda babamın sabaha kadar başını bekleyip sürekli alnımdaki bezi değiştirmesi halen aklımdadır. Bu yüzden vakit varken çocuklarınızı sevin. Vakit varken babalarınızı sevin. Ne kadar çok hatıranız olursa o kadar çok güzel yaşarsınız. İnsan nihayetinde bir hatıradır. Yanlış hatırlamıyorsam Oktay Rıfat'tı. Diyor ki hatıralar da dal istiyor kuşlar gibi konacak gibi bir sözler vardı.
1: Hatıralar da.
0: Hatıralar da dal istiyor.
1: Yani dal istiyor.
0: Kuşlar gibi konacak.
1: Eyvallah.
0: Bu yüzden o sayılı hatıram benim halen kalbimin atmasına vesile olan derin köprülerdir aslında.
1: Eyvallah.
0: Bu yüzden
1: Almanya'ya gidiyor.
0: Almanya'ya gidiyor. Tabii dönüşünde ben de özellikle burada vakıfların derneklerin çok büyük etkisi oluyor. Her ne kadar sorgulayan, efendim söyleyeyim seküler yaşamaya çalışan bir karakterde olsam da o zamanlar bir vakfın etkisiyle, bir vakıftaki gerçekten idealist gençlerle tanışmamızla beraber kitap okumaya, namaz kılmaya, Rabbini tanımaya, peygamberi tanımaya başladık. O süreçte babam da kesin dönüş kararı alıyor Almanya'da. O an hiç unutamıyorum. Babam Almanya'dan geldi ilk gün. Oturduk, sohbet ettik, yemek yedik. Baktım babam, o seküler gönderdiğim babam, o sol
1: Sol frak.
0: fraksiyonla gönderdiğim babam, baktım abdest alıyor. O zaman hiç unutmuyorum. Ben de kalktım abdest almaya ve ikimiz de böyle bakıştık.
1: Şimdi
0: Babam da
1: sen de
0: ilk,
1: namazlı değilsin, o da değil.
0: ben de namazlı değilim, o da namazlı değil. Aynı dönemde biz namazla başlamamız ve aynı zamanda Rabbimizin inşallah kabul ederse menziline girme serüvenimiz aynı anda başladı ve orada da babamın gözlerindeki o ışıltıyı hayatım boyunca unutamam. Bu yüzden
1: Enteresan.
0: özellikle burada o dönem idealist vakıf yöneticileri vardı. İdealist gerçekten Asım'ın nesli dediğimiz kavram vardı ya hani dinine milletine hizmet edecek idealist insanlığın yetişmesi için vakıfların burada çok büyük hayati önem taşıyor. Mevcut vakıf yöneticilerine bu gerçekliği bu mecburiyeti bir daha hatırlatmış olalım.
1: Eyvallah. Belki hızlı geçtik ama ben hala Tillo'dayım. Tillo çevresinde dönüp dolaşacağız tekrar.
0: Evet.
1: Değerli dostlar, Tillo bu arada tabii Siirt'in bir beldesi, küçük bir ilçesi dedik. Bu kelimenin Arapça mı, Süryanice mi olduğu konusunda tartışma var. Süryanice yüksek ruhlar beldesi, yüksek ruhların yaşadığı, alimlerin yaşadığı belde demek. Demek ki eskiden beri burada böyle bir maneviyat var. İslam öncesi de Süryanice olduğuna göre. Ama aynı kelime aynı zamanda Arapça manası da var. Tillo, Tello, Telle'den gelen bir kelime. Orası da yüksek tepe. Aslında Tillo'nun bulunduğu yer hemen dağların eteğinde de olsa biraz yüksek. Siirt'e göre biraz daha yüksek herhalde. Onun için Tillo denmiş olabilir. Hocam size bir de Halide diyorlar. Siz niye Halidesiniz? Ne demek ki Halid yani? Babanız mı, atanız mı Halid? Nedir yani Halidilik?
0: Tabii Halid bin Velid Hazretlerinin soyundan gelmenin
1: Halid bin
0: getirdiği.
1: Velid.
0: Evet, evet Halid bin Velid Hazretlerinin soyundan
1: Ha.
0: gelmenin getirdiği bir betimleme. Tabii Diyarbakır'ı fethiyle beraber, oğlu Abdurrahman'ın fethiyle beraber orada aile Diyarbakır'da vali olarak oğlu Abdurrahman Diyarbakır'da kalıyor.
1: Halid bin
0: Ardından
1: Velid'in
0: evet
1: oğlu.
0: evet oğlu. Ardından Mardin, Siirt, hatta Muş, Urfa gibi şehirlerde bu Arap topluluğu yavaş yavaş yayılıyor. Tillo'da da Halid'i aileleri ciddi anlamda orada neşir neva buluyor. Özellikle Hamza el Kebir Hazretleri, Halid bin Hazretleri'nin torunlarının bir tanesidir. Orada yerleşiyor ve orada şimdiki Tillo'nun büyük bölümünü teşkil eden Halidiler orada ikamet etmeye başlıyor. Biz de o soydan gelmenin getirdiği bahtiyarlığı yaşıyoruz. Tabii bu birazdan siz de soracaksınız elbette bunun getirdiği bir sorumluluk da var ama tabii sürece siz
1: Estağfurullah.
0: ilerletmiş oldunuz hocam.
1: Yani Halidi olmanın psikolojik olarak üzerinde bir etkisini hissediyor musun? Yani mesela sizin Halidi olmanız sizde ne gibi ayrıcalıklar hissediyorsun? Veya sorumluluk mu diyelim? Yani genetik olarak bir şey var mı? Onu anlamaya çalışıyorum.
0: Ağır bir sorumluluğu var, öyle söyleyeyim. Yani halde olduğunuz zaman bir şey seyirci kalma şansınız yok. Halde olduğunuz zaman kaybetme şansınız yok. Mağlup olamazsınız kesinlikle. Ben bunu çocukluğumda da çok yaşadım. Yani siz en basitinden söyleyeyim, hani Fatih Terim'in bir sözü vardır ya, sokakta dahi top

0: oynasanız onu kazanmak zorundasın şeklinde bir
1: Ha.
0: cümlesi vardı. Top dahi oynasanız çocukluğunuzda kaybetme şansınız yok. Ne de haldesiniz. Yenilgiyi, mağlubiyeti kendinize yakıştıramazsınız. Bu aynı zamanda insanı yoran bir şey ama
1: Tabii.
0: insanı da çok açıkçası onure eden bir şey. Hiç unutmuyorum, o zaman 2010 senesinde hacca gittiğimde bir taksi şoförüyle tanışmıştık. Ben Halid'im deyince o da ben Mesudi'yim demişti. Ben Halid bin Hazretleri'nin soyundan geldiğimi söyleyince o da Abdullah bin Mesud Hazretleri'nin soyundan geldiğini söylemişti. Takside inip sarıldığımızı hatırlıyorum. O ruh insanın üzerine hocam çok derin bir şekilde kalıyor. Yani o karaktere yapışıyor. Bu yüzden hayatım boyunca aldığım bütün görevleri, vakıflarda, derneklerde aldığım bütün görevleri fazlasıyla üstüne koyarak yapmaya gayret gösterdim. Çünkü yapamadı, edemedi, başaramadı kavramları bizim çok fazla kendimize kondurduğumuz bir laf değildir.
1: Eyvallah.
0: Bu nedenle özellikle değerli hocam Halid bin Hazretleri hayatı boyunca hiçbir savaş kaybetmemiş. O süreden gelen insanlar da hiçbir mağlubiyeti tatmama, hiçbir mağlubiyeti görmeme üzerine kendi hayallerini ve
1: Evet.
0: yaşamlarını bina ederler.
1: Hayatta kaybedilecek noktalar da var. Bazen kazanıp bazen kazanmamak da var. Bu yorucu bir şey
0: Evet.
1: gerçekten. Allah yardımcınız olsun. Lise yıllarında sizinle ilgilenen veya ilkokulda özel ilgilenen hala hatıranızda koruduğunuz öğretmen ve öğretmenler var mı?
0: Bu anlamda kendimi çok bahtiyar hissediyorum değerli hocam. O zamanların idealist öğretmenlerinin günümüzde de daha fazlasıyla olmasını çok arzu ederdim, ediyorum. İnşallah biz bugünleri de görürüz ama görevi olmamasına rağmen gerçekten idealist olmanın ya da Tillolu olmanın ya da dini doğru anlamanın getirdiği bir yükümlülükle öğretmenler öğretmenlik dışında bir sorumluluk duygusuyla benim ve diğer arkadaşlarımın üzerinde çok fazla durdular. Çocuklara kitap okuma alışkanlığının kazandırılması, efendim söyleyeyim bizatihi planlı bir şekilde öğrencilerin takibi, kitabı okudu mu okumadı mı, derslerin takibi noktaların ne durumda, hangi yönde zayıf, onu hangi yönde güçlendirmek lazım. Çünkü dershaneler de çok yoğun değil. Hatta olan dershaneler de çok fazla pahalıydı. Birçok ailenin çocuğun dershane gönderme şansı yoktu. Mesela bir öğretmenin Tilo'da mezarlığın duvarının dibine oturtup bana kesirleri, kümeleri anlattığını hatırlıyorum. Görevi değildi. Hocam burada tabii şimdiki ek ders, fazla mesai gibi kavramlarla bu ifade ediliyor.
1: Siz ek dersleri mezar
0: Evet.
1: duvarının dibinde
0: Evet,
1: alıyordunuz.
0: yani hakikaten o anlamda kendimi çok şanslı hissediyorum. Ders çalışacak bir ortam da yok, mekan da yok. Köy gibi bir yerde sadece gideceğiniz bir yer var, oturacağınız. O da mezarlığın duvarının dibi. Ve o zaman o kesirlerin, o kümelerin, efendim söyleyeyim dört işlemin öğrendiğim yer idealist bir öğretmenin ışığında, rehberliğinde mezarlığın duvarının dibiydi. Mesela Nezir Bağış hocamdan bahsetmek istiyorum. Kendisi benim din kültürü öğretmenimdi. Her hafta bir kitap verip bu kitabın okunması için sürekli bana tabii güzel yöntemlerle tırnak içinde söylüyorum mobbing yapıp hem kitabı sevmeme hem kitap dünyasına girmeme sebep oldu. Bu yüzden özellikle okulda başarılı olmamın ya da hayatta başarılı olmamın anahtarı olarak kitapla ilgili böyle bir yakınlık, yakınlık hissetmemin etkisi olduğunu düşünüyorum. Bunu sağlayan da benim o idealist öğretmenlerim idi.
1: Nezir Hoca'nın
0: Evet,
1: diyelim.
0: Nezir Hoca.
1: Nezir Hoca'nın babası Molla Beşir midir?
0: Molla Beşir, evet. Molla
1: Molla Beşir'i
0: Beşir.
1: görme imkanınız oldu mu?
0: Molla Beşir'i görme imkanım oldu. Tanışma imkanım oldu. Elini öpme, ondan istifade etme şansım oldu. Siz de yakından tanıyorsunuz kendisini. Benim kendi alim telakkimde, anlayışımda Molla Beşir var hocam. Neden? Çünkü Tillo gibi bir yerde insanların bazı biz alimleri sadece çarşıya inip arabaya binip merkeze doğru yol aldığını görürdük. Çok fazla oturup sohbet etme şansımız olmazdı. Çok fazla o alimlerin elini öpüp onlardan bilgi öğrenme şansımız olmazdı. Ama şu anımı anlatmak istiyorum. Çarşıda oturuyorum camiye yakın bir yerde ve elimde bir kitap var okuyorum. Molla Beşir bana doğru geliyor, o zaman kendisini tanımıyorum. Geldi, direkt sadece yaptığı hareket şuydu hocam, başımdan öptü. Dedi kitap okuyan bir Tillolu gördüm ya dedi, Rabbime sonsuz şükürler olsun. Ne okuyorsun dedi, kitabı açtım okudum. Dedi gel sana dedi kitap hediye edeyim. Aldı evine götürdü hocam. Kocaman bir kütüphane, görme şansınız oldu mu sizin o
1: Yani
0: kütüphaneyi?
1: ben maalesef görmedim ama kütüphanenin ne kadar
0: Kocaman bir
1: büyük bir
0: kütüphane,
1: kütüphane olduğunu
0: ben bu kadar
1: biliyorum.
0: kitabı ilk kez Molla Beşir'in evinde görmüştüm. Ve her kitabın neredeyse böyle bana dokunan bir cennet dalı, bir cennet yaprağı gibi ruhumu okşadığın ve ruhuma iyi geldiğini hissettim. Kitaplarla aslında yaşamam gerektiğini ben orada fark ettim. Bana bunu sevdiren de Molla Beşir ve oğlu Nezir Hoca'ydı. Bu sefer kitapları Nezir Hoca'dan değil, babası Molla Beşir'den almaya başladım. Ve
1: Evet.
0: heyecanla, heyecanla kitabı bitirip sürekli Molla Beşir'in bana yeni kitabı vermesini beklerdim. Bunu

0: Yaparken de mutlaka o kitabın kritiğini yaptırtmadan da beni göndermezdi.
1: Şimdi Molla Beşir, Allah rahmet eylesin. Yani Türkiye'de Arabi kitapların az olduğu bir dönemde sürekli yurt dışına çıkarak

0: zamanlarımız oldu ve hep kitap üzerine sohbet ediyorduk. Beni çok sevmişti, ben de onu çok sevmiştim. Ve şaşıyordum yani bu bölgede bu kadar geniş kültürü olan, bu kadar kitaplardan haberdar olan bir alimin olması. Hani alimler genelde zaten alim demek kitaplardan haberdar olması gereken insanlar ama çok fazla kitaplarla ilgili bilgisi vardı. Yani bazı alimler sadece aldığı dersleri okutur, sınırlıdır ama bu çok yönlü bir insandı. Önüyle ben de Molla Beşir'i burada hayırla anmak istiyorum. Allah rahmet eylesin, güzel bir
1: mekan
0: insandı.
1: Mekan cennet olsun inşallah.
0: Ama daha da ilk defa duyacağınız, belki de dinleyicilerimizin ilk defa duyacağı bir hikayeyi de anlatmak istiyorum. Kendisi bana anlattığı için birinci elden rivayet ediyorum yani. Yani bunu başkalarıyla da paylaşabilirsiniz. Merhum Necmettin Erbakan hocamız Tillo'da Manevi İlimler Üniversitesi kurmak istiyor. Tillo'yu anlamış, Tillo'nun önemini kavramış birisi olarak burada bir hizmet yapmak istiyor. Bununla ilgili olarak da işte çeşitli yerlerden finans ayarlamaya çalışıyor. Bu görevi de, bu işlerin takip işini de Molla Beşir'e veriyor. Molla Beşir'e diyor ki biz Tillo'da Manevi İlimler Üniversitesi kuracağız. Bu işin vakıf kurulma işi, üniversitenin kurulma aşaması, finans konuları sen takip edeceksin. Şu şu şu şahıslarla görüşeceksin. Bu işin finans kısımlarını onlar halledecekler diyor Erbakan Hoca. Ve bu görüşmeleri yapmak için 1980'de Ankara'ya geliyor Molla Beşir. Yani üniversitenin kurulma çalışmaları için. Ankara'ya geldiği gün 12 Eylül darbesi oluyor. Darbe oluyor yani. Ve bütün o Manevi İlimler Üniversitesi hayali suya düşüyor ve yıllarca gecikiyor. Tabii daha sonra elhamdülillah bugün artık Siirt'te bir üniversite var. Siirt'te İlahiyat Fakültesi var. Siirt Üniversitesi büyük hizmetler yapıyor ama o gün itibariyle Manevi İlimler Üniversitesi olarak ortaya çıkacakmış. Ona nasip olmamış. Hocam sizin yine bana anlattığınız bir hikaye var. Onu da dinlemek isterim doğrusu. Siz hangi yaşlardaydı Çanakkale Marşı'nı ilk defa dinlediğiniz?
1: Evet. Tabii hocam, bu fasla geçmeden önce Molla Beşir ile ilgili bir iki cümle daha eklemek istiyorum. Tabii bunu yıllar sonra fark ediyoruz. Yani bizim karakterimizi, kişiliğimizi nasıl müspet yönde nakış nakış işlediğini yıllar sonra fark ettim. Ben çocuk yaşta işte bir çocuğun aslında hoşlanabileceği bir topla oynamak ya da bir o zaman farklı çocukların ilgilendiği alanlarla ilgilenmek yerine bir çocuk olarak kitap okumaktan keyif almak. Adeta bir çocuğun şimdi bilgisayardan ya da bir tabletten aldığı keyfi bir kitaptan elde etmenin lezzetini ben Molla Beşir hocamla öğrendim. O zaman yine devletimizin, yanlış hatırlamıyorsam Kültür Bakanlığı'nın bir projesi vardı hocam. Gezici kütüphaneler vardı. Hatırlar mısınız Ömer hocam?
0: Evet.
1: O zamanlar gezici kütüphaneler ilçe ilçe ya da köy köy gezer. Çocukların kitap alması ya da oranın halkının kitap alıp ücretsiz bir şekilde okumasını ve tekrar geri vermesini sağlardı. Benim için gezici kütüphanenin Tillo'ya gelmesi güneşin doğması kadar önemli bir olaydı.
0: Evet.
1: Gözüm sürekli yollarda gezici kütüphane gelecek. Ben yeni bir kitap alıp ve okuyacağım.
0: Evet.
1: Bunu bize aşılayan yine bizim Beşir hocamdı.
0: Evet.
1: Elime geçen ilk parayla bir top almak yerine ya da o zamanki örnek veriyorum ne bir oyuncak almak yerine Siirt merkeze gidip bir kırtasiyeden hikaye almak inanılmaz benim için mutluluk verici bir şeydi. O zamanki kırtasiyeci ya da kitapçının "Oğlum sen ne biçim bir çocuksun? Çocukluğunu yaşasana" diye beni tuhaf bir tepkiyle karşılamıştı ama o zamanki harçlığı bulup, parayı bulup Siirt merkeze gidip bir kitabı almak ve okumak inanılmaz bana iyi geliyordu.
0: Evet, tabii Tillo'dan bahsetmişken, Halidilerden bahsetmişken Halidilerin yanında, Halidilerin yanında Abbasiler var.
1: Evet.
0: Baycarlar var, Erenler var.
1: Evet.
0: Yani Tillo'da Mücahitliler var.
1: Evet.
0: Bunların hepsini burada hayırla anmamız lazım. Her birinin ayrı bir güzel özellikleri var. Tabii ki Molla Burhan'ı almamız lazım. Hala hizmette, hizmetin başında evet. Güzel hizmetler yapıyor. Molla Burhanettin'i almak lazım. Bunlar oranın en bilge yaşayan alimleri. Tillo aslında küçük bir yer olmasına rağmen 4-5 tane artık medrese var. Büyük medreseler, öyle küçük de değil. Tabii medreseler ve Tillo konusunu ayrı bir programda ben uzun uzun konuşmak istiyorum. Özellikle medreselerin muhtevasının güncellenmesi konusunda bazı önerilerimiz de olacak. Çünkü medresenin yaşaması lazım. Her ne kadar bugün ilahiyat fakülteleri İslam ilimlerde belli şeyler verse de bütün çabalara rağmen o medreselerin vermiş olduğu o temeli oluşturamıyor. Çünkü süre az. Bunu da ayrıca konuşacağız. Bir de sizin şu Çanakkale hikayesini dinlemek
1: evet.
0: isterim. Siz ilk Çanakkale marşını dinlediğiniz zaman çok etkilenmişsiniz. O nasıl oldu?
1: Şimdi tabii az önce sizin de program başlarken söylediğiniz bir cümle vardı. Tillo'nun tanımını yaparken yüksek ruhlar ya da yüksek tepe manasına gelmesi. Baktığımız zaman hem ailelerin bizi büyütme şeklinden hem de hocalarımızın bizim üzerimize tir tir titreyip gerçekten çabayla, emekle karakterimizin oluşumu yönünde verdiği emeklerden yola çıkarak yüksek bir ruh taşıdığımız gibi aynı zamanda naif bir ruh da taşıdığımızı, zamanla

0: içerisinde fark ediyor insan. O zamanki öğretmenlerimizin yedek subaylık sistemi vardı, hatırlar mısınız değerli
1: Evet,
0: hocam? O
1: tabii.
0: zamanlar öğretmen olarak Güneydoğu'da görev aldıkları zaman askerlik vazifesini yapmış sayılıyorlardı.
1: Evet.
0: O anlamda da şöyle bahtiyardık, nasipliydik aslında. Mutlaka Rabbimizin bundan bir muradı vardı. Çok kıymetli öğretmenlerden geldik. Milletimizi sevmemizde, devletimizi sevmemizde, dinimizi sevmemizde çok etkileri oldu hepimizin üzerinde. Bunu da zaman içerisinde yaşadığım olaylarda bunu fark ettim. Mesela müzik dersinde Çanakkale içinde vurdular beni okuyor idik. Öğretmen bunu söylemeye başladı. Çanakkale içinde vurdular beni, ölmeden mezara koydular beni. Çanakkale içine vurdular beni derken böyle kalbimin çok fazla hızlı attığını hissettim. Çok kendimi zayıf hissettim. Bir anda sanki o ölmeden mezara girenlerin içerisinde kendimi hissettim. Ölmeden mezara girmek nasıl bir şey? Yıllar sonra bunu Çanakkale şehitinde görmüştüm. İnsanların artık onu işte bir mezar kazıp her birini ayrı ayrı bir kitabe ya da bir mermer yaptırıp defnetme şansları yoktu. Bu yüzden şehitlerimiz üste koyup toplu bir şekilde defnetmişler. Bazılarını da belki de gerçekten son ruhunu belki de teslim etmemişti. Oradaki dramları çok derin hissettim. Ne manaya geldiğini anlamaya çalıştım. Orada gözlerimde yaşların süzüldüğünü hissettim. Önümde kitabım vardı. Kitabın üzerine gözyaşlarım damla damla boncuk boncuk dizildi. Orada aslında ne kadar böyle bir Çanakkale ruhunun yıllar öncesine ve yıllar sonrasına tezahür ettiğini orada gördüm. Bu yüzden burada bu şuurla, bu bilinçle büyümemize neden olan öğretmenlerimize şükran borçluyuz.
1: Eyvallah. Bir de şeyi anlatmıştınız. Babanız şehit oluyor.
0: Evet.
1: Biraz önce anlattınız.
0: Evet.
1: Allah rahmet eylesin. Sonra öğrencisiniz. Sonuçta ailenin durumu iyi değil ve devlet şehit çocuklarına
0: Evet.
1: burs veriyor. O hikayeyi bir de paylaşır mısınız? Burs almaya gittiniz ve müracaat ettiniz.
0: Babamın şehit olmasından kısa bir süre sonra Sosyal Yardımcı ve Danışma Vakfı'na yönlendirildim. Orada bir anda hayatım boyunca belki de bir bakkala gidip bir ekmek almamış rahatlıkta bir çocuklukta büyüdüm. Ömrüm boyunca hep az önce babamın çocuklarına olan düşkünlüğünden bahsettim. Yorulmamış bir çocukluk yaşadım. Şanslı, güzel bir çocukluk yaşadım aslında. Ama babamızı kaybedince bir anda okulda derecesi olan, hayalleri olan bir çocuk bir anda aile reisi oldu. Üç kardeşim ve annemle beraber kala kaldık. Sosyal Yardımcı ve Danışma Vakfı'na yönlendirildim. Oraya doğru gittiğimde orada bir hanımefendinin orada oturduğunu, 18-19 yaşlarında bir kızın orada oturduğunu gördüm.
1: Görevli memur yani.
0: Görevli memur orada. Orada babam şehit oldu. Bunun için geldim deyince bir durdu, bir durgunlaştı kız. Kaç kardeşsiniz dedi. Ben dört kardeşiz dedim. Nerede şehit oldu? Van Bahçesar'da şehit oldu. Biz de dört kardeşlik dedi. Benim de babam şehit oldu dedi. Sonra kız dedi ki halen canınız yanıyor mu? Yanmaz mı dedik. Sonra kızcağızın böyle yanaklarından yaşlar süzüldü. Çalışamadı. Devam edemedi. Hışkırıklara boğuldu. Bir köşeye gitti. Orada ağlamaya başladı. Tabii orada ben de ağlamaya başladım. Çünkü aynı şeyi yaşıyorduk bir anda. Hayallerimizin bitti, umutlarımızın tükendi ve sırtımızı dayayacağımız bir kimsenin olmadı. Başımızı dayayacak bir omuzun olmadığı bir devirdeydik. Beni en iyi o anlayabilirdi. Nitekim o kardeşimiz işimizi yapamadı ve başka bir kardeşimiz geldi, devam etti. Çok acı dramlar Ömer Hocam. Çocukluğumuzun bitti, çocukluğumuzun öldüğü an o andı bizim.
1: Ama iyi ki böyle durumlarda devlet var değil mi hocam? Yani devlet var ve o bir şekilde sizin okumanıza yardımcı olacak bir devlet elinizden tutmuş ve işte burslarınızı bağlamışlar. Ve siz sonuçta kendinizi iyi yetiştirmişsiniz. Önemli kurumlarda hizmetler yapmışsınız. Belki bu psikolojide bu soruyu sormam biraz zor olacak ama yine bu bağlamda sizin hayatınızda çok etkili olan bir hikaye var. Bana anlattığınız zaman çok etkilenmiştim hocam. Üç Pınarlı Ali.
0: Evet hocam.
1: Kimdir bu hocam? Üç Pınarlı Ali kimdir yani?
0: Tabii bu yetimlik hocam insanın üzerinden giden bir olay değildir.
1: Evet, her yaşta
0: Her
1: yetimsin.
0: yaşta yetimsiniz. Ben her zaman söylüyorum ben 15 yaşındayım. Yani babamın vefatını aldığım an aslında benim için hayatın bittiği andı. Benim için dünyanın dönmeyi bitirdiği andı. Bu anlamda bu yetimlik, mahzunluk her zaman karakterimizin üzerinde maalesef kalıyor izi, etkisi. O zaman yıllar sonra o Çanakkale içinde vurdular beni dinlerken hüngür hüngür ağlayan o çocuk yıllar sonra Bağcılar Meydan'da bir Çanakkale Müzesi açılmıştı. Ben de o zaman
1: İstanbul
0: evet
1: Bağcılar'da.
0: İstanbul Bağcılar'da o zaman çocuğum da 7 yaşındaydı. O zaman elinden tutup böyle bir Çanakkale Müzesi'ni gezmek istedim. Orada gezerken

0: Fotoğraflarda Üçpınarlı Ali diye bir bölüm vardı. İlk kez duymuştum. Siz de ilk kez
1: Ben de
0: duymuşsunuz,
1: sizden duydum,
0: şaşırdınız.
1: evet,
0: Evet.
1: maalesef. Geç kaldık.
0: Üçpınarlı Ali okudukça oradan hayatı yazılıyordu. Yine milli duygularımız kabardı. Yine
1: Manevi
0: kendi
1: duygularınız.
0: ruhumun Çanakkale dağlarında, tepelerinde, siperlerinde gezindiğini hissettim. Ve orada da yine etkisinde kalarak ağladığımı hatırlıyorum. Hatta oğlum oğlum baba baba niçin ağlıyorsun diye beni kolumdan çektiğini hatırlıyorum. Üçpınarlı Ali.
1: Ama bir şey daha söylemişsiniz. Çocuğunuz
0: Evet,
1: omuzunuzda
0: evet, evet.
1: dolaşıyordunuz.
0: Evet.
1: O anda Üçpınarlı Ali'yi gördünüz. Evet, neymiş
0: Evet.
1: Üçpınarlı Ali, kimmiş hocam?
0: Üçpınarlı Ali hocam Çanakkale'de şehit olan yiğitlerden bir tanesi ama ilginç bir hikayesi var hocam.
1: Nedir?
0: Çanakkale'den önce bir kabadayı aslında kendisi.
1: He.
0: Çanakkale'de insanların korktuğu, çekindiği, yana
1: Ha.
0: yanaşamadığı bir kabadayı. Ama o zaman Osmanlı'nın kabadayıları dahi günümüzün aslında birçok beyefendisinden, birçok vatansever diye bilinen, yani aydın diye bilinen insanlardan çok daha aslında kahraman ve yiğit yürekli insanlar olduğunu aslında görmüş olduk. Çanakkale'de savaşın başlamasıyla beraber ciddi anlamda bir asker ihtiyacı oluyor ve Üçpınarlı Ali yanındaki adamlarıyla beraber kabadayı bir birliğe gidip teslim oluyor. Gidiyor diyor ki komutan diyor biz geldik. Bize ne kimle vuruşacaksak bize göster ona göre biz de gidip tepesine
1: Savaşalım.
0: inelim savaşalım. Diyor ki Ali diyor burası ordu öyle kafana göre diyor saldıramazsın edemezsin. Burada bekle adamlarla beraber bekle bir tertip içerisinde ben sana söylediğim zaman siz hücuma geçersiniz. Tabi bu talimata uyuyor Üçpınarlı Ali. Adamlarla beraber bir köşeye çekiliyorlar ve Kur'an okumaya başlıyorlar. Hücum anını bekliyorlar. O anda komutan diyor ki biraz sonra hücuma geçeceğiz Ali haberin olsun deyince Ömer hocam. Üçpınarlı Ali ayağa kalkıyor diyor ki herkes bizim adamlarına söylüyor diyor ki peşime gelin. Şu tepenin arkasında biraz sizinle bir işimiz var. Onları alıp götürüyor oraya. Kimisi işte yarının verdiği mendili bilekliğine dolamış. Kimisi efendim söyleyeyim yarının hediyesini boyuna
1: Yarinin
0: dolamış.
1: verdiği, evet.
0: Kimisi eşinin hediye ettiğini, annesinin hediye ettiğini efendim söyleyeyim öyle öpüp koklar bir vaziyette. Sanki şehit olacaklarını hissedercesine kendi sevdiklerini, kendilerine verdiklerini öpe koklaya bir veda anı gerçekleşiyor. Ve onlara şu konuşmayı yapıyor. Diyor ki bakın bugün diyor dövüşmek zamanı. Bugün yiğit gibi çarpışacaksınız. Bugün bu meydandan diri dönmeyeceğiz. Allah'a kavuşacağız. Ona göre diyor bugün adam gibi vuruşun ve adam gibi ölün. Allah'ın huzuruna adam gibi çıkalım diye kabadayı Ali kendi adamlarına böyle bir şehadet konuşması yapıyor. Tabi hücum emri gelince son bir konuşması şu oluyor. Diyor ki iyi dövüşün ha. Bileğinizi sağlam vurun ha. Bir gün Allah'ın yumruğuyla vuracaksınız ona göre. Ona göre diyor buradan sakın diyor düşmana mağlup olmayacaksın diye son konuşmasını yapıyor. Tabi komutan hücum emri veriyor. Üçpınarlı Ali bağrı sancağı eline alıyor. Adamlarıyla beraber düşman üzerine hücuma geçiyorlar. Orada tabi dövüş bittikten sonra ortalık sakinleştikten sonra Osmanlı ordusu askerleri şehit olanların yanına gidiyor. Bir bakıyorlar ki Üçpınarlı Ali adamlarıyla beraber şehit olmuş. Ama bir sorun var hocam. Elindeki sancağı bırakmıyor Üçpınarlı Ali. O kabadayı Üçpınarlı Ali, o yiğit Ali şehit olmuş ama ne yapsalar da ne etseler de o şehit olmuş Üçpınarlı Ali'den o sancağı alamıyorlar ve onu o sancakla beraber defnediyorlar. Bu yüzden o hikayeyi okuduğumda aslında bizim bugün sizinle şu masanın etrafında yayın yapabiliyor oluşumuzun ardında aslında kabadayı diyebildiğimiz ama aslında milli duyguları hepimizin dünyasından çok daha büyük bir hikaye yattığını aslında orada müşahede ediyoruz.
1: Evet, sen bizi bugün çok çok uzaklara götürdün. Yüksek ruhlarla buluşturdun.
0: Evet.
1: Allah sana razı olsun. İnşallah sizin babanızı da o Çanakkale şehitleri arasında Rabbim kabul etsin inşallah, öyle
0: İnşallah.
1: diyelim. Ne güzel böyle bir babanın böyle bir oğlusunuz. Güzel şeyler anlattınız bize, güzel duygularınızı paylaştınız. Aslında bu programı daha fazla devam ettirmek oldukça zor benim için ama yine de biz Antaro'yu dinlemeye devam edeceğiz hocam. Antaro bizim için önemli. Tabii biz Tillo'yu konuşuyoruz. Tillo deyince hocam hemen aklımıza tabii ki doğal olarak Erzurumlu İbrahim Hakkı geliyor. İbrahim Hakkı'yı biraz önce de söylemiştim. Ayrı bir programda uzun konuşmak istiyorum. Ama Tillo üzerine biraz birkaç cümle söyleyerek ben de programın sonlarına doğru geldik. Şimdi Erzurumlu İbrahim Hakkı diyoruz ama adamın hayatı hep Tilo'da geçmiş.
0: Evet.
1: Aslında Tillolu İbrahim Hakkı desek de yerindedir. Evet, Erzurumlu olduğu için Erzurumlar gurur duyabilirler. Ama hayatının büyük bir kısmı ve tamamı neredeyse Tillo'da geçmiş. Şimdi ben Marifetname üzerinden bazı çıkarımlar yapmak istiyorum ve programı onunla bitirmek istiyorum. Şimdi bugün Tillo'daki medreselerde sarf, nahi, belagat, mantık, tefsir, hadis, fıkıh, usul, işte bunların hepsi okutuluyor. Emsile, bina, maksut, temel klasiklerin hemen hepsi okutuluyor. Fakat Tillo medreselerinin dayandığı köklere baktığımız zaman, yani İbrahim Hakkı Hazretleri yetiştiren o eski ilk programlara baktığımız zaman orada başka şeyler de var. Bunlar var ama başka şeyler de var. Nedir onlar hocam? Mesela astronomi dersi var, tıp dersi var, matematik dersi var,
0: Anatomi dersi var.
1: anatomi dersi var, fizyoloji dersi var. Nereden anlıyoruz bunun olup olmadığını? Sallamıyoruz yani. Nereden anlıyoruz? Marifetname'ye baktığımız zaman İbrahim Hakkı Hazretleri bunlara değinmiş. Bunlara ilgili kitabının da bölümleri oluşturmuş. Bununla ilgili kitap yazmış. Şimdi bir insan bunları okumadan bu kitabı yazamaz hocam. Demek ki bunların eğitimini orada almış. Kaldı ki o dönemin eğitim sistemine baktığımız zaman zaten onların hepsini görme imkanımız var. Şunu demek istiyorum. Bizim medreselerimiz o geleneksel ilmi koruyan, yaşatmak için mücadele eden, tanınmamalarına rağmen, görünmek istenmemelerine rağmen hala ayakta tutmak için çalışıyorlar. Ancak bu medreselerin daha fazla yaşayabilmesi için biraz daha böyle müzakerelere ihtiyaç var. Karşılıklı müzakerelere ihtiyaç var. Nasıl olur da biz o İbrahim Hakkı Hazretleri'nin yetiştiği, onu yetiştiren eğitim sistemini nasıl tekrar ihya edebiliriz? Yani tabiri caizse fabrika ayarlarına nasıl döneriz ki medrese tekrar ayakta kalmaya devam etsin? Evet, okullaşmayla birlikte bu derslerin büyük bir kısmı artık devlet okullarında okutuluyor ama medrese ayrı bir şey olmamalı. Yani halka mal olmalı. Bugün büyük oranda İmam Hatipler halka mal olmuş, okullar haline geldi. Ama medrese şu anda sadece belli kesimlere mal olan, işte belli kesimlerce yaşatılmaya çalışılan kurumlar. Dolayısıyla gönlümüz ister ki İbrahim Hakkı Hazretleri'nin o birikimi, Marifetname'de anlatılan ilimler, bilimler, dersler birer ders haline getirilsin. Bu zor bir şey değil. Eminim bu aynı tasayı taşıyan, aynı dertlenen Tilo'daki değerli hocalarımız da bu işin farkındalar. Bugün hala yani doğunun eseri olarak bilinen Tilo, eser gibi kendisini geliştirmek zorunda. Bugün eserin binlerce, on binlerce belki öğrencileri var farklı fakülteleriyle. Evet, Tilo kendi imkanlarıyla, kendi yağıyla kavrulan bir yer. Ama bu konuda da sesi düşürmemiz adına bunları söylüyorum. Özellikle genç kuşakta o klasik geleneksel ilimlerini aynen koruyarak bu konuda başka neler yapılabilir? Arayış içerisinde olan insanlarımız da var, gençlerimiz var. Onlara zaman zaman görüşüyoruz. Bunlar da olacaktır diye düşünüyorum. Antalya kardeşim çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık.
0: Ben teşekkür ederim hocam.
1: Bizi mesrur eylediniz. Bilgilerinizle, anlattıklarınızla gerçekten çok etkilediniz. Ben bu programı yapma sebeplerimden bir tanesi, daha doğrusu bu programı yapmaya beni motive eden en önemli konu ne biliyor musunuz? Sizin gibi güzel insanların hatıralarını arşivlemek. Bundan sonra artık torunlarınıza şunu diyebilirsiniz. Ben TRT Radyo'ya gittim, bütün bilgilerimi anlattım. Beni oradan dinleyin diyebilirsiniz. Arşivlerden dinleyebilirsiniz. Tabii ki Tillo deyince Suriye'deki Tillolular, Mısır'daki Tillolular, Suudi Arabistan'daki Tillolular, Avrupa'daki Tillolulara değinemedik. Oradaki Tillolu kardeşlerimiz size de selamlar olsun. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık
0: Ben
1: hocam.
0: teşekkür ederim
1: Son
0: değerli hocam.
1: kelimelerinizi alayım.
0: Son cümlelerimi şu şekilde sardedeyim. Okula başladığımızda tabii ki adettendir, tanışma yapılır. Büyünce ne olmak istiyorsun şeklinde. Arkadaşlarımızın birçoğu öğretmen olmak istiyorum, polis olmak istiyorum, doktor olmak istiyorum gibi klasik cevaplar verirken ben hiç unutmuyorum yazar olmak istiyorum şeklinde bir cevap verince öğretmen çok şaşırmıştı. Hayatım boyunca küçüklüğümden itibaren en büyük hayalim kitap yazmaktı. Şiir yazmaktı. Yazmaya da gayret gösteriyorum. Babamın vefatından sonra sürekli Siirt Güreş Caddesi'ndeki bir kırtasiyenin önüne
1: Siirt.
0: Siirt Güres Caddesi.
1: Güreş.
0: Siirt'in en büyük caddesi.
1: Güreş mi?
0: Güres.
1: Güres, evet.
0: Güres Caddesi şeklinde geçer. Orada bir kırtasiyenin vitrininde bir daktilo vardı. Ve sürekli oradan geçtiğimde o daktiloyu alacak paramın olması için uğraşırdım. Ve her geçtiğimde Allah'a yalvardım. Allah'ım bugün satılmamış olsun bu daktilo. Ve her geçtiğimde satılmadığını görünce inanılmaz bir rahatlama
1: Seri yüzden
0: gelirdi.
1: satılmıyordu
0: Evet. Ve tabii yıllar sonra belki evet daktilo gitti, bilgisayar geldi. Ama ne yazık ki ta 6-7

0: 8 yaşlarında kitap yazmayı belki de düşünebilen ben halen bir kitap yazamadım. Bu yüzden son sözüm bu olsun. Bugün bizim aramızda bizi dinleyen çok kıymetli devletimizin yetkilileri, vakıf ve dernek yöneticileri, yetimlerin hayallerine öncelik verin. Yetimlerin hayata geçirilen her hayali onların hayata tutunmasına neden olacak, onların mutlu olmasına neden olacak aslında önemli bir faktördür.
1: Allah razı
0: Bu
1: olsun.
0: anlamda kendi hikayemde yola çıkarak son cümleyi bu şekilde söylemiş olayım.
1: Çok teşekkür ederim Antero. Allah razı olsun. Elhamdülillah Allah ne kadar şükretsek azdır. Çünkü Türkiye'de artık yetim vakıfları, yetim dernekleri,
0: Evet.
1: yetimlerle ilgilenen kuruluşlarımız var. Peygamberimiz bize talimatı vermiş. Yetimle ilgilenin. Biz de onu yapmaya çalışıyoruz. Türkiye olarak gurur duyabiliriz. Dünyanın birçok yerinde binlerce yetime bakan bir ülkenin çocuklarıyız. Bu ülkedeki vakıfların, derneklerin çocuklarıyız. Allah onlardan da hepsinden razı olsun. Sana tekrar teşekkür
0: Ben
1: ediyorum.
0: teşekkür ederim hocam.
1: İnşallah başka programlarda görüşmek üzere diyorum. Değerli dostlar, tekrar bir programın sonuna geldik. Antero bizi bugün ciddi anlamda etkiledi. Daha doğrusu çok farklı yerlere götürdü. Yüksek ruhluların yaşadığı yerin torunu olarak, o toprağın çocuğu olarak zaten bu programdan da o beklenirdi. Nitekim öyle de oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Bu saate kadar bizleri dinlediniz. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Kalın sağlıcakla efendim.
2: İrfan Meclisi.

5 dakika. Kibrit çakıyorsun karanlıkta badem çiçeklerini görmek için ve Mart denizlerinde tedirgin bir çift sarnıç gemisi gözlerin. Bir iş açacaksın sen başımıza. Yangın mı olur, artık bahar mı? Eski Datça'da yaşamış ünlü şairimiz Can Yücel'in dizeleri bunlar. Mekanım Datça olsun diyen şairin yıllarca yaşadığı ev ve mezarı vasiyeti üzerine Datça'da. Baharın geldiğini haber veren badem çiçekleri. İlk onlar çiçek açar, badem ağaçları bembeyaz olur. Gelinliklerinin giyinmişçesine sokaklar boyu, evlerin bahçelerinde, doğada onlara rastladığınız an gözleriniz bayram eder. Ruhunuz uçar gider, mutluluk dolar kalbinize. Nereden mi biliyorum? Gittim, gördüm, yaşadım. Badem Çiçeği Festivali'nin bu yıl ikincisi düzenlendi. 8 ile 10 Şubat tarihleri arasında 3 günlüğüne Datça'daydım. Dağlar, ovalar, bağlar, tarlalar beyaza kesmişti. Baharı orada karşılamak başımı döndürdü. İçim coşkuyla doldu. Badem çiçekleriyle papatyaların buluştuğu cennetten bir köşeydi adeta. Datça Yarımadası geneline yayılan bir panayır alanına kurulan sergiliklerde yöreye has etkinlikler vardı. Badem ürünleri satışı, yöresel yemekler, doğal üretim atölyeleri, Datça'da üretilen el işi takı ve hediyelik ürünler, yöreye has dans gösterileri ve muhteşem bir hava. Bütün bunları ek olarak katılmak isteyenlere badem çiçeği fotoğraf yarışması, doğa yürüyüşü, Knidos ve eski Datça gezileri gibi etkinlikler yapıldı. Datça'nın tarihi, kültürel değerleri ve lezzetleri kucak açmıştı. Güneybatı Anadolu'nun en ucunda yer alan, bir tarafında Akdeniz'in, diğer tarafında Ege Denizi'nin bulunduğu bir yarımada Datça. Coğrafi özelliği sebebiyle Anadolu'da baharı ilk yaşayan yer. Bal, badem, balık kelimelerinin baş harflerinden oluşan meşhur üç B'si gidenler tarafından söylenir. Sizin de zihninizin bir köşesinde yer alsın. Datça bademinden yapılmış tatlılar, arıların dağ kekiklerinden topladığı polenlerle yaptığı kekik balı, Datça denizinden tutulmuş taze balıklarla yapılmış yemekleri tatmadan Datça'dan dönmeyin. Badem kahvesi, ballı keşkek,

0: damat tatlısı, kabak çiçeğe dolması. Tanrı sevdiği kullarını uzun ömürlü olmasını isterse Datça Yarımadası'na bırakırmış. Antik çağın en ünlü coğrafyacısı Strabon'a ait bu söz. Datça'nın temiz havası insanın ömrüne ömür katar. Halikarnas balıkçısı olarak bilinen dünya ünlü yazarımız Cevat Şakir Kabaaşçı'nın da Datça hakkında söylediklerine kulak verelim mi? İklimi tam insan boyundadır. Sıcağı da, soğuğu da insan tahammülünü aşmaz. İklimi paltoyla, sobayla ya da yelpazeyle düzeltmeye gerek yoktur. Datça, doktorların astım gibi solunum rahatsızlığı bulunan hastalara yaşamaları için önerdikleri bir yer. Öyle ki antik çağda yaşanmış bir hikayeye göre İspanya'dan Mısır'a giden bir yolcu gemisinde cüzzam hastalığı baş göstermiş. Ve bu hastalar Datça açıklarından geçerken kaptanın emriyle buraya bırakılarak ölüme terk edilmiş. Datça'nın havası, suyu, toprağı o denli sağlıklıymış ki iyileşmez denilen hastaları iyileştirmiş, ölüme terk edilen hastalar eskisinden daha sağlıklı ve uzun ömürlü olmuş. Datçalı yerel tarihçi ve yazar olan Nihat Akkaraca, Datça'da zaman yekparedir. Dünü, bugünü, yarını yoktur diyor. Ben de düşünmeden edemedim. Geri kalan ömrümü doyasıya yaşamak ve uzatmak için Datça'ya mı yerleşsem? Biz 5 kadın bir olduk yola çıktık. Arif ve Sinan'dan da teknik destek almayı unutmadık. Seyyareyle beraber seyir defterini bugün alev tuttu. Ben de sesimle eşlik ettim Gülden. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Size de bize de iyi gelir dedik. Tekrar buluşalım. 5 dakika.
1: Bağımlılık sadece bir kişiyi değil, bütün aileyi etkiler.
2: Erken fark et, geç kalma.
1: Sevgiyle yaklaş, destekle, güç ver.
2: Bağımlılıkla mücadele birlikte mümkündür. Yasa dışı bahis suçtur, kazananı yoktur.
1: Geleceğini şansa bırakma.
2: Yasa dışı bahise hayır de.

0: Akıl vermek gibi olmasın.
1: Son kullanma tarihiyle tavsiye edilen tüketim tarihi aynı değildir. Son kullanma tarihi SKT veya son tüketim tarihi STT kısaltmalarıyla ifade edilir. Bu, bir ürünün sağlıklı ve kaliteli bir şekilde en son kullanılabileceği tarihi ifade eder. Et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri ile yumurta gibi riskli gıdalarda bu ifade kullanılır. Uygun şekilde saklandığında gıdanın kendine has özelliklerini koruduğu süreyi gösteren tarih, tavsiye edilen tüketim tarihidir. Ürünlerin üzerinde TETT kısaltmasıyla gösterilir. Tavsiye edilen tüketim tarihini, gıda güvenliğini garanti etmediği için son kullanma tarihiyle karıştırmamak son derece önemlidir. Örneğin, aldığınız salça üzerinde yer alan tavsiye edilen tüketim tarihi geçmiş olsa bile, kavanozu açtığınızda koku, renk ve duyusal özellikler iyi ise bu, o ürünün kullanılamayacağı anlamına gelmez. Tahıllar, şeker, pastane ürünleri ve konserve gibi ürünler bu tür ürünlerdir. Son kullanma tarihi veya son tüketim tarihinden sonra o ürünü tüketmeyin, kullanmayın.
0: Akıl vermek gibi olmasın.

Sofya 1913. Osmanlı hükümetinin askeri ataşesi olan genç kurmay binbaşı göreve başlıyordu. Adı Mustafa Kemal. Balkan savaşları sona ermiş, Osmanlı Devleti savaştan yenilgi ve büyük toprak kaybıyla çıkmıştı. Geldikten 5 ay sonra yarbaylığa terfi eden Mustafa Kemal burada, savaş sonrası Bulgaristan'daki siyasi ve askeri durumu, Balkan ülkelerindeki son durumu gözlemleme şansı bulacaktı. Bulgar halkını da yakından tanıyacak, bir de kalp kırıklığı yaşayacaktı Sofya'da. ...1914 yılı Mayıs'ında Bulgar Gazeteciler Birliği tarafından bir kostüm balosu düzenlendi. Türk askeri ataşesi Mustafa Kemal de davetliydi baloya. Orada tanıştığı bir genç kadın, genç askerin kalbine giriverdi çabucak. Dimitrina adlı bu genç kadın, Bulgaristan Savunma Bakanı Stilyan Kovaçev'in kızıydı. İyi eğitimli, zarif, güzel bir kadındı. Müzik ve edebiyat eğitimi aldığı İsviçre'den yeni dönmüştü. Mustafa Kemal yıllar sonra Ankara'da bir Bulgar tiyatro grubunun gösterisini izledikten sonra şöyle diyecekti. Bulgaristan'ı ve Bulgar dostları unutmuş değilim. Orada gençliğimin bir parçasını bıraktım. Güzel bir genç kızı sevdim ama onu bana vermediler. Genç Türk subay Sofya'da tanıştığı diplomat ve bürokratları kendine hayran bırakmıştı. Yakışıklılığında, özgüvenli tavrında herkes hemfikirdi. Gittiği toplantılarda, yemeklerde, balolarda hemen göze çarpıyordu. Dimitrina da kayıtsız değildi bu etkileyici Türk subayına. Birlikte Borisova bahçelerinde, Vitoşa koruluklarında yürüyüşlere çıkıyorlardı. Evlilik teklifini kabul edecekti belki. Fakat babası, savaş kahramanı General Kovaçev bu birlikteliğe sosyal ve siyasi nedenlerle izin vermedi. Bulgar Savunma Bakanı'nın kızı, yıllardır düşman belledikleri Müslüman bir Türk subayıyla nasıl evlenebilirdi? Mustafa Kemal ile Dimitrina bir süre gizlice buluşmaya devam etti. Onu bir kez daha istedi babasından ama yine reddedildi. Aynı yılın yaz ayında patlak veren Birinci Dünya Savaşı nedeniyle Mustafa Kemal Çanakkale'de

Dimitrina Kovaceva 1966 yılında hayata gözlerini yumdu. Yakınlarının anlattığına göre öldüğü güne dek Mustafa Kemal'i sevgiyle anmaya devam etti. Mustafa Kemal Sofya'ya gittiği günlerde kısa bir süre otelde kaldıktan sonra arkadaşı Şakir Bey ile bir ev kiralamıştı. Çar Ozva Boditel Caddesi'nde iki katlı geniş bir ev buldular. Bu yapı günümüzde Sofya Türk Büyükelçiliği'ne ev sahipliği yapıyor. Mustafa Kemal'in odasındaki mobilyalar, işlemeli ahşap masa ve kütüphanesi de olduğu gibi saklanıyor. Atatürk'ün Sofya askeri ataşeliği yıllarında Yeniçeri kıyafetiyle çekilmiş bir fotoğrafı vardır. Onun hikayesine gelince seçkin davetlerin aranan konuklarından biri olan genç subay yine bir kostüm balosuna davetlidir. Sıradan bir kıyafetle baloya katılmak istemeyen Mustafa Kemal, İstanbul'daki arkadaşlarından bir Yeniçeri üniforması ister. Salona girdiğinde herkes hayranlıkla ona bakarak alkışlamaya başlar. Ve o baloda onun kıyafeti en iyi kostüm seçilir. Çar Ferdinand kendisini tebrik eder ve gümüş bir kül tablası hediye eder. Bu jesti unutmayan Atatürk, yıllar sonra Ferdinand'a gümüş bir kül tablası hediye gönderir. Sofya günlerini daima sevgiyle hatırlar Atatürk. Ne de olsa gençliğinin bir parçasını bırakmıştır orada. Sofya'ya Atatürk'ün sevdiği şarkılardan biriyle veda ediyoruz. Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda Hafize Okan. Yarın akşam aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle.

Hayırlı akşamlar diliyorum çok kıymetli dinleyicilerimiz. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri her birinize sağlık, afiyet ihsan eylesin. Her türlü kötülükten, maddi ve manevi hastalıklardan korusun. Dualarıyla yine yeni bir sohbet vakti programıyla karşınızdayız. Bugün yine yayın ekibimiz yapımda Azize Gür, ses kayıtta Semahat Şallı, kurguda Necmiye Şahin hanımefendilerle birlikte ben programı hazırlayıp sunan Burhan İşleyen, hep iyiliklerin, güzelliklerin yaşandığı, Rabbimizin razı olduğu bir hayatı yaşadığımız günler diliyoruz Rabbimizden. İyiliği konuşmayı, iyiliği yaşamayı, iyiliği yaymayı, yaygınlaştırmayı Rabbimiz her birimize nasip eylesin diye dua ediyoruz. Her türlü kötülükten, kötü düşüncelerden, kötü düşünenlerden, şerden, şer işlemekten ve şerlerin şerleriyle, kötülükleriyle karşılaşmaktan, haset edenlerin hasetlerine muhatap olmaktan, nazar edenlerin nazarlarından, kötü bakışlarından bizi korumasını, hıfzı himaye etmesini Cenab-ı Hak Teala Hazretlerinden niyaz ediyoruz. Kıymetli dinleyenlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kronolojik olarak hayatından dersler almaya çaba gösterdiğimiz bu seneki sohbet vakti programlarında belki düzenli takip edenler hatırlayacaklardır. Geçen haftaki programımızda Bedir cihada savaşa izin verilmesinden sonra özellikle Bedir'de yaşananlar ve oradan almamız gereken dersler, ondan öncesinde de Mescid-i Nebi yapıldıktan sonra ezana, namaza daha doğrusu ezanla çağrılmaya, davet edilmeye başlanması ve bundan bizim hayatımıza taşımamız gereken hususlar üzerinde durmuş idik. Bedir'den sonra ki Bedir Mekke'den Medine'ye Müslümanlar hicret ettikten sonra Efendim Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın riyasetinde, liderliğinde Medineli Müslümanların Medine dışındaki müşriklerle ilk karşılaşmalarıdır. Yani savaş anlamındaki ilk karşılaşmalarıdır. Bedir'e kötü niyetlerle gelmişler. Daha büyümeden yok edelim, efendim ateş büyümeden söndürelim, yayılmadan, çoğalmadan bir an önce önüne geçelim, dini mübini İslam'ın niyetiyle gelen müşrikler ağır bir yenilgiye uğramışlar. Sayıları 300 civarında olan müminler Allah'ın lütfuyla, izniyle, yardımıyla Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın liderliğinde ve ona tam bir itaatle kendilerinden 3 kattan daha fazla olan 1000 kişi civarındaki olan müşrik birliklerine, ordusunu hezimete uğratmış ve şu ana kadar şirkin, küfrün önderliğini yapan, azgınlığıyla tarihe geçmiş olan Ebu Cehil gibi ileri gelen müşrikler de bu savaşta hayatlarını kaybetmişlerdi. Bundan sonra peyderpey böyle hadiseler oldukça Kur'an-ı Kerim'in ahkamı, ayetler gelmeye devam ediyor. Yeni din, inen yeni ayetlerle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın onları hem yaşayıp hem de sahabesine, arkadaşlarına aktarması, öğretmesiyle gün be gün hem güçleniyor, hem ahlaki umdeler, hem ahkam toplum düzenine dair olan hususlar yerleşmeye devam ediyordu. Hem insani olan, hayatın insani, beşeri olan kısmı devam ediyor, hem ilahi terbiye devam ediyor, hem etraftaki var olan tehdit ve tehlikelere karşı Medine site devletini koruma, efendim büyütme gayreti devam ediyor. Hem de böyle öncesi cahiliye karanlıkları içerisinde kalmış olan insanlardan asr-ı saadet binası taş taş örülmeye, şekillenmeye devam ediyordu. Bu esnada Bedir'den sonra zikretmemiz, yani üzerinde durmamız gereken hususlardan bir tanesi de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın biricik kızı Fatıma'sı ile Hazreti Ali radıyallahu anhuma'nın evliliğidir.
Biliyorsunuz Hazreti Peygamber aleyhisselam babası anne karnındayken vefat etmiş, 6 yaşındayken annesi vefat etmiş, sonra 8 yaşında dedesi vefat etmiş, 8 yaşından sonra amcası Ebu Talib'in yanına verilmişti. Ebu Talib'in yanında 25 yaşına kadar Ebu Talib'in yanında kalmış, yani 25 yaşında evleninceye kadar amcası Ebu Talib'in yanında kalmış. Hazreti Hatice ile evlendikten sonra Ebu Talib'in yanından ayrılmış, müstakil bir evi olmuştu malum. Daha sonra 600 yıllarında Hazreti Ali dünyaya gelmiş. Hazreti Ali dünyaya geldikten sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, biliyorsunuz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisine göre epeyce daha zengin olan Mekke'nin ileri gelen kadınlarından Hatice annemizle evlenmişler. Bu evlilik devam ederken Peygamber Efendimiz Aleyhisselam daha peygamberlikte görevlendirilmeden önce amcasının oğlu Ali'yi bakımını üstlenmek üzere yanına almışlardır. Ebu Talip imkanları kısıtlı olan bir insandır. Hazreti Peygamber Aleyhisselam ondan 8 yaşından 25 yaşına kadar hep iyilik görmüştür. Hem ondan hem onun eşi Fatıma binti Esed, onun da ismi Fatıma'dır. Hem de Ebu Talib'in eşinden hep iyilik görmüştür, güzellik görmüştür, merhamet ve şefkat görmüştür. Belki bunlara bir teşekkür sadedinde Ali dünyaya geldikten sonra radıyallahu anh Hazreti Peygamber aleyhisselam Ali'yi yanlarına almışlar. Yani Ali'nin çocukluğu Hazreti Peygamber aleyhisselamın yanında geçmiştir. Ebu Talib amcası Ebu Talib'in yükünü hafifletmek maksadıyla ona yardımcı olmak, ona teşekkürünü ifade etmek maksadıyla herhalde almıştır. Ali radıyallahu anh'ın çocukluğu Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın yanında geçmiştir. Böyle bir yakınlığı, yani amcasının oğlu olmasının yanında Hazreti Ali'nin Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın elinde büyümesi anlamında da bir ayrı bir yakınlığı vardır malumlarınız. Sonra Hazreti Fatıma annemiz 18 yaşlarına gelince, 18 yaşlarına gelince Hazreti Ali Fatıma ile nikahlanma niyeti var ama bunu izhar edemiyor, açığa vuramıyor. Etrafta konuşuluyor zaman zaman. Bir gün Peygamber Efendimizin yanına geliyor. Hazreti Peygamber ona Ali Fatıma'yı istemek için mi geldin şeklinde bir soru yöneltiyor. O da sadece evet diyebiliyor. Evet, başını sallıyor. Evet diyebiliyor. Daha sonra böyle mütevazi bir düğünle, mütevazi bir çeyizle Fatıma radıyallahu anha ile Hazreti Ali'nin evliliği gerçekleşiyor. Gerçekleşiyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam düğün olurken bir ziyafet, bir yemek verilmesini, yani arpa unundan yapılan, bir Araplarda ismi de kaynaklarımızda geçen bir yemek, bir tatlı çeşit şekli var. Ondan yaptırıyor bol miktarda. İnsanlara Hazreti Ali ile Fatıma'nın düğününde bir, buna velime diyoruz, düğün yemeğinin Arapçadaki adı, bir düğün yemeği de ikram edilmiş oluyor, bir düğün tatlısı da ikram edilmiş oluyor ve bunu da Hazreti Peygamber aleyhisselam önemsiyor. Yani düğünlerde israfa kaçmadan, abartmadan, ağır masrafların altına girmeden mütevazi şartlarda bir yemek verilmesi sünnete uygun olan bir davranıştır. Bu adeti yaşamak ve yaşatmak bugün bizim de hassasiyetle, titizlikle yerine getirmeye çaba göstermemiz gereken hususlardan bir tanesi olsa gerektir. Yani düğün efendim yemeği, düğün ziyafeti vermek. Şimdi kıymetli dinleyenlerim, Hazreti Fatıma annemizin çeyizine kadife bir örtü, kadife bir örtü, bir su kabı, bir de bir minder olduğu geçiyor kaynaklarımızda. Yani alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın biricik kızı, aynı zamanda Medine site devletinin, site İslam devletinin başkanı olan Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın biricik kızı Fatıma'nın çeyizinde bir kadife örtü, bir su kabı, bir de minder olduğu geçiyor kaynaklarımızda kıymetli dinleyenlerim. Yani Fatıma'nın çeyizinin bu kadar sade olması,
sıradan olması Fatıma'nın şerefine, izzetine, değerine bir halel getirmiş midir? Elbette hayır. Bugün Fatıma annemiz gibi annelerimizin, hanımefendilerin düğünlerini belki de gençlerimiz de daha çok konuşmaya ihtiyacımız var. Çünkü gençlerimiz, sadece gençlerimiz değil, özellikle aileler ne derler? Ayıp olur. Efendim herkes yaptı, biz yapmasak olur mu? Desinler gibi kaygılarla, ayıp olmasın gibi kaygılarla ağır borç yüklerinin altına girmekte. Pek çoğu ileriki hayatlarında asla işlerine yaramayacak olan bir takım ağırlıkların altına girmekte ve aile kurmayı zorlaştırmaktadırlar. Zorlaştırmaktayız. Adet, gelenek ve görenekleri fazla önemsemek suretiyle maalesef zorlaştırmaktayız. Bunun üzerinde durmak gerekiyor kıymetli dinleyenlerim. Yani evlilik yaşının ilerlediği, erkeklerde 30'lara yaklaştığı, kız çocuklarımızda 27'lere falan geldiği, nüfus artış hızımızın evliliği ve aileyi nüfus artışından okumak sağlıklı sonuç vermeyebilir ama bir örnek olsun diye söylüyorum. Yani adeta bir güvenlik meselesi haline geldiği günümüzde bizim büyükler olarak, anne babalar olarak, dede nineler olarak, komşular olarak, kayınvalide, kayınpederler olarak, yani ablalar, eltiler, görümler, görümceler artık ne diyorsanız bunlar olarak evliliği kolaylaştıracak bir yol izlememiz gerekiyor. Bakın Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın işte Hazreti Fatıma ile Ali'yi evlendirmesini lütfen kaynaklardan, elinizdeki kitaplardan daha geniş okuyabilirsiniz. Göreceksiniz ki alabildiğine sade eşyayı, maddeyi hiç problem haline getirmeyecek tarzda bir düğün yapmıştır Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Yani Hazreti Peygamber'in bu tavrı kızına değer vermeyişinden filan kaynaklanmıyor. Sakın yanlış anlaşılmasın lütfen. Aksine Hazreti Peygamber aleyhisselamın dünyada sevgisini ve saygısını en çok gösterdiği insan kimdir deseniz acizane benim aklıma kızı Fatma gelir. En çok sevgisini, saygısını gösterdiği, hürmet ettiği insan kimdir deseniz benim

aklıma Fatıma gelir. Çünkü dillere destandır. Yani bir yerde oturuyorsa Hazreti Peygamber aleyhisselam, bir yerde oturuyorsa açılan kapıdan kızı girince ayağa kalkar, kızını ayakta karşılar, ona doğru efendim adım atar, elbisesinin sarkan kısmını onun altına minder olarak serer, yanına oturtturur, ona hitap ederken Ummu Ebiha, babasının annesi, babasının annesi diye hitap eder. Ancak Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam böyle hitap ederken onun ebediyet yolculuğunu, cennet yolculuğunu tehlikeye atmasına asla fırsat vermez. İşte çeyizde görüyoruz ki kadife bir örtü, bir su kabı, bir minderden ibarettir. Yani onun Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam kızının cennet yolculuğunu tehlikeye atacak herhangi bir yanlış davranış içerisinde olmasına asla fırsat vermediğini şuradan da anlıyoruz. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam kızı Fatma ile Ali'yi evlendirdikten sonra 6 ay boyunca her gün sabah namazı vakti onların kapılarının, odalarının önüne gelir ve seslenirmiş. Fatma, Ali, ey ehli beyt, ey ev halkı, kalkın. Sabah namazı oldu. Fatma, Ali, kalkın. Gençler netice itibariyle. İkisi de çok genç. Yani Fatıma annemiz 18 yaşlarında, Ali de radıyallahu anh 24-25 yaşlarında herhalde olmalı. Yani kalkın, sabah namazı vakti oldu, sabah namazı vakti geldi diye her gün onları uyandırmak için gidermiş. Buradan anlıyoruz ki Peygamber aleyhissalatü vesselam elbette dünyayı ihmal etmiyor ama ahiret mutluluğunu, ahiret saadetini, ebedi saadeti tehlikeye atacak bir hal, bir yaşam içerisinde, bir davranış içerisinde olmalarına da asla fırsat vermiyordu, vermemeye çalışıyordu Peygamber Efendimiz aleyhisselam. Pek çok hadise var. Bunu bu şekilde anlamamıza yardımcı olacak pek çok hadise var. Mesela Medine dışından bir yolculuktan, bir seferden döndüğü zaman Peygamber Efendimiz aleyhisselam önce kızının evine gelirmiş. Bu da çok ilginçtir. Ona verdiği değeri göstermesi bakımından, kızına olan bağlılığını ifade etmesi bakımından çok dikkat çekici bir hadisedir. Çok dikkat çekici bir haberdir bu. Hazreti Peygamber aleyhisselam Medine dışından, seferden, yolculuktan dönünce önce kızı Fatıma'nın yanına gider. Efendim onun halini hatırını sorar. Burada iki tane rivayet var okuduğum, iki hadise var. İkisini de anlatmak isterim kıymetli dinleyenlerim. Onlardan bir tanesi şöyledir. Hazreti Fatma'nın yanına gider. Eğer Hazreti Fatma evde varsa böyle bir bal şerbeti hazırlar eliyle babasına. Peygamber Efendimiz de kızının elinden onun hazırlamış olduğu işte şerbeti içtikten sonra daha sonra kendi evine, kendi odalarına ya da mescide geçermiş. Bir gün bir seferden dönüyor Hazreti Peygamber aleyhisselam. Bakıyor ki Hazreti Fatma bir kumaşı süs olsun diye böyle asmış duvara. Bunun değişik varyantları vardır, değişik rivayetleri vardır. Ama hepsinin de özü aynıdır. Yani ihtiyaç olmayan bir süsü böyle duvara asmış, efendim pencereye asmış ve benzeri gibi böyle. Peygamber Efendimiz Fatma'sını beklemeden onun şerbet hazırlamak için kalkması üzerine hiçbir izah da yapmadan evden ayrılmış gitmiştir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hiçbir şey söylemeden evden ayrılması üzerine Fatıma annemiz telaşlanmış ve Hazreti Bilal'e bir bakar mısın babama ne oldu hiç böyle yapmazdı diye rica etmiş. Hazreti Bilal Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı mescitte bulunca ya Resulallah Fatıma sizi çok merak etmiş ne oldu diye soruyorlar. Deyince diye sorunca Peygamber Efendimiz Fatma'nın duvara asmış olduğu, pencereye asmış olduğu o süslü kumaşı hatırlatarak Fatıma kimin kızı olduğunu ne kadar çabuk unuttu şeklinde cevap vermiştir. Şeklinde böyle bir bilgi var. Kimin kızı olduğunu ne kadar çabuk unuttu diye
Efendimiz Aleyhisselam Fatıma'nın, yani insanın, herkesin içerisinde vardır. Süse püse böyle bir meyli falan. Ama Ehl-i Beyt'in üzerinde, Hazreti Peygamber yakın aile fertlerinin üzerinde böyle bir toz zerresinin bile, toz tanesinin bile bulunmasını istemediğinden, tahammül etmediğinden dolayı böyle davranmış olmalıdır. Evi terk etmiş, efendim diyor ki o yokken Hasan ve Hüseyin'in kollarına gümüş böyle şeyler takmıştım, takılar, bilezikler filan. Hoşlanmadığı babamın evi terk etmesinden, efendim bir şey söylememesinden bunlara canı sıkıldığını anladım. Hemen onları elden çıkardım. Peygamber Efendimiz kemikten yapılmış böyle ya da ahşaptan yapılmış çocuklara meşgul olabilecekleri başka oyuncaklar, başka süslemeler filan gönderdi, verdi onların gönlünü almak üzere. Hazreti Peygamber Aleyhisselam lüks ve şatafata efendim bu kadar mesafeli durur ve bunun da en zirve örneklerini başta kızı olmak üzere, eşleri olmak üzere kendi ehli beytinde, kendi yakın çevresinde yaşatırdı. Mesela konuyu çok dağıtmak istemiyorum ama alakalı bir başka hadiseyi de nakletmek isterim kıymetli dinleyenlerim. Bir gün bir komşu bir yemek ikram ediyor. Hazreti Ali ile Fatma'ya böyle hazırlamış bir yemek getiriyorlar. Evlerine getiriyorlar. Hemen Fatıma ve Ali ya babamı da çağırsak diyorlar. Babam da yemek yememiştir. Babamı da çağırsak bizimle beraber soframızı paylaşsa hani ne kadar güzel olur. Bir baba, bir peygamber, bir önder, bir lider, alemlere rahmet Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam sofrayı şereflendirecek. Ne büyük lütuf. Hazreti Ali hemen koşuyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a. Ya Resulallah, evimizde ziyafet var. Gelip bizimle beraber paylaşır mısınız? Gelip bize iştirak eder misiniz? Katılır mısınız? Şeklinde davet ediyor. Hazreti Peygamber Aleyhisselam geleyim buyuruyor. Geliyorlar Fatıma ile Ali'nin evine radıyallahu anhuma. İşte yine benzer dedim ya, bu rivayetin farklı varyantları var, farklı şekilleri var. Yine duvarda

hani niye böyle yaptınız gibi sorunca da Efendimiz Aleyhisselam bir peygambere içinde lüks ve şatafat olan eve girmesi yakışmaz buyurur. Bir peygambere içinde lüks ve şatafat olan eve girmesi yakışmaz buyurur. Kıymetli dinleyenlerim, şimdi buradan sevgili gençler, eğer sesimizi duyuyorlarsa, dünya efendim Rabbimizin bize takdir ettiği ömür, fırsatı, cenneti kazanmanın tek imkanı, tek fırsatıdır, tek yoludur. Dünya elbette güzel yaşanmalıdır. Kimseye muhtaç olmadan yaşanmalıdır. Hayat kolaylaştırılarak yaşanmalıdır. Dünyada adalet, merhamet, ehliyet, emanet, bilinci yerleşmelidir. Güzel ahlaklı insanlardan müteşekkil olmalıdır. Bütün bunlar evet, evet, evet. Ama lüks ve şatafat konusuna gelince, yani ahiretimizi tehlikeye atacak şekilde lüks ve şatafat konusuna gelince, burada mümin, inanan insan mutlaka çok özenli ve dikkatli olmalıdır. Kıymetli dinleyenlerim, İnanan insan özenli ve dikkatli olmalıdır. Evlilik hazırlığımıza başladığımız andan itibaren, bütün hayatımızda öyledir ama Hazreti Fatma ve Ali'nin evliliğini konuştuğumuz için evlilik diyorum. Evlilik hazırlığını yapmaya başladığımız andan itibaren bir defa harama düşmeme, günaha girmeme, israf etmeme, gösteriş, riyakarlık yapmama gibi temel prensipleri asla ihmal etmeyeceğiz. Harama düşmeyeceğiz, günaha girmeyeceğiz, israf etmeyeceğiz, gösterişten uzak duracağız. Bütün bu temel prensiplere riayet ederek efendim düğünümüzü yapmaya, yuvamızı kurmaya çaba göstereceğiz. Yani bir kadınla bir erkeğin bir araya geldikten sonra aralarında huzur var eden, sekinet var eden, aralarında meveddet ve merhamet yaratan Allah'tır Celle Celaluhu. Allah'ı ihmal ederek Allah'ın merhamet, meveddet, sevgi, sekinet vermesini ihmal ederek huzurlu ve mutlu yuvalar kurarım iddiasında bulunamayız kıymetli dinleyenlerim. Onun için Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin celbedilmesine, çekilmesine yardımcı olacak işler yapmak lazım. Allah'ın rahmetini uzaklaştıracak yanlışlardan mümkün mertebe uzak durmak lazım. Burada nedir? İşte ne derler? Ayıp olur. Böyle yapmasak, herkes yaptı, biz yapmasak olur mu? Şeklinde benzer yaklaşımlarla düğünlerimizde harama düşmek, israfa düşmek, Allah korusun, sonra hem dünyamızda hem de ahiret hayatımızda bize dönüşü olur. Dünyada huzursuzluk olarak dönebilir, mutsuzluk olarak dönebilir, kavga gürültü olarak dönebilir, bereketsizlik olarak dönebilir. Ahirette de Allah'ın rahmetinden, mağfiretinden, cennetinden mahrumiyet olarak dönebilir. Buna fevkalade dikkat etmek lazım. Yani başladığımız andan itibaren, şimdi hani bazen bu örneği veriyoruz. Diyelim ki düğün yapıyor kişi, davetiye bastıracak. Davetiye nedir? İşte düğünün yerini, gününü, saatini belirten bir ilandır. Bir ilan, bu kadar, ötesi yok. Yani pek çok insanın çok ciddi sıkıntı, geçim sıkıntısı çekebildiği bir dönemde, belki zaruri ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığı bir dönemde bir insanın işte davetiyeyi altın yıldızlı yaptırması, efendim 10 liraya mal olacak bir kağıda 1000 lira efendim bedel ödemesi ve bununla başkasına gösteriş yapması israftır ve haramdır. Bu doğru bir şey değildir. Bu yanlış bir şeydir. Misal, buna anne babaların da efendim evlilik gerçekleştirecek olan gençlerin de karşı çıkması lazım. Sadece davetiye değil, düğün esnasında, öncesinde, sonrasında kıyafet, aldığımız kıyafet. Ben hasbelkader işte böyle evlilik problemleriyle zaman zaman karşılaşıyoruz. Toplumda hoca olarak bilinince, hocam şöyle bir sıkıntı var, bir bakalım, yardımcı olmaya çalışalım, ki olmak gerekiyor zaten elimizden geldiği kadar. Gelinliğin modelini beğenmediği için, gelinliğin tipini beğenmediği için, yani bir defa birkaç saat giyilecek olan bir gelinliğin efendim bir şeyini beğenmediği için

nişanın, düğünün ertelendiği ya da bozulduğu efendim durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Duyuyoruz, görüyoruz etrafta maalesef. Bu kabul edilebilir, bu anlaşılabilir bir şey değildir. Kıymetli dinleyenlerim, tevazuyu, mütevazi olmayı, alçak gönüllü olmayı, sadeliği hem yaşamalı hem de etrafımızda yaygınlaştırmalıyız. Bu imkanımız çok da olsa, alabildiğine varlıklı bir insan bile olsak, israf etmek varlıklı insan için de haramdır. Gösteriş yapmak zengin insan için de haramdır. Efendim ne derler, desinler şeklinde düşüncelerle davranmak varlıklı insan için de yanlıştır. Dolayısıyla ya ne olacak canım, işte varlığı var, saçı versin, olmaz. Saçı versin. Cenab-ı Hak buyuruyor ki varlıklı insanların mallarında yetimlerin, yoksulların, muhtaç olanların hakkı vardır. Ve fi envalim hakkun lisail vel mahrum. Yetim geçmiyor ayet-i kerimede ama mahrum ve isteyen, muhtaç olan kimselerin, varlıklı olan kimselerin malında hakkı vardır buyuruyor. Dolayısıyla bir insan kazandığını nasip eden Allah'tır. Bunu unutmayacak. Her sahip olduğumuz her şeyi veren Allah'tır Celle Celaluhu. Kazanma imkanını veren, aklı veren, eli ayağı, gözü kulağı veren, efendim bereket veren, rızıkları bize ikram ve ihsan eden Allah'tır. Cenab-ı Hak israftan hoşlanmaz, gösterişten hoşlanmaz. Allah Celle Celaluhu ihtiyaçlarımızı karşılamamızı bizden ister. İhtiyaçlarımızı yerine getirelim. Burada cimrilik yapmayalım. Ama harama sapmak suretiyle, yani gerek düğün esnasında, gerek öncesinde, gerek sonrasında harama sapmak suretiyle helalimize haram karıştırmayalım. Doğrumuzu yanlışlarla karıştırmayalım. Hem dünya saadetimizi hem de ahiret saadetimizi tehlikeye atmayalım. Dolayısıyla Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın biricik, çok sevdiği kızı, Fatıma'sını çok sevdiği amcasının oğlu, kendi amcasının oğlu, efendim yani Hazreti Ali, Fatıma annemizin radıyallahu anha babasının amcasının oğludur. Direkt kendi amcasının değil, babasının amcasının oğludur. Malum Ebu Talip Peygamber Efendimizin amcasıdır. Amcasının oğlu, çok sevdiği amcasının oğluyla evlendirirken her aşamada, mehir aşamasında mehiri mütevazi tutmuşlar. Çeyiz dediğim gibi kadife bir örtü, bir su kabı, bir minderden ibaret efendim mütevazi tutmuşlar. Düğün yemeğini önemsemiş ama mütevazi, sade bir yemekle ikramda bulunmuşlar. Hepsi tevazudur, hepsi sadedir, israf girmemelidir. Bütün bunlar, bütün bu sadelik, tabir caizse bütün bu sıradanlık, bütün bu mütevazi hal ne Hazreti Fatıma annemizin ne Hazreti Ali radıyallahu anh'ın şerefinde, izzetinde, değerinde bir azalmaya sebep olmamıştır. Hepsi başımızın üstündedir. Saygınlıklarına asla bir halel gelmemiştir. Bilakis saygınlıklarını artırmıştır. Malla değer kazanamıyoruz. Efendim, lüksle, şatafatla değer kazanamıyoruz. Hayatı kendimize zorlaştırmamalıyız. Düğünleri zorlaştırarak, evliliği zorlaştırarak, efendim kendi işlerimizi, kendi hayatımızı çekilmez hale getirmemeliyiz. Alabildiğin anneler, babalar, Cenab-ı Hak Müslüman topluma bir ödev veriyor. Ve enkihun eyyama minkum, Nur suresinde, içinizden bekar olanları evlendirin. Yani evlendirin, evliliği kolaylaştırın, gençlerin işini kolaylaştırın, yollarını açın, günaha düşmesinler, zinaya sapmasınlar, yanlışa gitmesinler. Efendim, meveddet ve merhamet üzerine, sekinet üzerine bina edilen yuvalar kursunlar, o yuvalarla dünyada cennete namzet aileler oluştursunlar, ahiretleri de cennet ve cemalullah olsun diyor adeta bize Hazreti Fatıma annemiz ile Hazreti Ali radıyallahu anh'ın evliliği. Allah Celle Celaluhu güzellikleri benimseyebilmeyi, anlayabilmeyi ve hayatımızda yaşayabilmeyi bizlere nasip eylesin duasıyla. Yine bir sohbet vakti programının sonuna gelmişken, yapımda Azize Gür, ses kayıtta Semahat Şah.

Sevgili dinleyiciler, Ergin Altay'ın dilimize çevirdiği Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Seslendiren Sevda Piyasa.

Generalin odacısı bunların tümünü, yani hemen hemen tümünü böyle anlatamayacak olsa da hepsini anladığı duygulu yüzünden bile belliydi. Canınız çok pipo içmek istediyse olabilir belki. Ama biraz çabuk olun diye mırıldandı. Bakarsınız birden çağırır sizi. Ortalarda yoksunuz. Bakın şurada merdivenin altında bir kapı var, gördünüz mü? O kapıdan girin, sağda küçük bir oda göreceksiniz. Orada içebilirsiniz piponuzu. Yalnız pencereyi açın, çünkü yasaktır. Ama prens pipo içmek için henüz çıkmamıştı ki kapıdan elinde kağıtlarla genç bir adam girdi. Generalin odacısı hemen kalkıp gencin kürkünü almaya davrandı. Genç adam yan gözle şöyle bir baktı prense. Uşak neredeyse senli benli, samimi bir tavırla Gavrila Ardalionovich dedi. Bu Bay Prens Mışkin olduğunu söylüyor. Hanımefendinin akrabasıymış. Çıkını elinde, trenle yurt dışından gelmiş. Yalnız... Generalin odacısı konuşmayı fısıldayarak sürdürdüğü için prens bundan sonrasını duymadı. Gavrila Ardalionovich dikkatle dinliyor, arada prense de büyük bir merakla bakıyordu. Sonunda uşağı dinlemeyi bırakıp hemen prensin yanına gitti. Aşırı sevecen, kibar bir tavırla sordu. Demek prens Mışkinsiniz. Prens gibi 28 yaşlarında, sağlam yapılı, sarışın, ortadan uzun boylu, hoş bir gençti Gavrila Ardalionovich. Küçük bir Napolyon sakalı, zeki ve çok güzel bir yüzü vardı. Bütün bu sevimliliğinin yanında gülümsemesinde aşırı bir kurnazlık da dikkati çekiyordu. Dişleri düzgün, inci gibiydi. Bakışı bütün neşesine ve belirgin saflığına karşın sabit ve araştırıcıydı. Şöyle geçirdi içinden prens. Tek başınayken böyle bakmıyordur. Belki hiç gülmüyordur bile. Prens, generalin oda hizmetlisine ve daha önce Rogojin'e anlattıklarının hemen hepsini çabucak bir kez de ona anlattı. Bu arada Gavrila Ardalionovich bir şeyler hatırlamaya çalışıyordu sanki. Bundan bir yıl önce, hatta daha kısa bir zaman önce, galiba İsviçre'den Yelizaveta Prokofievna'ya mektup yazan siz miydiniz diye sordu. Evet, bendim. Öyleyse sizi tanıyorlar burada. Sanırım hatırlıyorlar da. Generalle mi görüşecektiniz? Hemen şimdi haber veririm kendisine. Biraz sonra bitecek görüşmesi. Ancak siz bekleme odasına geçseydiniz. Sert bir tavırla uşağa döndü. Neden burada beklettin prensi? Söyledim kendilerine ama oraya geçmek istemediler. O anda generalin çalışma odasının kapısı birden açıldı. Elinde çantayla bir subay yüksek sesle konuşarak vedalaşarak çıktı. Çalışma odasından seslendi general. Orada mısın Gavrilacığım, gelsene. Gavrila Ardalionovich başını eğerek prense selam verdi. Çabuk adımlarla çalışma odasına girdi. 2 dakika sonra tekrar açıldı çalışma odasının kapısı. Gavrila Ardalionovich'in çın çın öten dosyası duyuldu. Buyurun lütfen prens. General Ivan Fyodorovich Yapanchin çalışma odasına

odasının orta yerinde ayakta durmuş, kapıdan giren prense büyük bir merakla bakıyordu. Ona doğru iki adım bile atmıştı. Prens yaklaşıp tanıttı kendini. "Evet efendim," dedi general. "Sizin için ne yapabilirim?" "Acil bir işim yok. Sizinle tanışmak için uğramıştım. Rahatsız etmek istemezdim sizi. Ama kabul gününüzü de, ne koşullarla ziyaretçi kabul ettiğinizi de bilmiyordum. Üstelik trenden yeni indim. İsviçre'den geliyorum." Gavrila çalışma odasının öte ucunda yazı masasının yanında ayakta duruyor, kağıtları karıştırıyordu. General gülümseyecek oldu ama bir an düşünüp gülümsemedi. Sonra bir kez daha düşündü, gözlerini kıstı, konuğunu bir kez daha yukarıdan aşağı süzdü, sonra hemen bir sandalye gösterdi ona. Kendi de onun hafif çaprazına oturdu ve sabırsız bir bekleyiş içinde prense döndü. "Tanışma törenleri için genellikle pek zamanım olmaz," dedi general. "Ama elbette bir amacınız vardı buraya gelirken. Dolayısıyla..." Generalin sözünü kesti prens. "Tahmin etmiştim," dedi kesinlikle. "Sizi ziyarete gelmemin bir amacı olduğunu düşüneceğinizi tahmin etmiştim. Ama yemin ederim sizinle tanışmak mutluluğuna kavuşmaktan başka özel bir amacım yok." "Kuşkusuz benim için de büyük bir mutluluk bu. Ama eğlenmek olmuyor her zaman. Bildiğiniz gibi bir şeyler yapmak da gerekiyor. Bununla birlikte aramızda ortak, yani ziyaretinizin nedeni olabilecek ortak neyin olduğunu hala anlayabilmiş değilim." "Evet, bir neden yok ortada. Elbette ortak şey de çok az. Doğrusunu isterseniz benim Prens Mışkin olmam, sayın eşinizin de bizim soyumuzdan olması bir neden olamaz. Bunu çok iyi anlıyorum. Ama ne var ki sizi ziyarete gelmemin tek nedeni de bu. 4 yılı aşkın bir süredir yurt dışındaydım. Oraya giderken aklım pek başımda değildi. Bir şey bilmiyordum. Şimdi de öyle. İyi insanlara ihtiyacım var. Evet, tek bir işim var şimdi. Nereye başvuracağımı bilmiyorum. Daha Berlin'de şöyle düşünüyordum. Hiç değilse akrabam sayılırlar. Önce onlara giderim. Bakarsın birbirimize yararlı oluruz. Onlar bana, ben onlara. İyi insanlarsa kuşkusuz. Sizlerin iyi insanlar olduğunuzu duymuştum." General şaşırmıştı. "Çok teşekkür ederim efendim. Sormama izin verir misiniz? Nerede kalacaksınız?" "Henüz bilmiyorum." "Demek trenden inince doğru buraya geldiniz ve eşyanızla." "Bütün eşyam çamaşırlarımın olduğu çıkınım zaten. Başkaca bir eşyam yok. Genellikle her zaman yanımda taşırım onu. Akşam otelde bir oda bulabilirim." "Yani hala otelde kalmak niyetindesiniz?" "Ah evet, elbette. Oysa sözlerinizden bizde kalmayı düşündüğünüzü anlamıştım." "Bu ancak sizde kalmamı önerirseniz olabilir. Ne yalan söyleyeyim, bunu önerseniz bile kalmayabilirim. Sizde kalmamın bir nedeni yok. Yapım öyle." "Kalmanızı önermemekle iyi etmişim demek. Önermeyeceğim de. İzninizle prens, bir an önce her şey açıklığa kavuşsun. Şu anda anlaştığımız gibi akrabalık diye bir şey söz konusu olamaz aramızda. Olsaydı kuşkusuz bir onur olurdu bu benim için bu durumda." "Bu durumda kalkıp gidin mi?" dedi prens. Ayağa kalkmıştı. İçinde bulunduğu durumun zorluğuna karşın neşeyle gülümsüyordu. "Biliyor musunuz general, buranın kurallarını, genellikle buradaki insanların nasıl yaşadıklarını bilmeyişime karşın aramızdaki ilişkinin böyle gelişeceğini tahmin ediyordum. Evet, belki böyle olması da gerekiyordu. Öyle ya, yazdığım mektuba bile cevap alamamıştım. Neyse, hoşça kalın. Rahatsız ettiğim için özür dilerim." Bunu söylerken prensin bakışı öylesine sevecen, gülümsemesi de gizli bir kırgınlık duygusunun her türlü gölgesinden bile olsun öylesine uzaktı ki birden duraladı general. Değişik bir biçimde baktı konuğuna. Bakışındaki bu değişiklik bir anda olmuştu. Bambaşka bir sesle, "Bakın ne diyeceğim prens," dedi. "Doğrusunu isterseniz tanımıyorum ben sizi. Ama Yelizaveta Prokofievna kendisiyle aynı soydan gelen birini belki görmek isteyebilir. Zamanınız varsa isterseniz biraz bekleyiniz." "Elbette var. Her zaman zamanım vardır." Yuvarlak, yumuşak şapkasını hemen masanın üstüne koydu prens. "Doğrusunu isterseniz Yelizaveta Prokofievna'nın kendisine mektup yazdığımı belki hatırlayacağını da düşünmüştüm. Demin sofada beklerken uşağınız benim yardım istemeye gelmiş bir yoksul olduğumdan kuşkulandı. Gözümden kaçmadı. Bu konuda kesin kurallarınızın olduğunu sanıyorum. Ama inanın bu amaçla gelmedim ben buraya. Yalnızca insanlarla bir arada olmak için geldim. Ama görüyorum ki biraz rahatsız ettim sizi. Bu üzüyor beni işte." General neşeyle gülümsedi. "Bakın ne diyeceğim prens. Gerçekten de göründüğünüz gibi bir insansanız sanırım tanışmak çok hoş olacak sizinle. Ama gördüğünüz gibi çok meşgul bir

vereyim ben. Şimdi yine bir takım evrakları incelemem, imzalamam gerekiyor. Sonra da ekselanslarının yanına gideceğim. Ama daha sonra görevimin başına. Anlayacağınız, ziyaretçilerimin olmasından hoşnutluk duysam da elbette iyilerinin ama sizin görgülü biri olduğunuza inanıyorum ve sahi kaç yaşınızdasınız prens? 26. Ya, oysa ben çok daha genç olduğunuzu sanmıştım. Evet, yüzden küçük gösterdiğimi söylerler. Ama sizi rahatsız etmemeyi çabucak öğrenecek ve buradan hemen gideceğim. Çünkü insanları rahatsız etmeyi hiç sevmem. Ayrıca anladığım kadarıyla birçok bakımdan oldukça farklı insanlarız da. Ortak yanımız belki de hiç yok. Ama biliyor musunuz, bu son söylediğime kendim de inanmıyorum. Çünkü çok sık böyle gelir insanlara. Ortak yanlarının olmadığını sanırlar. Oysa çok ortak yanları vardır. İnsanların tembelliğinden, bir de birbirlerine nasıl görünüyorlarsa öyle değerlendirdiklerinden, onlarda başka bir şeyler bulamadıkları için oluyor bu. Ne var ki biraz sıkıcı olmaya başladım galiba. Sanki siz... Bir şey soracağım size efendim. Az da olsa biraz paranız var mı? Ya da bir şeyler yapmak niyetinde misiniz? Böyle sorduğum için bağışlayın beni. Rica ederim. Bu sorunuz benim için çok değerli ve anlaşılır. Şimdilik param da işim de yok. Ama olsaydı çok iyi olurdu. Yabancı para vardı yanımda. İsviçre'de yanında hem tedavi olduğum hem öğrenim gördüğüm Profesör Schneider yol parası olarak vermişti. Yolda yetecek kadardı param. Öyle ki buraya geldiğimde ancak birkaç kapik kalmıştı cebimde. Aslında bir işim var ve birisine akıl danışmak istiyorum ama... General sözünü kesti. Söyler misiniz? Şimdi nasıl geçinmeyi düşünüyorsunuz? Niyetiniz nedir? Çalışmak isterdim. Evet. Gerçi bir filozofsunuz. Yeteneklerinizin, becerilerinizin farkındasınız. Ama onların arasında size ekmek parası kazandırabilecek olanları var mıdır? Yine bağışlayın.

Sevgili dinleyiciler, Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını Ergin Altay'ın çevirisinden okumaya devam edeceğiz. Teknik yapımda Ahmet Erdoğan, programı hazırlayan Elmas Coşkun.

0: Bağımlılık bireyin sağlığını, ailesini ve toplumun geleceğini tehdit eden ciddi bir sorundur.
1: Madde, alkol, ekran ve davranışsal bağımlılıklar önlenebilir ve tedavi edilebilir.
0: Unutma, doğru bilgi ve profesyonel destekle bağımlılığın üstesinden gelebilirsin.
2: Yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört bir yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyiciler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan Ana Haber Bülteni'ni sunuyoruz. Spikeriniz Hafize Okan. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Karol Nawrocki'yi Beştepe'de ağırladı. CHP'de kurultay tartışmaları sürerken olağan kurultay takviminin 1 Eylül itibarıyla başlayacağı duyuruldu. Adalar ve Silifke Belediye Başkanları görevden uzaklaştırıldı. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna ile yürütülecek muhtemel barış görüşmelerinin 2022 İstanbul Mutabakatı temelinde başlatılabileceğini söyledi. Özetleri sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Karol Nawrocki'yi Beştepe'de ağırladı. Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı ile düzenlediği basın toplantısında Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesinin önemini vurguladı.
2: 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenleyeceğimiz NATO zirvesi kapsamında ittifakın Avrupa sütununun güçlendirilmesi ve caydırıcılığının tahkim edilmesi ortak önceliğimizi oluşturuyor. Avrupa Birliği ile işbirliğimizi karşılıklı fayda ve saygı temelinde ilerletme iradesine sahibiz. Bu vesileyle Polonya'nın Avrupa Birliği üyelik sürecimize verdiği destek için teşekkür ediyor. Bu desteğin artarak sürmesini diliyorum.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya mevkidaşı Nawrocki'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. İki lider törenin ardından baş başa görüştü. Ankara-Varşova hattındaki ilişkiler tüm boyutlarıyla değerlendirildi. Savunma sanayindeki işbirliği de görüşmelerde öne çıkan başlık oldu.
2: Geçmişte gerek İHA'lar, gerek diğer savunma projeleri olsun çok önemli ortaklıklara imza atmıştık. Avrupa'nın güvenlik ve savunma mimarisinde vazgeçilmez yere sahip olan iki NATO müttefiki olarak bu işbirliğimizi güçlendirmek için çalışıyoruz.
1: Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki de Türkiye ile stratejik ilişkilere sahip olduklarını belirterek Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin önemine dikkat çekti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda iki uluslararası anlaşma kabul edildi. Anlaşmalar kapsamında Suudi Arabistan Türkiye'ye 5000 megawattlık güneş ve rüzgar enerjisi yatırımı yapacak. Proje 2053 net sıfır emisyon hedefine de doğrudan katkı sağlayacak. Brezilya ile savunma sanayi işbirliğine dair yapılan anlaşmayla sanayi ürünlerinin ortak geliştirilmesi ve üretiminin yolu açılacak. Savunma sanayi firmaları arasında doğrudan işbirliği teşvik edilecek, ortak ürünlerin üçüncü ülkelere ihracatının önü açılacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna sert tepki gösterdi. Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.
3: Avrupa'nın parlamentosu 2025 yılı Türkiye raporu da işte bu eğri cetvelle çizilmiş bir metindir. Yüce Türk Yargısı, Brüksel salonlarında yazılan raporların himayesinde karar vermez. Türkiye Cumhuriyeti dış aktörlerin tehdit, telkin ve terbiye imalarıyla yüzü batıya çevrilip hizaya getirilemez. Kendi güvenlik açıklarını kapatmakta zorlananlar, müttefiklik masalarında bekletilirken Türk devletinin güvenlik politikalarını sorgulamaya nasıl yeltenebilirler? Türkiye'nin egemenlik sahasına itiraz etmeye kalkışanın alnını karşılarız. Türk milletine biçim verecek terzi daha anasının karnından doğmamıştır.
1: Bahçeli'nin gün

0: gündeminde Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakereler de vardı. Bahçeli, Siyonist Tezvirat Merkezi'nin bir günde barış meleğine dönüşmeyeceği de unutulmamalıdır. Lübnan'da ateşkes kalıcı ve ülkenin tüm topraklarını kapsayacak biçimde olmalı, mutabakat zaptı harfiyen uygulanmalı ve Hürmüz'de güvenli geçiş kesintisiz sağlanmalıdır ifadelerini kullandı. CHP'de kurultay tartışmaları sürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu tarafından olağan kurultayla ilgili yeni bir hamle geldi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, CHP'de olağan kurultay takviminin 1 Eylül itibariyle başlayacağını duyurdu. Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplantılarının ardından konuşan Sarı, CHP Kayseri ve Antalya il örgütlerinin feshedildiğini açıkladı, Kayseri yönetiminin de disipline sevk edildiğini belirtti.
1: 1 Eylül'ün başından başlamak üzere bir olağan kongre takviminin kararını almış oluyoruz. Takvimin ayrıntıları, yani ilçe kongreleri ve il kongreleriyle ilgili takvim ayrıntılarını da önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşmış olacağız. Kayseri İl Örgütü'nün disiplin kuruluyla beraber feshi ve il başkanının dolayısıyla feshi ve onun yerine mevcut il başkanımızın yerine Okan Marzoğlu arkadaşımızın il başkanı olarak görevlendirildiği bir karar almış bulunuyoruz. Kayseri İl Örgütü'nün ve Disiplin Kurulu'nun feshiyle beraber aynı zamanda disipline sevki de söz konusu. Antalya ilimizi yönetimiyle beraber görevden almış bulunuyoruz. Onun yerine yine önceki dönem ilçe başkanlarımızdan Hasan Şahin'i il başkanı olarak atamış bulunuyoruz.
0: Özgür Özel ise noter onaylı 833 delege imzasının genel merkeze teslim edildiğini belirterek olağanüstü kurultay çağrısını yineledi. CHP genel merkezi imzaları işleme koymazsa kurultay talebi yargıya taşınacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor. CHP'nin Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır partisinden istifa etti. Dikbayır istifa açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine tepki göstererek, "Benim itirazım Cumhuriyet Halk Partisi'ne değil, Cumhuriyet'in mirasını kendi siyasi varlığını sürdürmenin aracı haline getirenleredir," dedi. 2023 yılının Aralık ayından İYİ Parti'den ihraç edilen Dikbayır, geçen yıl Ekim ayında CHP'ye katılmıştı. Ümit Dikbayır'ın istifa etmesiyle CHP'nin meclisteki sandalye sayısı 136'ya düştü. Daha önce İYİ Parti'den istifa ederek CHP'ye katılan Nimet Özdemir de geçen hafta CHP'den istifa etmişti. İstanbul'un Adalar Belediyesi ve Mersin'in Silifke Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmalarında belediye başkanları tutuklandı. İçişleri Bakanlığı iki ilçenin belediye başkanlarını geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırdı. Yurt genelinde yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık şebekelerine göz açtırılmıyor. Trabzon, Samsun, Siirt, Eskişehir ve Kırıkkale merkezli 27 ilde düzenlenen operasyonlarda 135 kişi gözaltına alındı, zanlıların 14'ü tutuklandı. Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki bedesten imha sahasında özel bir firma tarafından gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri esnasında mühimmat patladı. İki personel hayatını kaybetti. Olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldı. Kırıkkale Valiliği gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığını açıkladı. Açıklamada sürecin titizlikle takip edildiği belirtildi. İstanbul Bayrampaşa'da özel bir anaokulunda çocuklara şiddet uygulandı. Polis ekipleri anaokulunun kamera görüntülerini izledi. Çocuklara şiddet uyguladığı belirlenen bir kişi gözaltına alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri de okulda inceleme yaptı. ABD ile İran, İsviçre'de yol haritası belirledi. Ancak nükleer konusu henüz çözüme ulaşmadı. İran, Washington'ın aksine nükleer denetim iddialarını reddetti. Amerikan Başkanı Trump, İran'dan gelen bu açıklamaya tepki gösterdi. İran, sonsuza dek en üst düzey nükleer denetimlere tamamen ve eksiksiz olarak razı oldu, yoksa müzakereler devam etmezdi, dedi. Trump, mutabakat maddelerinden biri olan serbest bırakılacak İran fonlarının büyük ölçüde Amerikalı çiftçilere gideceğini belirtti. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, füze programının tartışma konusu olamayacağını söyledi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de ABD ile İran arasında imzalanan İslamabad mutabakatında balistik füzeler konusunun hiçbir zaman gündeme gelmediğini söyledi. İsviçre'deki müzakerelerin ardından İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Pakistan'a, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı Umman'a gitti. İran ve Umman, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin yönetimi için ortak çalışma grubu kurulmasını kararlaştırdı. ABD ve İran arasındaki anlaşmanın ardından Hürmüz Boğazı'ndaki trafik de normalleşiyor. Hürmüz'de tablo petrol fiyatlarına da yansıdı. Brent petrolün varil fiyatı 77 dolara kadar geriledi. İsrail, ABD-İran mutabakatını sabote etmeye devam ediyor. İsrail kabinesinden yapılan açıklamada Lübnan'dan çekilmeyeceğiz mesajı verildi. Lübnan ise işgalin sona ermesinden daha azına razı olmayacağını açıkladı. Amerikan Merkez Komutanlığı CENTCOM, Lübnan'daki durumu izlemek için bir mekanizma başlattığını duyurdu. Türkiye, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu son olarak Türk sahipli iki geminin daha Hürmüz Boğazı'nı geçerek Körfez'den ayrıldığını açıkladı. Savaşın başlangıcından bu yana Türk sahipli 11 gemimiz Hürmüz Boğazı'nı güvenli şekilde geçerek Körfez'den ayrıldı dedi. Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nde bulunan toplam 7 gemide 177 Türk vatandaşının görevli olduğunu belirtti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile masaya oturabileceklerini söyledi. Putin, Ukrayna ile yürütülecek muhtemel barış görüşmelerinin 2022 İstanbul Mutabakatı temelinde başlatılabileceğini belirtti. Sahadansa saldırıların arttığı haberleri geliyor. Rusya, Ukrayna'nın saldırısında 5 kişinin öldüğünü açıkladı. Rus ordusunun da Donetsk'te ilerleme kaydettiği ifade edildi. Birleşmiş Milletler tarafları artan hava saldırıları konusunda uyardı. Dünyanın gözü başkent Ankara'ya çevrildi. Kuzey Atlantik İttifakı'nın en önemli zirvelerinden biri için geri sayım başladı. Türkiye 7-8 Temmuz'da 36. NATO zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Zirve kapsamında tüm NATO ülkelerinin liderleri aynı masa etrafında buluşacak. En önemli gündem maddeleri ise ittifak içinde savunma harcamalarının artırılması ve Rusya-Ukrayna savaşı. Dünya liderlerinin bu kritik görüşmeleri yapacağı Ankara'da güvenlik tedbirleri de had safhada olacak. Ankara Valiliği'nin açıkladığı tedbirlere göre zirve süresince hem toplantı alanları hem de liderlerin geçiş güzergahlarında yoğun güvenlik önlemleri uygulanacak. Başkentte 28 Haziran'dan 10 Temmuz gecesine kadar toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması ve benzeri etkinlikler yapılamayacak. Delegasyonun konaklayacağı yerler ve geçiş yapacağı güzergahlar başta olmak üzere belirlenen hassas bölgelere yetkisiz araç ve şahısların girişi engellenecek. Zirve boyunca 40 bin emniyet ve jandarma personeli sahada görev yapacak. Resmi ekiplere çok sayıda sivil polis de destek verecek. 28 Haziran 10 Temmuz tarihleri arasında Ankara hava sahasında her türlü insansız hava aracının uçuşu da yasaklandı. Öte yandan Etimesgut'ta bulunan ve yeni açılan Ankara Havaalanı da zirvede önemli rol üstlenecek. Aşırı sıcak Avrupa'da etkili oluyor. Birçok ülkede kırmızı kodlu uyarılar yayımlanıyor. Fransa'da sıcaktan bunalan ve serinlemek için suya giren 40 kişi boğuldu. Araçta bırakılan 2 ve 4 yaşlarındaki 2 çocuk hayatını kaybetti. Belçika'da Ulusal Kriz Merkezi'nin toplanmasına karar verildi. İspanya'nın güneyinde termometreler 42 dereceye kadar çıktı. İtalya'da da aşırı sıcaklar etkili. Ülkede 3 günlük sıcak hava uyarısı bülteni yayımlandı. Başkent Roma, Bologna, Floransa'da dahil olmak üzere 8 kentte kırmızı alarm verildi. Kırmızı uyarı yayımlanan İngiltere'de de durum aynı. Aşırı sıcak hava nedeniyle demiryolu işletmecileri, yolcuları olası gecikme ve iptallere karşı uyardı. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Karol Nawrocki'yi Beştepe'de ağırladı. CHP'de kurultay tartışmaları sürerken olağan kurultay takviminin 1 Eylül itibariyle başlayacağı duyuruldu. Adalar ve Silifke Belediye Başkanları görevden uzaklaştırıldı. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna ile yürütülecek muhtemel barış görüşmelerinin 2022 İstanbul Mutabakatı temelinde başlatılabileceğini söyledi.
2: Spor.
0: Sayın dinleyiciler, Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Günün tamamlanan tek maçında Portekiz, Özbekistan'ı 5-0 mağlup etti. Saat 23'te başlayan ve TRT1'den canlı yayınlanan mücadelede İngiltere ile Gana kozlarını paylaşıyor. Sabaha karşı oynanacak iki maçsa şöyle. Saat 2 Panama, Hırvatistan, TRT Spor. Saat 5 Kolombiya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, TRT1. Fenerbahçe'de stoper arayışı sürüyor. Sarı lacivertliler Leicester City'den Faiz'in şartları hakkında temsilcisinden bilgi aldı. Erkek milli voleybol takımının

0: Milletler Ligi macerası devam ediyor. Ay Yıldızlılar ikinci haftada ilk sınavına yarın çıkacak. Filenin Efeleri saat 14'te Çin'le karşılaşacak. Zorlu maç TRT Spor'dan yayınlanacak. Euroleague'de gelecek sezonun yapılanması belli oluyor. Son olarak Real Madrid'de 10 yıllık yeni anlaşma imzaladı. NBA'de sezonun en çarpıcı takası gerçekleşti. Milwaukee Bucks'ın yıldız ismi Giannis Antetokounmpo Miami Heat'e transfer oldu. Wimbledon şampiyonuna tenisten men cezası verildi. 2023'ün kadınlardaki galibi Marketa Vondrousova, yasaklı madde testini reddettiği gerekçesiyle 4 yıl ceza aldı.
1: Hava durumu.
0: Hava durumuna gelince ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve doğu kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun kuzeyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük hava sıcaklıkları ise şöyle. Ankara, Niğde, Afyonkarahisar ve Van 14, İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Trabzon 20, Bursa ve Zonguldak 16, Antalya 26, Sakarya, Isparta, Konya ve Hakkari 17, Çanakkale, Manisa, Muğla ve Rize 19, Adana ve Mersin 24, Kahramanmaraş, Aydın ve Denizli 21, Samsun ve Diyarbakır 18, Çorum 12, Erzurum 10, Bolu, Kars, Ardahan ve Bayburt 11 derece.
1: Yol durumu.
0: TEM otoyolunun ilk 11 kilometresi boyunca yenileme çalışmaları sürüyor. Yol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 56 ile 59. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Konya-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini sunduk. Sayın dinleyiciler, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'ndan bildirilmiştir. Denizcilere 565 numaralı bildiri. Karadeniz. Boru hattı inşa çalışmaları Mukavemet, Denar Explorer, Denar Surveyor, Denar Pathfinder, RV Oruç Reis, Zanos Paşa ve Ataman isimli gemilerle 23 Haziran-7 Ekim 2026 tarihleri arasında aşağıdaki sahada yapılacaktır. 41 derece 32 dakika 29 saniye kuzey, 31 derece 56 dakika 38 saniye doğu. 41 derece 37 dakika 16 saniye kuzey, 31 derece 44 dakika 26 saniye doğu. 41 derece 54 dakika 3 saniye kuzey, 31 derece 31 dakika 59 saniye doğu. 42 derece 45 dakika 26 saniye kuzey, 31 derece 10 dakika 48 saniye doğu. 42 derece 43 dakika 19 saniye kuzey, 30 derece 45 dakika 22 saniye doğu. 42 derece 30 dakika 45 saniye kuzey, 30 derece 45 dakika 35 saniye doğu. 42 derece 30 dakika 18 saniye kuzey, 30 derece 24 dakika 18 saniye doğu. 42 derece 39 dakika 37 saniye kuzey, 30 derece 14 dakika 38 saniye doğu. 42 derece 47 dakika 48 saniye kuzey, 30 derece 34 dakika 27 saniye doğu. 42 derece 49 dakika 18 saniye kuzey, 30 derece 36 dakika 42 saniye doğu. 42 derece 56 dakika 44 saniye kuzey, 30 derece 45 dakika 32 saniye doğu. 41 derece 7 dakika 19 saniye kuzey, 31 derece 9 dakika 27 saniye doğu. 45 derece 9 dakika 2 saniye kuzey, 31 derece 38 dakika 8 saniye doğu. 43 derece 4 dakika 10 saniye kuzey, 31 derece 44 dakika 41 saniye doğu. 42 derece 57 dakika 6 saniye kuzey, 31 derece 31 dakika 28 saniye doğu. 41 derece 58 dakika 47 saniye kuzey, 31 derece 37 dakika 24 saniye doğu. 41 derece 36 dakika 12 saniye kuzey, 32 derece 6 dakika 27 saniye doğu. Çalışma gemileri

yerinden açık geçilmesi. Marmara Denizi, Zeytinburnu, inşaat çalışmaları Zeyport Limanı'nda 31 Aralık 2026 tarihine kadar yapılacaktır. Denizcilere 613 numaralı bildiri, Karadeniz. Sondaj çalışmaları Kanuni, Osman Bey, Aybüke, Florya, Mürüvvet İlhan, Mihrimah, Menderes, Ertuğrul Bey, Orhan Bey ve Yeşilköy isimli gemilerle 23 Haziran-30 Ağustos 2026 tarihleri arasında aşağıdaki Türkali 29 sahasında yapılacaktır. 42 derece 50 dakika 27 saniye kuzey, 31 derece 10 dakika 43 saniye doğu. 42 derece 50 dakika 29 saniye kuzey, 31 derece 13 dakika 26 saniye doğu. 42 derece 52 dakika 30 saniye kuzey, 31 derece 13 dakika 22 saniye doğu. 42 derece 52 dakika 27 saniye kuzey, 31 derece 10 dakika 39 saniye doğu. Çalışma gemilerinden 10 mil açık geçilmesi. Denizcilere 651 numaralı bildiri, Marmara Denizi. Sualtı çalışmaları Optimus Prime isimli gemiyle 23-28 Haziran 2026 tarihleri arasında aşağıdaki sahada yapılacaktır. 40 derece 56 dakika 20 saniye kuzey, 28 derece 43 dakika 23 saniye doğu. 40 derece 56 dakika 20 saniye kuzey, 29 derece 9 dakika 4 saniye doğu. 40 derece 50 dakika 8 saniye kuzey, 29 derece 9 dakika 4 saniye doğu. 40 derece 50 dakika 8 saniye kuzey, 28 derece 43 dakika 23 saniye doğu. Çalışma gemisinden açık geçilmesi denizcilere duyurulur.

0: Gecenin içinde.
1: TRT İstanbul Radyosu'ndan iyi geceler sevgili dinleyenlerimiz. Gecenin içinden programı başladı. Yapımcılarımız Deniz Sezer ve Ali Kızan. Teknik yapımda Muhammed Eğrice su görev yapıyor ve spikeriniz ben Gökhan Özer.

Sevgili dinleyenlerimiz, bu gece acaba konularımız ve konuklarımız kimler? İstanbul Genç Bale Topluluğu sezonu Vivaldi'nin 4 mevsimiyle kapatacak ve Halkla İlişkiler Koordinatörü Sayın Deniz Çabas bizlerle birlikte olacak. Uzanacağız İzmir'e. İzmir Karşıyaka Belediyesi Barınak ve Sokak Hayvanları Bakım Merkezi Veteriner İşleri Müdürü Sayın Doktor Aysu Altı Kardeşler İlman'la Mamanı Al Gel adlı konser serisinden bahsedeceğiz. Sonrasında Samatya'nın kovboylarını dinleyeceğiz. Western sevdalılarının İstanbul Samatya'da buluşmasını Turgay Tuna anlatacak bizlere. Ve Net Var Net Yok köşemizde de Tolga Murtezaoğlu ve Burak Barıççı ile sanal dünyadan son haberleri alacağız.

0: Çok güzel bir yorumdan sonra yine güzel yorumların yer alacağı bir organizasyona uzanacağız şimdi. İstanbul Genç Bale Topluluğu sezonu Vivaldi'nin 4 mevsimiyle kapatacak ve Halkla İlişkiler Koordinatörü Sayın Deniz Çabas telefon attığımızda. Deniz Hanım merhaba.
1: Merhabalar.
0: Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Teşekkürler, iyiyim. Sizler de iyisinizdir umarım.
0: Bizler deyiz. Hemen sorayım. O 4 mevsimden en çok sevdiğiniz mevsim hangisi?
1: Kış.
0: Kışı mı seviyorsunuz? Ben yazı seviyorum.
1: Ben kışı seviyorum.
0: Peki öyle olsun o zaman. Dinleyenler her mevsimde kendileri için ayrı bir sürprizle karşılaşacaklar. Kağıttan bir gemi varmış, öyle duydum. Yanılıyor
1: Evet.
0: muyum?
1: Evet. Kağıt bir tekne. Örüp tekne etrafında dönüyor hikaye. İsterseniz kısaca konusunu anlatabilirim.
0: Tabii ki.
1: Vivaldi'nin ölümsüz eseri Dört Mevsim. Dört ayrı mevsimi, dört ayrı koreograf sahneliyor. Bale topluluğumuzun yeni bir yorumla bale sahnesine taşıyacağı bu eserle Vivaldi'nin her bir adını aldığı mevsimin özelliklerini yansıtan

0: Güzel. Evet.
1: Zamanın akışını, yolculuğunu ve insanın kırılganlığını simgeleyen bu tekne ortak bir bağa dönüşüyor. Eserde ilkbahar mevsimini Matthew Solovey üstleniyor. Yaz mevsimini Animus ile sahnede hayat buluyor. Sonbahar mevsimini Sasha Etimova tarafından yorumlanıyor. Kış mevsimi bizim sanat yönetmenimiz aynı zamanda kendisi bütün eserlerde olduğu gibi Olga Pango imzasını atıyor. Çok heyecanlıyız. 28 Haziran Pazar günü seyircilerimizle buluşmayı bekliyoruz.
0: Nerede olacaksınız acaba? Saat kaçta?
1: Hemen söylüyorum. Kadıköy Belediyesi Süreyya Parası'nda 28 Haziran Pazar günü saat 13 ila 18'de iki ayrı temsilimiz var bu arada.
0: Matine ve suari olacak yani.
1: Evet, aynen öyle. Bekliyoruz seyircilerimizi.
0: Tamam, ama ben kışı sevmiyorum, yazı seviyorum. Ben gelebilir miyim?
1: Tabii ki gelebilirsiniz.
0: Tamam.
1: Bekle.
0: Şimdi tabii o kadar güzel bir eser ki 1725 yılında bestelemişti Vivaldi ve Vivaldi'nin en çok bilinen eserlerinden biri. Herkesin aslında bir şekilde bir yerde duyduğu o dört eserden biridir. Şimdi bu eserleri yorumlarken çok önemli isimler var. Onlardan biri ki geçmişte 6 ay önce kadar galiba Amerika Birleşik Devletleri'nde sanat hayatını sürdüren Buse Babadağ bize konuk olmuştu. Ve onun dışında nerelerden, Kanada'dan, Japonya'dan, Belçika'dan, İtalya'dan, İngiltere'den pek çok isim var. Bir isimleri sayabilir miyiz şöyle lütfen?
1: Tabii birkaç ismi sayayım ben size şimdi. Buse Babadağ dediğiniz gibi Amerika'daki ilk Türk baş balerinimiz kendisi. Kanada'dan var. Şu an isimlerini
0: Ben biliyorum, söyleyeyim mi? Sofia Zonni.
1: evet, Sophie Zonni var. Japonya'dan var, İtalya'dan var, Makedonya'dan yine var birçok dansçımız.
0: Harika. Genç bale sanatçıları da olacak. Acaba hangi bale okullarından ya da hangi üniversitelerden ya da hangi liselerden?
1: Şimdi çok farklı bale okullarından gelen öğrencilerimiz var, özel okullardan gelen öğrencilerimiz var. Bizim kampanyamızda buluştular kendileri. Konservatuvardan şu an isim yok ama yeni açılmış bir özel bale okulu var. O bale okulundan gelenler var. Önceki sezonda da dans eden yine dansçılarımız var. Yani geniş bir kadroya sahibiz ama biz bununla yetinmiyoruz. Yurt dışından yine bir sürü birçok dansçıyla da sahne alıyoruz.
0: Şimdi genç bale topluluğunu ayakta tutmak çok büyük bir başarıdır. Elbette destekler alıyorsunuz değil mi? Kimlerdir destekçileriniz genel olarak? Yani özel şirketler midir? Devletten destek alıyor musunuz? Nasıl yapıyorsunuz bu işi?
1: Yani aslında çok destek almıyoruz. Maalesef bale sanatını çok destekleyen kurumlar, özel kuruluşlar yok. Ben şöyle çok az değinmek isterim topluluğumuz hakkında.
0: Uzun uzun değinebilirsiniz. Bizce mahsur yok.
1: Tamam,
0: Gece size
1: peki.
0: ait, buyurun.
1: Uzun uzun değinmek isterim ama malum ben de çok heyecanlıyım. Artık ne kadar değinebilirim bilmiyorum. Çok az değinmeye çalışacağım.
0: Buyurun.
1: İstanbul Genç Bale Topluluğu 2024 yılında, yani daha yeni bir topluluğuz, 2 yıl oldu. Daha yeni yeni adım atıyoruz ama çok iyi gidiyoruz. Alexandra Kaner tarafından kuruldu. Topluluğumuzun kurulma amacı aslında genç dansçılarımıza profesyonel sahne deneyimi kazandırmak ve onların gelişimlerine katkı sağlamak. Aynı zamanda bale sanatını daha geniş kitlelere ulaştırmaktı.
0: Evet.
1: Ve ulaştırdık da. Yurt dışında bu İstanbul Genç Bale Topluluğu diyoruz ya, yurt dışında Junior Bale Kampanya olarak biliniyor. Biz bu modeli Türkiye'de neden olmasın dedik ve hayata geçirdik. Dediğimiz gibi en başından beri söylüyoruz, eşlik eden birçok uluslararası dansçılarımız oldu İstanbul Genç Bale Topluluğu'na. Bunlardan bir iki örnek zaten vermiştik az önce, Buse Babadağ, ama sadece o değil. Stuttgart Balesi'nden baş dansçı Marti Payşa, Sanitsal Balesi'nden baş dansçı yine Anastasia Limenko gibi şu an adını sayamayacağım birçok dansçı katkı sağladı bize. Yani şimdilik bu kadar.
0: Peki, şimdi dört mevsimde sezonu kapatacaksınız. Kaç tane temsiliniz vardı? Hangi oyunlar oynadınız acaba bu sezon?
1: Bu sezon Fındık Kıran oynadık, Don Quixote oynadık ve Vivaldi ile sezonu kapatıyoruz. Fındık Kıran temsilimiz 8 temsildi, Don Quixote 4 temsildi. Başka sormak istediğiniz bir şey varsa.
0: Başka soracağım çok şey.

0: var. Sorabilir miyim?
1: Bir miktar alabilirim.
0: Olmaz. Hepsini soracağım. Hepsini söyleyeceksiniz. Ben anlamam. Dört mevsimi seçmenizin özel bir sebebi var mı acaba?
1: Evet var. Şöyle biz topluluğumuzu kurduğumuzdan bu yana klasik eserler sahneye koyduk. Ve dedik ki sezonu kapatırken neden modern dans ve balenin sentezi olan neoklasik bir dans olmasın? Ve Vivaldi'yi seçtik. Çok da iyi yaptık diyorum. Ben de sabırsızlıkla bekliyorum. Çok merak ediyorum. Çünkü provaları izlemek istemedim birisi kaçmasın diye.
0: Evet. O kadar mı?
1: Bu kadar.
0: Peki. Ve provada büyüler kaçmadı ama nihayetinde çok güzel bir şekilde temsiller olacak.
1: Evet.
0: Tabii Buse Baba Dağı'dan birazcık daha bahsetmekte fayda var herhalde. Sonuç itibariyle ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil eden çok önemli bir isim. Onun için neler dersiniz acaba? Temasınız nasıl oldu kendisiyle? Ne yaptınız? Ne ettiniz? Eskiden sizinle dans eden biri miydi yoksa özel olarak size destek mi veriyor?
1: Şimdi Buse Baba da Alexandre Kaner kendisiyle ilk tanıştı. Yani topluluğumuzun kurucusu. Daha sonrasında iletişime geçti ve sağ olsun Buse Baba da bizi kırmadı ve topluluğumuza destek oldu. İlk İstanbul Konservatuvarı'nda eğitimine başlamış. Daha sonrasında Güneş Üniversitesi'nde devam etmiş ve sonrasında birçok kampanyada yer almış. En sonunda Balet San Antonio'da baş dansçı olarak bizi gururlandırıyor.
0: Ne kadar güzel. Biz de merakla bekliyoruz pazar gününü. 28 Haziran pazar günü saat hem 13'te hem 18'de iki tane temsili var.
1: Evet.
0: Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası sahnesinde. Biletleri nasıl ulaşabilirler acaba?
1: Biletini aldan ulaşabilirler. Kapıda girişte satılabilir veya Maya Store mağazaları var. Bizim sponsorumuz Maya Store mağazaları.
0: Evet.
1: Sağ olsun. Ve Elevate markası. Mağazalardan da şey yapabilirler, alabilirler. Hatta orada fiyatlar daha uygun.
0: Evet. Bu kadar.
1: Evet.
0: Temsilde seyretmediniz şeyini, provayı da seyretmediniz.
1: Provayı bugün çok az seyrettim. Dediğim gibi büyüsü kaçsın istemiyorum. Ben direkt sahnede görmek istiyorum. O yüzden pazar günü heyecanla bekliyorum.
0: O zaman heyecanınıza biz de ortak olalım. Size çok teşekkür ederim. Bize katkıda bulundunuz. Halkla İlişkiler Koordinatörü olarak Sayın Deniz Çabas. Buyurun, buyurun.
1: Ben çok teşekkür ederim. İstanbul Genç Bale Topluluğu adına bize bu fırsatı verdiniz. Kendimizi tanıtma fırsatını. Tekrar tekrar teşekkür ederim.
0: Rica ederiz ama spikerin istediği oluyor. Vivaldi'nin kış değil yaz bölümüyle bu bölümü kapatıyoruz. Çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar.
0: Sağ olun.

0: Karl Münhinger yönetimindeki Stuttgarter Kammer Orkestra yorumuyla Vivaldi'nin Dört Mevsiminin yaz bölümü, Antonio Vivaldi'nin gerçekten unutulmaz eseriydi sevgili dinleyenler. Ve programımızın bu bölümünde İzmir'e uzanacağız. İzmir Karşıyaka Belediyesi Barınak ve Sokak Hayvanları Bakım Merkezi Veteriner İşleri Müdürü Sayın Doktor Aysu Altı Kardeşler İlman telefon attığımızda. Merhaba.
1: Merhabalar.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız Gökhan Bey?
0: Bizler iyiyiz. İstanbul ısındı. İzmir kaynıyordur herhalde sıcaktan.
1: Of, yanıyor. Çok sıcak gerçekten.
0: İmbat esmiyor mu acaba?
1: Vallahi kesmiyor.
0: Kesmiyor da esmiyor da.
1: Esmiyor da kesmiyor da, aynen dediğiniz gibi.
0: Peki bu kesilmeyen ve esmeyen imbatın yarattığı, insanlarda yarattığı etki belli. Bir de üzerimizde kürk olsaydı, yani bir sokak hayvanı olsaydık, evet, bizlerde yaratacağı etki nasıl olurdu acaba?
1: Evet, çok zor gerçekten işleri bu havalarda. Dipleri dışarıda dolaşıyorlar. Bir gölge bulamayanlar, su odakları vesairelere ulaşamayanlar için hayat gerçekten çok zor.
0: Evet, şimdi zaman zaman şöyle eleştiriler yapılıyor. Gidiyoruz yurt dışına, ne sokakta hayvan görüyoruz, ne kedi var, ne köpek var. Ama bizim ülkemizde bol bol kedi var, bol bol köpek var. Bu işler niye böyle oluyor, bu hayvanlar niye buralarda sefil oluyor diye bir yorum yapılıyor. Ne dersiniz?
1: Evet, yani şimdi şöyle, yurt dışında da pek çok barınak gezdim. Yani oranın veteriner hekimleriyle, barınak yöneticileriyle de görüştüm çok fazla. Onlar işe biraz daha bilimsel ve biraz daha katı yaklaşmışlar zamanında. Ama biz toplum olarak hayvanlara çok değer veren bir milletiz bence. Yani çok eskiden beri kültürümüzde var. Sahip çıkmışız, beslemişiz. Sadece biraz bu kısırlaştırma olayında geri kalmışız. Yani bir rehabilitasyon işini biraz daha sıkı bir şekilde ele alıp üremelerini biraz daha radikal bir şekilde önleyebilseydik, çok daha fazla kısırlaştırma yapılarak daha az sokak hayvanı olur diye düşünüyorum.
0: Evet, şimdi zaman zaman oğlum da çok seviyor böyle sosyal platformlarda yabancıların Türkiye ilişkin çektiği görüntüleri seyrediyor. Hep bahsettikleri, evet, şu: kedilerin dünyada en özgür dolaştığı yer İstanbul'dur.
1: Evet, doğrudur. İzmir de bence ikinci sıradadır o zaman.
0: Yani İstanbul'la İzmir bence arada böyle gemiyle falan seyahat bile ediyor olabilirler.
1: Doğru vallahi, gerçekten evet.
0: Ama şunlar da yaşanıyor herhalde. Bunu çeşitli mecralarda duyduk. Sadece İzmir özelinde değil ama genel olarak yazlığa giden ailelerin işte çocuklarına karne hediyesi olarak aldıkları hayvanları ondan sonra yol kenarlarına bırakıp, evet, zavallı hayvanların yazlık bölgelerinde sefil olduğu, maalesef, haberleri geliyor. Bunlar doğru mudur, evet, gerçekten,
1: doğru,
0: yoksa bir...
1: Yani o dönem dönem hepimizi çok zorlayan ve üzen şeyler bunlar. Bütün Türkiye için geçerli ama yazlık beldeler tabii daha vurucu oluyor bu konuda. Aynen dediğiniz gibi karne hediyesi olarak alıyorlar. Köpekleri, özellikle köpekler daha çok. Ve dicili bicili köpekler seçiliyor. Evet. Ondan sonra 3-4 ay sonra biz işte dediğim gibi yazlık beldelerde, çeşmede, foçada, yollarda, otobanlarda yaralı topluyoruz. Maalesef bazen ölülerini buluyoruz. Çok tabii içler acısı bir durum.
0: Yani insanları anlamak mümkün değil. Bu peluş oyuncak değil ki, bir candır yani.
1: Aynen.
0: Bu.
1: Aynen, tabii ki. Çok büyük sorumluluk gerektiren bir şey evlat edinmek. Ya evlat edinmek gibi bir şey benim için, çünkü köpek sahiplenmek.
0: Evet, yani şimdi benim kayınbiraderim şehir dışına çıkmak durumundaydı. Kedisini bize emanet etti. Biz şaşırıyoruz şimdi ne yapacağımızı. Acaba ne oluyor, ne bitiyor falan diye merak ediyoruz hayvancağızı.
1: Öyle, çok büyük sorumluluk ama kedi için de zor. Çünkü onlar da evlerini, çevrelerindeki ailelerini arıyorlar ve değişiklik olduğunda da değişik davranış problemleri de sergileyebilirler. Mesela kardeşinizin kedisi ise gelip sizin halınızı işeyebilir, yani şu an ailesini aradı.
0: Hayır, onun yerine daha edepli davranarak sadece işimin kolunu tırmaladı. Yani anladım, ona da yani razıyız biz. O da işte ilacını sürdü ve kediye birazcık yaptı. O da tamam dedi, evet, boynunu büktü, evet, gitti. Ne yapsın yani kızcağız da.
1: Evet, öyle ama kedi de haklı kendine göre.
0: Evet, kendine göre haklı tabii ki. Onu da anlamak, evet, gerekiyor. O zaman sokak hayvanlarından yine bahsedelim. Destek için sokak konserleri düzenleniyor. Ne tür konserler ve nerelerde oluyor? Çünkü İzmir özellikle ne diyelim, sokaklarda, meydanlarda yaşayan bir şehirdir. Havanın, evet, sıcak olmasından da kaynaklanan, insanların, evet, evet, nispeten hayatı

0: içinde birlikte olmasını sevmesinden de kaynaklanan bir şehir kültürü vardır orada.
1: Evet, doğru söylüyorsunuz. Şimdi biz Karşıyaka Belediyesi olarak bunu şöyle başlattık. Bahçeli Evler ve Karşıyaka Türk Sanat Müziği Korosu ve Karşıyaka Belediyesi işbirliğiyle bir Türk Sanat Müziği Korosu konseri gerçekleşti. Çok da güzel oldu. Bu konserin konsepti de Mamanı Al Geldi aslında. Hiçbir ücret talep edilmedi gelen izleyici, dinleyicilerden ve izleyicilerden. Bayağı bir mama bağışı yapıldı ama bizim asıl altını çizmek istediğimiz şey, mama bağışı da tabii ki çok hoş bir şey ama
0: Evet.
1: asıl altını çizmek istediğimiz şey sahiplenme. Özellikle köpeklerin bakım evlerine de toplanması yerine gelip buralardan insanların köpekleri, yavru köpekleri ya da erişkin ya da ampute, engelli köpekleri sahiplendirmesinin altını çizilmesini istiyoruz bu konserlerle beraber biz. Dolayısıyla şimdi yaz geldiği için açık hava konserleri de düzenlemeyi planlıyoruz. Pop rock tarzında, yine Türk sanat müziği tarzında. Mamanı al gel dediğimiz zaman daha dikkat çekici oluyor. Ama asıl orada altını çizip önünü açmak istediğimiz şey sahiplendirmeyi daha cazip hale getirmek, tanıtmak.
0: Bu arada şundan da bahsetmek gerekiyor. Şimdi mama evet çok önemli ama insanlar da diyorlar ki yani bunlar doğal hayvanlar. Şimdi yapay mamalarla biz bunları niye besleyelim? Bunlara daha farklı bir şeyler mi yapsak diye düşünüyorlar ama doğal mama da bulmak herhalde çok kolay bir şey değil. Yani eskiden ne yaparlardı? İşte hayvan kesimhanelerinden alırlardı, bir şeyler yaparlardı vesaire. Yani
1: Evet.
0: bu ne kadar bir veteriner hekimsiniz bildiğim kadarıyla ne kadar
1: Evet.
0: faydalıdır hayvanlar için ve doğa için ne kadar zarar getirir? İnsanlara fayda mı getirir, zarar mı getirir? Acaba bunu nasıl yorumlarsınız?
1: Şimdi şöyle, ben 26 yıldır veteriner hekimim hatta. Mesleğini de çok aşkla yapan bir insanım. Çok seviyorum hayvanları da bir yandan. Şimdi mamanın, şu an üretilen mamalar aslında en kalitesizi bile hayvanların neredeyse bütün gıdai ihtiyaçlarını karşılayan mamalar. Ve aynı zamanda kuru mamalar diş taşı oluşumunu da engelleyen mekanik görevler görüyorlar. Öbür türlü haşlama, pişirme vesaire tavuk etleri ya da kırmızı etler olabilir ama özellikle mesela tavuk eti alerjik reaksiyonlara neden alıyor kedi ve köpeklerde. Bir de bunun hijyen tarafı var. Şimdi vatandaşlarımız, hayvanseverlerimiz sokakta iyilik yapalım derken bir yandan bu tavuk artıkları ya da et artıkları yani hijyenik açıdan hoş olmayan görüntülere, sineklenmeye vesaireye de neden oluyor. Kuru mama daha az bir kirlilik oluşturuyor. Ve yani kuru mamayı da en az öbür mamalar gibi çok severek yiyor kediler ve köpekler.
0: Evet, bu tabii önemli bir şey. Bazen insanlar şunu diyorlar, yani her tarafa mama koyuyorsunuz, bu sefer çeşitli haşereler, başta fareler olmak üzere etrafı
1: Tabii
0: basıyor.
1: kuşlar
0: Bu
1: tarafı da var.
0: onu peki nasıl engellemeliyiz? Ne yapmalıyız en azından?
1: Şimdi biz
0: Nasıl
1: şöyle
0: olmalı?
1: yapıyoruz. Mama kapları yapıyoruz. Mama kaplarını da gönüllü hayvanseverlerimize dağıtıyoruz. Genelde mahalleleri grup grup sahiplenen insanlar var. Onlar da kendi aralarında bu mama kaplarını dağıtıyorlar. Böylece şu oluyor, o mama kaplarında birikiyor en azından biriken çöp. Ya aynı kişiye, tabii sorumlulukla alakalı bir şey bu. En güzeli o bölgede besleme yaptınız, daha sonra bu plastik mama kabını gidip çöpe atmanız. Ama en azından o kişi yapmıyorsa arkasından gelen başka bir kişi ya da temizlik işlerinde çalışan personellerimiz bu kapları çöpe atıyorlar. Böylece işte etraf daha az kirlenmiş oluyor.
0: Çalıştığınız kurumda siz müdür görevindesiniz ama aynı zamanda sahada olan bir insansınız bildiğim kadarıyla ve bir ekibiniz var. Kaç kişilik bir ekiple acaba sahip çıkmaya çalışıyorsunuz oradaki hayvancıklara?
1: Şimdi biz 9 veteriner hekim olarak çalışıyoruz. 4 de teknikerimiz var. 2 birimden oluşuyoruz. Kedi polikliniğimiz var. Bir de köpekler için bakım evimiz var. Ama toplam 9 veteriner hekim ve 4 tekniker. Onun dışında yardımcı personellerimiz ve ofis arkadaşlarımız da var tabii.
0: Bu arada kısırlaştırma önemli bir husus demiştiniz. Bunun belirli
1: Çok
0: bir bedeli
1: önemli.
0: var mıdır acaba? Mesela genellikle yaşlı olanlar evde artık çoluk çocuk büyümüş gitmiş. Evde bana bir yoldaş olsun diye aldıkları hayvanları mesela size getirirken götürürken belirli bir bedel ödemek durumundalar mı? Ya da
1: Hayır.
0: kısırlaştırma için ne yapmamaları gerekiyor? O konu hakkında da bilgi verir misiniz lütfen?
1: Tabii ki asla bir bedeli yok. Kısırlaştırmaları çok yüksek sayıda yapıyoruz. Günde 40 kısırlaştırma yapılıyor. Kedi olarak anlatıyorum şu
0: Cerrah
1: anda.
0: mısınız yoksa siz?
1: Cerrahım, evet.
0: Herkesi kesiyorsunuz. Kesmeyin bizi.
1: Evet, yani herkesi kesmiyorum da gerektiğinde tabii kesmek gerekiyor. Günde 40 tane kısırlaştırma randevumuz oluyor bizim ama bu kısırlaştırmaların dışında biz bütün büyük ameliyatları da gerçekleştiriyoruz. Yani ortopedi ameliyatları, yumuşak doku ameliyatları. Dolayısıyla bir silsile halinde hepsi bir arada gidiyor. Ama kısırlaştırma tabii bizim belediye olarak en büyük yükümlülüğümüz. Randevu sistemiyle çalışıyoruz. Vatandaşlarımız randevu alıyorlar, getiriyorlar kedileri. Ya biz bırakıyoruz ya kendileri alıyorlar. Fakat 65 yaş üzeri vatandaşlarımızdan randevu istemiyoruz. Onlar diledikleri zaman kedi getirebiliyorlar bize kısırlaştırmaya.
0: Bu çok önemli. Bir de çocuk esirgeme kurumu ile yaptığınız ortak
1: Evet.
0: çalışmalar var galiba, değil mi?
1: Evet. Şimdi yaz dönemi geldiği için özellikle çocukların hepsi tatile gidiyor ama çocuk esirgeme kurumundaki çocuklarımızın imkanları biraz daha kısıtlıdır diye düşünerek köpek gezdirmeyi

0: alanı oluşturduk bakım evinde. Bayağı geniş bir alan. Orada uysal köpeklerden, seçtiğimiz uysal köpeklerden çocuklar geldiğinde hem tarayacaklar, sevecekler, hem köpekleri o alanda dolaştıracaklar. Arkasında da hatta bir çocuk yoga eğitmeniyle görüştük, anlaştık. Bu şeyden, etkinlikten sonra çocuk yogası yapacaklar. Yani böyle bir küçük bir yaz kampı gibi yarım günlerini bizim orada geçirip dönecekler tekrar. Her gün serviste gelecekler. Böyle bir etkinlik yapacağız onlara.
1: Vallahi ne kadar güzel şeyler yapıyorsunuz. Bravo.
0: Evet.
1: Kutluyorum yani bunu koordine etmek, organize etmek, düzenlemek gerçekten zor iş. Bir de işin kütüphane boyutu var. Bir de ondan bahsedebilir misiniz?
0: Evet. Şimdi başkanımız Yıldız Hanım çok duyarlı okuma konusunda, yani okumanın yaygınlaşması konusunda. Birimimizdeki arkadaşlarımız da, yani biz de çok şanslıyız bu anlamda. Veteriner hekimlerimiz, teknikerlerimiz, herkes çok duyarlı. Biz kendi kitaplarımızdan küçük bir kütüphane oluşturmuştuk. Önce bir 110 kitapla falan başladık. Sonra herkes getirip hem kitap bağışı yapmaya başladı. 300 kitabı geçtik şu anda. Bir kütüphane kurduk birimimizde. Gelen vatandaşlarımız ödünç kitap okuyorlar. Okuduklarını da geri getiriyorlar. Bir de bir yandan serum takılan kedilerimizin başında beklerken ya da içeride ameliyat hastası var beklerken, hani telefonlarına bakıp orada dedikodu falan yapmak yerine kütüphaneden seçtikleri kitapları okuyarak çok da verimli vakit geçiriyorlar. Mesela bugün bir çocuğumuz geldi. Annesiyle birlikte geldiler kediyi tedavi ettirmeye. Yaz tatili için iki tane birden kitap aldı. Bizden çok mutlu olduk.
1: Ah, ne kadar güzel. Bu arada tabii şehir içinde yaşıyoruz. Şehir içinde de bu kadar sokak hayvanı olunca hayvancıklar ister istemez karşıya geçerken zaman zaman trafik kazalarıyla karşılaşabiliyorlar. Oldu ya, mesela bir araba çarpmış, kedi gördünüz ya da köpek gördünüz. Buna nasıl davranmalı vatandaşlar, mesela size getirebilirler mi? İnsanlar çünkü getirdikleri zaman acaba yani şimdi bir de bu işin maddi boyutu var. Acaba benden bir para çıkar mı ama hayvana da kıyamıyorum, ne yapsam diye arada kalan insanlar var.
0: Yok, herhangi bir maddi boyutu yok bizim için. Bize haftanın 6 günü ulaşabiliyorlar vatandaşlarımız. Onun dışında da gece de büyükşehir shift yapıyor, yani gece yaralanan köpekler için de büyükşehir devreye giriyor. Bu arada özel veteriner hekimlere götürdüklerinde de zaten özel veteriner hekim ilk müdahalesini yaptıktan sonra bizle irtibata geçerse Karşıyaka Belediyesi olarak hemen araçları gönderiyoruz. Oradan alıyoruz, tedavisi biz üstleniyoruz. Ama vatandaş bize ulaştırdığı takdirde bu kuş olsun, kedi olsun, köpek olsun hiç önemli değil. Yani çünkü amacımız bizlere muhtaç olan bütün canlıların hayatını kolaylaştırmak. Kapılarımız açık, ücretsiz bir şekilde her zaman bize getirebilirler yaralı olan tüm hayvanları.
1: Evet, benim en çok üzüldüğüm otoyollarda ezilen kaplumbağalar ve kirpiler.
0: Evet, kaplumbağa çok geliyor bize ve şu an en çok gelen martı ve karga.
1: Oo, inanılmaz gerçekten.
0: Evet.
1: Deniz kenarında olmanın faydası ve zorluğu olsa gerek.
0: Ay, sormayın, yani faydası, onlara fayda sağlayabilmek ne mutlu bize, ama o kadar çok şikayet oluyor ki inanın çok zor yetişiyoruz.
1: Şikayetler ne yönde peki?
0: Şikayetler işte, şikayet dediğim ihbar. Yani vatandaşlarımız çok duyarlı ve sürekli arıyorlar. Yaralı martı var ya da hatta aslında yaralı değil martı. Mesela yavru martılar uçamıyor ama vatandaş ikisini birbirinden ayıramadığı için yaralı martı diye ihbar veriyor. Biz işi gücü bırakıp onun peşine koşuyoruz mesela. Bir bakıyoruz halbuki yavru, hiç ellemesek bile zaten kendisi uçup gidecek.
1: Yani gerçekten hayvanları çok çok seven bir insansınız belli ki.
0: Evet, öyleyim gerçekten.
1: O zaman biz size çok teşekkür ederim. Hayvanlar adına, onlar konuşamıyorlar, gözleriyle anlatırlar her şeyi. Ben de onlar adına size teşekkür etmiş olayım,
0: ben
1: size ve ekibinize.
0: Ben teşekkür ederim zaman ayırdığınız için.
1: Estağfurullah, ne demek ki? Keşke herkesin kadar duyarlı olsa. Biz zannediyoruz ki sadece bize ait dünya. Ama
0: evet,
1: bize ait değil. Biz onlardan
0: ait
1: biriyiz. Yani bir karınca
0: aynen
1: kadar hükmümüz yok aslında da. Onu pek anlayamıyoruz
0: evet
1: galiba.
0: Evet, el ele güzel her şey.
1: Evet, çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim Gökhan Bey. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağolunuz. İzmir Karşıyaka Belediyesi Barınak ve Sokak Hayvanları Bakım Merkezi Veteriner İşleri Müdürü Sayın Doktor Aysu Altıkardeşler İlman'la söyleştik.

0: Evet, müthiş bir sesti. Rüçhan Çamay, 94 yaşında kaybetmiştik onu. Aslında bir caz solisti. Amerika'da CBC televizyonunda yer almış. Orada hatta türkü söylemiş birisi 1953 yılında. Şerif Yüzbaşıoğlu ile birlikte 1950 yılında İstanbul Radyosu'nda solist olarak yer almıştı ki Şerif Yüzbaşıoğlu da Rüçhan Çamay'dan biraz önce dinlediğimiz Şenay'ın eşiydi. Ve sev kardeşim diyordu. Evet, sevgimiz devam ediyor. Neye karşı? Kovboylara karşı. Niye mi? Çünkü Gecenin içinden İstanbul'u Geziyor bölümünde Samatya'ya uzanacağız ve Samatya'da kovboylarla buluşacağız. Western sevdalıları Samatya'da kovboy giysileriyle buluşuyor ve araştırmacı, yazar, gezgin, profesyonel rehber Sayın Turgay Tuna da telefon attığımızda. Turgay Bey merhaba.
1: İyi akşamlar diliyorum Gökhan Beyciğim. Güzel yayınlar olsun. Tüm dinleyicilerimiz de buradan güzel bir akşam diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Ne kadar güzel. İki kadın solist değil mi? Birisi Şenay, bir tanesi de Rüçhan Çamay.
1: Evet, dinledim ben de. Merhum Rüçhan Hanım, muazzam güzel bir ses. Apayrı bir şeydi o tabii. Bir bölük dönemdi, öyle diyelim.
0: Kesinlikle. Şimdi Western de ilginç bir dönemdir. Pazar sabahları TRT klasiğiydi. Ya. Evin babası açardı. Efendim, kızarmış ekmek eşliğinde biz oradan John Wayne'i izlerdik. İşte Clark Gable zaman zaman kovboy olurdu. Böyle gelirlerdi, geçerlerdi. Şimdi bu Western meraklıları mı acaba Samatya'da buluşuyor? Samatya Western ilgisi nedir acaba?
1: Şöyle ki İstanbul deryasında yok. Yani tabii. O da var. Tabii. Şöyle ki bundan bir süre önce bir yerlerde okudum etin Samatya'da kovboyların olduğu. Allah Allah dedik, ne oluyor, nedir, neyin nesidir derken bir baktım şeyden de medyadan falan da araştırdım. Gerçekten kovboy tutkunları bir grup var. Bir İstanbul Western Club diye bir kulüp açmışlar bunlar, ama bu yani yeni bir şey de değil. Bir 10 yıldan falan fazla bir olay. Ve bir araştırdım ettim, gerçekten karşıma ciddi bir şekilde efendim kovboy, daha doğrusu kovboy tutkunları diyelim, çocukluklarından kalan bir sevda bu. Hepimizde vardı bu. Çocukken efendime söyleyeyim o kovboy filmleri, demin söylediğiniz gibi TRT'nin o pazar sabahları, ama bunun yanı sıra tabii birçok sinema İstanbul'da pazar günleri sabahları gene matinelerde Bakırköy Yeni Sinema'dan bilirim örneğin 50'li 60'lı yıllar kovboy filmlerini koyarlardı. Biz de giderdik tabii, anneler, babalar, arkadaşlar seyretmeye. Muhteşem filmlerdi. Sinemaskop, renkli sinemaskop, muazzam bir vizyon ve o zaman o renkleriyle efendim o müzikleri, o Far West dediğimiz atların üzerinde o kovboylar bizlerde tabii bir başka bir tutkunluk yarattı. Yani çocukluğumuzda biz kovboyculuk oynardık. Ne bileyim ben, ben daha çok Kızılderili olurdum. Küleği falan takardık kafamıza, Ulu Manitonlu oğlu. Tabii ortam da müsaitti. O zamanlar İstanbul'da yani 50'li 60'lı yıllar biz bunları oynarken Bakırköy'lü olarak Bakırköy'ün çevresinde o kadar fazla öyle bina falan da yoktu. İncili Caddesi taraflarında ormanlık koru alanları, ağaçlar, bilmem neler. Biz oralarda tabii alırdık.

0: Osuruk ağacı dediğimiz o meşhur kokar ağaç, ki öyle adlandırılır.
1: Evet.
0: Onun şeylerinden, dallarından çok iyi ok olurdu ve ağacın da böyle ince tarafından çok güzel yaylar yapardık. İpi de gerdik mi şahane, gerçekten güzel bir yayla ok ortaya çıkardı. Tüyler falan kafamızda. Bu arada tabii kovboy olan arkadaşlar vardı. Tom Mix'ler, Texas'lar falan. Koştur babam koştur. Efendim işte saklanırız ağaçların arkasına, dekman oynardık mesela.
1: Evet.
0: O da başka bir güzellikti. Ama bütün bunların yanında bir de o zamanın ünlü Tom Mix Texas türünden o dergiler her hafta çıkar gelir. Pecos Bill vardı bizim zamanımızda. Evet. Sonra Kinova çıktı ortaya, o maskeli adam. Ördek maskesi miydi, kaz derisinden mi öyle bir maskesi vardı onun. Onun dışında tabii Texas'ın o dizilerinde, çizgi roman dizilerindeki o Kızılderililer şunları. Bunlar bize tutkun bir şekilde günümüze kadar kaldı. Aynı şekilde bu Samatya'daki Western Kulübü, ki aralarında iş adamları var. Aralarında birçoğu aslında sanatçı, sinema dünyasından olan kişiler.
1: Kimler var mesela böyle?
0: Bunların arasında çok ünlü isimler var. Mesela Naci Çelik Berksoy yönetmen. Filmografisine baktığımız zaman Naci Bey diziler yapmış, belgeseller yapmış, birçok ünlü efendim sanatçımıza filmler yapmış, ünlü bir yönetmen ve Yeşilçam'ın da emektarlarından. O da çok saygın bir yeri var tabii. Ben zaten ilk defa onunla tanıştım. Ve müsaadeniz dedim, size Buffalo diyebilir miyim dedim. Yani Buffalo Bill. Tabii ki dersiniz dedi. Ben Buffalo Bill'i çok seviyorum zaten dedi. Ve en sevdiğim karakter oydu Diyakoy. Ve gerçekten baktığım zaman ben Buffalo Bill'in bazı çocukluğundan hatırladığım bir iki filmi ya. Bir film neyse, bir de gene çizgi romanlarda. Aynen ona benzer bir taraf var. Sakalları, şeyleri böyle yaşlı başlı ama genç bir delikanlı Naci Çelik Berksoy abimiz. Onunla tanıştıktan sonra beni davet etti. Daha doğrusu ben onu davet ettim. Bir röportaj yaptık kendisiyle. Ardından da röportajın ardından dedi ki gelin dedi, bizim dedi yerimize. Yer neresi onu da sizlere söyleyeyim. Samatya'nın girişinde, yani Cerrahpaşa tarafından, hı hı, Aksaray tarafından geldiği zaman Samatya'ya doğru tam sol tarafta, yani sağ tarafta bu araştırma hastanesi, Samatya Araştırma Hastanesi kalıyor. Onun tam karşı köşesi, çaprazı güçlü kahvehane. Çok eski bir kahvehane bu. 50 yıldan falan filan fazla bir kahvehane. Zaten kahvehanenin sahibi de Cengiz Güçlü. Aslında babası çok emektar bir Yeşilçamcı. O almış oraları, yapmış bir kahvehane yaratmış. Fakat rahmetli vefat ettikten sonra Cengiz Bey'e kalıyor. Cengiz Bey kahve işletiyor. Böyle kahve derken yazıyor, okey uyanan falan bir yer değil burası. Tamamen entelektüel bir kahvehane.
1: Zaten Osmanlı'dan beri kahvehane kültürü odur. Yani insanların buluşma tabii mekanıdır.
0: Tabii. Yani entelektüel bir kahvehane. Geliyorlar orada. Efendim sohbetler oluyor. Kahvehanenin alt katı tam bir böyle Far West filmlerdeki gibi bir bar şeyinde görüntüsü, ama bar derken tabii ki orada tavşan kanı çay içiliyor.
1: Evet.
0: Efendim mesela ayran içiliyor falan. Cumartesi geceleri filmler seyrediyorlar.
1: İşte
0: o güzel filmleri seyrediyorlar. Herkes kovboy kıyafetiyle, onu da söyleyeyim. Hiç yani kaçınılmaz. Herkes kovboy kıyafetiyle geliyor. Aralarında daimi kovboy kıyafeti giyerek yaşayanlar var. Onu da söyleyeyim. Bu arada kahvenin arkasında güzel bir otopark da var, yani arabanızı oraya bırakıyorsunuz. Herkese açık. Gidenler zaten büyük bir keyif alıyor. Ve o cadde Refik Saydam Caddesi olması lazım zaten. Aksaray'dan Şehir Kule'ye doğru uzanan o caddenin üzerinde. Tabii Samatyalılar da alışmışlar bu kahvehaneye. Bu kahvehanenin müdavim kovboylarına. Efendim herkes böyle geliyor. Onlarla beraber işte konuşuyorlar, ediyorlar. Ve gerçekten de baktığınız zaman kıyafetleri öyle hani şey değil. Çok özenli. Aralarında özel kıyafetler yaptıranlar var. Muhteşem, güzel o yelekler, ceketler, fularlar falan, şapkalar muazzam. Ve randevu ulaştık. Ben 6 arkadaş falan gittik. Hatta hanım arkadaşlarla, erkek arkadaşlar bir küçük grup yapıldı. Öyle gittik. Herkese bir kovboy kıyafeti bularak gitti. Yani ben de bir eski izci şapkam vardı. Böyle Amerikan o şey asker kovboyları gibi. Sarı fularlar gibi. Onu filan taktım kafama. Fular koyduk. Güzel bir kovboy kıyafetine yakın kıyafetlerimize gittik. Orada onlar bizi bekliyordu. Buluştuk ettik. Muazzam birkaç saat yaşadık. Yani benim unutamayacağım, o arkadaşlarımız da unutamayacağı muhteşem güzel fotoğraflar çekildi. Sonra müzik yaptık ettik. Country müzik yaptık. Bu şekilde bol bol müzik dinliyorlar. Efendime söyleyeyim, orada okey yok. Öyle tavla falan yok. Kıraat var. Sohbet var. Entelektüel bir sohbet var. Ve aralarında sordunuz kimler var diye.

0: Evet.
1: Mesela Cengiz Güçlü ki kahvehanenin sahibi, en böyle apili kovboylarından bir tanesi o. Gerçekten çok özenli. Yani mahmuzları falan olan çizmeleri üzerine, öyle değişik çizmeleri var, şapkaları var. Sinema oyuncusu aslında, yani Yeşilçam'ın emektarlarından gelen ve Sinema Oyuncuları Derneği Genel Sekreteri Cengiz Güçlü. Bu arada kendisi aynı zamanda milli sporcu, vücut geliştirme konusunda milli sporcularımızdan bir tanesi. İki tane de kovboy filmi var. 2015 yılında İspanya'ya kadar gidiyorlar. İki tane film çeviriyorlar birkaç arkadaş. Orada çünkü stüdyolar falan var. Bir tanesi filmlerden Belalılar. Bunları Google'da da bulup seyredebilirsiniz, yani görebilirsiniz. Belalılar. Öteki de Demir Atlı Gringo. Burada Demir Atlı Gringo dediğimiz zaman motosiklet üzerinde geçen, yaşayan bir kovboyu gösteriyor filmde. Bunun yanı sıra 90'lı yaşlarına gelmiş eski şehir tiyatrolarının ünlü isimlerinden Atacan Arseven, babasının söylediği, yani babasının devam ettiren, o sanatını devam ettiren Atacan Arseven abimiz. Müthiş bir şey, yani hem 90 yaşında derken maşallah, 40 bit kere maşallah dediğimde şaşırırsınız, yani diyemezsiniz onu. O şekilde dinç bir izleri falan geçer. Ve Atacan abimiz de orada tabii, o da kovboyların arasında. Bu arada Uğur Atış var. Uğur Atış aslında eski TRT'de de bulunmuş bir gazeteci Uğur Atış. Aynı zamanda efendime söyleyeyim radyocu, sporcu, o da kung fu sporunda 3 kez milli olmuş Uğur Atış. O biraz Kızılderililere benziyor. Ben evet, onu Apache olarak şey yaptım, adlandırdım. Onun dışında bakıyoruz biz, Adnan Kırçı var. Devlet tiyatrosu sanatçısı. Bu arada efendime söyleyeyim, bir başkası çok önemli, Silivri'de çiftliği olan, kendisi otomotivci aslında, Selman Kerse, o atı olan bir kovboy. At üzerinde dolaşıyor Silivri tarafında ama kovboy kıyafetleri falan dolaşıyor. Hatta öyle bir atlı kovboy ki çıkıyor şeyden, Silivri'den ta şeye kadar 5 gün 6 günde Çanakkale'ye geliyor.
0: İnanılmaz.
1: Diploma töreninde at üzerinde bir kovboy, yanında kementi mementi düşünün, hep araziden gitmiş. Yani böylesine tutkun insanlar ve o kadar renkli hayatları var ki, yani o hayatın keyfini o kovboy, koskoca insanlar o kovboy tutkusuyla, yani kovboyculuk diyelim buna.
0: Evet.
1: Ben onlara Türk iş kovboylar diyorum. Muazzam güzel müziklerle, her şeylerle o şekilde bir güzellik yaratmışlar.
0: Harika.
1: Bu arada Demir Keskin var. Evet. Yönetmen, senarist. O da var. Arada da iş adamları var. Bir mesela ilaç fabrikatörü var. Bütün bunlar bu grubun içine ve 50 kişi aslında topladığımız zaman, hepsi her zaman bir arada olamıyor ama 50 kişilik bir şeyleri var böyle. Evet. Bir kadroları var.
0: Evet, bu arada Anadolu Ajansı 26 Nisan 2026'da haberini de yapmış bunu. Çok da güzel fotoğrafları ya, var. Yani çok... eğer Cowboy Kahvehanesi diye ararsa sevgili dinleyenlerimiz bulabilirler. Tabii şimdi kovboylar deyince aklımıza ne geliyor? İyi, kötü, çirkin geliyor. İsterseniz bir müziğini dinleyelim. Sonra da sizden bir müzik dinleyeceğiz galiba
1: hay,
0: diye.
1: Hay,
0: hani ne diyorlar? Spoiler derler ya. Hani
1: ben
0: de bıraktım ortaya. İlk önce bir dinleyelim bakalım, gidelim. Hadi. 1966 yılına, sonra sizinle devam edeceğiz. Oldu mu?
1: Tamam.

0: Muhteşem bir eser gerçekten. Turgay Bey öyle değil mi?
1: Yani o, yani öyle bir müzik ki o. Bütün baktığım zaman Far West, bütün Western filmleri arasında ayrıcalıklı bir yeri var. Yani o müzik böyle insanı büyülüyor. O sahneler hep insanın şeyinde kalıyor gördükten sonra.
0: Ve size de öneririm, dinleyenlerimize de önerelim. Sosyal paylaşım sitelerinde var. Özellikle Danimarka Senfoni Orkestrası'nın çok güzel bir yorum var. İngiliz kadın şefleriyle yaptıkları bir yorum var. Müthiş. O gerçekten o sesler nasıl çıkıyor, o enstrümanlar nasıl, sesler nasıl karışıyor falan. Gerçekten harika bir yorum. Bununla ilgili benim de çok ilginç bir hikayem var. Onu da paylaşmak isterim hem sizinle hem sevgili dinleyenlerle. 2005 yılında Akdeniz Oyunları İspanya'nın Almeria kentinde düzenleniyordu. Almeria böyle iyice güney de Almeria yani şey Arapça aynadan geliyor zaten. O sahilde çok güzel bir otelde konaklıyoruz biz. Uzun bir tabii organizasyon. Ve dediler ki buraya çok yakın bir yerde Spaghetti Western yani bu Westernlerin çekildiği platolar var. El Ejido denilen bir kasaba. Orada platolar var. Tabii biz de konuşuyoruz ediyoruz. Sonra öğrendik ki bizim kaldığımız otel Lee Van Cleef'in ve diğer oyuncuların işte Clint Eastwood'un kaldıkları yer. Ben sonra sormuştum ben kimin odasına kalıyorum demiştin. Sen dedi kötünün odasına kalıyorsun demişti bana. Böyle de ilginç bir hikaye var.
1: Ne büyük güzel bir hatıra.
0: Harika bir şey gerçekten. Ya. Şimdi oralardan nerelere geldik? Ve diyeceğiz ki biz sadece arşivden şarkılar çalmıyoruz. Aynı zamanda canlı performanslara da yer veriyoruz ki o performansın sahibi acaba mesela ağız armonikasıyla sevgili Turgay Tuna olabilir mi diyelim ve sözü müziği nefesiyle kendisine bırakalım.

0: müziği ben Gökhan Beyciğim bizim Samatya Vestel Kulübü'nün bütün üyelerine, o renkli insanlara gönderiyorum buradan. Dinleyicilerimizle paylaşmış olduğum için de çok mutluyum.
1: Ey Jack, saat 23'teki post arabası henüz gelmedi mi?
0: Ben daha de gelmedi, bölümünü bekliyoruz. Her şeyi hazırladık.
1: Gerçekten çok güzel bir yorumdu. Rahmetli babamı hatırladım. Onun da böyle pompalı bir şeyi vardı. Armonikası vardı. Böyle uzata uzata çalardı bunu. Ayrı bir zevktir yani. Ağız armonikası çalmak güzel
0: bir... Çok güzel bir enstrüman. Çok pratik. Cebinize alın, koyun, götürün. İstediğiniz yerde çalın. Ve biz ağız armonikasını mikrofon önünde çalarsanız onun verdiği ses çok harmonik bir ses. Sanki birkaç enstrüman varmış gibi, akordeon falan varmış gibi. Yanında da bir de bir şey olursa ya bateri, aman Allah'ım, milleti dans ettirirsiniz tek bir harmonikayla. Yani salonu ayağa kaldırırsınız. Her şeyi de çalabilirsiniz. Vals çalın harmonikayla, farvest çalın, yani western şeyi çalın. Ne bileyim ben, birçok şeyi çalabilirsiniz. Hele pompalı mızıka, yani harmonika varsa onunla da her şeyi yapabilirsiniz. Bemoller, diyezler, şunlar da. Muhteşem bir enstrüman ağız harmonikası.
1: Evet, Balarısı Ahmet'i hatırlıyoruz tabii ağız harmonikası deyince.
0: Şey de çalardı, akordeoncuydu ama rahmetli Celal Şahin, evet, aynı zamanda harmonikayı da iyi çalan birisiydi.

0: yani onlar da gerçekten damga
1: Ya.
0: vurmuş isimler. Tabii bu kovboyların oluşturduğu, yani Türk iş kovboyların oluşturduğu bu ortam gerçekten hoş bir ortam.
1: Çok hoş.
0: Buna benzer böyle tematik şeylerin yapılması aslında şehre zenginlik katıyor işte.
1: Keyif hem şehre zenginlik katıyor, hem insanlara keyif veriyor, insanları özendiriyor. Ne güzel yaşıyorlar yani ki bunları yaşıyorlar ve yaşarlarken de büyük keyif alıyorlar insanları. Ben valla genç tutan şeyler bunlar aynı zamanda, yani yaş şeyi falan da değil bu. Muhteşem bir güzellik.
0: İşte siz gayet iyi bilirsiniz. Belçika'ya gittiğiniz zaman Tenten Müzesi vardır mesela.
1: Ya
0: Yani
1: Ercen'in evet.
0: yapılmış o çok güzel gerçek çizimler. Yani ona ne deniyordu?
1: Müthiş.
0: Yani birebir sanki böyle bir film karesiymiş gibi çizilen çizgilerle oluşan ve onun da yarattığı iklimi düşünün orada. Yani bizde mesela ne vardır Türk çizimlerinde çok önemli. Mesela Yüzbaşı Volkan vardı benim çok sevdiğim şeylerden
1: Ya,
0: biri.
1: tabii
0: Yani
1: tabii.
0: niye bununla ilgili böyle güzel bir müze olmasın mesela? Onunla ilgili böyle tematik
1: Evet.
0: kıyafetler olmasın değil mi?
1: Bu arada şunu söylemek istiyorum. Biz müze derken aklıma geldi. Şimdi Tenten deyince, bizde çok güzel herkesin bilmediği bir müze var Eskişehir'de.
0: Evet, çok güzeldir.
1: Bu müze Küçük Prens Müzesi.
0: Evet.
1: Dünyada olmayan bir şey fazla. Açıldığı zaman da bundan bir 10 yıl mı 15 yıl önce mi açıldı? Fransa'dan kulüpler falan temsilcileri geldi. Ya dediler bizde bile böyle bir şey yok. Hani Türkiye'de siz Eskişehir'de böyle bir müze açıyorsunuz diye. Küçük Prens'in bütün kitapları dünyanın her yerinden. Efendim ne bileyim Çince'den Afrika'nın bilmem ne kabilesinin diline kadar yazılmış olan tentenler o müzede sergileniyor. Tentenlerle ilgili bir takım başka şeyler, tenten diyorum,
0: Küçük
1: Küçük
0: Prens.
1: Prens'le ilgili şeyler sergileniyor. Küçük Prens'le ilgili ne bileyim küçük maketler şunlar bunlar. Böylesine güzel bir müze yani bizde. Bakın bu da bir başka bir şey yani neler çıkmıyor araştırdığımızda.
0: Evet.
1: Böyle bir müze bizde de var ve her yerde olmayan bir şey.
0: Gerçekten harika şeyler bunlar. Bu arada siz tabii bir gezginsiniz aynı zamanda. Pek çok yere gidip geliyorsunuz. Yakın zamanda planladığınız bir şey var mı?
1: Şimdi ben en son Namibya'daydım. Hatta geçen hafta
0: Namibya nerede onu söyleyelim. Herkes bilmeyebilir.
1: Namibya Afrika'nın güneyinde, Güney Afrika'nın da batı tarafında. Yani şöyle diyelim, Afrika'nın güneybatısında. Geçen hafta yaptığımız Gecenin İçinden programda, geçen Salı günü
0: Evet.
1: Namibya'yı anlattık. Sizin programda
0: Evet.
1: dinleyicilerimizle onu paylaştık. Çok ilginç bir ülke. Muazzam güzellikte. %75 çöl ülkenin ama öyle bir çöl ki kızıl kumları olan bir çöl. Çöl ve çok zengin bir fauna var. Yani safarisi de çok önemli. Atlas Okyanusu'na bakan bir kıyı kesimi ki 1400 kilometre uzunluğunda aşağı yukarı bir kıyıdan bahsediyoruz. Foklar var, pelikanlar var, o fok dediğim otariler. Onun dışında daha başka bir takım enteresan hayvanlar var bu ülkede. Ve şöyle ki Türkiye'den birazcık daha büyük bir yüz ölçümü var. Fakat buna rağmen efendim insan nüfus sayısı da 3,5 milyonu geçmiyor. Yani İstanbul'dan daha küçük.
0: Evet.
1: Ne bileyim bir Bakırköy nüfusu gibi falan böyle bir yer.
0: Alman
1: Yani
0: sömürgesiydi galiba değil mi
1: Alman
0: dönem?
1: sömürgesi tabii. Oraya gittik en son. Şimdi ben bu ara tabii şey yapıyorum. Birazcık dinlenmeye çekildim. İnşallah hayırlısıyla 3 Eylül'den itibaren Madagaskar'a yolculuğumuz var. Madagaskar'ı da burada ileride geçmişte konuşmuştuk biz gecenin içinde ama
0: Evet.
1: gene konuşulacak bir ülke. Çünkü Madagaskar'da o kadar çeşitlilik var ki orada gidiyoruz hiçbir yerde yaşamayan şeyler var, hayvanlar var. Böceklerden tutun bilmem o lemurların türleri ama orada bir başka şey daha var. Baobab ağaçları
0: Evet.
1: muhteşem güzellikte. Onları görmeye gidiyoruz. Ondan sonra tabii kışın bizim için çok yoğun olduğu için özellikle benim için ondan sonra başlıyoruz hayırlısıyla. Sağlık sıhhat olsun en önemlisi o. Ondan sonra yollara koyuluyoruz.
0: Evet, çok teşekkür ederiz. Yine çok
1: Ben
0: renkli bir
1: teşekkür
0: program
1: ediyorum
0: yaptık
1: Gökhan
0: sizinle.
1: Beyciğim. Çok sağ olun, var olun. Görüşmek üzere. Sizlere güzel yayınlar diliyorum. Prodüktörümüz Ali Bey'e de çok selamlar, sevgiler. Tüm dinleyicilerimizi buradan sevgiyle, saygıyla efendim selamlıyorum.
0: Bu arada
1: Sağ
0: Turgay Bey 23 post arabası gelmiş biz kaçırmışız konuşurken.
1: Vallahi kaçırdık. Konuşurken posta arabasını kaçırdık. Artık bir daha kesin bekleyeceğiz. Başka çaremiz yok.
0: Çok sağ olun
1: Peki
0: sevgili
1: iyi
0: Turgay
1: akşamlar.
0: Tuna. İyi
1: Sağ
0: geceler.
1: olun, var olun. Çok teşekkür ediyorum.

Evet, çok eğlenceli bir şarkıydı. Bu arada Vitamin grubunun o en önemli üyelerinden biri Gökhan Sevimiz de çok erken yaşlarımızdan ayrılmıştı. Onu da rahmetle anmış olalım ve biraz sonra Net Var Net Yok bölümümüze devam edeceğiz. Onun da duyurusunu yapmış olalım.

0: Evet, Black'ten dinlediğimiz bir şarkıdır aslında. It's a Wonderful Life. Gerçekten şahane bir hayat. Sağlıklı olduğumuz sürece hayat yaşamaya değer diyelim ve Net Var Net Yok köşesinde bilişim uzmanları Tolga Murtezaoğlu ve Burak Barucci'ye iyi geceler dileyelim. Tolga Bey, Burak Bey.
1: Merhabalar, iyi geceler. Ben Tolga.
2: Merhaba, iyi akşamlar. Burak ben de.
0: Nasılsınız, iyi misiniz acaba?
1: Vallahi iyi olmaya çalışıyoruz. Siz nasılsınız diyelim.
0: Vallahi ben kötü bir vertigo geçirdim. Allah kimseye vermesin. Gerçekten hani bütün dengem şaştı. Dünyanın dengesi eğer böyle şaşarsa çok kötü. Benim dengem şaşınca anladım ki sağlıklı olabilmek, dengeli olabilmek çok güzel bir şey. Teknoloji de zaman zaman dengemizi şaşırtıyor gibi. Ne dersiniz?
2: Valla kesinlikle öyle. Hatta biraz yaşlarımız ilerlemeye başladı. Belki de bu sorunları komple çözecek yepyeni bir teknoloji geliştiriliyor. İstersen oradan başlayalım. Yaşlanan hücreleri geri sarılabilmesiyle ilgili aslında senelerdir böyle enteresan çalışmalar yapılabiliyordu. Ama bu hepsi böyle daha çok klinik çalışmalar içerisindeydi. Fakat ilk defa yaşlanma karşıtı gen terapisi ERT-100 ilk insan denemesinde uygulanmaya başlandı. Şimdilik retina hücrelerini gençleştirmeyi hedefleyen bir çalışma yapmaya başladılar. Özellikle gözdeki kılcal damarlar üzerindeki gençleşmeyi denemeye üzerine bir insanlı deney yapılıyor. Şu an için yaklaşık 50-60 kişi, pardon 18 kişinin yer alması planlanan çalışma, yaşa bağlı görme kaybına yol açan optik sinir hastalıklarına karşı bakalım gençleştirmeyi başaracak mı? Eğer başarırsa aslında tıpta büyük bir kırılım yaşanacak. Geçtiğimiz senelerde böyle Elon Musk bunu biraz gündeme taşımıştı. Yani yaşlanmanın çok kolay çözülebileceğini söylüyordu. Bunlarla ilgili bakalım çalışma oluyor mu? Belki de bu vertigo diğer bütün hastalıkların komple çözümü olacaktır. Neden olmasın?
1: Öncelikle Gökhan Bey, geçmiş olsun diyorum ben size. Şimdi yapay zeka modellerinden mesela Midjourney vardı. Burada defalarca bunu bahsettik ve görüntü üretme konusunda gayet iyiydi. Yapay zekanın gerçekten böyle nerede işe yarayacak ve sağlıkla birleştiği yerlerde nerelere gidecek diye böyle sorular sorduk vesaire, ama artık böyle elle tutulan bir sonuç elde etmeye başladık. Onlardan bir tanesi de şu: 60 saniyede bütün vücudu tarayabilecek bir sistem. Aslında bir ultrasonla MR'ın karışımı ve sıfır radyasyonlu bir sistemi geliştirdiler. Bir havuz düşünün, sığ bir havuz. Bu havuza giriyorsunuz, 60 saniye içerisinde sizi 3 boyutlu olarak komple modelleyebiliyor. Ve bu çok uzakta bir deneysel bir çalışma değil. Sadece 1 sene sonra San Francisco'da başlayacağını ve 5 sene içerisinde 50 bin cihazla da bütün dünyaya yayılması bekleniyor. Tabii daha iyisi çıkmazsa, çünkü geçen hafta bu yoktu. Yani bir hafta içerisinde tabii ki çalışması uzun yıllar devam etmiştir. Ama sonuçta geçen hafta olmayan, bu hafta olan bir yenilik. Hani şöyle düşünün, artık MR'dı, radyasyondu veya metal olmayacaktı, birçok şey bitiyor. Ki belki de bu aslında İleride şey bile olabilir. Yani biliyorsunuz deneysel bir sürü çalışma var böyle. Mesela belki de bir havuza girip çıktığınız anda normal sizi sadece normal yüzerken bile belki de analiz edip de ya sende şu var diyebilecek. Hele sizin böyle kristallere bakıp da ya burada bir hareketlilik var, erken önlem alın diyebilecek diye düşünüyorum. Hani yapay zeka, işte bu konuştuğumuz logaritmik artış dediğimiz, yani belki de böyle bir şeyin keşfi ve çalışması 30 sene 40 sene sürecekken sadece belki de 2 sene indi. Böyle baktığımız zaman da 2 sene sonrayı düşünemiyoruz, ama şunu biliyoruz ki seneye artık biz bu sistemi sağlıkta kullanabileceğiz.
2: Vallahi yapay zekanın kullanım oranları ve gerçekten kullanma yöntemleri, yani hiç insanın aklına gelmeyecek farklı yöntemlere doğru hızlıca ilerliyor. Türkiye'den enteresan bir gelişme oldu. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nden geomatik mühendisliği, Geodezi ana bilim dalı öğretim üyesi Şenol Halk Kutoğlu enteresan bir uygulama geliştirdi. Bu uygulama şu an internette. Fotoğraf üzerinden bina sağlamlığını analiz eden bir uygulama geliştirdiler. Tamamen yapay zeka destekli çalışıyor. yapıanaliz.beun.ed.tr adresinden giriyorsunuz. Binanızın önden yandan değişik farklı açılardan ne kadar farklı fotoğraf yüklerseniz o kadar iyi, o fotoğrafları yüklüyorsunuz. Ve yapay zeka sisteminden yola çıkarak 10-15 dakika içerisinde size bu yapının yıkılıp yıkılmayacağı ile ilgili enteresan bir rapor oluşturuyor. Özellikle depremdeki tüm yıkılan binaları analiz etmişler ve yapay zekayı öğretmişler eski fotoğraflarla, yeni fotoğraflarla. Ciddi anlamda bir veri tabanı oluşturmuşlar. Tabii ki kesin bilgi vermiyor, ama en azından bir fikir verme aşamasında binanızın yıkılıp yıkılmayacağını öğrenebiliyorsunuz yapay zeka destekli olarak. Tabii ki elbette de beton kalitesi son derece önemli, ama binaların geometrik bir takım zayıflıklarını fotoğraf üzerinden anlayarak binalardaki geniş çıkmalar, geri yaslanmalar, katlardaki düzensizlikler varsa bunu binayı zayıflatan hususlar olarak

0: anlıyor ve size en azından bir uyarı veriyor. Denemekte fayda var. Tamamen ücretsiz bir yazılım ve yapıanaliz.beun.edu.tr adresinden girilebiliyor.
1: Şimdi fotoğrafların içerisinde metadata dediğimiz böyle bazı bizim görmediğimiz bilgiler var. Bunlardan bazıları işte hangi diyaframı kullandığı veya işte saati bir sürü şey yazması. Onun dışında konum bilgisi var. Benim aklıma direkt sen bu haberi sunarken şu geldi. Belki konum bilgisinden de zeminle de bunu entegre ediyor olabilir. Yani bu zeminde bu bina diye belki veya yoksa da belki bir sonraki versiyonda eklenecektir. Ama sonuçta deprem hani hep hiç olmasın dediğimiz ama bir o kadar da önlü almak zorunda olduğumuz bir gerçek. Burada da gerçekten çok yerinde bir yazılım olmuş diyebiliriz. Gene ülkemizden bir haber var. Dot Robotics diye bir firma. Ülkemizde ilk defa insansız robot için entegre robot fabrikası kurmak için ilk adımı attı. Hani biz de varız, zaten vardık ama artık böyle entegre fabrikamız da olmak üzere. Hani belki bir süre sonra da artık robotlar da yapay zeka desteğiyle bizim biraz daha yerimizi almaya çalışacak. Bu arada bir de bir kalem haberimiz var. Şimdi biz şunlarla aslında alıştık. Yani yıllar önce tanıştık. Bir kalemi alıyoruz, yazıyoruz. Daha önce işte o kağıdı tarıyorduk. Sonra taramaya gerek kalmadı. Direkt yazdığımızı bilgisayara aktarabildik. Şimdi artık buna ses kaydı da geldi. Ama ses kaydı normal, basit bir ses kaydı değil. 5 metre içerisindeki bütün konuşmaları transkrip halinde toplantıyı not aldıklarınızı çevirip size özetle çıkartabiliyor. Veya bak bunu atlamış, bunu not almadın, bu da vardı diye sizi uyarabiliyor. Hani burada hep konuştuğumuz gizlilik ilkesi bir kere daha hani soru işareti olarak da bir kalıyor aklınızda. Ama sonuçta kalemlere de bu zeka geldiğini, yani kalemlerin artık bizi dinleyebilip bir de üstüne yazarken notlarımızı da sen bunu unuttun veya bunun altını çiz, bu çok önemliydi gibi bizi uyarabileceğini düşünürsek nereye gittiğimiz biraz büyük bir soru işareti oldu.
0: Özellikle robotlar demişken Tolga, bu robot teknolojisi konusunda Elon Musk'ın bu Tesla şirketi gerçekten enteresan bir robot üzerine çalışıyor. Geçtiğimiz aylarda da bunun haberlerini bol bol yaptık. Optimus isimli bir robotları var ve neredeyse bir insanın yapmış olduğu her şeyi yapabilen bir robot. Siz bir insanın yanına koyuyorsunuz mesela bir ustanın. Ne iş yaptığını öğretiyorsunuz ve ondan sonra yapmaya başlıyor ve sistem gerçekten çok enteresan, güzel çalışıyor. Şimdi bu Tesla Optimus robotlarının seri üretimi yavaş yavaş gerçekleşecekmiş. Hatta Texas'taki fabrika yakın zaman içerisinde seri üretime başlayacakmış. Rakamlar çok enteresan. Yılda 10 milyon tane robot üretmeyi düşünüyorlar ve Elon Musk'ın eğer hedefleri tutarsa çok da alınmayacak rakamlar değil. Aşağı yukarı 20-30 bin dolar bandında bir robot satın alınabilecek. Tabii ki şimdi pahalı gelebilir ama sonuçta hiçbir maaş ödemiyorsunuz. Hiçbir sosyal sigorta, şu bu, hiçbir şeyle uğraşmıyorsunuz. Sadece elektriğini veriyorsunuz ve istediğiniz işi yapabilen bir robottan bahsediyoruz. Normal bir insana benziyor. Ve 2027 yılında bunlar hayatımıza geçecek. Birçok farklı robot teknolojisi fabrikalarda kullanılabiliyor ama bu tarz son kullanıcının kullanabileceği robotlar artık hayalden değil, direkt seri üretime geçmek üzere. Yapay zeka ile birleştiği durumlarda hakikaten insanlık nereye doğru gidiyor, ne yapacağız, ne iş yapacağız, amacımız kalmayacak mı gibi sorular hakikaten herkesin kafasını kurcalıyor. Çünkü gerçekten özellikle videolar doğruysa neredeyse bir insanın yapmış olduğu her türlü işi çok net bir şekilde yapabilen bir robot. Tabii bunun bir sürü farklı alternatifleri de çıkacaktır ama biraz korkutucu açıkçası olur.
1: Optimus'u ben 2 sene önce görmüştüm Burak Amerika'da ama o zaman çalışmıyordu. Umarım bundan sonra çalışan versiyonunda gerçekleştiğini görürüz. Şimdi biz yayından önce seninle konuştuk, hatta buluşalım demiştik, buluşamamıştık. Sen de demiştin ki benim bisikletimin şarjı yok, şarjı da olsun bakarız diye. Bununla ilgili bir haber karşıma çıktı. Posho Go 5 Ultra diye bir bisiklet. Ne farkı var? Elektrikli bir bisiklet, tamam, buraya kadar her şey normal. Fakat jantlarında dayanıklı bir güneş solar panelleri var. Bunlar da bisiklet kendi kendine giderken park ettiğiniz zaman güneşten şarj olabiliyor ve kullanabiliyorsunuz. Tabi burada ülkelere göre ve daha doğrusu kıtalara göre de farklılıklar varmış. Yani bazı hız limitleri var. Amerika'da başka, Avrupa'da başka. Ama Avrupa versiyonu ve Amerika versiyonu da yakında çıkacağı söyleniyor. Fakat fiyatı birazcık pahalı. Yani bir bisiklete Amerika fiyatı 6000 dolar olduğunu düşünürsek, hani ama işte ön siparişte 2000 dolarla başlayacakmış ama sonuçta demek ki bu 6000 dolarları görecek. Ama bu fiyatları verirsek elektrikli ama hiçbir şekilde kendi kendini şarj eden, dışarıdan bir enerji ihtiyacı duymayan bir bisiklet geliyormuş. Alır mıydın Burak? Hazır mısın böyle bir şeye?
0: Vallahi bana fiyatı biraz pahalı geldi Tolga ama çok güzel bir teknoloji geliştirmişler. Jant kısmına güneş paneli yerleştirmek gerçekten dahice. Tabii düştüğü zaman bisiklet ne olur ne biter, o biraz soru işareti gibi geldi bana. Ama çok güzel bir yöntem. Elektrikli bisikletler gerçekten çok verimli çalışıyorlar. Hatta buradan bir Türk şirketinden de ben bahsetmek istiyorum. Özellikle eski bisikletleriniz varsa dinleyicilerimizin. Mesela Bikey isimli bir İzmirli şirket var. Gerçekten çok başarılı bir ürün yaptılar. Sadece jant satıyorlar ama jantın içerisinde normal bir motor var. Ve bir tane de aslında gaz kolu da veriyorlar. Ve her

0: dönüştürülebilen bir kit yapmışlar ve tüm dünyaya bunu satıyorlar. Gerçekten bu ve bunun benzeri birçok Çinli marka da bunları yapmaya başladı. Elektrikli bisikletler, bisiklet biliyorsunuz İstanbul'da kullanmak gerçekten çok zor. Özellikle çok fazla yokuş olan bir şehir olduğu için. Ama elektrikli bisiklet en azından yokuşları düz hale getirdiği için şahsen ben gün içerisinde İstanbul içerisinde bütün yolculuklarımı bisikletle yapmaya başladım. Gerçekten de harika oluyor. 30-40 kilometre menzil de aslında şehir içerisinde çok daha az mesafeler değil. Birçok yere gidip gelebiliyorsunuz. Çok da hızlı şarj olabiliyor. Ya da benim başıma gelen gibi hızlı şarj bitebiliyor ama birçok büyük miktarda iş çözebiliyor. Bence çok daha yaygınlaşacak gibi geliyor. Özellikle ucuz fiyatlı olan modeller ve bisikletinizi de kullanabileceğiniz bu tarz alternatifler çok böyle başarılı olabiliyor bence doğru. Çok da yaygınlaşacağını düşünüyorum açıkçası.
1: Burak, şimdi mobil hayata biraz fazla alıştık ve artık böyle toplantılara arabalardan da katılmaya başladık. CarPlay'de Google Meet teknolojisi gelmişti. Şimdi Android Auto'ya da geldi. Yani siz arabadayken bir toplantı varsa bu toplantıya hiç direkt Google Meet aplikasyonundan katılabiliyorsunuz. Tabii ki görüntü yok arabada olduğunuz için. Tabii ki sizin kameranız da kapalı. Ama sonuçta bir toplantıya veya birçok kişinin konuştuğu bir konferans görüşmeye Google Meet'ten de artık Android Auto ile katılabileceksiniz. Hani yolda gene dikkatli olmak lazım tabii ki ama zaten arabalarda birçok şeyi engelliyorlar. Yani eğer araba gitmeye başladığı anda ayarlara bile giremiyorsunuz yeni teknolojilerle. Ama Google Meet'te ne kadar gerekli bilmiyorum ama artık arabalarda da toplantılara girmek mümkün olacakmış. Bununla beraber de şunu söyleyeyim. Şimdi biz daha önce herhangi bir browser veya tarayıcı bir şey kullandığımız anda bir ne yapıyorduk? Bir metni diyelim ki kopyalamak istiyoruz. Orayı seçiyorduk. Sağ tuşa bastığımız anda genelde çıkan şeyler işte kopyala veya yapıştırır veya ne bileyim işte bazen Google'da ara falan gibi sorunlar öneriler çıkıyordu karşımıza. Şimdi Google Chrome tarayıcıda Gemini'ye sor butonu geliyor. Yani siz herhangi bir şey gördünüz, daha ayrıntılı incelemek istiyorsunuz. Bu arada bir şey de vardı. Diller arasında bunu Türkçe'ye çevir veya farklı bir dile çevir diye kullanma şansımız da vardı. Artık herhangi bir yeri seçip de ondan sonra son kanali sürümünde Google Chrome'un Gemini'ye sor dediğiniz zaman ayrıntıyı bir tık daha öteye götürebiliyor. Kaldı ki aslında Google'da şöyle bir duyuru da yaptılar. Yakın zamanda Google aramaların komple değişeceğini, tamamının da AI modda yani yapay zeka modunda direkt bize özel şekilde çıkaracağını da bekliyoruz. Gemini'ye sor da herhalde bunun için bir geçiş versiyonu olarak karşımıza çıkıyor.
0: Bu arada yapay zeka ile beraber hani hep diyoruz ya arabalar bulundu, trafik kuralları yazılmaya başlandı. Ve hakikaten birçok farklı düzenlemeyi ülkeler getirmeye başladı. Estonya'dan enteresan bir haber geldi. Dünyada ilk defa yapay zeka ajanlarına dijital kimlik vermeye hazırlanıyor Estonya hükümeti. Gerçekten güzel bir haber çünkü özellikle bu tarz ajanlar neredeyse insanların yapmış olduğu internet trafiğinden çok daha fazla trafik yapar bir hale geldiler. Yani artık bir gerçek oldu. Özellikle kullanıcılar için belli başlı görevleri bile otonom olarak yerine getirebiliyor biliyorsunuz AI ajanları. Önümüzdeki günlerde artık özellikle AI ajanları kullanıcı hesabına doğrudan erişim sağlayabildiği için bununla ilgili güvenlik, denetlenebilirlik ve sorumluluk konusu ciddi soru işaretleri yaratıyor. Çünkü birçok insan kendi bilgisayarındaki yetkileri aynen ajanlara vermiş durumda. Hatta banka bilgilerini paylaşanlar bile var ve bunun aslında nelere sonuç vereceği ile ilgili aslında çok da fazla insan düşünmüyor. Bir anda hızlı bir şekilde çözmeye çalışıyorlar ama herhangi bir sorun olduğu zaman bunun sorumlusu kim olacak veya hakikaten bunu yazan şirket olacak mı yoksa bunu kullanan kişi mi olacakla ilgili en azından bu ajanlara bir kimlik verilmesi, birey gibi düşünülmesi çok enteresan olmuş. Bakalım diğer ülkeler bu konuda ne yapacak ama bence güzel bir gelişme. Çünkü resmen bir dijital kimlik verilecek dijital ajanlara. Yani bir birey olacaklar. Bunları daha çok tartışacağız gibi gözüküyor. Çünkü yapay zeka, robotlar derken yani bunların hakları da yarın öbür gün konuşulur hale gelecek. Bakalım ne olacak? Hep beraber göreceğiz. Doğru.
1: Burak, şimdi ben Anthropic Cloud kullanıyorum. Bu arada modelleri biraz kısıtlamaya başladılar. Ve orada işte Spotify ile Google Drive'e bağladım. Birkaç arama yaptım, geri döndüm, baktım son yaptığım konuşma yok. Yani orada bu arada bağlı olması şu demek. Yani sizin orada dosyalarınıza erişmesine izin veriyorsunuz, silmesine izin veriyorsunuz, diğer listenizde oynamasına izin veriyorsunuz vesaire. Hani öyle bir soru işareti oldu kafalarda. Yani benim oradaki bir dosyamı silerse karşılığında daha konuşmayı hatırlamıyor ve herhangi bir şekilde geri dönüşüm olamayacak. Belki hukuksal açıdan da böyle bir şey olması birçok yani sistem dışı olabilecek şeyleri de önünü kesebilecektir. Yani şimdi benim adıma drive'a girip bir dosya oluşturup veya bazen mailleri de bağlayabiliyorsunuz. Orada benim adıma mail atma şansı da var maalesef ki. Yani aslında işinize yararsa çok iyi ama istemediğim bir maili atarsa ben nasıl ispatlayacağım bunu gibi soru işaretlerinde. İşte bu herhalde o numarayı vermesi, kimlik numarasını vermesi birçok şeyi çözecektir. Burak, pek hatırlamak istemiyoruz ama Dünya Kupası için geçtiğimiz günlerde ben kaçtaydım. O amfiteyatrada Paraguay maçını seyretme şansım oldu ve birkaç günde gittiğim için de yanıma bir bileklik kullanıyorum. Onun şarj kablosunu almadım çünkü benimki 7 gün dayanıyordu. Fakat güneş altında fazla kaldığım için saatim kendi kendine kapattı. Ayrıca bilekliğim kendi kendine kapattı. Üzerinde herhangi bir tuş olmadığı için de ben onu bir daha açamadım. Açmak için kabloyla böyle bir saniyeliğine şarja koymam gerekiyordu. Ama ben de 7 gün pili dayanıyor diye yanıma kablomu almadığım için bilekliğimi açamadım. Şimdi niye bunu söyledim? Honor firması, bu arada ben büyük saat kullanmama en büyük sebebim de pilinin az gitmesiydi. Eşimin kullandığı bir gün gidiyor, benimki 7 gün. Honor ise yeni bir akıllı saat tanıttı. 35 gün pili dayanıyor. Şimdi artık bir haftadır alışmıştık ama 35 gün bir akıllı saat için çok ciddi bir süre. Hani burada GPS özelliği olduğunu söyleyelim. Böyle bir saatte 35 gün dayanması çok iyi. Önümüzde de artık hani hep o pil haberlerini yapıyoruz ya. Hani diyorduk işte bir ay gidecek pili diyorduk. İşte olmuyordu, olmuyordu. Artık saatte bir ayı Honor'da görmeye başladık. Umarım telefonlarda bu enerji olarak piller gelir.
2: Evet, madem saatten bahsettik, son bir dakika diyelim, yavaş yavaş toparlayalım isterseniz. Burak Bey, evet, sözü size bırakıyorum.
0: Dünya Kupası'nda özellikle teknoloji bayağı kullanılmaya başlandı. Bu top herkesin bildiği gibi değişti. Bir kablosuz şarj olabiliyormuş ve 90 dakikalık şarjla 6 saat boyunca veri gönderebiliyor. Acaba kupa sonunda ben şeyi merak ediyorum. Çünkü saniyede 500 tane veri gönderiyor. İçinde böyle atelit ölçüm ünitesi var, sensörler var. Yani topu ivmesi var, merkezindeki haberleşmesi derken. Bakalım Dünya Kupası'nda bu teknoloji yüzünden ne gibi sorun çıkacak, ben merakla takip ediyorum.
2: Yani buraya bir hacker girip olmadık bir şekilde gol atmasın bize. Yani bütün kupaya gol atarsa ne olacak oturduğu yerden?
0: Evet, yapay zekada kullanılıyor. O var ya, o var şey, offside'da ya değilse. Bakalım bir şeyler yaşayacağız ama.
2: Vallahi ben Maradona'yı geri istiyorum. Eliyle gol atsın. 1986'da 60'ta tam da Messi'nin attığı gol, zaten onun attığı gollerde tam onun 40. yıl dönümündeydi. Böyle şeyler olsun, değişik şeyler konuşalım istiyorum. Biraz böyle ne diyelim, hikayesi bol bir kupa olsun diye düşünüyorum kendi kendime. Çok teşekkür ederiz. Katkıda bulundunuz bize sevgili Tolga Murtezaoğlu ve sevgili Burak Barutçum. Net Var Net Yok bölümümüzde yine sizinle birlikte olacağız tabii ki her salı olduğu gibi. Çok teşekkür ederiz.
0: Biz teşekkür ederiz.
2: Ve efendim böylece Gecenin İçinden programında artık sona yaklaşıyoruz. Biliyorsunuz İstanbul'dan sesleniyoruz salı geceleri sizlere ve çarşamba geceleri tabii ki. Yarın akşam da sevgili arkadaşım Tolga Avcı sanırım buralarda olacak. O olacağı için de özellikle kitap konusunda kendisi son derece hassastır. Güzel kitaplardan güzel derlemeler yapacağını umuyorum. Ve o da güzel bir program sunacaktı. Peki biz ne yaptık bugün? İstanbul Genç Bale Topluluğu sezonu Vivaldi'nin 4 mevsimiyle kapatacaktı. Halkla İlişkiler Koordinatörü Deniz Çabas'la söyleştik ki 28 Haziran Pazar günü hem 13'te hem 18'de İstanbul'da Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera sahnesinde yapacaklar gösterilerini. Onunla ilgili bir bağlantımız olmuştu. Ardından İzmir'e uzandık ve İzmir Karşıyaka Belediyesi Barınak ve Sokak Hayvanları Bakım Merkezi Veteriner İşleri Müdürü Sayın Doktor Aysu Altı Kardeşler İlman'la söyleştik ve Mamanı Al Gel konserlerinden bahsettik. Sonrasında Western Sevdalıları İstanbul Samatya'da nasıl buluşuyor? Turgay Tuna'yla bunu konuştuk ve ardından da Net Var Net Yok bölümüyle bitirdik programımızı sevgili dinleyenlerimiz. Yapımcılarımız Deniz Sezer ve Ali Kızan, teknik yönetmenimiz Muhammed Eğrice Su ve spikeriniz ben Gökhan Özer. İstanbul'dan iyi geceler.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: Spikeriniz Sevda Türker'i. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Karol Nawrocki'yi Beştepe'de ağırladı. Gündemde 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi vardı. Erdoğan, ittifakın caydırıcılığının tahkim edilmesi ortak önceliğimizi oluşturuyor ifadelerini kullandı.

0: Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesinin önemini vurguladı. Türkiye 7-8 Temmuz'da 36. NATO zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Zirve kapsamında tüm NATO ülkelerinin liderleri aynı masa etrafında buluşacak. En önemli gündem maddeleri ise ittifak içindeki savunma harcamalarının artırılması ve Rusya-Ukrayna savaşı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırıkkale'deki mühimmat imha sahasındaki patlamada hayatını kaybeden iki personel için başsağlığı diledi. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için başlatılan incelemenin titizlikle yürütüldüğünü belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti. Kurtulmuş temasları kapsamında Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi Genel Sekreterliğini ziyaret etti. Türk Devletleri Teşkilatı Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Söz konusu anlaşma Kırgızistan ve Kazakistan'ın da onayıyla Türk dünyasında yürürlüğe girecek. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, anlaşma Türk dünyasını dijital ekonominin merkezine taşıyacak değerlendirmesi yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda iki uluslararası anlaşma kabul edildi. Anlaşmalarla Suudi Arabistan'la enerji yatırımı sağlanacak, Brezilya ile Türkiye arasında savunma sanayi alanında işbirliği artırılacak. Emniyet Teşkilatı'nda yönetim, denetim ve gözetimi artırmak amacıyla hazırlanan düzenleme genel kurul gündeminde. Teklifle emniyet müdürü sayıları artacak. Daha önce sağlık nedenleriyle teşkilattan ayrılmak zorunda kalan personele genel idare sınıfı bünyesine atanma hakkı da verilecek. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve rüşvet suçlamasıyla tutuklanan Mersin'in Silifke ilçesi belediye başkanı Mustafa Turgut görevinden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı Turgut'un geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 55. oturum sona erdi. Duruşmada Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Doğan Hamit Doğruer, ihale usulsüzlüğü iddialarına karşı savunma yaptı. Doğan Hamit Doğruer, üzerine atılı suçlamaları reddetti. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davanın 37. oturumu sona erdi. Duruşmada tutuksuz sanıklar ve avukatlarının savcının esas hakkındaki mütalasına karşı savunmaları alındı. Yurt genelinde yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık şebekelerine göz açtırılmıyor. Trabzon, Samsun, Siirt, Eskişehir ve Kırıkkale merkezli 27 ilde düzenlenen operasyonlarda 135 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan 14'ü tutuklandı. Malatya'da 3 aydır kayıp olarak aranan Aysel Yıldırım'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yakalanan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı. Genç kızın cenazesinin bulunması için çalışmalar sürüyor. İstanbul Büyükçekmece'de otomobille itfaiye aracı çarpıştı. İtfaiye aracının devrildiği kazada 4 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle ulaşım bir süre aksadı. ABD Senatosu İran'a yönelik ABD askeri operasyonlarının durdurulmasını amaçlayan yasa tasarısını 48'e karşı 50 oyla kabul etti. ABD ile İran arasında İsviçre'de varılan mutabakatın ardından gözler nükleer dosyaya çevrildi. Washington, Tahran'ın kapsamlı denetimleri kabul ettiğini savunurken, İran'sa zarar gören nükleer tesislerinde yeni bir denetim planı bulunmadığını açıkladı. Taraflar arasında ayrıca serbest bırakılacak İran fonlarının nasıl kullanılacağı konusunda da görüş ayrılığı yaşanıyor. Katliamcı İsrail, ABD İran mutabakatını sabote etmeye devam ediyor. Soykırım kabinesinden yapılan açıklamada Lübnan'dan çekilmeyeceğiz mesajı verildi. Lübnan ise işgalin sona ermesinden daha azına razı değil. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı CENTCOM, Lübnan'daki durumu izlemek için bir mekanizma başlattığını duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan dikkat çeken Filistin çıkışı geldi. Lavrov, Filistin meselesinin dünya gündeminden uzaklaştırıldığını söyledi, hepimiz utanmalıyız dedi. Haberleri sunduk.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Mutlu günler sevgili dinleyenler. Gece Ezgilerine hoş geldiniz. Programı Ufuk Bakır hazırladı ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Programımıza bir Şanlıurfa türküsüyle başlıyoruz. Zülkü Faltan sizlerle. Gitti canımın cananı, beni bıraktı yaralı.

Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği Afyon türküsünü Bak Sen Günaydın'dan dinliyoruz. Cevizin yaprağı dal arasında, güzeli severler bağ arasında.

Kartal Demir'in Haydar Bayçın'dan derlediği Manisa türküsüyle Nihat Mercan'la sizlerle. Sövdün yaprağı narindir narin, içerim yanıyor, dışarım serin.

Yücel Paşmakçı'nın Fatma Çil'den derlediği Rumeli türküsünü Nursaç Doğan Işık'tan dinliyoruz. Bir fırtına tuttu bizi, deryaya kardı.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Nezaket mevsimi.
2: Merhaba kıymetli dinleyiciler. Nezaket mevsimi yine başlıyor. Bugün hayatın samimi, içten, bir o kadar da ölçü isteyen bir meydanına, yani evlerimize konuk oluyoruz. Misafirlik adabı başlığı altında bir kapıyı çalmanın ötesine geçip ev sahibinin mahremiyetine duyulan hürmeti ve misafirin o haneye kattığı bereket ile bakar dengesini konuşacağız. Bir eve girmek aslında bir insanın özel dünyasına, hatıralarına ve düzenine emanet olmaktır. Sevgili dinleyiciler, misafirlik sadece ikram edilen çayı içmek değil elbette. O hanenin bir ritmi var. Bu ritme uyum sağlamak,

0: Bin görünmez sınırlarını fark edebilmek, bir eve çat kapı gitmemekten oturulacak yeri ev sahibine bırakmaya kadar her küçük adım aslında o yuvaya duyduğumuz sessiz saygının ifadelerindendir. İnce bir ruh çok iyi bilir ki en iyi misafir varlığıyla huzur veren, gidişiyle de özlenen kişidir. Sosyolog Erving Goffman, evleri insanın arka sahnesi olarak tanımlar. Goffman'a göre dış dünya bir sahnedir ama ev, insanın maskelerini çıkarıp dinlendiği bir yerdir. Bir eve misafir olduğumuzda aslında o kişinin arka sahnesine girmiş oluruz. Nezaket, Goffman'ın işaret ettiği o özel alanı ihlal etmemek, meraklı gözlerle evi süzmemek ve ev sahibini kendi evinde hizmet telaşına düşürüp yormamaktır. Misafirlik muhatabımızı kendi evinde ev sahibi olmaktan pişman etmeme sanatıdır. Kıymetli Kemal Sayar insan hallerinde dostluğun birbirine alan açmak olduğunu söyler. Sayar'a göre birinin evine gitmek onun gönlüne misafir olmaktır. Kemal Sayar'ın vurguladığı o şefkatli yakınlığı korumak adına misafirlikte vaktinde kalkmayı bilmek, ev sahibinin yorgunluğunu veya sessiz işaretlerini fark etmek çok hayati bir duyarlılıktır. Gel demek ne kadar gönülden ise vaktinde gidebilmek de o kadar asil bir düşüncelilik halidir. Gönül kırmadan o samimiyetin tadını damağımızda bırakarak ayrılabilmek dostluğun en güzel şifalarındandır. Yine aklımıza Saadettin Ökten Hoca'nın öğretileri geliyor. Geleneğimizdeki misafir berekettir anlayışını bize hatırlatır ya, Ökten Hoca'nın işte bu penceresinden bakabilirsek, misafirlik o medeniyetin vakar ve edep sahibi insanının bir temsilidir. Ev sahibinin sunduğu ikramı küçümsememek, evin kusurlarını görmemek ve o haneye bir selamet duygusuyla girmek, işte Ökten Hoca'nın işaret ettiği o şehirli ahlakın özüdür. Misafir girdiği eve yük olmaya değil, o evin huzurunu paylaşmaya giden kişidir. Bauman, modern hayatın bağlantıları çoğalttığını ama ilişkilerin zayıflattığını çokça söyler ve Bauman'a göre artık evlere değil, ekranlara misafir oluyoruz. Kıymetli dinleyiciler, hassasiyet bazen dijital sessizliktir. Mesela bir evde misafirken sürekli telefonla ilgilenmek, işte Bauman'ın işaret ettiği o yabancılaşmanın en kaba hallerindendir. Yanındakiyle anda kalabilmek, ona tüm dikkatiyle eşlik edebilmek o eve ve o insana verilebilecek en kıymetli hediyedir. Fransız düşünür Henri Bergson hayatın içsel bir akış olduğunu savunuyordu hatırlarsınız. Misafirlik de işte Bergsoncu bir bakışla baktığımızda iki farklı hayat akışının bir sofrada ya da bir sohbette birleşmesidir. Zarafet o akışı yüksek sesle, yersiz sorularla veya uzun süren bir oturuşla bozmamaktır. Kendi süremizi ev sahibinin dinlenme hakkıyla dengeleyebilmek, hayatın o en doğal ve insani ritmine uyum sağlamaktır. Misafirliğimiz bittiğimizde ardımızda sadece boş bir çay bardağı bırakmayalım. O evde bıraktığımız huzurlu bir sohbet ve hürmetli bir duruş izi de kalsın. Unutmayalım ki bizim o haneye duyduğumuz saygı, o kapının bize her zaman muhabbetle açılmasını sağlar. Mevlana'nın hikmetli uyarılarından birini daha hatırlayalım ki o samimi anlarda bizim rehberimiz olsun. Gönül hanesine edeple gir ki lütufla ağırlanasın. Edeple girelim ki bereketimiz daim olsun. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu. Kapıların muhabbetle açıldığı, gönüllerin zarafetle ağırlandığı huzurlu günler diliyorum. İnceliğin ve edebin aydınlığında kalın, hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: katacak. Yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1'de Yaşamın Ritmiyle sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Gülben Şahin, Mutlu Füsun Küçük. Teknik yönetimde Gülden Acar ve speakeriniz ben Sıla Koç. Türkiye'de yaşlı nüfusun artmasıyla beraber bu bireylerle ilgili sağlık sorunları daha da önem kazanıyor. İçinde bulunduğumuz yaz aylarında yaşlı bireylerimiz hangi sağlık sorunlarıyla nasıl mücadele edecek? 19 Mayıs Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Geriatri Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doktor Ali Ekrem Aydın'la konuşacağız. Ne eski ne yeni, aradaki nesil sandviç nesil. Sandviç nesil nedir? Hem çocuklarına hem de yaşlanan anne babalarına bakım veren kuşak anlamına geliyor. Konuyu İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Psikoloji Bölümünden öğretim üyesi Doktor Bahtım Kütük'le konuşacağız. Hazırsanız Yaşamın Ritmi başlıyor. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın Ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de. Sevgili dinleyenler, yazı artık iyiden iyiye hissediyoruz ama tabii ki yaz deyince güzellikleriyle birlikte getirdiği bazı sağlık sorunlarını da konuşmak gerek. Özellikle de yaşlı bireyler için biliyorsunuz nüfusumuz artık epeyce yaşlı birey barındırıyor. 19 Mayıs Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Geriatri Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doktor Ali Ekrem Aydın'la birlikteyiz. Hoş geldiniz Yaşamın Ritmine Sayın Aydın.
1: Günaydın Sıla Hanım, hoş bulduk.
0: Teşekkürler. Şimdi yaz dedik, yaz mevsimi getirebildiği bazı sağlık sorunları oluyor değil mi? Bu mevsime bağlı. Neler olabilir bunlar ve bunlardan özellikle belli yaşın üzerindeki kişileri ilgilendirenler hangileri?
1: Sıla Hanım, şöyle, yaz aylarında yaşlılarımızda en sık biz şu tablolardan çekiniyoruz. Bu konularda risk altındalar. Birincisi sıcak çarpması ve vücudun susuz kalması, ki biz buna dehidratasyon diyoruz. Yani vücuttan sıvı kaybı. Hı hı. Bunun sonucunda ani tansiyon dalgalanmaları olabiliyor kişilerde. Böbrek fonksiyonlarında bozulmalar olabiliyor. Hatta tablo ilerlediğinde kafa karışıklığı ile hastalar acil servislerimize başvurabiliyorlar. Hı hı hı. Bunun yanı sıra yetersiz sıvı alımına bağlı idrar yolu enfeksiyonlarının da sıklığının arttığını çarpıcı bir şekilde görüyoruz.
0: Evet, bunlar en yoğun yaşananlar, öyle değil mi?
1: Evet.
0: O zaman bunların üzerinde biraz duralım. Sıcak çarpması dediniz. Bunu yani güneş çarpması da deniyor. Aynı şey mi bu acaba? Aynı şeyden mi bahsediyoruz?
1: Evet, evet, aynı şey. Burada temel nokta şu: yaşlı bireylerin susama hissi azalıyor yaşla birlikte. Susuzluk merkezi eski hassasiyetini kaybediyor. Keza terleme kapasitesi bir miktar azalıyor. Ve kişi susuz kalsa bile bunu tam anlamıyla hissedemeyebiliyor. Ve herhangi bir sıvı kısıtlaması içeren bir hastalığı yoksa, örnek bazı hastalarımızda kalp yetmezliği olabiliyor, böbrek yetmezliği olabiliyor. Bu kişilere meslektaşlarımız bazı kısıtlamalar koyabiliyorlar. İşte günde şu kadar sıvıdan fazla tüketmeyin diye. Böyle bir kısıtlama yoksa biz yaşlılarımıza korunmaları için günde 1,5-2 litre civarında sıvı. Burada sıvının altını çizmek istiyorum. Buradan kastımız sadece su değil. Çeşitli sıvı içeren içecekler, ki büyük kısmının su, tüketmelerini öneriyoruz. Yine güneş çarpmasından korumak için şu çok önemli: güneşin en dik olduğu 11 ile 16 saatleri, orada 5 saatlik bir çok sıcak periyot var. Bu periyotta evde kalmalarını öneriyoruz. Ama diğer zamanlarda böyle açık renkli, pamuklu, bol giysilerle ve geniş şapkalarla tabii ki dışarıda vakit geçirebilirler.
0: Bu önlemler

0: sıcak çarpmalarından hem de o yaşadıkları dehidrasyon, su eksikliği sorunlarından koruyacaktır o zaman. Ama şöyle bir durum oluyor. Evde biraz fazla kalınıyor galiba. Harekete de ihtiyacı var yaşlılarımızın. Hı-hı. Zaten kısıtlı hareket ediyorlar. O zaman iyice mi hareketsiz kalıyorlar?
1: Şimdi dediğiniz nokta çok önemli. Burada bir tuzak var. Güneşten koruyalım derken bir 5 saat kişiyi tabiri caizse eve hapsetmiş oluyoruz. Bu tabii hareketsiz kalmanın önemli bir sonucu yaşlılarda kas erimesi. Sarkopeni diye adlandırdığımız kas erimesinin hızlanmasına yol açıyor. Hı hı. Dolayısıyla bunu önlemek çok önemli çünkü kas erimesi ilerlediğinde aylar içerisinde kişi bağımlı hale dahi gelebiliyor. Ve yürüme kabiliyetini dahi kaybedebiliyor. Dolayısıyla bunları önlemek adına bu bahsettiğimiz saatlerin dışında belki işte günün erken saatleri olabilir, akşamüstü serinliğinde olabilir, güvenli yürüyüşleri mutlaka öneriyoruz. Kalan zamanda da evde şöyle tabii taktikler üretilebilir. Ev ortamında belli esnem hareketleri, belki sandalye egzersizleri yapılabilir. Hı hı. Böylece de kaslar aktif tutulabilir.
0: Bu arada peki yazın beslenmelerinde dikkat etmeleri gerekenler var mı? Ya da ev ortamında da mesela klima kullanılıyorsa bunun da bir takım etkileri olabiliyor. Bu konularda ne söylersiniz?
1: Şimdi beslenme konusu az önce kas kaybını konuştuk. Kas kaybından korumanın en önemli beslenme taktiği proteinler zengin beslenme. Yumurta, süt ürünleri, baklagiller, et ürünleri bunları tüketmek kasları koruyacaktır. Ve sağlıklı bir beslenme paterni sağlayacaktır kişiye. Yeterli sıvı alımını belirttik. Yeterli sıvı alımını çeşitlendirmek mümkün. Daha keyifli hale getirmek için suyun içine belli meyveler katılabilir. Bunlar önemli. Bunun yanı sıra klimayı sordunuz. Klimada şöyle direkt bir yani o üflemenin olduğu alanda kalınmadığı sürece ve içerisinde ciddi manada soğuk tutulmadığı sürece aslında çok ciddi bir problem genelde yaratmıyor. Yani oda sıcaklığı 23 derecede olacak şekilde bir ayarlama yapılırsa büyük bir sorunla karşılaşılmayacaktır.
0: Sayın Aydın, şimdi yaşlı olmak demek zaten vücudun biraz daha dayanıksız olması anlamına geliyor. Bununla birlikte tabii kronik hastalıkların ortaya çıktığı yaşlar bunlar. Özellikle kronik hastalığı olan yaşlılarımıza tavsiyeleriniz nelerdir yaz ayları için?
1: Tabii konu birbiriyle oldukça ilişkili. Kronik hastalığı olan yaşlarımızda özellikle tansiyon hastaları, kalp hastaları ve böbrek hastalarının yaz dönemine girerken mutlaka bir doktorlarına danışarak ilaçlarını gözden geçirmelerinde fayda var. Çünkü bu hastaların önemli bir kısmı tansiyon ilacı kullanıyor. Yani yaş ilerledikçe 80 yaşındaki bir toplumda yani nüfusta tansiyon sıklığı neredeyse her 4 yaşlıdan 3'ünde tansiyon yüksekliği var. Dolayısıyla bu tansiyon ilaçları, ideal söktürücü ilaçlar yaz döneminin de getirdiği sıvı kaybı, sıvı alımının az olması sonucunda ani tansiyon düşmelerine, buna bağlı bazen bayılmalara dahi yol açabiliyor. Bunun yanı sıra böbrek testlerinde, fonksiyonlarında bozulmalar meydana gelebiliyor. Dolayısıyla bu ilaçların bir gözden geçirilmesi lazım. Yerine göre biz hastalarımızda ne yapıyoruz örneğin? Hastanın tansiyon ilacında eğer tansiyon değerleri iyiyse, yazın olacak o terleme, sıvı kaybı ve sıcaklara bağlı damarlardaki genişlemeyi de dikkate alarak tansiyon ilacında küçük bir azaltmaya gidebiliyoruz. Ya da idrar söktürücü kullanıyorsa bunun dozunda azaltmaya gidebiliyoruz. Tabii bu değişiklikleri mutlaka bir hekimin yapması lazım.
0: Ama bir yandan da yaz öncesi hekimiyle görüşmek dışında herhalde yaşların da vücutlarında olanlara karşı duyarlı olması da gerekiyor, değil mi?
1: Tabii ki.
0: Şimdi yaz ayları dışında genel olarak yaşlı bireylerde en sık karşılaşılan rahatsızlıkları size sormak isteriz. Nüfusumuz yaşlanıyor diyoruz. Bunları bilmek lazım.
1: Çok haklısınız. Yani son yapılan ölçümlere göre Türkiye nüfusunun %11'i artık 65 yaş ve üzerinde. Dolayısıyla geriatri daha büyük bir kıymet kazanıyor. Biz geriatri pratiğimizde kronik hastalıkların dışında nelerle karşılaşıyoruz? Geriatrik sendromlar adını verdiğimiz bazı tablolar var. Nedir bunlar? Kişilerde tekrarlayan düşmeler olabilir. İdrar kaçırma, beslenme bozuklukları olabilir. Uyku düzensizlikleri olabilir. Bir de en başından beri konuştuğumuz bu ilaç konusu var. Çoklu ilaç kullanımı oldukça fazla yaşlarımızda. Ve tüm bu tablolar oldukça karmaşık tablolar. Bunların değerlendirilmesi ve mümkün olduğunca düzenlenmesi yaşam kalitesini arttırır.

0: Yaşla birlikte artan kronik hastalıklar peki neler? Bunlar az önce de birkaçına değindim. Hipertansiyon, diyabet, kalp yetmezliği, eklem kireçlenmesi, kemik erimesi, unutkanlıkla kendini gösteren demans, yani Alzheimer ve bunun gibi tablolar ve depresyon. Bunlar gördüğünüz gibi oldukça uzun bir liste. Yaşlarımızda sıklı artan tablolar.
1: Genel olarak yaşlılıkta bağışıklık sistemi daha zayıf sanıyorum, değil mi? Ne oluyor vücutta? Neden zayıflıyor bağışıklık?
0: Şimdi bir yaşlanma periyodundan bahsediyoruz. Tabii bu vücudun da yaşlandığı anlamına geliyor. Bundan bağışıklık sistemi de nasibini alıyor tabiri caizse. Biz buna immünosenesans, yani immün sistemin, bağışıklık sisteminin yaşlanması adını veriyoruz. Yaş ilerledikçe kişinin vücudunda mikroplarla savaşan savunma hücrelerinde hem üretim azalıyor hem kalite azalıyor. Bir de az önce sıklığın arttığını söylediğim bir takım kronik hastalıklar vardı. Neydi onlar? Örneğin diyabet, kalp yetmezliği, KOA. Bunlar da bağışıklık sistemini biraz daha hasarlandırdığı için kişiler mikroplara karşı açık hale geliyor. Yetersiz beslenme sık karşılaştığımız bir tablo. Malnütrisyon diyoruz buna. Bu da yine bağışıklık hücrelerinin de beslenememesi sonucunda bağışıklığın azalmasına yol açıyor. Tüm bunlar kişiyi enfeksiyonlara açık hale getiriyor. Ve enfeksiyonlar gelişirse de daha ağır seyretmesine, hastane yatışlarına, hatta ölümlere yol açtığını biliyoruz.
1: Sayın Aydın, yaşlı bir bireyin sadece bir şikayeti olduğunda doktora gitmesi çok doğru değil o zaman. Yani yaşlı olmak başlı başına bir doktor takibi gerektiriyor mu? Ne dersiniz bu konuda?
0: Çok güzel bir noktanın altını çizdiniz. Şimdi burada tabii ya, kişiler doktora ne zaman gider? Genelde bir şikayeti olduğunda. Şunu görüyoruz yaşlılarımızda. Bazı tabloları, örneğin zamanla bir miktar idrar kaçırmayı şikayet olarak görmeyen yaşlılarımız var. Aslında bu bir problem. Yani beklediğimiz bir şey değil. Bazı şeyler yaşa atfediliyor. Böyle bir hataya düşülebiliyor. Hem bunların tespiti hem de oldukça dinç, sağlıklı bir birey dahi olsanız, var öyle mesela 80 yaşında yaşlılarımız geliyor. Oldukça dinçler, düzenli spor yapıyorlar. Kendilerini enerjik ve iyi hissediyorlar. Bu kişilerde dahi belli takiplerin yapılması oldukça önemli. Niye önemli? Başarılı yaşlanmanın sürdürülebilmesi için önemli. Biz o yüzden 65 yaş üzerindeki tüm bireylerin aslında mümkünse bir geriatri uzmanı tarafından görülmesini öneriyoruz. Ben hastalarıma onu diyorum. Her yaşlının yılda en az bir kere bu kapıdan içeri girmesi lazım.
1: Evet.
0: Böylelikle koruyucu hekimliği esas aldığımız bu konsepti sürdürmemiz mümkün oluyor. Ne yapıyoruz? İşte beslenme analizini yapıyoruz, düşme riskini analiz ediyoruz, kemik yoğunluğu takibi, kemik erimesi mesela sessiz bir hastalıktır, ta ki kırık olana kadar. Kişi başvurmazsa, hiçbir şikayet olmasa dahi bir kemik erimesinden dolayı bir düşme sonrası kırıkla karşı karşıya kalabilir. Bir diğer önemli husus da erişkin aşılamalar. Kişi 65 yaşın üzerine geçtiğinde ne kadar sağlıklı olursa olsun belli aşıları, zatüre, grip, zona, tetanoz gibi yaptırması oldukça önemli. İşte bunların tespiti için düzenli takipler oldukça kıymetli.
1: Başarılı yaşlanma dediniz ya. Acaba insanlar sağlıklı olmakla kaliteli yaşamak arasındaki farkın peşinden gidiyorlar mı? Yani hastalığım olmasın ama diğer yandan tamam çok da idrar kaçırmışım birazcık, o kadar önemli değil mi diyorlar?
0: Şöyle, eskiden başarılı yaşlanmanın tanımında hastalıksızlık hali gibi bir hatalı tanım vardı. Tabii zamanla bunun hatalı olduğu şöyle keşfedildi. Belli kronik hastalıklar zamanla ister istemez ortaya çıkabiliyor. Yaptığımız çalışmalarda şunu gördük. Bize başvuran hastaların çok azında, yani bireylerin diyelim, hasta demeyelim, yaşlılarımızın çok azında kronik hastalık yok. Büyük bir kısmı, neredeyse %90'ında en az bir kronik hastalık ve buna bağlı ilaç kullanımı var. Burada aslında esas olan yeni başarılı yaşlanma tanımındaki o şekilde. Kişi kronik hastalığı olsa dahi bu kronik hastalığını iyi yönetebiliyorsa bir hekimle birlikte ve yaşam sevincini sürdürebiliyorsa, bağımsızlığını sürdürebiliyorsa, bakın bu bağımsızlığın altını bir daha çizmek lazım. Sarkopeni dedik, kas kaybı dedik. Yaşlılarda bağımsızlığı sürdürebilmenin ve yaşam kalitesini kurabilmenin en önemli şeylerinden biri kasları korumak. Dolayısıyla

0: Dolayısıyla en başta konuştuğumuz o kasları korumaya yönelik taktikleri sürdürmek oldukça önemli. Hı-hı. Yaşam kalitesinde tabii ki sağlıklı olmak çok temel bir döne. Ama kronik hastalıklarınız olsa dahi bunları iyi yöneterek de başarılı bir yaşlanma süreci sağlamak mümkün.
1: Hı hı. Son yıllarda takviyeler hayatımıza yoğun bir şekilde girdi. Tabii yaşlılar için bunlar da hem bir şans hem de bazen risk olabiliyor sanıyorum. Yaşlı bireylerin takviye kullanımı konusunda ne söylersiniz?
0: Bu oldukça suistimale açık ve tehlikeli bir konu açıkçası. Yani oldukça farklı spekülasyonlar var ama basitçe şunu söyleyebilirim bir geriatri uzmanı olarak. Komşu tavsiyesiyle ya da televizyon reklamlarıyla rastgele vitamin ya da takviye kullanımını yaşlılarımızda kesinlikle önermiyoruz. Kaş yaparken göz çıkarabilirler aslında. Hı hı. Neden? Yaşlanmayla birlikte karaciğer ve böbreklerde bu maddeleri atabilme yeteneği bir miktar azalıyor. Hatta bazı kişilerde ciddi manada azalıyor. Bir de kronik hastalıklar var dedik. Bunların getirdiği bir takım ilaç kullanımları olduğunu söyledik. Bu takviyeler bazen bu ilaçlarla etkileşime giriyor. Yani ilacın etkisini haddinden fazla arttırıp ilacı bir ilaç olmaktan zehir olmaya getirebiliyor.
1: Hı hı.
0: Dolayısıyla bu etkileşimlerden kaçınmak için bilinçsizce kullanımlardan kaçınmak lazım. Ama tabii toplumumuzda özellikle D vitamini ve B12 eksikliğini sık görüyoruz. Bu da bir gerçek.
1: Evet.
0: Bunların da bir hekim tarafından kan tetkikleriyle eksikliğini kanıtlanıp kişiye özel doğru dozlar belirlenerek kullanımının sağlanması oldukça önemli. Hı hı. Takviyelere yaklaşım bu şekilde. Çok kafa karıştırmamak lazım. Çok belli parametreler var. B vitamini, B12 önemsiyoruz. Kişi hı hı. özelinde bazı ek takviyeler gerekebilir ama bunu bir hekimin değerlendirmesi çok daha doğru olacaktır.
1: Yani yaşlı bir bireyin şu takviyeye ihtiyacı vardır gibi bir söylem kesinlikle yanlış. Bu çok kişiye özel değil mi?
0: Burada şuna dipnot olarak belirteyim. 65 yaşından sonra düzenli bir D vitamini kullanımını öneriyoruz.
1: Hmm.
0: Yani her yaşlının bir D vitamini alımının olması gerekiyor. Ama bunun dozunun bir hekim tarafından tetkikleri doğrultusunda ayarlanması lazım. Yani günlük bir öneri var 800 ünite gibi.
1: Hmm.
0: Ama daha üst dozları bir hekim karar vermeli. Zaten hekim diyecektir bundan sonra ömür boyu bu D vitamini bu dozda kullanacaksınız. Düzeyinizi yükselttik. Bundan sonra da idame olarak buna devam edeceksiniz diye belirtmesi uygun olacaktır.
1: Hı hı. Bir de sanıyorum bu koruyucu hekimlikten bahsettiniz az önce geriatrinin buradaki öneminden. Aslında bunun daha erken yaşlarda başlatılması da gerekiyor olabilir bireyler için. Daha o yaşa gelmeden öyle değil mi?
0: Sizinle bu konuda çok hemfikrim Sıra Hanım. Şöyle bana kalırsa hatta sadece bana da değil literatürdeki bilgiler de bunu söylüyor. Başarılı yaşlanma aslında anne karnında başlıyor. Yani çok belki ütopik bir hedef ama anne karnında sağlıklı bir gebelik, sonrasında sağlıklı bir çocukluk dönemi, iyi bir beslenme, aktivite, spor, fiziksel egzersizlerin olması, sonrasında da doğru aşılamaların ve hastalık taramalarının yapılması ve hastalık saptanırsa da bunların doğru bir şekilde yönetilmesi kişiyi aslında iyi bir yaşlılığa hazırlıyor.
1: Hı hı.
0: Yaşlılıkta da bir geriatri uzmanı belki öncülüğünde belli tetkik ve takiplerin yapılarak kişinin daha bağımsız, güzel bir hayat yaşamasını sağlamak mümkün olabilir. Bunu diyebiliriz.
1: Hı hı. Çok teşekkür ediyoruz efendim bize katıldığınız için. İyi günler,
0: çok
1: kolaylıklar diliyoruz.
0: İyi programlar, sağ olun.
1: 19 Mayıs Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Geriatri Bilim Dalı öğretim üyesi Doktor Ali Ekrem Aydın konuğumuz oldu.

0: Sevgili dinleyenler, programımızın ikinci bölümünde ilginç yeni sayılacak bir kavram konumuz olacak. Sandviç nesil nedir acaba, sandviç nesil? Bunu öğrenmek üzere konuğumuzla birlikteyiz. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Psikoloji Bölümünden doktor öğretim üyesi Bahtım Kütük stüdyomuzda. Hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş buldum. Sayın çok Kütük. Teşekkürler davetiniz için.
0: Ben birçok insanın çok ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Kendisinin ne yaşadığını anlayacak belki insanlar. Nedir sandviç nesil?
1: Sandviç nesil görece yeni diyebileceğimiz bir kavram. Yani benzetme olarak da aslında güzel bir benzetme yapılmış. Arada kalmış bir nesil diyebiliriz.
0: Arada kalmış.
1: Çünkü genel anlamda baktığımızda 35-55 yaş arasında orta yetişkinlik diyebileceğimiz kişilerin hem ebeveynlik, yani kendi ebeveynliği, hem de ebeveynlerine yaptığı ebeveynlik, İşte hem de çocukluk görevlerini yerine getirmesi gereken bir nesil olarak karşımıza çıkıyor. Ve tabii şimdi yani toplumda yaşlandığını biliyoruz. Mesela özellikle Türkiye bağlamında nüfus artış oranı 1.4 küsür civarı oldu. Bu da ciddi anlamda çok düşük. Yani şu an tarihi boyunca Türkiye'nin en düşük nüfus artış oranı. Burada şuna bağlamak istiyorum. Şimdi zaten toplumun yaşlandığını biliyoruz.
0: Evet.
1: Evlilikler geç olmaya başladı.
0: Tabii.
1: Ya bunlar tabii avantajı ve dezavantajları var ama biraz daha dezavantajlı olduğunu düşünebiliriz. Çünkü işte bu nesil arada kalmış oluyor. 30 yaşında biri şey yaptığında, işte çocuk yaptığında, kendi 50 yaşına ya da işte 50 yaş civarına geldiğinde kendi annesi babası zaten işte 70-80 yaşına geldiği için onlara bakım verecek duruma gelemeyebiliyor. Dolayısıyla o arada kalmış ya da işte bir yetişkinliğin ergenliği diyebileceğimiz bir dönem olarak karşımıza çıktığını söyleyebiliriz.
0: Bu neden son yıllarda bu kadar gündeme geldi?
1: Aslında genel anlamda baktığımızda biraz önceki dediğim gibi bu nüfus artış oranıyla alakalı bir şey.
0: Yani dünyada daha önce mi kullanılmaya başladı yoksa biz Türkiye'de mi yeni yaşamaya başladı?
1: Ya Türkiye biraz daha yeni çünkü hep biliyorduk yani bundan yıllar önce işte Almanya'nın nüfusu çok yaşlı. İşte Türkiye'nin en önemli ve en güçlü yerlerinden biri, kavramlarından biri genç nüfus diye bunları hep biliyorduk ve gerçekten de öyleydi. Ama şu an Türkiye'nin yaş ortalaması 34 civarı olması lazım. Yani ciddi anlamda çok büyük bir şey var.
0: Tabii.
1: Nedir onun
0: önceye göre çok farklı.
1: Ya anne baba mesela şey oluyor.

70-80 yaşında işte yatalak diyelim. Yatalak oluyor. Kendi kişisel ihtiyaçlarını ve bakımını yerine getiremiyor. Ama çocuğu zaten 50-60 yaşında. Çocuğu da zaten bir problem yaşıyor ve kendi annesine babasına bakamayacak duruma geliyor.

0: başlı başına bir problem. Ama nedir? Türkiye'de bu neslini, hani diyorum ya birçok dinleyicimiz, işte bu benim diyebilir. Yaşadığı en büyük sorunlar nedir?
1: Burada toplumun yapısının daha böyle bireyselleşmeye gitmesiyle de ilgili bir önemli bir durum var. Yani şeyi yapamıyor işte insanlar artık bu arada kalmışlıktan kaynaklı. Daha önce geniş ailelerde yaşıyorduk. İşte çocuk daha fazlaydı. Anneye babaya ya da etrafındaki kişilere yardım edebilecek kişiler
0: Yük
1: vardı.
0: alınıyordu değil
1: Tabii
0: mi?
1: yük alınıyordu ve ciddi anlamda paylaşılıyordu. Şu an ama mesela bir kişinin yükünü alacak neredeyse hiç çocuğu yok. Ya da işte bir tane çocuk var. Bu çocuk ne yapsın? İşte okusun, işte yurt dışlarına gitsin, bir şeyler yapsın. Boş yuva sendromu diye bir kavram var. Aslında bu biraz onunla da ilişkili olabilir diyebiliriz. Çünkü aileler bir anda bu yaşlık döneminde, ki ona aslında yaşlık denmiyor, oraya birazdan değiniriz. Bu dönemde yani 20 yıldır mesela baktığı bir şey var. Evlat, çocuk, işte aile yapısı, çekirdek aile. Bir anda mesela çocuklar uçup gidiyor ve boş yuva sendromu
0: Ha, bir
1: yaşayabiliyorlar.
0: de bu var.
1: Şimdi burada da ciddi anlamda aslında bu yaşlık döneminde problemler yaşandığını söyleyebiliriz. En önemlilerinden biri bu. Kaldı ki zaten yaşanılacak zaman ya da yaşanılırken, özellikle bu sandviç nesil değil de ondan sonraki nesil dediğimiz ileri yetişkinlikle yaşlık aynı kavramlar olarak kullanılıyor literatürde. Oraya dönüp baktığımızda bu kişilerin en önemli ve en istedikleri şeyler yakın ilişkiler olarak görülüyor. Ama yaşlandığı için de bu işte emekli oluyor, o ilişkileri bir yerde koparmak zorunda kalıyor. Ondan sonra işte çocuklar aileden ayrılıyor, o gidiyor yeni ilişkiler kurmak için. İşte hem zamanı olmuyor çünkü artık yaşlandı, ölecek biliyor yani. Yani maalesef öyle bir neyimiz var diyelim, bir ölümü bilmek ciddi anlamda bize hem aktif ettirebiliyor hem de bazı şeyleri boş verdirebiliyor. Dolayısıyla buradaki bu kişiler o yakınlık ilişkilerini falan da kuramayacak bir şeye geliyor, duruma geliyor. Burada da yine en önemli şey işte bu sandviç nesil diyeceğimiz kişilerin de yaşadığı zorlukları göz önünde bulundurduğumuzda bir, yani standart gelişim dönemlerinden bağımsız olarak artık farklı bir evreye girdiğimizden ve buna da uyum sağlama sürecinde şu an sancılar yaşadığımızı söylemek aslında genel böyle bir yorum olabilir.
0: Psikolojide ileri yetişkinlik ve yaşlılık kavramlarından bahsettiniz. Nedir bunların farkı?
1: Şimdi bu APA diye bizim bir tane bağlı olduğumuz, bağlı ya da işte referans aldığımız bir kurum var. Amerikan Psikoloji Derneği diye. Genelde biz onları baz alıp ona göre işte kavramları Türkçeleştirmeye ya da işte literatüre, kendi literatürümüze, Türkçe literatüre katmaya çalışıyoruz. Orada mesela yaşlılık dediğimiz zaman en önemli şeylerden birisinin şu olduğu söyleniyor. Yaşlı dediğimizde mesela birkaç kişiyi seçelim. Yaşlı nedir dediğimizde genelde olumsuz şeyler söylenir. İşte ne bileyim şey kır saç, kırışık yüz, ne bileyim şey old fashioned, yani işte eski kafalı, geleneksel gibi böyle şeyler söylenir. Yani buraya da yaş ayrımcılığı dediğimiz ageism diye bir kavramın oluşmasına neden olduğunu belirttiler. İşte 2008'deydi sanırım bu yazdıkları şey, nedir ona da metin. Artık biz bunlara işte yaşlı demeyelim. Bunlara bizim ileri yetişkin, yani İngilizcesi older adult diye geçiyor. Biz bunlara ileri yetişkin diyelim. Yaşlı dediğimizde çünkü bu kişilere yaş ayrımcılığı yapıp zaten var olan bazı sorunları daha da içselleştirmelerine neden olduğumuzdan dolayı bu bakış açısını bırakmamız lazım deniliyor. Mesela işte
0: Yaşlanmak yerine yaş almak demeye başlamamızın sebebi de bu mu?
1: biraz aslında öyle. Hani yaş almak biraz daha şey, yani böyle daha şu an hani bir kulağa bir tık daha hoş geliyor ama yaşlandım dediğinde ya olur mu öyle şey, yaş almıyorsun yaş alıyorsun gibi bir durum var. Tabii ki onlarla da ilişkili olduğunu söyleyebiliriz yani. Ama şu an aslında dediğim gibi literatürde ileri yetişkin diye kullanmamız lazım. Çünkü şöyle, hani sadece ilk yetişkinliğe baktık. İlk yetişkinlik, orta yetişkinlik. Orta yetişkinlik dediğimiz işte 35-55'i sandviç nesle denk geliyor. Ve ondan sonra 65 ve ileri yaş dediğimiz işte dönemler var. Oraya da ileri yetişkinlik deniyor. Ama bizde nasıl oluyor? İlk yetişkinlik, orta yetişkinlik. Yaşlılık deyince hani sanki böyle bir ayrı evrene gidiliyor gibi. Onu şey
0: Algı ile
1: dememiz lazım.
0: ilgili algıyı değiştirmek
1: Tabii yani
0: gerekiyor.
1: aslında her şey algı yani.
0: Tabii. Şimdi ben sizin söylediklerinizden, hani boş yuva sendromuydu değil mi
1: Evet,
0: hocam?
1: boş yuva sendromu yaşıyorlar.
0: Şunu düşündüm ister istemez. İşte gençlik, kariyer telaşı, aile kurma, çocuk yapma, işte sonra sandviç oluyorsun, çocuğunla ailen arasında kalıyorsun, sonra belki ebeveynlerini kaybediyorsun, yaz süreci, sonra çocukların gidiyor, boş yuva, sonra yaşlanmaya, biz ne zaman gün yüzü görüyoruz hocam?
1: Yani aslında bahsettiğiniz şey tamamen insan doğasına ve birçok kişinin bence hayali olan bir hayat bu. Yani dediğiniz gibi bu şeyleri yapabiliyorsak ne mutlu bize diyebiliriz aslında, ama ben sizi anlıyorum tabii, bir şakayı bir tarafa bırakırsak gün yüzü bu açıdan görmemiz pek

0: Mümkün değil, hayat böyle
1: hayat
0: bir şey.
1: Hayat bu değil mi?
0: Evet, hayat
1: yaşıyor
0: böyle.
1: Olmak gün yüzü
0: Evet,
1: aslında. Tadını çıkarmak lazım. Ama tabii bu tadını çıkarırken bazı yüklerin de insanların üzerinden alınması
0: kesinlikle
1: gerekiyor.
0: evet.
1: Daha sağlıklı olmaları açısından, hem daha sağlıklı yetişkinler, çocuklar yetiştirmeleri, hem de kendi ailelerini, yaşlı bireyleri de mutlu edebilmeleri açısından. Ama çok sorumluluk var. Günlük yaşamı nasıl düzenlemek lazım? Bu sandviç nesil burada hatalar yapıyor mu, ya da sizin tavsiyeleriniz neler olur?
0: Ya hata olarak hani ben değerlendirecek konuma koymuyorum kendimi, ama bazı şeyleri hani hem akademik olarak hem de gözlem olarak değerlendirirsek, şimdi bizdeki bu sandviç nesili görece yeni olduğu için ve işte daha ne kavramsal olarak tanımlanmadığı için biraz daha böyle Avrupa'ya bakabiliriz. Zaten yani yaşlı bir nesil var. Orada ben şöyle akademik olarak da kendi yorumumu işin içine koyacak olursam, ya bizde zaten şu an hani bu nesiller çok hızlı değişti ya da gelişti. Yani anne babaya bakıyoruz mesela. Hani bunu benim haddime değil şey olarak bir eleştiri gibi de. İlkokul mezunu ya da işte okuma yazma bilmeyen kişilerin işte üniversite mezunu çok iyi yerlere gelmiş şeyleri var.
1: Çocukları var
0: Çocukları
1: tabii.
0: var, yani bu gayet de güzel bir şey. Biz kültürel olarak ve yapı olarak hani Türkiye'de bunu biraz böyle hızlı geçtik. Gerçekten hızlı geçtik. Ama mesela işte Avrupa'da bu çok uzun süredir olduğu için orada bazı programlar yapıyorlar. Mesela Almanya'da bir program var. Hatta ben inşallah katılabilirsem o programa dahil olacağım. Şöyle yapabiliyorlar. Şimdi mesela zaten bir tane çocuk yapılmış ya da iki tane çocuk var. Sandviç nesil olamayabiliyor bile. Keşke olsa, yani arada kalsa da o sıkıntıları yaşasa yani. Ama orada mesela şöyle yapıyorlar. Belirli kurumlar var. İşte belediyelerle anlaşıyorlar. 18 yaşındaki çocuklarla mesela işte daha böyle ileri yetişkin diyebileceğimiz yaşı yüksek olan kişileri meç ediyorlar. Örneğin mesela sizin işte alışveriş yapacak bir durumunuz yok. Siz oradan yardım isteyebiliyorsunuz. Mesela pazara o çocuk, o genç sizin için gidebiliyor. Hem çocuk için de iyi oluyor, hem sizin için de iyi oluyor. Mesela evinize gelip temizlik yapabiliyor. Ya da sizinle sadece böyle bir şey yapmak zorunda da değil. Hani sohbet edebiliyor. Bu açıdan o sosyal interaksiyonu, işte sosyal etkileşimi geliştirip o kişilerin biraz daha hayatları kolaylaştırmaya çalışılıyor. Yani bana kalırsa ama biraz daha böyle hani çok bireyselleştik ya. Bu bireyselleşmenin de verdiği sancılardan kaynaklı böyle bir işte o sancımız bizim hala devam ediyor, devam da edebilecek gibi. Yani çünkü bu en nihayetinde en önemli şey, yani bu nesli bir yenilemek lazım. Yenilemek lazım yani.
1: Tabii kurumların çok büyük önemi var. İşverenlerin çok büyük önemi var sanıyorum. Onların da sağlayabildiği bazı olanaklar var. Türkiye'de de örnekleri vardır diye tahmin ediyorum. Aslında olması gereken, istediğimiz değil mi, bu kurumların destek vermesi kişileri. Ama olamayınca da kişinin belki yapabilecekleri var. Tavsiyeleriniz neler olabilir? Şimdi ciddi bir duygusal yükten bahsediyoruz aslında sandviç nesil dediğimizde. Ne yapılabilir bu konuda?
0: Ya sandviç nesli bağlamında mı? Ya sandviç neslin biraz daha böyle işte bu durumların kavramsal olarak da yaşam tarzı olarak da bazı şeyleri belki kabul edebiliyor olması lazım. Psikolojik anlamda. Yani böyle bir gerçeklik var. Artık yaşamımız bizim bu şekilde. İşte biz arada kaldık. O sandviçin içindeyiz. Aslında oradaki sandviç dedi işte. O aradaki nesli kastederek söylüyor. Bunların farkına varıp ona
1: Yani
0: göre...
1: bundan dolayı üzülmek ve yüklerin altında kalmak yerine kendine çözüm yolları bulması
0: Evet,
1: gerekiyor. Ne
0: kesinlikle öyle.
1: olabilir bu çözüm yolları?
0: Ya birincisi işte bu gerçekliği kabul etmek olabilir.
1: Her
0: Biz
1: şeyden önce.
0: artık evet bu toplumsal yapımız değişti ve böyle bir şeye girdik. Çünkü bazen şey de oluyor işte çocuklarda, dediğim gibi 50-55 yaşında birinin ebeveyni, bir önceki nesle bakarsak hani 20'li yaşlarda ebeveyni olduğunu düşünürsek bir önceki neslin, zaten 70-80 yaşında falan oluyor işte, ölüyor falan. Bazen böyle birileriyle görüştüğümüzde şey diyor, ya diyor annem de diyor hasta olmuştu diyor, işte ben bir bakamadım diyor, içimde ukde olarak kaldı diyor. Ama
1: Eyvah.
0: şimdi sandviç nesil bağlamında dönüp baktığımızda yani o kadar böyle hızlı geçiyor ki her şey. Ve akşam gittiğinizde kendinizi bile düşünebilecek bir şeyiniz olmuyor. İşte uyuyorsunuz, bir şey yapabiliyorsunuz. Yani zaten kendinizi ayıracak zaman olmadığı için onlara da ayıracak bir durum maalesef kalmıyor. Dolayısıyla buradaki biraz hani rasyonel bir bakış açısı sağlayıp ve bunun da böyle bir şu devirde böyle bir süreç olduğunu kabul edip biraz daha artık tırnak içinde söylüyorum bunu normalleştirmek sanırım en şeyi, nedir onun adı?
1: En çözümün
0: Yani
1: en önemli
0: kişisel anlamda
1: başlangıcı.
0: kişisel çözüm diyebileceğimiz şeylerden birisi bu. E tabi diğer taraftan şey çok fazla oluyor. Bazı huzur evlerine

0: bildiğiniz insanlar sıraya giriyor. Yani
1: Hmm.
0: Türkiye'de özellikle İzmir'de de birkaç yer var, şimdi isim söylemeyelim orada.
1: Hı.
0: Bildiğiniz yani insanlar böyle araya birilerini sokup da
1: Oraya
0: ebeveynlerimize
1: ulaşamıyor,
0: evet
1: evet.
0: acaba buraya sokabilir miyiz diye. Mesela bu da bir çözüm yolu olarak görülüyor artık. Çünkü işte 55 yaşındaki kişi işte gidip nasıl baksın ki?
1: Hı
0: Zaten
1: hı.
0: kendi sağlık problemleri oluyor, sosyal problemleri oluyor, kendi çocukları oluyor,
1: Hı.
0: işle alakalı problemleri oluyor. Ne yapacak? Burada işte çözüm yolu olarak bir huzur evi denenebiliyor. Ama hani gene benim kişisel şeyimi koyarsanız, ben huzur evinde de bir çalışma yapmıştım. Ya tabii iyi hoş diyorlar ama böyle ne derler, yüzlerindeki ya da gülüşlerindeki o acı tebessüm de bir
1: Hmm.
0: tık yani benim kişisel yorumum
1: Biraz bakış açısıyla da
0: gösteriyor.
1: ilgili. O da öyle, değil mi? Yani çünkü geçmişte olan öyle bir anlayış var. Bizde aile bakar yaşlıya. Ne kadar güzel bir yer olsa da bir yer, başka bir yerde olmayı henüz kabullenemiyor mu yaşlılarımız?
0: Kesinlikle öyle. Zaten orada araştırmalar da gösteriyor. Bazı şu durum oluyor. Eğitim düzeyi çok yüksekse eğer yaşlı, işte yaşlı kısmında eğitim yükseği, sosyodemografik yapısı ve sosyoekonomik durumu yüksekse o kişiler o kadar bunu şey yapmayabiliyor.
1: Hmm,
0: Nedir
1: sorun
0: o? Sorun
1: etmiyor.
0: etmeyebiliyor. Evet, çok iyi söylediniz. Ama işte daha böyle geleneksel Türkiye yapısına dönüp baktığımızda diyor ki ben bu çocuğu niye yaptım diyor. Ben
1: Bana bakmalı.
0: sandviçini alt dokunu bilmem diyor. Yani bakacak diyor. Ya biraz hani bu konu belki dağılır ama hani yani işte evrimsel algoritmalarımız da aslında biraz ona yönelik yani. Hani biz en nihayetinde bu çocuklar yapılınca işte bir bakım verilsin, sosyal ihtiyaçlarımızı karşılasın ya da işte ben daha onun sosyal ihtiyaçlarını karşılayayım diye karşılıklı etkileşimli bir şey var. Şimdi
1: Dediğiniz gibi o hızlı değişimler çok şeyi karıştırıyor
0: ya
1: birbirine.
0: tabii mesela bir bakıyorsunuz bir önceki nesle ya 10 tane çocuğu var. Gerçekten 10 tane çocuğu var. Ama çocukların hiçbiri yani öz anne babalarının yanında değil. Yani
1: Bu da
0: olamıyorlar. İşte
1: olabiliyor,
0: evleniyor
1: evet.
0: gidiyor, okuyor gidiyor, kendi ailesini kuruyor. Şimdi
1: O
0: o
1: zaman her şeyden önce galiba şu anlayışı değiştirmek lazım. Çocuk yapıyorsa bir kişi, o bana ileride baksın diye yapmayacak. O kendi hayatını yaşasın diye bakacak galiba.
0: Onu kabul ediyorsa bence zaten çok böyle bir problem olmayabilir. Ama
1: Bu dönüşüm olacak mecburen.
0: ya muhtemelen olacak gibi. Ama yani olması da gerekiyor mu diye sorsanız bilemiyorum ya. Yani
1: Bunlar çok
0: çünkü
1: tartışmalı, evet.
0: evet yani çünkü yani çocuk ya çocuk çok kritik. Ya yani bir yerde de bildiğiniz milli bir mesele aslına bakarsanız. Şu an dediğim gibi 1,4 küsür oldu. 1,5'ti. Normalde onun 2,1 olması lazım. Yani her çiftin dünyaya getirebileceği çocuk sayısı 2'den fazla olması lazım ki nesil biraz yenilensin. Yani o ölecek iki kişinin yerine iki tane çocuk gelsin diye bir şeyimiz var. Ama şimdi o gitti yani. Yani 10 çocuğu olan kişilerin bakıyorsunuz 5 tane torunu var. Yani
1: Tabii, hiç çocuk yapmayan aileler de var şu anda. Evlenip ama çocuk yapmamayı tercih edenler de var. Hızlı değişimler bunlar. Şunu belki, bunlar da tabii hayatın içinde olan sorunlar, hayatın güzellikleri, her zaman güle oynaya yaşayamıyoruz. Bazı şeylerle baş etmemiz gerekiyor. Ama bu durumlar içinde bazen baş edemeyenler, tükenmişlik sendromuna kapılanlar, bu sandviç nesil olma durumunun ya da yaş ilerlemesinden dolayı yaşanan sorunların o duruma getirdiği oluyor mu insanları acaba? Hani daha ciddi boyutlara geldiği oluyor mu psikolojik sorunların?
0: Ya şey olarak bu sandviç nesili aslında çok böyle bizim alanda çalışılan bir konu değil. Şundan dolayı işte çünkü genel anlamda 35-55 yaş arasında işte iş bellidir, eş bellidir, işte çocuk varsa bellidir, oturduğu yer, şehir bellidir. Çok böyle hayatta bir şey olmaz. Nedir onun
1: Hareket.
0: adı? Bir hareketlik pek olmaz. Ondan ziyade biraz daha işte yaşlarla çalışılıyor bu konu. Çünkü o kişiler bir taraftan da hani sandviçin bir kısmını oluşturduğu için ve ciddi bir kısmını oluşturduğu için. Şimdi yaşlarda mesela yaşlık depresyonu diye bir kavram var. Şimdi bu yaşlılık dönemine geldiğiniz zaman sosyal roller bir anda bitebiliyor. Şimdi düşünün yani burada çalışıyoruz ya da ben kendi adıma üniversitede hocayım. Şimdi en nihayetinde işte öğrenciler var etrafımızda bir anda
1: Aktifiz
0: evet
1: tabii.
0: bir anda şey olacağım artık altın bir duruma geleceğim. Şimdi ben şey diyebilirim askerlerde falan da olur ya. Hani asker emekli olur ama gider bina yöneticisi olur, kök
1: Çünkü o hayat tarzıdır onun
0: söktürür.
1: için.
0: O rolün öyle devam etmesi gerektiğini ister istemez hissediyor. Dolayısıyla orada biraz böyle hani süreklilik gerekiyor. Yani o yaşlılık döneminde süreklilik gerekip o kişilerin biraz daha aktif hem fiziksel anlamda hem de sosyal anlamda olabileceği çözüm

0: var. Diğer türlü işte bu kişilerin yaşam doyumları ciddi anlamda düşüyor.
1: Hı.
0: Ondan sonra işte iyi oluşları ciddi anlamda azalabiliyor. Çünkü işte rol değişiyor, sağlık problemleri olmaya başlıyor. Mesela 85 yaş üzerine ileri yetişkin deniliyor artık en şeyi. Orada mesela en kritik sağlık problemi oluyor.
1: Tabii.
0: Diğer sosyal şeyleri de istemiyor. Çünkü artık neredeyse palyatif bakıma gelecek duruma gelmiş. Ne yapacak ki sosyalliği? Çok da bir anlamı yok bu kişiler için. Ya işte burada dediğiniz gibi böyle bir bakış açısını ve bu kavramları bilip ona göre biraz daha hareket etmek lazım. Ya işte bazen yaşlar çok çocuklaşıyor haklı olarak. O çünkü zaman çok az ve kendi o biraz daha hani bencilleşiyor falan da deniliyor ama bence öyle değil. Çünkü zamanın az olduğunu bildiği için ya kardeşim zaten gideceğiz diyor bu dünyadan. Biraz da bizim için hani şey olsun böyle biraz keyfimize
1: Şımarma
0: bakalım gibi.
1: hakkımız
0: Hadi.
1: olsun.
0: Ki ben de kendi adıma hak veriyorum ya.
1: Aslında bunları konuşmamızın bir sebebi de, asıl sebebi de herhalde, şimdi çok kişiye özel bir şey olabiliyor psikoloji, ama genel olarak toplumumuz bu değişim içinde, bunları yaşıyoruz. Herkesin kendince zorlukları var. Bunları konuşup belki kendini de buna hazırlamak, bakış açısını, birbirine yaklaşımını ayarlayabilmek için bunları konuşmak faydalı oluyor sanıyorum, değil mi?
0: Kesinlikle katılıyorum. Zaten bu yani özellikle yaşlılık döneminde yani ileri yetişkinlik dönemine ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Çünkü hepimiz gerçekten ciddi anlamda yaşlanıyoruz. Ve bununla alakalı da ciddi anlamda ihtiyaçlar doğduğunu görüyoruz yani. Çünkü kişi artık kendi çocuğuyla ilgilenmesi gerekirken yaşlı ebeveynleriyle işte o sandviç nesil yaşlı ebeveynleriyle ilgilenmek zorunda kalıyor. Ve bunlara işte sosyal anlamda, politik anlamda işte politika yapıcıların destek olması gerekiyor. Bununla ilgili işte projeler varsa projelerin yapılması gerekiyor. Çünkü ciddi anlamda bir değişimin içindeyiz. Yani bunun olumlu olumsuz taraflarını tabii ki her zaman ve her şeyde olduğu gibi
1: Ama ortada
0: tartışmak
1: böyle
0: mümkün.
1: bir gerçek
0: Böyle bir
1: var. Buna
0: gerçeklik
1: göre
0: olduğu kesin yani. Bu
1: hareket
0: yaşlılık
1: edin.
0: çünkü bir araştırmada özellikle TÜİK'in de bir araştırması var. 2100'de dörtte birinin yaşlı olacağı bekleniyor.
1: Evet, buna hazırlanmak
0: Türkiye'nin
1: lazım her
0: dörtte bir
1: açıdan.
0: ciddi anlamda bir
1: Evet.
0: rakam ya.
1: Çok teşekkür ediyoruz bize katıldığınız
0: Rica
1: için.
0: ederim ne
1: Sağ
0: demek.
1: olunuz. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Psikoloji Bölümünden Doktor Bahtım Kütük bizlerleydi ve yaşamın ritminin sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Gülben Şahin, Mutlu Füsun Küçük, teknik yönetimde Gülden Acar, ben Sıla Koç. Hoşça kalın.
2: Yaşamın ritmi.

0: Mutfağın sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Hepinize sevgiler, merhabalar. Yapımcım Ebru Karakaya ile birlikte selamlarımızı göndererek bugünkü programımıza başlıyoruz. Zamanın birinde bir ceviz kurdu varmış. Oldukça cılızmış ama gözüne kocaman olgun bir ceviz kestirmiş. Bulduğu bir delikten içine girmiş, yedikçe yemiş, yedikçe yemiş, öyle yemiş ki şişmanlamış. Bu defa girdiği küçük delikten dışarı çıkamaz olmuş. Çünkü cevizi bitirmiş ama aç kalmış, zayıflamış. Tam o delikten çıkmaya çalışırken kolaylıkla çıkmış ama bir de bakmış ki mevsim kış. Ortada aç ve cılız bir kurtçuk ve içi boşaltılmış bir ceviz kabuğu kalmış. Evet, kimi insanlardaki para, mal, mülk hırsı bu ceviz kurduna benzetilmiş. Benzetmeyi çok sevdim. Sizinle paylaşmak istedim. Ama bugün hakikaten ceviz kabuğundan söz etmek istiyorum. Cevizin içi kadar kabuğu da çok değerli. Ceviz kabuğunun içindeki omega 3, kalsiyum, demir, tinko, fosfor, magnezyum, selenyum, B1, B2, B6, C ve A vitaminleri ve bunun gibi besin değeri çok zengin mineraller var. Bu sayede saç diplerinin beslenmesinde, saçların ihtiyacı olan nemi sağlamada önemli bir rol oynuyor ceviz kabuğu. Tabii beslenen saç dipleri kendini yeniliyor, saçların daha sağlıklı olmasına sebep oluyor. Aynı zamanda ceviz kabuğu suyu kepek önleyici, saç dökülmelerini azaltıyor, saçlara canlılık ve parlaklık kazandırıyor. Bir miktar ceviz kabuğunu bir tencerenin içinde 10 dakika kadar kaynatmak önemli. Sonrasında süzüp saçları yıkadıktan sonra ceviz kabuğu suyu ile durulamamız öneriliyor. Tabii havluyla kurutun ama kesinlikle saç kurutma cihazı kullanmadan kendi halinde kurutun saçlarınızı. Hatta saçlarınızı havluyla sardıktan sonra kurutmadan evvel bu şekilde bir yarım saat beklemeniz öneriliyor. Bu kürü haftada en fazla 2 kere yapmak öneriliyor. Ne zamana kadar? Tabii ki saçımızdaki değişimi görene kadar bu kürü yapmamız öneriliyor. Ceviz deyince tabii ki aklımıza öncelikle omega 3 geliyor. Cevizin o içindeki perdeler var, hani böyle yenmeyen kısmı diyelim. Onları da biriktirip bir kavanozda bekletirseniz öksürük için birebir. Onları da kaynatarak gripal enfeksiyonlar vardır, hani böyle bir türlü geçmeyen öksürüklere sebep olur. O zaman o ceviz perdelerini kaynattığınız suyu sık sık içmeniz öneriliyor. Efendim, sizlerle yeniden görüşmeyi dileyerek hoşça kalın diyoruz. Kendinize, sevdiklerinize çok iyi bakın.
0: Mutfağın sırları.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Karol Nawrocki'yi Beştepe'de ağırladı. Gündemde 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi vardı. Erdoğan, ittifakın caydırıcılığının tahkim edilmesi ortak önceliğimizi oluşturuyor ifadelerini kullandı. Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesinin önemini vurguladı. Türkiye 7-8 Temmuz'da 36. NATO zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Zirve kapsamında bütün NATO ülkelerinin liderleri aynı masa etrafında buluşacak. En önemli gündem maddeleri ise ittifak içindeki savunma harcamalarının artırılması ve Rusya-Ukrayna savaşı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırıkkale'deki mühimmat imha sahasındaki patlamada hayatını kaybeden iki personel için başsağlığı diledi. Olayın bütün yönleriyle aydınlatılması için başlatılan incelemenin titizlikle yürütüldüğünü belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti. Kurtulmuş, temasları kapsamında Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi Genel Sekreterliğini ziyaret etti. Türk Devletleri Teşkilatı Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Söz konusu anlaşma,